0: kıpırdamaz.
1: Ne yapacağız?
0: Bilmiyorum abi. Delililer yukarıdaki odada, dördüncü dolabın üstten ikinci çekmecesinde. Yerine kadar öğrendim. Ama kartı sabah yerine gelen arkadaşa verecek.
1: Helaya da mı çıkmıyor bu?
0: Abi vallahi mesai başlamadan giriyor. Sonra bir de kartı teslim edince. Sanki mesaiye göre ayarlamış kendini.
1: O kadar pimpirikli adamın muhakkak pimpirikli bir şeyi vardır.
0: Tabutunun hastası. Şu yeşil araba da onun. Her zaman pırıl pırıl.
1: Şu mu dedin araba?
0: Evet abi.

0: Hüsnü. Şu yeşil arabayı bir çiziktir bakalım. Git haber versen de.
1: Tamam abi.

0: Çıkan adamın yüzünü görebiliyor muyuz? Enteresan bir şey oldu. Bizim peşinde olduğumuz ekibin haberleşme için kullandığı dergiye girmiş. 22 dakika sonra bir adamla çıkmış.
1: Abi, ben biliyordum bir şey olduğunu.
2: Nerede bu dergi?
0: İşte adresi.
2: İyi, gidelim.

0: Ne var?
1: Abi senin arabayı çizmişler.
0: Kim çizmiş?
1: Bilmiyorum ki, boydan boya çizmişler.
0: Senin burada işin ne?
1: Abi görünce rica ettim arkadaşlara haber vermek için. Sana da iyilik yaramıyor.

Allah cezanızı versin. Şuraya bak. İyi misiniz? İyi misiniz? Hı?

0: yapmalı. Yavaş, öldüreceksin adamı.
1: Bayılmadı efendim bir vuruşta. Ben size taş atayım demiştim.
0: Hüsnü, şu iş bir bitsin. Bu senenin suyuyla taze elektrik verdireceğim sana.
1: İyi yağış oldu efendim bu sene. Temizdir elektrik.
0: Ver bakalım şunun kimlik kartını, anahtarlarını.
1: Emredersiniz efendim.
0: Şunu da bagaja koy.

0: Efendim? Ne oldu?
1: Tamam, yok bir şey.
2: Tamam mı kameralar?
3: Tamam abi. Ne kadar çabuk halledersek o kadar iyi.
2: Hadi bakalım. Kal burada.

0: Düz yürüyün. Varınca sizi minibüse sokacaklar.
1: Hadi yürü.
2: Hadi.
1: Acele edin.
2: Hadi.
1: Sallanmayın hadi.
0: İcrar, sakın ölme.

0: Abi durduralım bu minibüsü.
1: Hayır, gitsinler. Hikmet'in üstünde bir şey var. Bana takım çantasını getir.
2: Bomba var! Bırakın beni, gideyim. Bırak!
1: Dur! Dur! Hikmet, böyle devam edersen bırakırım. Tek istediğim sus, kafamı karıştırma. Bir tek Cahit'i gördün mü onu söyle.
2: Gördüm, selamı var. İşkence falan da yapmamıştır. Usta!
1: Uzaktan kumandalı değil, rahat ol.

0: Alo, polis mi?
1: Ali git kameraları tamamen devre dışı bırak.
0: Tamam.

0: sor şunları.
1: Öleceksek birlikte öleceğiz Hikmet. Hazır mısın?
0: Birader, senin ölmek şeref de.
2: Elif var.
0: Sana da yazık, ona da yazık. Bırak beni.

0: Ne yapacağız abi? Anlamadım ki.
1: Gidin birader. Adam pislik.
0: Hikmet bir sus.

0: Hakkınızı helal edin. Hikmet!
1: Abi.
0: Bırak! Bırak! Abi dur! Hikmet! Hikmet! Hıh!

0: Beşe döndüm Muhammed'e. Abdülhamid'e.
1: Bizi yemiş. Abi niye yaptı bunu?
2: Ne olacak Abdülhey? Minibüsü takip etmemizi engellemek için.
3: Polat!

0: Kim attı?
1: Sırt tarafa bakın. Nereden geldiğini görmedik. Yürüyelim.

0: Nereden duyup gelmiş polisler? Cep telefonundan aramış bizimki. Onun üstüne adamı cep telefonuyla mı kapattın?
1: Taş atayım demiştim efendim. O zaman hiç ayılmazdı.
0: Bütün Keban barajını bağlayacağım sana. Yok yok, en yeni barajı.
1: Abi,

0: Bir daha sormayacağım. Kiminle çıktı kız?
1: Ahmet. Ahmet'le çıktı.
0: Kim bu Ahmet? Nerede oturuyor? Görüyorsun işte.
1: Kim bu Ahmet? Abi.
0: Bak bir kere daha soruyorum. Kim bu Ahmet? Nerede oturuyor?
1: Annesiyle oturuyor. Sarıgazi'de.

0: Abi, bırakalım peşini. Örgütçü işte kız.
1: Niye öldürmedi o zaman bizi lan? İstese öldürürdü. Demek ki karnındaki torunum.
0: Peki abi.
1: Hadi.

0: Efendim, kara mobese kameralarına yakalanmış.
1: Güzel. Çıkıyoruz.
2: Birader, gözü bağlı götürdüler mekanı.
1: Hikmet, iyi düşün. Herhangi dikkat çeken bir ses de mi duymadın? Cahit de mi bir şey demedi?
2: Yok.
3: Abi kız hala aramadı. Deşifre mi oldu acaba?
1: Hadi o zaman ofise gidelim.

0: Yerini tespit edin.
1: İcrar.
2: Abi. Abi camarı kapattım. Yeri hemen tespit edin.
1: Ediyoruz. Sen iyi misin?
2: İyiyim abi.
1: Alo? İcrar?
3: Kaldırın bunu.
2: Burak! Burak!
1: Cevap ver, iyi misin?
4: Polat Alemdar.
5: Sen adamlarına hiç mi kıymet vermiyorsun?
1: Adamlarımı bırak, gel beni al.
4: Adamlarına iyi bakıyorum, merak etme. Hikmet'e taktığım oyuncağı beğendin mi?
1: Ben sana unutmayacağım bir oyun oynayacağım, merak etme.
5: Kızma Polat Alemdar.
4: İstesem gerçeğini takardım. Anlaşmamıza sadık kaldım. Adamın yaşıyor.
1: Sana tavsiyem. Hala yaşıyorken oyun oynamaktan vazgeç.
4: Bu oyuna bir kişi daha lazım. Cahit'ten sıkıldım. Bana istediğimi ver, hem Cahit'i hem de bana gönderdiğin bu eksik eteği vereyim.
1: Kaç kalibre istiyorsan söyle. Ha? Sana onu vereceğim.
4: Sen bana Tece'nin serseri bir kurşunu var kara diye. Onu ver kafiye. Ne oldu Polat Alemdar? Karayı duyunca nefesin mi kesildi?
1: Yok. Bir insan ecelini zorla ayağına niye çağırır onu merak ettim.
4: Sen karayı getir, kim ecel, kim mefta bakacağız.
1: Kara işi zor. Olmaz.
4: Polat Alemdar, beni oyalamak için boşuna uğraşma.
5: 20 tespit ettiğinde ben buradan gitmiş olacağım.
4: 24 saatin var. Karayı getirdin getirdin. Yoksa Cahit'e kadın ölür.
0: Yerini tespit ettik abi. Karşıda.
1: Geçmiş olsun. Biz gidene kadar ayrılmış olurlar.
0: Karayı mı istedi abi?
1: En olmayacak adamı istedi.
6: Kara ne alaka?
1: Karayı Şahmeran'ı öldüren kahraman diye lanse ettiler. Adam karayı götürürse örgütte istediği noktaya gelir. Ara karayı görüşelim.
7: Kara'nın burada ne işi vardı?
8: Birini arıyordu.
7: Kimi arıyordu?
8: Amile bir kadın. Kim olduğunu bilmiyorum. Burada çalışan Ahmet diye bir çocuk var.

0: Kadın ona geldi. Onun adresini verdim, çıktı gitti.
1: Adresi yaz. Hızlı hareket edersek yakalarız. O bölgede hangi ekip varsa hemen çıkarın, hadi.
2: Gören
3: manevdayan sıra oldu sanki.

0: Buyur oğlum, ne istedin?
1: Anacığım, Ahmet evde mi?
0: Yok, siz kimsiniz? Niye sordunuz?
1: Biz dergiden arkadaşlarıyız da. Makineler arıza yaptı, bir şey soracaktık.
0: Bir yere kadar gideceğim dedi. Eli kulağındadır, şimdi gelir. Buyurun içeride bekleyin. Buyurun buyurun, ıhlamur için yeni demledim.
1: Biz zahmet vermeyelim anacığım.
0: Yeni kaynattım, bunun zahmeti mi olur? Buyurun.
1: Bir ıhlamur içelim bari. Geç.
0: Buyurun. Oğlum bir şey soracağım ama yanlış anlama. Siz anarşik misiniz?
1: Yok anacığım, o nereden çıktı?
0: Bu Ahmet'imin aklını çeliyorlar. Siz onlardan değilseniz söyleyin Ahmet'imi aklını başına alsın.
1: Olur.
0: Ah, bahçe kapısının sesi. Geldi galiba.
2: Hay Allah, bugün sakarlığım tuttu. Anacığım kusura bakma ya.
0: Zararı yok, zararı yok. Ben silerim şimdi.
2: Vallahi ya, bin pişman.
3: Ne oluyor lan burada? Ne işiniz var burada?
1: Bu sana bağlı. Ya bir şey sorup hemen gideceğiz, ya da anana evlat acısı yaşatacağız. Tamam mı?
0: Aa, niye burada konuşuyorsunuz evladım? Geçsenize içeri.
1: Anacığım, Ahmet siz yapamazsınız dedi. Biz bir matbaaya gidelim. Hemen baskıya yetişmemiz lazım. Ihlamur için de sağ ol.
0: Afiyet olsun.
1: Hadi Ahmet, biz gidelim.
4: Ugh.

0: Efendim, karayı aldım.
1: Aferin koçum. Bu hizmetini hiç unutmayacağım. Gözlerinden öperim.
0: Tamam efendim.
1: Tufan! Geçen sene Fransa'dan aldığımız...
2: Emredersin abi.
1: Yaşar'la Pusat'a da haber verin gelsinler. Kutlama yapacağız.

0: Ulaşabildin mi karaya?
1: Abi karayı almışlar.
0: Polis mi almış?
1: Yok abi. Büyük ihtimalle istihbaratçılar almış.
0: Olacağı buydu. 50 kere dolaşma ortalıkta dedim. Konuş. Karayla işimiz bitince size teslim ederiz de.

0: Sen Cahit için mi, Polat Alemdar için mi kendini feda ettin?
1: Fazla merak adamı öldürür. Bu kadar meraklı olma.
0: Polat Alemdar'ın pratik kadar teorik eğitimi de kötü anlaşılan. Size rehin alınırsanız nasıl davranmanız gerektiğini öğretmemiş.
2: Fazla çeneni yorma. Abi gelince seni her türlü yetecek nasılsın.
0: Kardeşim bıkmadın mı aynı türküyü söylemekten? Seni aldım, dedin ki abim gelecek. Abin göndere göndere bu yavru Ceylan'ı göndermiş.
1: Beğenemedin mi? Çöz elimi de göstereyim sana Ceylan'ı.
0: Kızma. Ben Ceylan severim. Ama şimdi bana Ceylan değil çakal lazım. Abiniz Tece'nin en büyük çakalını getirip kendi eliyle teslim edecek.
3: Efendim, hastaneye gitseydik.
4: Gerek yok Hüsnü.
3: Efendim, baygınlık geçirdiniz.
4: Bayılttın, bunalttın beni. İyiyim diyorum, uzatma işte.
3: Efendim, Selvi yenge hanım şimdi ölüyordur meraktan.
4: Sabah bir duruma bakalım, ona göre gideriz. Şimdi ortalıkta görünmemek lazım. Bir telefon ver, ustaya haber verelim.
3: Efendim, gelir gelmez televizyon dahil sinyal alan veren her türlü cihazı kırdım attım.
4: Ulan Allah'ın delisi, başımıza bir şey gelse kime nasıl ulaşacağız?

0: Memati nerede?
1: Savcı ifade vermeye gitmiş ben yokken.
0: Allah Allah. Bu saatte ne ifadesiymiş?
1: Bilmiyorum anne. Çok korkuyorum. Benim yüzümden yaralı halde adımı sorguya çekiyorlar.
0: Kızım, Memati'nin ömrü bunlarla geçti. Bir şey olmaz.
1: Anne, içimde kötü bir his var. Benim yüzümden Memati'yi yakacaklar.
0: Selvi, bu alemin kadınlarına düşen şey olanlarla, olacaklarla uğraşmak değil. Onlar erkeklerin, avukatların işi. Bizim işimiz ne olursa olsun onların arkasında dik durmak.
1: Ben senin gibi değilim anne. Ben Memati'nin arkasında değil, yanında durmak istiyorum. Bunun için de her şeyi yaparım.
2: Geçmiş olsun Mete Bey. İşlerim biraz karışıktı, daha erken gelemedim. Kusurumuza bakmayın.
3: Estağfurullah koçum. Seni onun için çağırtmadım.
2: Mete Bey, Yaşar için çağırdıysanız bana müsaade.
3: Senin ailenden herkes sağ. Onun oğlu öldü. Bu hayatta yaralı bir babadan daha tehlikeli bir şey yoktur. Yaşar'ın kaybedecek bir şey kalmadı. Senin annen var, bacın var. Onları ömür boyu 24 saat koruyabilecek misin?
2: O benim yanıma adam sokmuş. Memati'yi öldürmeye kalktı.
3: Bu işin raconu bu. Sen de yapabiliyorsan onun yanına adam yerleştir.
2: Mete Bey, ben değeriniz özel, hatırınız büyük. O yüzden siz bu işe hiç girmeyin. Sizi kırıyor olmak beni çok üzer.
4: Efendim, bölüyorum ama kusura bakmayın. Yaşar Ağa geldi.
3: Al içeri. Düşmanın geldiyse gitmeyeceksin. Kaçtı derler. Ne söyleyeceksen yüzüne söyleyeceksin.
5: Mete Bey, pusat burada olduğuna göre herhalde onu bana vermek için çağırdın.
2: Ağzını topla, yoksa ben toplarım.
3: Kesin dalaşmayı. Yaşar, sen oğlunu kimin öldürdüğünü öğrenmek istiyorsun. Pusatta onun yanına nasıl adam koyarsın onu öğrenmek istiyor. Adam gibi konuşacaksınız.
5: Ben oğlumu öldüreni biliyorum.

0: Oğlumu öldüreni de, sebep olanları da yok edeceğim.
1: Gördük. Yaralı bir adamı götürmeye bile yetmedi gücün.
2: Beyler, bugün o kadar mutluyum ki keyfimi siz bile bozamazsınız. Yaşar Ağa, oğlunu pusat mı öldürdü?
0: Bana sormayın. Ona sorun.
1: Ben hayatta yaptığım hiçbir şeyi inkar etmedim. Öldürsem öldürdüm derim. Kimseden çekinecek halim yok.
0: Mete Bey, benim derdim Memati ile. Beni çoluk çocukla niye muhatap ediyorsun?
1: Sen yaşlandın tabii, bunadın. Ne dediğini bilmiyorsun. Memati'yi öldürsen en çok ben mutlu olurum. Ama becerebileceğinden hiç ümidim yok.
2: O zaman neyin kavgasını yapıyorsunuz? İkinizin de düşmanı aynı.
1: Önce benim yanıma koyduğu adamın hesabını versin.
2: Eski eskide kaldı pusat. Sen de Yaşar Ağa'ya karşı bir takım işler yaptın. Yaşar Ağa uzatmadı. Sen de uzatmayacaksın. Tamam mı? O zaman anlaştınız. Bu işte kalemi kırılacak adam Memati. Hanginiz yapacaksınız? Karar verin.

0: Ne Selvi'yi yaşatacağım ne Pusat'ı. Ama önce Memat ölecek.
1: Çakı, barıştınız mı Yaşar?
2: Benim sıkıştığımı gördün mü? Önce halledilecek başka işlerimiz var. Yaşar sonra.

0: Abdüley'den haber yok mu Erhan?
1: Yok abi. Abi siz Memati abiyi ziyaret etmeyi düşünmüyor musunuz?
0: Memati'nin durumu iyi Erhan. Ne oldu ki?
1: Abi sabah sabah yine tribini bana attı.
0: Hastaneye mi gittin sen?
1: Yok abi. Memati abi geldi mutfakta.
2: Niye açmıyor bu kız?
3: Efendim, yenge hanım sabaha kadar sizi merak etti. Şimdi siz onu merak edin diye yapıyor. Tavıra tavırla karşılık veriyor.
2: Her şeyi biliyorsun. Bana tavır yapacak ha? Ara hastaneye baksınlar, uyuyamı kalmış.
0: Memati niye kalktın?
2: Usta kalkmasam sizin adli tıpla ilgileneceğiniz yoktu.
0: Abdüley halledecekti o işi. Niye beklemedin?
2: Usta o artist. Ona soracağım zaten. Büyük salladı beni.
0: Memati. Şahmeran'ın özel ekibi Cahit'i kaçırdı.
2: Ne diyorsun usta? Bana niye haber vermediniz?
0: Az derdim vardı, bir de bunu mu düşünecektin?
3: Efendim, hastaneyle görüştüm. Siz gelmeyince Selvi yenge hanım tavırlı kızgın çıkmışlar.
2: Şimdi onun kaprisini çekecek halde değilim.
4: Abi senin burada ne işin var?
2: Lan Cahit kaçırılmış, bana ne haber vermiyorsun?
4: Abi sana değil, Karay'a ihtiyacımız var.
0: Buldun mu Abdüley?
4: Buldum abi. Ama mekan çok sıkıntılı.

0: Karayla bu işin ne alakası var usta?
1: Cahide karşılık karayı istiyorlar.
0: Ver gitsin usta. Ne düşünüyorsun? Kara onların dilinden anlar.
1: Karayı istihbaratçılar almış.
0: Ne bekliyoruz usta? Gidip alalım. Usta, hiç boşunuza nefesinizi tüketmeyin. Geleceğim.
2: Efendim Memati Bey, yenge hanım efendiye hesap vermemek için şimdi cehenneme bile gider.

0: Adem Ati, bak bu son. Evli adamsın. Artık hanımından izin kağıdı getirmeden seni operasyona falan götürmem.
1: Abi artık sen iki kişi sayılırsın. Kafana göre hareket etme dönemi bitti.
2: Oğlum, ben bu yaşta meraklısı mıyım? Yerime bir adam yetiştiremediniz, mecbur geliyorum operasyonlara.
1: Tabii abi. Yoksa şimdi yengeyle piknik yapıyordun.
0: Memati, şaka bir yana, kızı ara haber ver. Merak etmiştir.
2: Usta, sabahtan beri telefonu kapalı. Hanımefendi aklınca bana trip yapıyor.
0: Haklı. Memati, senin yaptığın Abdüley bile yapmaz. Daha 3 gün önce kalbin durdu. Kıza haber vermeden ortadan kayboluyorsun.
2: Ben keyfimden kaybolmadım ki usta. Selvi cezaevinde çürümesin diye yaptım.
3: Ne diyorsun Selvi? İnan kendimi korumak için yaptım. Yoksa bana tecavüz edecekti. Şimdiye kadar niye sakladın? Memati öyle istedi. Ah be güzelim. Şimdi niye söylüyorsun o zaman? Benim yüzümden Memati yanacak. Onun hiç suçu yok. Bedeli neyse ben ödeyeceğim.
4: Bedel dediğin senin ömrün. Belki de çok uzun zaman çıkamayacaksın cezaevinden.
3: Her şeyi göze aldım.
4: Peki Memati'yi kaybetmeyi nasıl göze aldın? Böyle tamamen kaybedeceksin.
3: En azından Memati'yi rahat bırakacaklar.

0: Ne oluyor?
1: Efendim, baskına uğradık.
0: Çık dışarı.
2: Beni isteyen bir siz değilsiniz. Bölgedeki bütün istihbarat servisleri beni istiyor. Çözün beni, ben halledeyim.
0: Kes sesini. Memati, içeri girince kapıya barikat kuracaksınız. Ordu da gelse sokmayacaksınız.
3: Tamam usta.

0: Efendim, baskın yedik. Polat Alemdar efendim. Merak etmeyin efendim. Binanın etrafını sardık. Buradan çıkmaları mümkün değil.
1: Abi, bir kamyon adam geldi. Ne yapacağız?
2: Ne yapacağız? Sokmayacağız.

0: Teslim olun yoksa kara ölür.
1: Kara ölürse sen de ölürsün.
0: Sen ne zamandan beri devlet görevlisi öldürüyorsun ha?
1: Hain çok öldürdüm. Sen ilk olmayacaksın, merak etme.
0: At silahını, bir daha uyarmayacağım ha!
2: Hoş geldin Polat Alemdar. Ben de sana gönül koyacaktım. Niye beni ziyaretime gelmiyor diye.
3: Geldik işte kara.
2: İyi. Madem geldin bundan sonra beraber yatarız artık. Nasılsa buradan çıkış yok. Kapı duvar.
3: Ben hayatta çıkamayacağım yere

0: Helikopter ne kadar hız yapıyor?
1: Ben nereden bileyim abi?
0: Oğlum, ona göre teslim olacağız. Uzaklaşmış mıdır usta? Ne diyorsun?
1: Gözden kaybolalı epey oldu abi.
0: Tam sırası. Savcı hanım arıyor.
2: Durun! Kimse ateş etmesin!

0: Heh, başkan da geldi. Hadi teslim ol artık.
1: Sen olmayacak mısın abi?
2: Frenleyin, teslim olun.
0: Sen silahını bırak git. Memati abim gelecekti.
1: Teslim oluyoruz, ateş etmeyin.
0: Ben sana ne diyorum, sen ne yapıyorsun?
1: Teslim oluyoruz, ateş etmeyin.

0: Burada mı? Sakin. Telefon. Savcı arıyor.
1: Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz?
0: Bir şey değil. Teşkilattaki hainleri temizliyoruz. Abdüley yukarıda kaldı. O gelsin, teşekkür belgesini ona verirsin.
1: Ne haini? Neden bahsediyorsunuz siz?
0: Karının adamların tarafından alındığından haberin var mı?
1: Yeni haberim oldu. Önceden haber verseydiniz bu şekilde olmazdı.
0: Orasını Polat Alemdar'a sorarsın. Ali, git Abdüley'i al gel.
1: İndirin silahları. İndirin.
2: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın.
3: Duruşmada herhalde savcı bey. Telefonu hala kapalı.
4: Seni de işinden alıkoyuyorum.
3: Senden önemli mi canım?

0: Sağ ol kaptan.
1: Eyvallah. Polat Alemdar, sen benim için bu kadar zahmete niye girdin?
0: Senin için girmeyeceğim, kimin için gireceğim Ferah?
1: Polat Alemdar, gözlerim yaşaracak da göz pınarlarında yaş bırakmadılar. Nereye gidiyoruz, sen şimdi onu söyle.
0: Seni Şahmeran'ın özel ekibine teslim etmeye gidiyoruz.
2: Gerçekten. Polat Alemdar, benim gelinim kayıp. Onu bulayım. Ondan sonra istediğin yere gidip teslim olur.
0: Gelinin o adamlarla aynı ekip.
2: Onların yanında mı?
0: Ya yanlarında ya ellerinde. Cahit'le ve bir elemanımla beraber.
2: Cahit'i bana karşılık rehin mi tutuyorlar? Aklınca beni ona götürecek ki Şahmeran'ın özel ekibi olduğuna inandırabilsin.
0: Aynen öyle Kara. Adama ulaşmak için her yolu denedik. Açık vermiyor. Takas yapmaktan başka şansımız kalmadı.
2: Eyvallah. Ama senden tek bir şey istiyorum. Ölür kalırsam torunuma sen sahip çıkacaksın.

0: Alo.
1: Erhan benim Leyla. Polat geldi mi?
0: Henüz gelmedi savcı hanım.
1: Başka ulaşabileceğim bir telefonları yok mu bunların?
0: Maalesef savcı hanım.
1: Gelir gelmez beni arasınlar. Çok önemli olduğunu söyle.
2: Hala bitmemiş mi? Hiçbir şey değildi. Bu bekleyiş beni bitirdi.
1: Biliyorum.

0: Efendim, adliyeye geç kalıyoruz.
1: İstihbarattan haber var mı?
0: Yok efendim.
1: Ne oldu Tufan?
2: Efendim, Polat Alemdar karayla kaçmayı başarmış.
1: O gerizekalıya öldür dedim karayı.
2: Efendim, Polat Alemdar adamımızı öldürmüş çıkarken.
1: İsabet olmuş. Yoksa ben öldürecektim.
0: Efendim, avukat bey arıyor.
1: Söyle, çıkıyoruz.
0: Geliyoruz.

0: Savcı bey çıkmamış mı hala duruşmadan?
1: Hangi savcı bey, anlayamadım.
0: İtirafta bulunmak için illa o savcıyı mı beklemek lazım?
2: Savcı Mehmet Bey haber ver. Kenan Katırcı dosyası ile ilgili görüşeceğiz.
1: Tamam savcı hanım.

0: Düşünüyorum, düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum. Diyelim bu kız hain. Peki bizi niye öldürmedi? İstese bir sürü fırsatı vardı.
1: Her şeye ihanet edebilirsin. İşini, ideolojini. Ama sevgine ihanet edemezsin. Kız sığmış demek ki Ferman'a.
0: Peki planın ne? Ne yapacağız?

0: Abi mezarlıkta adamlarımıza saldırmışlar.
1: Ne oldu Polat Alemdar?
2: Kara, sen buradan bir yere kımıldama. Hemen geleceğim.
1: Ne oldu? Niye böyle apar topar gitti?
0: Abi Polat abim bebeğin mezarına adam dikmişti. Bu yaşa bir şey yapmasın
1: tamam,
0: diye.
1: Tamam tamam tamam Allah aşkına ya.
3: Savcı hanım teşekkür ediyorum. Biz gerisini hallederiz.
4: Savcı bey, benim de bulunmamda bir mahsur var mı?
3: Bana güvenmiyor musunuz?
4: Güven meselesi değil. Selvi benim için çok önemli. Yanında olmak istiyorum.
3: Selvi Hanım'ın müdafisi yanında zaten. Sizin burada bulunmanız ikimiz

0: içinde sıkıntı yaratır.
1: Ben iyiyim, merak etme. Avukat bey, işiniz bitince Selvin'in ifadesini bana getirmeyi unutma. Sana söylediğim hususları da özellikle zapta geçir.
0: Savcı hanım, lütfen.
1: Tamam. Teşekkür ederim.

0: abi, savcı hanım aramış.
1: Şaşırma oğlum. Bir tek seni aramadı. Beni de aramış.
0: Niye arasın bizi abi?
1: Ustaya ulaşamadığından niye arayacak? Savcı bu kardeşim, duymuştur çatışma çıktığını. Oğlum niye arıyorsun?
0: Polat abi emir verdi. Savcı hanım ararsa muhakkak cevap vereceksiniz dedi.
1: Oğlum Selvi ararsa sakın bana haber vermeden geri dönmeyesin ha.

0: Savcı Hanım, bizi aramışsınız.
1: Kardeşim, telefonlarınıza niye bakmıyorsunuz?
0: Bir şey mi oldu Savcı Hanım?
1: Daha ne olsun? Selvi burada. Savcı ifade veriyor.
0: Selvi'nin ifadesini almışlardı.
1: Kenan'ı öldürdüğünü itiraf edince bir daha alalım dediler.
2: Selvi'ye ne olmuş Abdüley?
0: Abi Kenan'ı öldürdüğünü itiraf etmiş.
2: Kim ettirmiş lan? Bu Leyla manyak mı? Nasıl buna müsaade eder? Allah kahretsin, her şeyi berbat edecek.

0: Bunun için mi kayboldun ortadan?
1: Başkan, siz benden kara istediniz. Ben de onun yakınına girebilmek için ne gerekiyorsa yaptım.
0: Biz sana çocuk yapma dedik.
1: Karının güvenini kazanmak için başka çarem yoktu.
0: Kazandın mı bari karının güvenini?
1: Siz Ferman'ı öldürene kadar kazanmıştım.
0: Üzüldün mü Ferman ölünce? Ne de olsa çocuğunun babası.
1: Bana haber vermeniz lazımdı.
0: Ne yapacaktın? Engel mi olacaktın?
1: Engel olamadım ama intikamını alacağım.
0: O zaman metropol sorumlusuna gideceksin. Ferman'ı biz öldürmedik.
1: Bırak palavrayı.
0: Ferman ölünce Kara ne yaptı? Üzüldü mü çok?
1: Bunu hiç öğrenemeyeceksin.

0: Aşk seni gözünü kör etmiş. Üzülme bebeğini düşün.
1: Allah belanı versin.
0: Şimdi kara seni merak ediyordur. Ama merakını gidereceğim. Alın bunu aşağı.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: ilaçlar. O ilaçlar. O da kokardı. İçim... İçim paslı paslı içim kokuyordu. Babam getiriyorsa herhalde beni seviyor. İyi gelecek dedim ama... Gerçi iyi bir tarafı da olmuştu. Çok zayıflamıştım. İğne ipliğe dönmüştüm.
1: İlaçlar, tedaviler... Sonunda geri getirdim evine. Ama o kapıdan giren kız benim kızım değildi. Şimdi mutfakta annesiyle konuşan da Safiye değil. Böyle giderse eski günlere dönecek yine. Çünkü yine aynı şeyler üst üste geldi.
2: Ne aynı şey?
1: Safiye tam annesini gömmüşken... Ona veda etmişken seni kaybedeceğini öğrendi yine. Ben kızımı tanıyorum. Kendi kendine düzelemez artık.
3: İyice fırçala, iyice.
0: Tamam anne. Dört yetmez artık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz.
1: Ben aynı şeyi bir daha yaşayamam. Onu zorlayamam. Ama seni dinler. Sadece sen ikna edebilirsin onu. Anlıyorsun değil mi Naci?

0: Anıl benim, hadi aç kapıyı. Bak merak ediyorum seni. Hemşerin değil miyim ben senin? Hadi aç. Esra ile konuştum. Olanları biliyorum. O da çok üzgün.
1: Adını söyleme bir daha.
2: Tamam, söylemem. Girebilir miyim?

0: Gelsene böyle. İyi misin?
1: Ben dönmek istiyorum.
0: Nereye?
1: Memlekete.
0: Hastaneye mi yatmak istiyorsun?
1: Yağmur. Gelsin alsın beni biraz. Konuşmayayım ben, görmeyeyim. Duyayım ya.

0: atmosferde oksijen kalmamış. Belki orada oksijen maskesi takarlar.
1: Anıl, ilaçlar unutturmuyor biliyorsun değil mi?

istiyorsun saçlarının kokusunu? Zaten öyle yapıyorsun. Koklasan da, koklamasan da hep hatırlıyorsun saçlarının kokusunu.

0: Anneciğim ya şunlara bakar mısın küçücük? Bebek gibi. İnsan yemeğe kıyamaz ya.
1: Ya işte sen de bir zamanlar böyle küçücüktün.
0: Yok canım artık. Bu kadar da değildi herhalde.
2: Aa, tavuk yapmışsın. En sevdiğim.
3: Biliyorum.
2: Ya ama nasıl yaptın ki yani hani hiç sevmezsin ya o yüzden.
3: Çünkü bundan sonra sevmediğim şeyleri de yemek zorundayım. Ver bakalım tabağını.
2: Neden?
3: Senin için.
2: Aşkım benim ben öğlen dışarıda da yerim. Niye zorluyorsun ki kendini?
3: Çünkü kendimi zorlamak çok iyi geliyor Esat. Büyütüyor beni. Böyle yetişkin, kocaman bir kadın gibi hissettiriyor. Ve benim kendimi böyle hissetmeye ihtiyacım var. Yapamam dediğim şeyleri yapmaya ihtiyacım var.
1: Nar gibi de kızarmış. Gülben, sen bunu daha önce yapmadığına emin misin?
0: Benim karım çok becerikli. Her şeyin en güzelini yapar o.
3: Evet, afiyet olsun. Buyurun bakalım.
0: Hadi bakalım.
3: Bu arada sana çok büyük bir müjdem var.
2: Neymiş?
3: Bayram Okşan'ı isteyecek bu akşam. Evet, yakında evlenecekler.
2: Yapma ya. Çok sevindim bak. Ne güzel ya. Bayram mutlu olmayı çok iyi diyor. Çok iyi bir çocuk bence.
3: Sen de hak ediyorsun.
0: Doğum günüm falan mı? Niye şımartılıyorum ben?
3: Doğum günün değil ama ben hediye de aldım.
2: Ne hediyesi? Nerede?
3: Odada.
0: Ben bakayım ya.
1: Dur. Yemekten sonra bakarsın. Kaçmıyor ya.
0: Bakacağım.
1: Ay hiç laf demiyorum. Vallahi çocuk.
3: Şey ben bir bakayım Esat'a. Beğenmiş mi?

0: İzzat, ağlıyor musun? Ne oldu? Sevinmedin mi yoksa, ne oldu?
1: Çocuğumuz mu olacak Gülben? Babam oluyorum ben ya.

0: Daha çok minik. Ama orada. Ben hissediyorum. Sen?
1: Ben de. Bir de ne hissediyorum biliyor musun? Sen dünyanın en iyi annesi olacaksın.
0: Ben de ne hissediyorum biliyor musun? Sen tanıdığımız, bildiğimiz tüm o babaları utandıracak kadar iyi bir baba olacaksın.
1: Utanacak herkes. Ya şuraya bak ya. Baba oluyorum ben ya. Baba oluyorum Gülben. Baba olacağım. Bak bak sen hiç merak etme tamam mı? Ben altını ben değiştiririm sonra gazını ben çıkarırım. Yani senin için çok rahat olsun. Gözün sakın korkmasın tamam mı? Ben ilk bir sene falan izin alırım. Hep yanında dururum böylece senin. Hiçbir şeyi kaçırmam. Her şeye seninle birlikte tanık olmak istiyorum zaten. Mesela ilk adım atışını, ilk çıkardığın sesi, ilk küsüşünü ben her şeyi görmek istiyorum seninle. Baba oluyorum ya Gülben. Baba.

0: Tamam mı? Girebilir miyim artık?
1: Hiçbir yere değmeden geçiyorsun içeri. Doğrucu odana çıkıyorsun. Duş alıyorsun, tamam mı? Değme sakın bir yere. Tamam, bırak bırak, dokunma oraya. Ben yaparım onu. Geç. Geç. Öf ya. Benim yine buraları silmem lazım. Gidip su getireceğim. Salona falan geçeyim deme sakın ha. Odana çıkıyorsun, duş alıyorsun. Öyle iki dakikada çıkma. Uzun uzun yıkan iyice.
0: Sen hasta olmadığını hala ablama söylemedin mi?
2: Söyledim ama hiçbir işe yaramadı. Bir şey değişmedi.
1: Abi. Seni bekliyordum ben de. Ya akşam Oksan ablanın istemesi varmış. Bizi de çağırdı ama özellikle babayı istiyor. Ablamı nasıl idare edeceğiz onu bilmiyorum ama.
3: Olmaz, ben gelemem. Safiye üzülür.
1: Baba, asıl Oksan abla çok üzülür. Yani o benim babam sayılır, beni ondan isteyecekler dedi. Sen olmazsan olmazmış.
3: Kimsesi de yok ki kızcağızın.
1: Ama ablamı nasıl?
0: Tamam baba, merak etme, ablamı üzmeyecek bir yol buluruz.
1: Hayırdır? Genel kurul toplantısım var. Kusura bakmayın, bölüyorum ama temizlik yapmam lazım. Malum dışarıdan içeri girilince leş gibi oldu. Ne duruyorsun sen hala ha? Tamam. Tut duşunu alsana, dışarıdan gel.
0: Tamam abla, tamam.
1: Allah Allah.
4: Dur, dur. Dur aşkım, dur. Sen zaten yorulmuşsundur. Ben toplarım. Otur artık.
1: Yok, hayır olur mu? Sen işten geldin, yorgunsun.
4: Lütfen. Hayır, kırma beni lütfen. Hadi otur. Hadi otur.
1: Peki aşkım. Şey, değdirme de şey.
4: Tamam, tamam.
5: Gülben. Niye bana hamile değilim dedin?
1: Şey, yalan söylediğimden değil ki yani. Ben şeyden, hani bir daha test yapayım da hani. Bir daha test yapayım, garanti olsun diye ondan yani.
5: Yavrum, ablam zor zamanlardan geçiyor. Bunun farkındayım. Ama ne olursun, mutlu olduğunu insanlardan saklama. Tam tersine. Söyle ki senin mutluluğun, sevincin onlara da bulaşsın.
1: Şey, ben bir Esat'a bakayım. O şimdi bilemez de neyi nereye koyacağım. Esat, ben sana yardım edeyim. Ver.
4: Yok yok aşkım, ben hallederim.
1: Yok canım, olur mu? Yapamazsın sen. Hem zaten daha fırını da temizlememiz lazım. O tavuğu...

0: oğlum. Yağları yapışmıştır, kokmuştur yani hep. Sen beceremezsin. Hadi.
1: Oho, o en kolayı.
0: Nasıl yani?
1: Gel bak. Gel gel. Bu şimdi kendi kendini temizler.
0: Nasıl ya? Yani deterjansız temizlik olur mu hiç?
1: Deterjana gerek yok ki. O kendisi halledebiliyor.
0: Kendi halledebiliyor.
1: Evet. Herkes fırın temizleyebilir. Baksana çok kolay. Yani sen beceremezsin demene gerek yok. Zaten kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. Gülben. Bak biliyorum senin için alışmak çok zor ama... bence sadece evlilikte, ev işinde değil. Hayat her alanda paylaşınca güzelleşiyor. Seninle yaşadığım her şey gibi.
0: Gerçekten mi?
1: Evet. Hatta bak, sana şimdiden söyleyeyim. Ben öyle akşam işten gelip çocuğun başını bir kere okşayıp bütün sorumluluğu anneye yükleyen babalardan olmayacağım. Her sorumluluğu birlikte üstleneceğiz. Ya inanamıyorum ya Gülben. Hala inanamıyorum. Burada bir can var. İkimiz birlikte bir insan getireceğiz dünyaya. O büyüyecek, aşık olacak, baba olacak.
0: Anne ya da?
1: Ya da. Farkında mısın? Neredeydik, nerelere vardık? Sen kendi hikayesini kendisi yazan bir kadınsın Gülben. Seninle birlikte hayal kurabildiğim için çok mutluyum ben. İyi ki varsın.
0: Sen de iyi ki varsın.
1: Seni kucaklayabilir miyim?
0: Kucaklayabilir misin? Tabii tabii ama yalnız şey çok sarsmadan. Yani malum. Yani.
1: Oldu mu?
0: Evet.
2: Hadi nerede kaldın? Hadi arıyorum açmıyorsun.
3: Ege'cim ben gelmesem olur mu ya?
2: Saçmalama. Biz tek başımıza idare edemeyiz Okşan ablayı. Zaten heyecandan kafayı yedi kadıncağız. Ne oldu? Neyin var senin?
3: Çok, çok, çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu.
2: Ne kötü oldu?
3: Ben çok yanlış bir şey yaptım yani. Bilemedim öyle olacağını, mahvettim onu. O kadar acıttım ki canını. Bilemedim öyle yaptım ben.
4: Ablam şimdi 2 saat çamaşır yıkar en az. Ona hissettirmeden gelirsiniz. Biliyorum üzülüyorsun onun için ama merak etme baba. Düzelecek.
5: Nesi varmış ki Safiye'nin?
4: Ben onu üzülüyorsun zannettim.
5: Niye üzüleceğim Safiye için? Naci'yi bir kısmet daha iyisini mi bulacak? Ben asıl Okşam'a üzülüyorum. Gidip o bayrama yer olacak kız, yazık.
6: Ama baba öyle konuşma sakın bak. Yani Bayram abi duyarsa çok üzülür.
5: Hem nesi varmış ki Safiye'nin? Naci yemekleri mi beğenmemiş? Yine kereviz yapıp koymuştur önüne. Müstahak o kıza. Han, sen eve çık da kapıyı kilitle. Naci kaçmasın yine.
4: Tamam baba, kilitlerim.
5: Beğenmez tabii. Okşan'ın yemekleri gibisi var mı? Kim bilir neler hazırlamıştır şimdi. Oh be, sonunda karnım doyacak.
4: Hadi geçiniz.

0: Allah Allah. Baksana hareketleri.
1: Saçında nasıl öne almış bak bak.
0: Nasıl heyecanlı.
1: Yakışmış ama.
0: Okşa, otursana.
1: Kırışır.
0: Tamam ama gerçekten çok bir şıksın yani.
1: Teşekkür ederim. Olacak o kadar. İlk nişanım bu.
0: Ben seni daha önce hani...
1: Doğru, öyle ama yani nişan olarak ilk nişanım.
0: Ha,
1: son olur inşallah.
0: Hadi inşallah.
2: Ege nerede? Bayram abiyle mi gelecek?
3: Yok, o Esra'nın yanında bir sorun çıkmış galiba, yardımcı olması gerekiyor. Ama yetişirim dedi.
0: Esra Anıl'la gelmeyecek miydi?
3: Anıl'la gelmeyecek.
1: Yani hiç üzemeyeceğim kendimi. Şöyle bir günde hiç umurumda değil. Hiçbir şey umurumda değil. Günlerdir aklım ablanda kaldı be. Ne fena bir gündü. Kıyamet gibi ayol.
3: Okşan.
1: Heyecanlandım ya ben. Kesin potlar kırarım. Aman ne olur susturun beni. Gülben, sen sustur beni.
0: Tamam, elimden geleni yapacağım, merak etme.
1: İlk kapı. Geldiler. Memduh Bey geldiler, ben ne yapacağım şimdi?
3: Sakin ol Okşan, ne var?
4: Kız istemiyor işte, belli. Açmayın kapıyı, gitsin.
2: Baba. Ne diyorsun, olur mu babacığım? Heyecanlandı herhalde.
0: Baba öyle deme ama.
3: Buyur Bayram, hoş geldin. Buyur, geç.
5: İyi akşamlar hocam.
1: Ben sana terlik getireyim.
5: Tamam. Sağ ol.
3: Buyur, geç.
5: İyi akşamlar.
4: Nerede kaldın? Daha şimdiden ayakların geri geri gidiyor.
5: Yok Hikmet amca. Ben çiçek seçemedim de en iyisi olsun istedim.
4: Bu muymuş en iyisi?
0: Baba hadi. Okşan alsana elindekileri.
1: Alayım. çok güzel. Mis gibi kokuyor be. Kalite.
4: Okşan acıktım ben. Yiyecek bir şeyler yok mu? Ağzıma atayım şöyle.
0: Baba. Sabretsene birazcık, şu işi halledelim de bir.
4: Hangi işi?
3: Bayram, ayakta kalma, otur evladım.
1: Sen şöyle otur.
5: Tamam, peki. Sağ ol.
4: Acıktım diyorum, kimse tınmıyor ya.
3: Neriman, bak sofrada her şey var kızım. Sen babana bir tabak hazırla, hadi.
1: Keşke bekleseydi ama neyse artık. Şekeriniz düştü belli ki.
4: Yok, karnım acıktı, karnım. Hiç kimse ne çektiğimi bilmiyor. Herkes kendi derdinde. Kimi evlilik peşinde, kimi cimrilikte önde gidiyor. Bir kuru ekmek istesem vermez.
1: Tamam, ben kahveleri yapayım o zaman.
4: Sağ ol kızım.
1: Nasıl içer? Herkes sade içer. Yapıyorum.
4: Ben içmeyeceğim, bana yapma.
0: Baba ya, niye şimdi böyle yapıyorsun?
4: Çarpıntı yapıyor, sana ne? Allah Allah, gecenin köründe zorla kahve içirecekler insana ya. Dünür, yine bir kız istemede beraberiz. Sahi bu kaçıncı oldu?
3: Hep iyi oldu.
4: Başka varsa onu da isteyelim.
0: Baba hayır, sen istemeyeceksin. Senden kız isteyecekler.
4: İyi, zaten ben istemiyorum.

0: Naci, şu işim bitsin, sana havuç suyu sıkacağım.
1: Safiye, hadi gel. Biraz oturup konuşalım mı artık?
0: Yok, işim var. Bunu bitirmem lazım.
1: Seni yalnız bıraktım. Her gün için senden özür dilerim Safiye.
0: İlahi Naci, nereden çıktı o şimdi?
1: Seni boş yere korkuttuğum için de özür dilerim. Ama bak, iyiyim şimdi. Gerçekten çok iyiyim. Safiye. Hadi. Elimi tut. Söz veriyorum, kötü hiçbir şey olmayacak. Bak, elin elime deyince sadece mutlu olacağız. Daha öncekiler gibi. Hadi. Dene. Ne olur dene, hadi.

0: Ya felç olursa? Ya nabzu durursa? Felç.
1: Felç.
0: Felç. Felç. Nabzı.
1: Nabzı.
0: Nabzı.
2: Ben işime döneyim, devam edeyim. Bitireyim işimi.

0: Evet, efendim gelelim malum konuya. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz Bayram'a kızınız Okşan'ı istiyoruz.
1: Oğlunuz ne işle iştigal ediyor acaba? Şaka yaptım şaka. Ama bugün hiç kız veresim yok.
2: Hikmet amcam. Güldük, eğlendik. Aman ne hoş. Hadi ver beni gideyim artık.
1: Vermeyeceğim.
2: Vereceksin.
1: Allah Allah. İster veririm ister vermem. Babaya baskı yapılmaz.
2: Öyle mi? Kuru fasulye. Belki yaparım, belki yapmam. Pilav. Bilemiyorum yapar mıyım, yapmaz mıyım? Revani. Ay. Canım isterse yaparım, istemezse yapmam. O mis gibi kurabiyelerim. Yapar mıyım? Hiçbir fikrim yok yani. Hani ister yaparım, ister yapmam. Okşan'a baskı yapılmaz.
1: İyi o zaman. Madem tehdit ediyorsun, verdim gitti.
0: Hayırlı olsun o zaman.
3: Hocam.
0: Lütfen.
4: Tamam. Heyecana bak.
3: Öpeyim efendim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim bayram. Teşekkür ederim hesaplıyım. Sağ olun.
4: Yavrum. Tebrikler bayram.
5: Tebrik ediyorum. Allah tamamını erdirsin.
3: Tebrik ederim.
4: Tebrik ederim. Ay Okşan hadi yine iyisin ha. Ne ara tavladın çocuğu kaşla göz arasında?
2: Öyle oldu. Kaşla göz arasında.
4: Tebrik ederim.
2: Sağ ol. Ben şey yapayım bir tabak falan hazırlayayım.
4: Neriman, ablam nasıl, iyi mi?
2: Aynı yani. Bildiğin gibi.
6: Bizim de size bir müjdemiz var. Yani hazır ailemizin, dostlarımızın arasındayız. Paylaşmak isteriz.
1: Neyi paylaşacaksınız?
6: Hadi sen söyle Gülben.

0: Ben araba alıyorum.
1: Sahi mi?
0: Sahi. Kursa yazılıyorum, ehliyet alacağım. Yani artık korkularımın üstüne gitmeye karar verdim.
1: Ah canım ablam ya.
2: Bravo. Gerçekten bu müjdeyi vermek için ne kadar güzel bir gün. Değil mi? Efendim var mı başka müjde? Ha? Ne bileyim bir at binmek isteyen olur. Bir bisiklete ihtiyacı olan olur. Ben der bir motosiklet alacağım der.
0: Evet Okşancığım çok haklısın. Kusurumuza bakma ne olur. Sen şimdi boş ver bunların düğünü nasıl yapacaksın? Nerede yapacaksın? Ne düşünüyorsun?
2: Dur önce gelinliğimi anlatacağım. Nerimancığım ablacığım sen hadi.

0: Geri kalan tabakları yapıver.
1: Neriman.
0: Dur anlatayım ben sana.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi prenses model gelinlik istiyorum, kabarık.
1: İşte bir dakika, benimki de prenses. Aynı olmasın şimdi Okşak?
0: Olabilir, bir tek seninki mi prenses olacak? Şöyle şuradan başlayacak kabarmaya.
1: İyi var. Aa, benimkiyle aynı neredeyse. Şey, düğün nerede olacak?
0: Ay, onu düşünmedim daha.
1: Bayram sence?
2: Bence.
0: Yok, ben karar vereceğim ona. Sağ olsun. Bana dedi ki, her şeyin kararını sen ver.

0: Ne oldu? Neye gülüyorsunuz siz orada?
1: Safiye bak. Uğur'dur derler. Biliyorsun değil mi? Bembeyaz hem de.
0: Allah kahretmesin. Camı açmayın dedim. Kesin oradan geldi, uçtu girdi. Niye açıyorsunuz ki camı Naci?
1: Safiye'm, senin sevdiğin kuşlar var ya, onların tüylerinden bu.
0: Naci.
1: Hiç değil ki, tertemiz.
0: En çok mikrobu hangi hayvan bulaştırıyor, taşıyor sen biliyor musun? Martı kuduz bile ediyor insanı. Hayret bir şey. Olmaz şimdi öyle. Baba sen değmedin ona değil mi? Temizlemek lazım ellerini. Çöpe atayım da onu, bir poşet çıkarayım ben. Baba. Değdin mi? Aç elini. Aç. Naci aç.
1: Safiye.
0: Naci aç elini.
1: Safiye.
0: Naci elini.
1: Kuşlardan iğrenmezsin. Bunu sen bile yapamazsın Safiye.
0: Ne diyorsun ya? Mikrop içinde o mikrop. Ne, ben nasıl temizleyeceğim? Yok, ben temizleyemem burayı, tamam. Kapatıyorum ben burayı.
1: Yeter Safiye. Yeter artık, yeter. Safiye. Bu böyle devam edemez. Anlıyor musun beni? Safiye, sen tedavi olmak zorundasın. Bak kendinde değilsin sen. Şu haline bakar mısın lütfen?
0: Ne var canım, biraz titizlendiysen ben gayet iyiyim.
1: Safiye, bize de kendine de eziyet ediyorsun ve ben artık bunu izlemeye dayanamıyorum Safiye. Ve izin vermeyeceğim buna.
0: Ne demek bu ya? Ne yapacaksın? Ne izin vermeyeceğim ne demek?
1: Safiye, tedaviye başlayacaksın. Hem de bugün. Bugün biz psikiyatriste gideceğiz.
0: Doktora falan gitmem asla.
1: Seçme şansın yok.
0: Asla.
1: Seçme şansın yok.
0: Gitmem.
1: Safiye, gideceğiz.
0: Gitmem ben. Tamam, daha az temizlik yaparım. Daha az temizlik, daha az yıkarım. Dikkat ederim, tutarım kendimi. Ben deli falan değilim. Doktora falan gitmem. O ilaçları almam ben. Bana deli gibi bakma Naci. Ben o ilaçları almam.
1: Safiye.
0: Almam.
1: İyi değilsin Safiye. İyi değilsin.
0: İyiyim ben. Gayet iyiyim. Hiçbir şeyim yok.
1: Nasıl?
0: Çok iyiyim ben.
1: Nasıl? O, gel o zaman ben.
0: Bırak.
1: Gel
0: Naci,
1: o zaman benle
0: Naci, Safiye. Naci, elimi bırakır mısın lütfen?
1: Tamam, gel benle.
0: Naci tamam. Ne yapıyorsun? Hayır Naci, çıkma. Naci.
1: Safiye. Hadi. Şimdi beni eve bir daha alabilir misin? Ha? Alabilir misin beni eve?
0: Alamam. Evet. Üstündekileri çıkarman lazım.
1: Hayır Safiye, bu normal değil. Normal değil bu ve biz öyleymiş gibi yapmaya devam edemeyiz artık. Safiye, seni çok seviyorum. Çok seviyorum ama artık kalbim dayanmıyor. Biz sana kötülük yapıyoruz Safiye. Anlıyor musun beni? Biz sana kötülük yapıyoruz.
0: Tamam, şey yaparız. Sabahlığını giyersin. Zaten bugün banyo günündü. Sonra da üstündekileri çıkarırsın, değiştirirsin.
1: Hayır Safiye. Ayakkabılarımı çıkartıp bu eve beni normal bir şekilde alıncaya kadar ben bu eve girmeyeceğim Safiye. Sen doktora gidinceye kadar ben bu eve girmeyeceğim Safiye. Tedavi yoksa ben de yok. Anladın mı beni?

Bırak gitsin. O senin neler çektiğini bilmiyor hastanede. O ilaçların seni ne hale getirdiğini bilmiyor. Böylesi daha iyi Safiye. Sana deli muamelesi yapan bir adamdan koca falan olmaz zaten. Seni sevseydi gitmezdi.

0: Tedaviyi kabul edinceye kadar dönmeyeceğim.
1: Ya hiç kabul etmezse? Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun ya? Nasıl vazgeçiyorsun ondan?
0: Ondan vazgeçmeyen benim. Siz teslim oldunuz. Ben savaşıyorum.
1: Nasıl savaşmış o? Böyle uzaktan, tek kurşun atmadan.
0: Kurşunu atan da benim, yiyen de benim abi. Onsuz ben de yara bere içindeyim. Ama o iyileşmeyi kabul edinceye kadar...
1: Çok geç olacak.
0: Bazen yukarı çıkmak için dibe vurmak gerek.
1: Bundan daha dibi yok. Eğer ölseydin de ablam bundan daha kötü olmayacaktı. Seni o kazan dairesinden hiç çıkarmamalıydım. O zaman da olmayacaktın. Şimdi de yoksun.

0: böyle girer. Temizlenmiyor, hiçbir şey çıkmıyor. Çıkmıyor ve girer.
1: Eğer yukarı o çöplerin oraya çıkarsan eve giremezsin bir daha.

0: Abla, abla çok merak ediyorum seni ya. Ne yapıyorsun? Bir içeri gireyim de bir konuşalım olur mu? Bak zaten doğru düzgün yemek de yemiyormuşsun. Hadi gel seni bize götüreyim. Ha?
1: Çıkamam ben.
0: Tamam abla, o zaman ben içeri gireyim ne olursun. Bir sandviç falan yapayım istersen ha? En azından. Abla, sen en son ne zaman yıkandın?
1: Yıkanmadım.
0: Neden?
1: Sayamıyorum. Rakamlar birbirine karışıyor Gülben. Artık ben sayamıyorum. 8 etmiyor zaten. Olmuyor. Pis hepsi.
0: Abla Allah aşkına. Hadi de şu doktora gidelim. Ne olursun bak. Bana çok iyi geldi. Sana da iyi gelecek. Lütfen. Hadi gidelim. O zaman Naci de dönecek biliyorsun.
1: Dönemez o.
0: Neden?
1: Öldü. Öldü o. Öldü.

0: Yağ içinde mutfak, temizlenmez artık.
1: Neriman'la babam nasıl yemek yiyecek?
0: Gülben'e gitsinler onlar.

0: Esat, bu ne? Niye aldın? Ya görürlerse geç. Ya görürlerse? Çabuk çek çek çek.
1: Beşik aldım işte Gülben. Ne? Görsünler. Gel bugün söyleyelim onlara. Gerçekten bak. Hem zaten yakında karnın belli olacak. Babana sevinecek bir neden veririz. Çok ihtiyacı var buna Gülben. Hanım da var, Neriman'ın da var. Hepsinin var. Bu çok güzel bir şey. Hatta ellerindeki tek iyi şey.
0: Götür onu. Esat sakla onu. Götür götür. Götür lütfen valla ne olur. Hiç zaman değil. Değdirme sakın.
1: Tamam,
0: sakın
1: tamam,
0: bir yere koyma
1: tamam.
0: Sürünmesin. Neriman.
2: Bir süre burada kalabilir miyiz abla?
0: Neden? Ne oldu?
2: Ablam her yeri kilitledi. Mutfağda. Yemek bile yapmayacakmış artık.

0: Abla.
1: Ne?
0: Kalk benimle geleceksin.
1: Nereye?
0: Salona.
1: Hayır. Salonu kapattım ben. Sakın girme oraya. Mikrop orası.
0: Abla geleceksin.
1: Ah lan! Ne yapıyorsun? Bıraksana kolumu. Pisleneceksin. Bırak be. Ne şişiyorsun? Bıraksana. Ne yapıyorsun?
0: Bak şuraya. Bak. Biz bu kadar mutluyduk. Hatta bundan da mutluyduk abla. Ne olur artık kendine gel. Uyku uyumuyorsun, yemek yemiyorsun. Ya kendini düşünmüyorsan bizi düşün. Babamızı düşün. Bak sen olmazsan bu aile dağılır gider. Ne olur yapma abla.
1: Sen niye astın bunu oraya? Ha? Niye astın ki? Hep yere düşmüştü. Pislik içindeydi bu. Duvar da kirlenecek şimdi. Kirlendi zaten. Pislik içinde kaldı. Ben bunu temizleyemem artık. Bu salon kullanılmaz artık. Geç kirlenme sen de yürü git. Çık artık. Çık. Çık.

0: Kapatma Ceylan, ne olur. Ne olur kapatma. Kaç zamandır cesaretimi toplamaya çalışıyorum bu kapıyı çalabilmek için. Ne olur sen de sırtını dönme bana. Biliyorum çok kırdım seni. Ama sana ihtiyacım var. Kimseyle konuşamıyorum. Güçlü durmaya çalışıyorum ama olmuyor. Evde her şey çok kötü durumda. Ve ben ne yapacağımı bilemiyorum.
1: Hayatımda biri var benim.

0: yalan söylemek işe yarayacak mı sence? Yani o uzak dursa da sen dayanabilecek misin?
1: Gelmez artık. Nefret etmesi için yeterli bir sebep bu ona.
0: Onun da benzini bu zaten Ceylan. Nefreti aşktan ayırabilse bu durumda olur muydunuz siz?
1: Ya ben ne yapayım Barkın ya? Ne yapayım ben? Ne yapayım sen söyle ben ne yapayım? Bitmiyor ya. Buradaki sevgisi bitmiyor. Ben ne yapayım? Bitmiyor.

Temizlenmez burası artık. Temizlenmez burası artık. Ne yapacağım ben? Allah'ım yardım et bana. Yardım et bana, durmuyor. Durmuyor.

0: Ben öyle canlı saç görmedim ömrümde. Saçlarını artık toplamasın. Her telin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Ellerinin bu kadar beyaz olmasından...
1: Çok güzel kokuyorsun.
0: Papatya kokuyor hala.
2: Ölüyorum artık.

Başka türlü temizlenmezdi Gülmen. Temizlenmezdi, şimdi oldu. Pis burası, git. Git çık buradan. Çık git buradan. Git. Git buradan. Temizlenmezdi başka türlü. Temizlenmezdi.

0: İvan ne oluyor? Tuna nerede?
1: Yardım edin ne olur.
0: Ne oldu Gülben?
1: Yalvarırım yardım edin doktor. Ablama yardım edin. Yalvarırım yetişin. Ablam ölüyor doktor. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne olur kurtarın. Ölüyor ablam ölüyor. Yok çok kötü. Kurtarın oğlum oğlum. Hiç iyi değil. İyi değil.
2: Gelmeyin pis burası gidin.

0: Gitmeyeceğim. Götüremeyecekler beni. Hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Gitmeyeceğim. Götüremeyecekler beni.
1: Allah'ım ne yapacağım? Elime yüzüme bulaştırdım yine her şeyi. Size de bağırdı. Çok özür dilerim.
2: Özür dileme Gülben. Sen sadece sakin ol. Kolay olmasını beklemiyorduk zaten, değil mi? Tekrar deneyeceğiz. Ama sen panik yapma, olur mu? Daha fazla gerilmesin.
1: Tamam. Sakin duracağım, tamam. Tamam.
3: Bana bak Gülben. Duymadın mı beni? Gitmeyeceğim diyorum hiçbir yere. Ha? Gitmeyeceğim, canımı sıkma beni.
2: Bir yere gitmenize gerek yok ki Safiye Hanım. Gülben rica etti. Ben de onu çok sevdiğim için sizinle tanışmaya geldim. Size gelen misafiri geri mi çevireceksiniz?
3: Ne yapacakmışsınız ki siz?
2: Anlıyorum, kızmakta haklısınız. Sonuçta davetsiz geldim. Ama siz bana gelmek istemeyince başka çarem kalmadı. Yoksa benim de öyle pek ev ziyaretine gitmek gibi bir alışkanlığım yoktur.
3: Anlamıyorum Gülben, ne diyor bu kadın?
2: Duyduğuma göre uzun zamandır yemek yemiyormuşsunuz. Yakınlarınız sizi çok endişeli ve huzursuz görüyor. Tanımadığınız biriyle konuşmak size iyi gelir diye düşündüm.
3: İstemiyorum. Kimseyle konuşmak falan istemiyorum. İyiyim ben gayet. Hiçbir şeye ihtiyacım yok benim.
2: Emin misiniz bundan? Yorgun görünüyorsunuz. Bu evi temizlemekle uğraşmak çok yorucu olmalı.
3: Öyle. Yani yetişemiyorum. Herkes kolay sanıyor ama kimse anlamıyor.
2: Eminim bazen uykusuz kalıp temizlemeye uğraşıyorsunuzdur. Temizleyemeyince de uykularınız kaçıyordur. Yemek de yemiyorsunuz.
3: Yani yemiyorum. Mutfak pis, nasıl yiyeyim?
2: Gördünüz mü bakın? Demek ki desteğe ihtiyacınız var. Böyle ayakta kaldık. İzin verirseniz içeri girelim. Ya da burada da oturabiliriz.

0: Bu da yine seni hastaneye tıkacak. Allah bilir ambulans kapının önündedir. Kanma Safiye, kanma.
1: Ne yapalım o zaman? Burada mı, içeride mi?
2: Hiçbir yerde. Benim kimseye ihtiyacım yok. Kimseyle konuşmam ben. Gidin buradan.
0: Aferin Safiye. Aferin.
3: Ne olmadı? Başaramadık. Az kalsın siz duyacak sandım. Ama olmadı.
1: Dur bakalım, hemen öyle pes etmek, karamsarlığa kapılmak yok.
3: Ama ben dayanamıyorum. Kendini ne hale getirdiğini gördünüz değil mi? Daha fazla dayanamaz ki. Bir insan böyle yaşayamaz ki. Geç kaldık işte. Düzelmez artık.

0: Ambulans geldi. Ay, götürecekler beni. Götürecek beni.
1: Senin göremeyeceğin bir yere saklanmışlar demek ki. Ah ne kurnazdır onlar. Deli gömleğiyle bekliyorlar orada bir yerde. Sen buradan göremiyorsun belki ama ben görebiliyorum.
0: Neden gitmene gerek yok dedi o zaman? Ha? Götürmeyeceğiz seni dedi, neden?
1: Yalan. Sakın kanma ona Safiye. Beyninin içine girmek istiyorlar. Bitkiye çevirmek istiyorlar seni gene. Oraya tıkıp ikimizden de kurtulmak istiyorlar. Gelirse sakın açma kapıyı. Bu kadın bizi ayırmak istiyor. Sakın izin verme ona.
0: Nerede onlar? Nerede, orada mı? İzleniyor mu, nerede? Aşağı saklanmış mı yoksa?

0: Açtı hocam perdeleri, açtı. Güneş değdi gözüne, gördüm. Umut filizlendi.
1: Açtı. İyi. Nasıl? İyi mi? Üzgün mü, kızgın mı? Nasıl Anıl?
0: Heyecanlı gibi daha çok.
1: Peki pencereyi de açar. En kötü zamanlarında bile kuşlara hep ekmek bırakır. Hiçbir şey yapamadığında bile yapar bunu. Belki de açar.

0: Ekmek, ekmek yok elinde.
1: Ne yapıyor? Nereye bakıyor?
0: Aşağı bakıyor.
1: Saçları. Ne olmuş saçlarına?
0: Pencereyi açmadı hocam.
1: Hayır Anıl, saçlarına ne olmuş? Kesmiş mi onları, kıymış mı onları Anıl?
0: Yok, kıymamış, örmüş diyecektim.
1: Burada olmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim. Eğer bu olmasaydı çok zor olurdu benim için, sağ ol.
0: Ben memnunum hocam. Dürbün olmak çok güzel. Han gittin sanıyor, kızıyor sana. Ama sen burada dürbünle izliyorsun. Umuda bekçilik ediyorsun.

0: O pencere bir gün açılacak. O günü iple çekiyorum. Çünkü ipin ucunda papatyalar var. Bahar kokuyorlar.
1: Sağ ol. Ben akşam gene uğrarım. Olur mu?
0: Perdeler açıldı hocam. İlk Cemre düştü. Bu da bir şey.
1: Sağ ol.

0: Çok kötü görünüyordu, değil mi? Siz tabii onun normal halini bilmezsiniz. O kadar güzeldir ki aslında. Böyle kocaman gözleri vardır. Işıl ışıl yani. Öyle karanlık bakmaz. Bazen mutluysa saçlarını açar. Öyle bir savurur ki Türkan Şoray geldi sanırsınız. Ben küçükken hep ablam gibi olmak istiyordum, biliyor musunuz? Allah'ım derdim. İnşallah ablama benzerim. Hatta bir gün saçımı boyayacaktım ki ablam yakaladı. Siyah boyayacaktım saçımı. Al da hemen elimden. Sen dedi böyle çok daha güzelsin. Halbuki ben güzel olmak istemiyordum ki. Saçlarım onunki gibi görünsün istiyordum.
1: Siz birbirinize çok düşkünsünüz, çok bağlısınız. Tam da bu yüzden ben ablan için çok umutluyum.
0: Nasıl? Umutlu musunuz gerçekten? Deminki haline rağmen mi?
1: Evet.
0: Ama ablam aramızdaki bağı kesti attı. Artık bana yakın hissetmiyor. Yabancı gibi bakıyor bana. Eve bile almıyor.
1: Gülben, biliyorum çok zor ama kendine iyi bakman lazım. Bu denli stres sana da bebeğine de iyi gelmez. Sen üstüne düşeni yaptın. Artık sıra bizde. Ben ve ablanda.
0: Size bir şey sorabilir miyim? Ben acaba ona söylesem, bebeğim olacak desem, abla desem, acaba sevinir mi? Yani iyi gelir mi ona?
1: Seni gerçekten duyduğunda sevinecektir tabii. Yarın tekrar deneyeceğiz. Lütfen umutsuzluğa kapılma.

0: Vazgeçmiyorlar. Açma sakın. Kaç defa diyeceğim ya? Gidin. Deli mi değilim ben? Bir huzur verin bana. Başka bir şey istemiyorum. Gidin.
1: Abla. Benim yalnızım.
2: Kimse yok yanımda. Lütfen hadi, sana çok önemli bir şey söylemem lazım.
0: Nerede o? Gülben? Ha? Merdivenlere mi saklandı?
2: Hayır abla. Yalnızım, yalan söylemiyorum. Lütfen.
0: Nasıl güveneyim ben sana artık Gülben? Ha? Bir sen vardın beni anlayan. Seni de kaybettim. Artık onlar gibi bakıyorsun sen de bana. Onlar gibi oldun sen de.
2: Abla lütfen. Yalnız bırakma beni.
1: Çok ihtiyacım var sana, ne olur.
0: Yalnız değilsin sen. Aklı başında insanlar var.
1: Git onların yanında kal.
0: Ailenin yanına git hadi.
2: Bildiğim tek anne sensin. Bana bir tek sen yol gösterebilirsin. Abla, ben hamileyim.
1: Bebeğim olacak.
2: Anne olacağım abla ben.
1: Hani dedim ya, söz verdim, çok iyi bir anne olacaksın dedim.
2: Yine söylemene ihtiyacım var. Bana güç vermene ihtiyacım var abla.

0: Sonunda oldu demek, ha? Beş yaşından beri anne olmak isterdin sen Gülben. Oyuncak bebeklerine biberonla süt içirirdin hep. Böyle damlatırdın. Annem görmeden sileyim diye canım çıkardı. Sonunda kendin anne oluyorsun ha, gerçekten. Baba gurur duyuyordur seninle.
1: Kimse bilmiyor ki. İlk sana söyledim.
0: Neden?
1: Çünkü benim en yakınım sensin abla. Şimdi en çok ne isterdim biliyor musun? Bize sarılmanı.
0: Gülben, ben kokuyorum, çok pisim.
1: Olsun.
0: Yok, sarılamam. Ama çok mutlu oldum kardeşim. Vallahi. Benim yünlerim var. Patik örerim. Patik örerim ben ona. Ayakları sıcacık olur. Patik örerim. Sıcacık. Ay, nerede onlar? Neredeler? Bulabilir miyim? Çok karışık burası. Çok karışık. Her şey bir yerde. Hiçbir
1: abla,
0: şeyin yerini hatırlamıyorum.
1: Abla,
0: bu evde hiçbir şeyin yerini
1: abla,
0: hatırlamıyorum.
1: Abla, bana
0: ben
1: bak,
0: her şeyi
1: bana
0: çok...
1: bak. Bana bak, buradayım. Beraber bulacağız abla. Sen izin verirsen her şeyi eski yerine koyacağız. Birlikte öreceğiz o patikleri. İkimiz beraber.
0: Patikleri olacak. Üşür yoksa ayakları üşür. Ayakları olacak. O orada güvende. Onun yeri belli. Sen iyi bakarsın ona.

0: Ay, ellerim çok pis, çok kirli. Dokunamam. Çok, burası çok pis Gülben, bu ev çok pis. Ne olursun git, havası mikrop içinde buranın. Git, uzak dur buradan, gelme. Bebeğine iyi bak, hasta etme onu.
1: Temizlen o zaman abla. Kendini de evi de temizle o zaman. Yıkan, kurtul şu bütün korktuğun şeylerden. Bizim için abla. Bizi sensiz bırakmamak için lütfen.
0: Gülben anlamıyorsun, bu ev pis. Leş gibi bu ev. Leş gibi. Temizlenmez. Ben temizlenemem burada artık.
1: Tamam. Başka yerde temizlen o zaman. Gel bana. Bana gel. Herkesi çıkartırım. Ben de çıkarım istersen. İstediğin kadar kalırsın banyoda. Yeter ki bir şey yap artık abla.
0: Gelemem. Evin kirlenir.
1: Kirlensin. Temizlerim.
0: Temizleyemezsin Gülben. Temizleyemezsin.
1: Abla. Bak yalvarıyorum, şu doktorla konuşmayı kabul et. Lütfen. Ben anne olacağım diye sevinemiyorum bile. Şuramda tutuyorum her şeyi. O bunu hissetmiyor mu sanıyorsun? Ne hakkım var buna? Ne olursun şu doktora bir şans ver. Bak ben kocamın elini tutamıyordum ya. Şimdi anne oluyorum. Onun sayesinde başardım abla ben. Ben imkansızı başardım. Bak burada benim mucizem. Bak. Bak burada.
0: Benim mucizem yok Gülben.
1: Neden? Neden?
0: Ben sen değilim çünkü. Benim mucizem yok. Gitti o. Kaybettim ben onu. Benim elimi tutan biri yok artık. Başaracağım hiçbir şey yok. O yüzden hiçbir doktoru iyi edemez beni.

Gülben'in içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Ayrı bir kalp çarpıyor Gülben. İçinde ayrı bir kalp çarpıyor. Fatih. Fatih görürüm. Günleri bulmam lazım. Günler. Karışık, ay çok karışık. Bulacağım. Çok karışık bu ev. Çok karışık. Saçlar çok karışık. Ayaklar üşümesin. Fatih göreyim. Ayaklar üşümesin. Çok karışık saçlar. Ayrı bir kalp.

0: 5 dakika sürdü her şey. Bitti. Boşandılar. Kurtuldu annem.
1: Çok sevindim.
0: Nasıl oldu anlamadım ama babam her şeye tamam dedi, biliyor musun? Hatta evleri de anneme vermek istiyormuş. Annem hayır dedi gerçi ama. Yani çok şaşırdık. Neyse işte. Babam çıktı hayatımızdan. Torun olacağını bile söylemedim.
1: Ben söyledim ama.
0: Kime?
1: Ablama.
0: Ne dedi? Ne yaptı?
1: Hiçbir şey. Kapıyı kapattı yine suratıma. Doktor da kovdu. Son umudum oydu benim.
0: Öyle deme canım ya. Öyle deme, ne olur.
1: Bebeğim de benim gibi olacak. Umutsuzluğun tam ortasına doğacak.
0: Böyle bir şey asla olmayacak Gülben. Duydun mu beni? Buna asla izin vermeyeceğim ben.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Dün bir rüya gördüm. Suyun üzerinden bana geliyordun. İmkansız olduğunu bilsem de bir sebeple buna inandım. Sonra kayboldun ve fırtına başladı. Şimşekler çakıyor, gök yarılıyordu. Kara bulutlar gelmişti. Tüm tekneler alabora oluyordu. Rüyamda ölüm geliyordu. Seni kaybettiğimden beri böyle bir rüya görmemiştim. Sonuçta bir rüya. Bir de böyle yerlerde tekneleri görmek normaldir. Pekala, işe geç kalacağım. Bu hafta sana yeni çiçekler getirmek için uğrayacağım.

0: Yemekler soğuyor. Bailey.
1: Pekala, aferin sana. Acıktın mı? Kahvaltı vakti mi gelmiş? Evet gelmiş. Ah tatlı köpek, al bakalım. Ah, seni seviyorum.
0: Hey tatlım. Gel artık bir şeyler ye.
2: Köpek yine çoraplarımdan tekini kaybetmiş.
0: Ah, çok özür diliyor. Değil mi Bailey?
2: Hey, bir baksana.
0: Ne olmuş ki?
2: Bilmiyorum, uyandığımdan beri böyle.
0: Kılcal damar patlamış. Bir şey olmaz.
2: Keşke daha ilk günümde patlamasaydı.
0: Bir şey olmaz. Bir şeyler ye, artık geç kalacaksın.
2: Hey, bugün boya ya da herhangi bir şey yapmayalım, tamam mı? Gergin olduğunu biliyorum ama döner dönmez işe girişeceğim.
0: Ben hafif şeyleri hallederim, en azından çocuk odasına bakayım.
2: O işi bana bırak, dinlenmen gerek.
0: Çok evham yapıyorsun, pekala. Biraz çalışırım, sonra da biraz çevreyi gezerim.

0: Şimdi ilk haftanda memur Brogan'la birlikte olacaksın.
1: Burayı imzalayalım.
0: Buradaki işlere alıştıktan sonra kendi aracınla devriyelere başlarsın.
2: Tamamdır.
0: Semtimizi sevdin mi?
2: Daha 3 gündür buradayım ama insanlar iyi ve güzel bir yere benziyor.
0: Evet, öyledir. Burada çok güçlü bir dayanışma vardır. İnsanlar genelde kendi halindedir ama birinin yardıma ihtiyacı olduğunda ona öncelik verirler. Peki ya eşin? Nasıl, iyi mi?
2: Balina gibi hissettiğini söylüyor ve uyuyamıyor ama bunlar haricinde gayet iyi.
0: Erkek mi olacak, kız mı?
2: Erkek.
0: Aha, erkek mi? Harika.
1: Şu evrak burada dursun. Bir hemşireden nasıl çocuk yaparsın?
0: Terry.
1: Yeni eleman.
0: Memur Shelley.
2: Will.
3: Oh, gözüne ne oldu?
2: Damar patlamış.
3: Çok kötü be.
0: Tanrı aşkına.
3: Ama öyle.
0: Memur Brogan 16 yıldır burada. Sana işleri anlatacak. Uyum sağladığından emin olacak. Kolay gelsin.
2: Teşekkürler.
3: O şey bulaşıcı mı?
2: Hayır.
1: Her neyse, hadi çıkalım.
0: Kolay gelsin çocuklar. Terry.
1: Ne var?
0: Ağzını topla.
3: Küfür mü etmişim?
1: Affedersin.
3: Yerli misin?
2: Kolombiya'danım. Akademiden mezun oldum ve eşimle beraber buraya 3 gün önce taşındık.
3: Buraya pek insan taşınmaz.
2: Bir farklılık arıyorduk. Henüz yeni aile kuruyoruz da. Sessizlik iyi.
3: Ne zamandır evlisiniz?
2: Daha 1,5 yıldır evliyiz. Peki ya sen?
3: Ben bekarım ama sevgilim var.
2: Öyle mi?
3: Açıkçası onu seviyorum ama işler karışık.
2: Umarım iyi olur.
3: Sağ ol. Kalp kalbe karşıdır derler, değil mi?
2: Evet.
3: Görmüşler.
2: Şunu atabilir miyiz?
3: Tabii, affedersin. İşte. Mızrak kullanır mısın?
2: Hayır, hiç denemedim.
3: 6 yıldır balığa para ödemiyorum. Yeni memurlara her zaman 3 tavsiye veririm. 1 numara, zorunda kalmadıkça kimseyi öldürmeyeceksin. Başın çok ağrır. 2 numara... Başkomiser Murphy'ye karşı saygılı ol. Çalışma biçimi ne kadar tuhaf gelirse gelsin.
2: Nasıl yani?
3: Her şey birkaç yıl önce başladı. Cadı kılıklı karısıyla çocuklarını kaybettiler. Çocuk evlatlıktı, genetik hastalığı vardı. Kadının bir günahı yok, o iyi biridir. İyi bir başkomiserdir. 3 numara. İşte uğraşabileceğin bir hobi edin.
2: Hobi mi?
3: Evet öyle. Buralarda gerçekten hiçbir hareket yok adamım. Olsa olsa bar kavgaları veya tekne hırsızlığı falan. Bu sebeple iyi taraftan bakarsan bolca boş vaktin olacak. Ve bu yüzden benim gibi bir şeyler yapmanı tavsiye ederim. Hobi edinmen gerek.
2: Çince mi?
3: Mandarin. Irkçılık yapmayalım. Be çok, bu da çok.
2: Ne demek yani?
3: Çince'yi akıcı konuşuyorum demek. En sevdiğin grup ne?
2: Grup mu?
3: Evet.
2: Şey,
3: çünkü şöyle ki, benim grubum var.
2: Öyle mi?
3: Evet. Man Wright adında. Şarkıları yazıyorum, gitar çalıp şarkı söylüyorum bir de. İşte.
2: Allah.
3: Evet. Bayılacaksın. Dinle bak.

0: Bası çalıyorum. Bası çalıyorum, davulu çalıyorum yani. Gerçek davul değil ama harika oldu. Bilgisayarla yapılabilecek şeylerin sınırı yok oğlum. Evim resmen stüdyoya döndü. İşte dilinin yeri. Kahve alalım, hadi gel. Ne haber Tili? Yeni eleman. Will.
1: Memnun oldum.
0: Birkaç yıl önce Tili'nin eşinin kafasına ağaç dalı düştü. Sonra deliye döndü ve marketteki insanları öldürdü.
1: Çok kötüydü. Üzgünüm.
2: Hayat böyle işte.
0: Teşekkür ederim Tili.
1: Tanıştığıma memnun oldum.
0: Gel. Midye sever misin? Bayılırım. Gerçi öylece avlamam. İlla ki vururum. Lanet olasıca yaya geçidini kullan Bryce. Yoksa seni ezer geçerim. Şuradaki alın yeri. Kahve ve çörek alabilirsin. Al'la tanışmalısın. Hey al.
3: Merhaba.
0: Nasılsın bakalım?
3: Kız meseleleriyle uğraşıyorum. Hiç kız yok da.
0: Bu Will Shelley yeni memur.
1: Memnun oldum.
3: Charlotte'taki bankayı soyan bir şeyli vardı. O sen değilsin değil mi?
1: Babamdı.
3: Babana haber.

0: Nereden hatırlıyorum. Bayağı bir şey kaldırmıştım.
1: Evet öyle oldu.
0: Şey, beni yanlış anlamamışsındır umarım. Size ne vereyim?
2: İki kahve, iki de çörek. Bir de çikolata.
0: Pekala.
2: Başka bir şey? Baban ne yaptı? Ne olmuş yani? İstemiyorsan anlatmayabilirsin de bir kere gündeme geldi yani. Sormasam garip olurdu. Ayrıca ne bileyim, gelip internetten de bakabilirim yani.
1: Alıştım artık. O zamanlar çocuktum. Moret'teki bir bankanın başındaydı. Paranın bir kısmına çökebileceği bir sistem bulmuş. Harika bir sistem değilmiş tabii. 15 yıl ceza aldı. Ailemizin elinden her şey bir bir alındı.
2: Hadi be. Baban banka soyuyordu ama sen gidip polis mi oldun?
1: Öyle de denebilir tabii.
2: Bayağı havalıymış ha.
3: I'll pick it up. Oh. Tamam. Sence düzgün oldu mu? Evet, bence de olmadı. Peki şimdi? Bailey. Hayır, söz vermiştik. Bekleyeceğiz. Beklemek zorundayız.

0: Ne? Çalışıyorum, tamam mı? Bir söz verdik. Beklemek zorundayız. Pika mavisi ne kadar?
1: O şeyin fiyatı 55 dolar.
0: 55 dolar mı?
1: Ama içindeki reçine en üst kaliteden, tasarruflu yani. Yani kuru et yapan tek canlı insan değilmiş. Kızıl sincapların mantarları daha sonra saklayabilmek için kurumaya bıraktıkları keşfedilmiş.
0: Ya. İki tane alacağım.
1: Pika mı mavisi mi? Aa, tamam, halledeyim. Biliyor musun, kemirgenler genellikle...
0: Kimdi o?
1: Tanımaman gereken biri.
0: Kulağa uğursuzca geliyor.
1: Diyelim ki bir derdin var ve derdini çözmek istiyorsun. Bu uğursuz adam da senin problemini çözebiliyor.
0: Bir işçi gibi mi?
1: Bir iş çözücü gibi. Hemen gelirim.
2: İşinize yarayacak son iş çözücü. İrlandalıyı arayın.
3: Burası senin evin mi?
4: Tam olarak değil.
3: O zaman ne yapacağız?
4: Evimi olayı hak ettim.
3: Hiçbir şey yapmadık ki.
4: Buraya gün içinde geliyorum bazen ya.
5: Hadi çabuk gel.
4: Tamam artık. Geliyorum tatlım.
3: Dalga mı geçiyorsun?
4: Yok, düşündüğün gibi değil.
3: Beni burada bırakıp içeride işi pişireceksin ha?
4: Ya Yugen öyle işi pişireceğim herhangi biri değil oğlum, sevgilim o. Sana söylemiştim ya hani. Ha bir de işlerin karmaşık olduğundan bahsetmiştim hani. Yani benim onunla işi pişiriyor olmam kocasının canını bayağı bir sıkabilir. Gizli kalmalı yani.
3: Evin önünde park halinde polis arabası var.
5: Daha ne kadar sürecek bu?
4: Yugen, Suli, Yugen, o. Bak sana oryantasyon yaptım değil mi? Biraz rahatlayayım.
3: Sadece ya. Bedava kahve almayı gösterdin.
4: Bu tarz şeyleri kendin haftalar sonra öğrenirdin.
3: Hızlı ol.
4: Her zaman. Ha bu arada orta yaşlı Çinli bir iş adamı görürsen kornaya bas, olur mu? Sen bir şeyler söylemeye başlamadan önce gelmiş olurum.
3: Bir şeyler söylemeden önce
4: gittiği
3: mi?
4: Gittiği alma.
6: Yuyin. İyi bir donhay. Çoşunda tayı. Hayal mi?
5: Yine ya. Geç kaldım.
4: Seni özledim hayatım. Kokunu özledim. İşte geldim.

0: 你好。
1: How's your day? 你今天好吗？
0: 你今天好吗？
2: Merhaba tatlım,

0: Ekip 2, ekip 2. Ekip 2, Terry orada
1: mısın? Lanet olsun. Aa evet, ben Memur Şeli.
0: Memur Şeli. 225 Sunnyside Bulvarı'ndaki Chetlow evinde bir 11-15 vakası var.
1: 11-15 mi?
0: Evet, 11-15.
1: Lanet olsun, tamam tamam. Teşekkürler Cheryl, yoldayım. Yoldayız, Memur Brogan da var. Terry! Terry! Terry! Affedersiniz. Terry... Terry, gelmen gerek. Terry! Terry, hadi adamım, gitmemiz gerek. Hırsızlık oluyormuş. Terry!
2: Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Burada ne aradığını biliyorum. Hemen geri gel.
1: Hayır bayım, ben değilim, tamam mı? Daha ilk iş günüm. İyi günler.

Polis ellerini havaya kaldır ve dışarı çık. Hemen şimdi.

0: Şöyle hanımefendi, bu eve hırsız girdiğine dair haber aldık.
1: Ben öyle bir arama yapmadım. Evime gelip bana ateş etti.
0: Çok özür dilerim ama lütfen sakin kalın, tamam mı?
1: Canın cehennemi, ben sana gösteririm sakin kalmayı.
0: Dur.
1: İşim bitti. Bir gün daha bu meslekte kalamayacaksın.
0: Lütfen durun, zorlandırmayın.
1: Silin pisli gelip.
0: Lütfen yapmayın.

0: Hanımefendi. Hanımefendi.
1: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.

0: Sağ olsun.
1: Oğlum sen beni niye bıraktın? Çinli iş adamı gelirse uyar demedim mi ben sana? Adam çılgına döndü. Kendimi zor kurtardım. Ne oldu?
2: Fena batırdım Terry.
1: Ne yaptın sen oğlum?

0: Lanet olsun! Nasıl? Neler oldu Will? Kadın bildiğin ölmüş ya! Sen geldiğinde ölmüş müydü? Onu sen mi öldürdün Will?
1: Kazara oldu.
0: Oğlum! Nasıl ya?
1: Hırsızlık olduğu söylendi. Sonra o bıçakla karşıma çıktı Terry ve sonrasında
0: dur,
1: da...
0: Dur. Hırsızlık mı dedin? Ne hırsızlığı?
1: 11-15 vakası var dediler.
0: 11-15 hırsızlık değil ki. Arabada cinsel ilişki suçu var demek.
1: Ne?
0: Joey Ledbetter buraya sürekli kızları getiriyor diye kadın şikayet ediyor.
1: Nasıl yani?
0: Joey Ledbetter'ın annesinin arabasında kızlarla münasebete girmesi konusu için ihbar aldın ve biri öldü.
1: Hayır, üstelik herhangi biri
0: de değil. Öldürdüğün kadın Virginia Chadwell.
1: Öldüğüne emin misin?
0: Daha ne kadar ölsün? Masa kadının kafasına girmiş oğlum.
1: Sence beni meslekten atarlar mı?
0: Evet Will. Bence seni meslekten atarlar. Wallace Chadwell buradaki en zengin adamdır. Buradaki tüm deniz mahsulleri adamdan geçiyor.
1: Olamaz. İşim bitti. İşim bitti.
0: Evet, dinle dostum. Ben çok üzgünüm. Ama bunu ihbar etmem gerek.
1: Daha bugün ilk iş günümdü.
0: İyi bir başlangıç sayılmaz. Bir dakika. Lanet olsun, lanet olsun. Beni de yaktın. Seni pislik. Beni de yaktın
1: biliyorum,
0: sen be.
1: Benim hatam biliyorum,
0: evet,
1: özür dilerim.
0: Evet, senin hatandı. Sen insanları evinde öldürürken benim de milletle haşla fişle yaptığımı öğrendiklerinde benim de başıma gelen kalmayacak. Emekliliğim yanacak adamım. Yuyan'la planlarımız
1: bak,
0: vardı.
1: Bak benim de çocuğum da olacak.
0: O zaman neden kadının kafasını patlattın Will? Sana verdiğim ilk tavsiye bu yöndeyken hem de zorunda kalmadıkça kimseyi öldürmeyecektin. Patlak gözünü gördüğüm anda ne mal olduğunu anlamalıydım.
1: Ne damar patlamış o kadar. Seninle bir ilgisi yok. Lanet olsun.
0: Will?
1: Ya, olamaz. Paige'e nasıl söylerim? Onun da hayatını mahvettim.
0: Will! Gel ne? Şuna bak. Şuna bak.
1: Ne oluyor?
0: Tanrı aşkına. Çabuk buraya gel bak.
1: Dur. Bu paralar da nereden çıktı?
0: Bilmiyorum. Ama kim bu kadar parayı sepette tutar ki? Bir işler olmalı değil mi?
1: Sence bir tür suç mu var?
0: Bence önce sakinleşip etraflıca güzelce düşünelim. Bu bize farklı bir seçenek sunabilir.
1: Nasıl yani?
0: Bu işten yırtabiliriz.
1: Nasıl yani?
0: Cinayet süsü vereceğiz.
1: Bir kazaydı ama.
0: Biliyorum. Başkası yapmış gibi göstereceğiz. Tamam mı? Bak şimdi dinle. Önce her tarafı dağıtacağız. Tamam mı? İzimizi yok edip parayı alacağız. Olay mahalline gittik diyeceğiz ve günün geri kalanında çalışacağız. Akşama doğru adam eve geldiğinde kadını bu halde bulacak ve hırsızlık olduğunu düşünecek. Tıpkı seni sandığın gibi.
1: Bu yasalara aykırı.
0: Yasa mı? Yerde ölü bir kadın yatıyor oğlum. Bir sürü para var burada. Eğer bu planı uygulamazsak ikimiz de hapı yuttuk demektir. Vaktimiz azalıyor.
1: Hayır ben ne olduysa onu anlatacağım.
0: Ne şu müdafaa mı? Hem de babanın durumu bilinirken mi?
1: Olamaz.
0: Ya, evet olamaz tabii.
1: Daha önce bunu yaptın mı?
0: Yani daha önce kimseyi öldürmedim ama şundan emin ol, işe yarayacak. Herkes hırsızlık olduğundan emin olacak. Kimse de polisi düşünmeyecek.
1: Her yerde DNA'm var.
0: Evet, olay mahalline gittik. Kadın da bizi kahve içmeye davet etti diyeceğiz. Böyle şeyler burada hep olur. Bana bak, bunu bebeğin için yapmalısın. Sen hapisteyken mi büyümesini istersin?
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Hırsızlık!

0: Terry.
1: Ne?
0: Burada bisiklet vardı.
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Tam buradaydı.
1: Emin misin?
0: Kesinlikle.
1: Kimindi peki?
0: Bilmiyorum.
1: Belki biri gelip almıştır. İçeriği de görmemiştir. Ne bileyim.
0: Belki de.
1: Hadi gidelim buradan. Saat 3:25 geçiyor. Bir sonraki arabayı yakalayacağım. Boom! Yakaladım. Cheryl, gümüş renk bir aracı kenara çekiyorum. Plakası da 6B2M2I8.
2: Ne oluyor Terry? Ne zamandan beri hız cezası yazıyorsun?
1: Üzgünüm Bobet, işimi yapıyorum.
2: Öyle mi canın cehenneme? Çocuklarıma bakmam gerek.
1: Hey, polise saygılı ol. Ben burada hayatım tehlikede çalışıyorum.
2: Bak ne diyeceğim. Annenin de canı cehenneme.
1: İşte bunu beklemiyordum Bobet. Kızların önünde ağzından çıkanlara dikkat etsen.
2: Annelik yapmayı senden mi öğreneceğim? Canın cehenneme Terry, canın cehenneme. Sen tam bir eziksin. Geçen gece seni kumarhanede gördüm. Hiçbir şey de kazanamadın değil mi? Çünkü eziksin.
1: Bu seni ilgilendirmez.
2: Hiçbir zaman hiçbir
1: bu
2: şey kazanamadın.
1: Bu seni hiç ilgilendirmez Bobet. Hala şansın varken konuşmayı kes.
2: Bufalo,
1: bak
2: bufalo,
1: ne diyeceğim.
2: Bufalo,
1: o şey 10 yıl önce
2: bufalo,
1: oldu. O zamanlar iyi bile değildim. Ben.

0: Tüm birimlerin dikkatini. Çetloların konutunda 11-1 vakası bildirildi. Tekrar ediyorum. Çetloların konutunda 11-1 vakası bildirildi.
1: Anlaşıldı Sharon.
2: On bire bir. Yani cinayet.
3: Pekala, hazır mısın? Kamera hazır. Pekala, tamam.
4: Başla.
3: Hazır.
4: Sevgili seyirciler, aldığımız bir son dakika haberine göre...
1: Sakın işi mahvetme.
5: Tamam, sen de.
6: Ölüm saatini 3.25 olarak belirledik.
7: Ben tüm gün iş yerindeydim. Ona mesaj attım ama yanıtlamadı. İşi vardır ya da görmemiştir diye düşünmüştüm. Normal olabilen şeyler yani. İşten sonra eve geldim ve onu bu halde buldum.
6: Herhangi birinde anahtar var mıydı? Arkadaş, bahçıvan veya yardımcı?
7: Yardımcımız ve bahçıvanımız var. Ama bildiğim kadarıyla ikisi de bugün çalışmıyordu. Bir dakika. Masör olabilir. Her gün gelir.
6: Peki saat kaçta?
7: Öğlen.
2: Peki adı nedir?
7: Tad, Kit ya da öyle bir şey.
2: Onu bulacağız.
5: Biz de buradaydık.
2: Evet öyle.
6: Eşiniz yine Joey Ledbetter hakkında aramıştı. Memur Brogan ve Shelley de görevdeydi.
7: Onu gördüğünüzde nasıldı?
5: Keyfi yerindeydi.
2: Bize kahve bile ikram etmişti. Harika bir kadındı. Bu arada biz masörü görmedik.
6: Efendim, evden çalınan bir şey var mı?
7: Ev darmadağın olmuş ama hayır. Her şey yerinde.
5: Emin misiniz?
7: Mücevherleri yerindeydi, evet. Çalınan bir şey fark etmedim.
5: Bakın, bir şey çalınmış olmalı.
6: Değil, yeter.
7: Sana ne diyebilirim bilmiyorum ama her şey yerinde. Bu yüzden bu kadar üzgünüm zaten. O harika, güzel, kıymet veren bir kadın. Şimdi her şey bitti. Bunu yapan pisliği bulursanız, onun acı çektiğinden emin olmak için tüm gücümle savaşacağım. O adama acımak yok.
2: Ya da kadına.
7: Ne?
2: Affedersiniz.
6: Memur Spade, ifadenizin...

0: Geri kalanını o alacak.
1: Bu taraftan gelin efendim, buyurun.
2: Anladınız mı?
3: Geri de kalsınlar.
2: Ben
4: yürüyormuş
2: galiba.
4: Onları sence o mu yaptı?
5: Ben iddiamı bu yönde kullanıyorum.
2: Böyle şeyler olmaz.
3: Arkaya baktınız mı?
2: Tamamdır. İnanamıyorum.
3: Hadi toparlanıyoruz. Çok güzel, tamam. Anladım merkez. Merkez 45-40.
6: Belki paradan haberi yoktur.
7: $1 milyon mı?
6: O zaman neden sormadı? $1 milyon yoksa ararsın. Adam o kadar da zengin değil. Bu işte bir iş var. Belki de kadın adamı terk edecekti. Değil mi? Parayı hazırladı, adamı uyuttu. Sen de kadının beynini patlattın.
4: Olabilir ama bence adam yalan söylüyor.
6: Öyle mi? Sence masörün bu işte parmağı var mı? Bisiklet onun muydu?
4: Öğreneceğiz.
7: Şifre ne?
6: (68941) Al sen yap. Bana güvenebilirsin. Ayrıca buraya kimse gelmez, merak etme.
7: Kimseye hiçbir şey söylemek yok. Soruşturma bitene kadar paraya dokunmayalım. Sonra paylaşırız.

0: Paige.
1: Hey. Ah, sonunda eve geldin. Haberleri gördüm de iyi misin? Ne oldu?
2: Şey... Boya kokuyorsun.
1: Merdivene çıkmadım. Odanın zeminden taraftaki kısmını boyadım. Kalanı sen yaparsın. Gel, yemek için seni bekledim. Her şeyi anlatmanı istiyorum.
2: Hey, hey, hey. Bir şey anlatacağım.
1: Pekala.
2: Bugün bir şey yaşandı ve diyeceklerimi bitirinceye kadar senden sakin kalmanı rica ediyorum. Ben...
1: Will, bana her şeyi anlatabilirsin.
2: Virginia Çeltoitier'i öldürdü.
1: Ne?
2: Bak,
1: nasıl?
2: Dinle, tamam, bak sakin ol. Bir kaza oldu. Tamam mı? İhbar edilen eve geldik. Terinin silahı yanlışlıkla ateşlendi ve işler yolundan çıktı.
1: Sen iyi misin? İyi misin?
2: İyiyim,
1: emin
2: iyiyim.
1: Misin?
2: Evet. Bak, olay biraz karışık. Evde para bulduk. Bize bir şey olmayacaktı ama Terry...
3: Aynen öyle. Onunla konuştuğunda aynı şeyi bana söyledi.
4: Baylar.
5: Kendi aramızda iddiaya girdikçe...
4: Öyle mi?
5: Raci, işte... Chet'le olayında kocasına katildir. Ama ben herkesin konuştuğu o masör adam diyorum.
6: Hadi ama, bildiğinden eminim. Kim yapmış?
4: Söyleyemem.
5: Söyleyemem mi?
4: İkisi de.
5: Söyleyemem.
4: Belki de paranızı daha iç açıcı şeyler için harcamayı düşünseniz iyi olur.
7: Senin elemanının nesi var?
4: Hangi elemandan söz ediyorsun Bobet?
7: Küçük pislik. Hızı 4 kilometre aştığım için bana ceza yazdı. 4 kilometre. Karakolda dondurma makinesi aldığınızda elektrik masrafını çıkarsın diye mi?
4: Terry bu tarz şeyler yapmaz.
7: O zaman cezayı kim yazdı?
4: Sen merak etme, bu işi ben hallederim.
7: Terry'e de ki, canın cehenneme. Tamam mı?
4: Tamam.
7: Pekala.
1: Will, endişeliyim. Peki ya Terry? Sence şu ana kadar kime söylemiştir?
2: Kimseye, bir söz verdi.
1: Sen söyledin ama.
2: Sen benim eşimsin. Yani farklı.
1: Bana söylediğini ona söyleyecek misin?
2: Tabii ki de hayır.
1: Terry ile tanışacağım.
2: Neden?
1: Ona

0: Sence ne kadardır?
1: Ne bileyim oğlum. 1 milyon civarı olabilir. Depo olarak kullandığım bir konteyner. Erkek yolunda. Buradan 8 kilometre uzakta falan. Parayı oraya saklayabiliriz. Güvenli olur.

Evet, bu hırsızlık.

0: Dostum, alınma ama gözün kedi poposuna benziyor.
1: Pekala, gidelim.
0: Kimseye söyledin mi?
1: Hayır, tabii ki söylemedim. Peki ya sen?
0: Hayır adamım. Kalbimde biri olabilir ama sonuçta karım yok. Düşündüm de... ona bir şeyler söylemiş olabilirsin.
1: Hayır. Bak, Paige'in öğrenmesini istemem, tamam mı? Korkma. Bir şeyler bilirse o da tehlikeye girer. Biz parayı alana kadar bunu ona yapmayacağım.
0: İyi peki. Bugün birini öldürmemeye çalışın.

0: Nasıl davranalım?
1: Parayla veya yaşananlarla ilgili herhangi bir şey biliyor mu? Öğrenmek için dikkatlice inceleyelim. Lanet olsun.
0: Ne oldu? Bu muydu?

0: Hazır mısın artık?
1: Evet, affedersiniz, susamıştım da. Şey, gözünüze ne oldu sizin?
2: Soruları biz sorarız.
1: Affedersiniz.
0: Bayan Chetlow'a hangi konuda destek oluyordunuz?
1: Şey, genellikle masaj konusunda.
0: Her gün masaj yaptırır mıydı?
1: Evet, hep çok gergin olurdu.
2: Niye? Bir şeyden mi endişeleniyordu?
1: Açıkçası genellikle yalnızlık çekiyordu. Bilirsiniz işte, işinin sürekli çalışması ve balık gibi kokması, ayrıca fazla arkadaşı da yoktu. O koca evde tüm gün tek başına oturuyordu.
0: Başka hangi konuda ona destek oldunuz?
1: Ne?
0: Genellikle masaj konusunda demiştiniz. Başka bir şey yapıyor muydunuz?
2: Güzel.
1: Evet, şey, bilirsiniz işte, evdeki küçük işlerde destek oluyordum. Tablo asma olur, market alışverişi olur.
3: Onlara danstan da bahset.
2: Dans mı?
1: Evet, bazen onun için dans etmemi isterdi.
2: Bu nasıl bir dans?
1: Şey, bilirsiniz işte. İsterseniz size gösterebilirim.
2: Hı-hı.
1: Şöyle şeyler. Bazen de şöyle.
2: Peki neden böyle şeyler yapmanı istiyordu?
1: Sanırım hoşuna gidiyordu.
0: Peki şey, siz bunu yaparken o sırada o ne yapıyordu?
1: Hiçbir şey. Şey, yani bazen de bilirsiniz ya.
2: Hayır, bilmeyiz. Neymiş? Yani Wallace Chetlow'un eşi Bayan Chetlow'un senin dans etmeni izlerken adını mı söylüyorsun?
3: Söyle bakalım, ben nasıl bir evlat yetiştirmişim. Kadınlar için dans eden bir oğlan. Özür dilerim Tanrı.
1: Bir sus artık anne. Evet, ben dans ederken...
0: Hiç onunla beraber oldunuz mu?
1: Hayır, öyle bir şey olmadı. Bakın, kendisi eşini aldatmamak konusunda oldukça katı biriydi.
3: Ağzıyla yaptığı şeyden söz
1: Sen
3: et.
1: Sen neden susmuyorsun anne? Yeter! Lanet olsun. Evet, arada bir başka şeyler oluyordu ama normal ilişki yaşamadık.

0: bence asıl şimdi başı ağrıyordur.
1: Eve nasıl gittiniz? Ha? Eve nasıl gittiniz? Otobüs, araba, bisiklet.
2: Aa şey, annem beni aldı.
0: Onu bırakmıştım da lanet olasıca araba kullanamıyor.
3: Pekala. Bu kadarı yeterli.
2: Peki nasıldın?
1: Oh, harikaydın. Tabii doğruları söylediysen.
2: Teşekkür ederim. Umarım bunu yapan pisliği yakalarsınız. Bir de yakaladığınızda size ücretsiz bir saat masaj yapacağım. Diğer şeyler yok. Korkmayın.
3: Adam bir şey gördüyse bile Bayan Chetlow'la münasebete girmiş olması onu harika bir tanık olmaktan çıkarıyor.
1: Evet, o konuda haklısın. Gözün üstünde olsun. Aklını kullanırsa kaçar gider.
3: Adam aklı hariç her yerini kullanıyor.
1: Paige seni bu akşam yemeğe davet etmek istiyor. Yeni iş arkadaşımı tanımak istiyor.
3: Ne güzel. Bedava yemek baldan tatlıdır.
0: Yarın akşam ilaçlarım geldiğinde parayı alıp kaçmamız gerek.
2: Tamam, sen nasıl istersen anne. İlaçlarını ben alırım. Civata keskisi almam gerekiyordu zaten.
4: Taze deniz ürünleri gibisi yoktur, değil mi? İşte tam da bu yüzden size garantili ve en taze mahsulleri sunuyoruz. Ton balığı, karides ya da midye. Chetlow'un deniz mahsullerinde her gün taze ürün vardır. 4 dükkanımızdan herhangi birine uğrayabilir, alışverişinizi yapabilirsiniz. Değerli izleyiciler, ben Wallace Chetlow, garantili taze deniz ürünlerinin adamı.
5: Koca, mutlu olmayı istemek, istediğim hayatı özgürce yaşamak suç mudur?

0: Gün açılalım mı, ne dersin? Evet, deniz bayağı iyi. Deniz durdum. Hava da çok güzel. Tamam, takımları topluyorum o zaman.
1: Hadi bakalım.
0: Harika, tamam. Evet. Getiriyorum hemen.
1: Geç kalma.
0: Al malzemeleri, seni neredeydi?
2: Bekliyorum. Jacob, merhaba.
0: Tamam.
1: Daha yapacak çok işimiz var.
3: Ah.
2: Teşekkür ederim. Walter.
0: A takımlarım bende.
1: Kaldırmadınız mı onu?
3: Bay Chetlo. Merhaba. Sizi bugün beklemiyordum.
2: Tamam. Evde otursam daha kötü olacaktı.
3: Ah tabii evet. Ya. Kaybınız için çok üzgünüm. İsa der ki acı çekenler kutsalmışlardır ve rahata kavuşacaklardır.
2: Ne güzelmiş Debra. Teşekkür ederim.
0: Sizin süre yaptığı için her tarafı yosun olmuş. Şuraya bak. Zehirli boya kullanmamız gerekiyor. Tamam. Getiriyorum, merak etme. Ne kadar sabırsızsın.
2: Seni görmem gerekti.
3: Böyle yapmış olmaları çok kötü.
2: Evet. Bu kadar acımasız olacaklarını düşünmemiştim. Onu kanlar içinde gördüm. Ama Kolombiyalı profesyonel. Artık rahat olacağız. Borçlarımı ödeyeceğim. Ve seninle birlikte olacağım.
3: Sence bu yüzden cezalandırılmayacak mıyız? Gece hiç uyumadım.
2: Aşkımızı gizledik. Önce kendimizden, sonra başkalarından. Mutlu olmak istemek suç mu?
3: Hayır.
2: Özgürce hayatımızı yaşamak suç mu?
3: Artık öldüğüne göre daha az suçluluk hissedeceğiz.
2: Onu bırakmaya kalkışsaydım borç içinde ölmemi beklerdim.
3: Bu kadar canice öldürülmemeliydi. Bu yüzden yeni hayatıma gölge düşüyor gibi hissediyorum.
2: Gölge mi?
3: Beyni dışarıdaydı dediler.
2: Dedikodulara inanma. Başka yolu yoktu. Sorarlarsa yokum.
3: Bahçetlo'nun ofisi Kolombiyalı.
2: Beni buradan aramamalısın.
4: Seni görmem gerek.
2: Bu kötü bir fikir.
4: Bu gece Wallace, yalnız gel.
2: Ama

0: beni görmek istiyor.
1: Seninle gelmemi ister misin?
0: Yanıl gel dedi.
1: Silahımı vereyim mi?
0: Neden? İş bitti.
1: O zaman neden seni görecekmiş? Temkinli davranmak her zaman iyidir.
0: Bir şey olmaz.
1: Tabii ki de olmaz, güçlü meleğim.
2: Kolombiyalı. Tüm günüm zaten doluydu.

0: Biliyor musun? Evdeki en tehlikeli oda ilginç şekilde mutfak değildir.
1: Banyo mudur?
0: Evet, banyodur. Çok doğru. Burada neler oldu böyle tatlım? Hı? Lanet olsun. Bu çok üzücü. Güzel bir eviniz vardı.

0: Merhaba.
1: Neler oluyor? İletişime geçmeyecektik.
2: Evet, doğru. Para nerede Wallace?
1: Para bende değil.
2: Para bende de değil ve bende olması gerekiyordu.
1: Sen beni yolmaya falan mı çalışıyorsun?
2: Sadece hakkımı istiyorum.
1: Ben parayı bırakacağım yere koymuştum. Görünüşe göre sen de işi bitirip parayı aldın. Tam anlaştığımız tutar. Daha fazlasını vermeyeceğim.
2: Daha işi bitirmedim.
1: Tabii ki bitirdin. Cuma günü cenaze var.
2: İşi bitirmiş gibi mi duruyorum? İşten kazandığım parayla memnun ve mutlu mu görünüyorum? Yok. Ben gittiğimde iş zaten bitmişti. Bana bir bez ver.
1: Yani eşimi sen öldürmedin mi?
2: Evet, ben öldürmedim. Eşini ben öldürmedim. Dokunmadım bile.
1: Ama anlamıyorum.
2: Bunu zaten söylemiştin. Bana İngiliz anahtarını ver. Açık ve net bir şekilde anlatacağım. Anlaştığımız üzere eşini öldürmek için evinize gittim. Ama eşiniz zaten ölü bir şekilde yatıyordu. Ve para da yok olmuştu.
1: O zaman kim öldürdü?
2: Başkasına mı gittin Wallace? O İrlandalı'ya gittiysen eğer, bu durum beni çok üzer de buradan güneye kadar benim bölgem İrlandalı'nın değil.
1: Hayır, bunu neden yapayım?
2: Daha ucuzdur ama riskli iş yapar.
1: Yani başkası mı öldürmüş diyorsun?
2: Evet, öyle.
1: Bu çok kötü ama.
2: Ne oldu, üzüldün mü?
1: En azından bu konuda benim dediğim olacaktı.
2: Yardıma ihtiyacım var, gel. Elini şuraya koy, şuraya. Bastır, evet. Paramı istiyorum Wallace.
1: Ama hiçbir şey yapmamışsın, bu saçma.
2: Hey, tüm günümü sana ayırmıştım. Dişçini randevudan bir saat önce arayıp dişinin sihirli bir şekilde düzeldiğini söylersen para ödemez misin?
1: Sen dişçi değilsin, ne alaka şimdi?
2: Kesinlikle, çünkü dişçi sana zarar veremez.

0: Para bende değil.
1: O zaman bulsan iyi olur. İki günün var.
0: Çarşamba mı oluyor perşembe mi?
1: Çarşamba.
0: Bugün pazartesi, iki gün sonra perşembe oluyor.
1: Hayır, salı çarşamba iki gün.
0: Salı birinci gün, çarşamba da ikinci. Perşembe günü parayı getirsem iki gün oluyor.
1: Hayır, üç gün oluyor. Senin 48 saatin var. Bu kadar.

0: Anne ya. Bir şey bildiğini belli etme, olur mu?
1: Tamam. Sadece güvenilir mi görmek istiyorum.
0: Bir de çok şey içirme. Yarın bütün gün onunla olacağım.
1: Neden bu kadar endişelisin sen bakayım?
0: Ben sadece... Çünkü... güven dediğin şey karşılıklı olur, o yüzden.
1: Biliyorum. Endişe edecek bir şey yok.
0: Umarım öyledir. Merhaba dostum.
2: Ne haber? İçki getirdim.
0: Al. Harika.
2: Mekan burası mı?
0: Evet.
2: Ne kadar ödüyorsun?
0: Ortalama işte, bilirsin.
2: 250 falan mı?
0: Evet.
2: Vay be, fena olmuş da. Keşke bana sorsaydın ya. Bu tatlılıkların innesi, köpeğin olduğunu bilmiyordum.
0: Adı Bill.
2: Gel bakalım tatlım.
1: Bill köpeği sahiplenmiyor çünkü sürekli çoraplarını yiyor.
2: Siz de eşi olmalısınız.
1: Merhaba, hoş geldin Terry.
2: Memnun oldum.
1: Ben de. Daha yeni başladı ama sürekli senden bahsediyor.
2: Çok garip, senden hiç bahsetmiyor da. Şaka ha. Yapıyorum ya, şaka. Sürekli senden bahsedip duruyor.
1: Güzelmiş.
2: Seni seviyor var ya. Hem de çok, bunu anlıyorum. Çünkü aynı sevgiyi ben de başkası için besliyorum.
1: Çok güzel. Ayrıca içki de getirmişsin.
2: Evet hanımefendi, getir.
1: Gel içeri hadi.
2: Harika kokuyor ya.
1: Umarım köfte makarna seviyorsundur.
2: Hem de nasıl. Davet için sağ ol.
1: Rica ederim.
2: Boya ve boya yapılması lazım ama. Harikaymış ya. Cidden bayıldım ha.
1: Beğenmene sevindim. Aslında düz bir yemek.
0: Ağırdan al, yarın işe gideceğiz.
2: Aman baba.
1: Terry. Hmm. Neden polis olmak istedin?
2: Gençliğimde, yani küçükken arkadaşlarım arasında pek popüler biri değildim. Benimle dalga geçip kötü davranırlardı. Öyle şeyler işte. Bir de sivilce problemim vardı. Kötüydü bayağı.
1: Üzüldüm. Çocuklar çok acımasız olabilir.
2: Evet. Bir çocuk vardı. Matt Reed diye. Bana berbat davranırdı. Dertlerim yetmezmiş gibi bir de bu çocukla uğraşıyordum. Kötüydü. Ama bir gün yine dibe çökmüşken güçlü olacağıma dair kendime söz verdim. Kendimi farklı bir insana dönüştürecektim. Artık benimle kimse alay edemeyecekti. Ve polis olmak bu yüzden iyi bir seçenek gibi geldi. Tabii bir de ilan vardı.
1: Büyük babamın kardeşi de polisti bu arada.
2: Yapma ya.
1: Evet, 60'larda Chicago'daydı. Eskiden bana insanlardan nasıl rüşvet aldığına dair hikayeler anlatırdı. Eskiden herkes yaparmış. Hatta para üstünü verebilmek için yanında bozukluk bile taşırmış.
2: Ne zamanlarmış ama.
1: Evet, eski zamanlar. Ama bu işte hep böyle şeyler oluyordur. Ücretsiz bir şeyler alıyorsundur. Anlarsın ya, cepleme gibi.
2: Tek bir şey aklıma geldi.
1: Öyle mi?
2: Evet. Meslekte ikinci yılımdı. Alın dükkanından kahve alıyordum, sen biliyorsun. Bil bakalım kim geldi. Matt Reed. Annesini ziyaret etmeye falan gelmişti sanırım. Berbat bir kadındı bu arada. Beni görmedi. Gördüyse de beni tanımadı. Ama benim için durum farklıydı. Ergenliğimdeki tüm duygularım yeniden canlandı. 14 yaşıma geri dönmüştüm resmen. Sonra arabasına bindi, ben de bindim. Kendimi bir anda onu takip ederken buldum. Sonuçta polis olmamın sebeplerinden biri.

0: Biri bu adamdı yani, boru değil, neyse. Sonra arabasını durdurdum. Hiçbir suçu yoktu, öylesine durdurdum. Sonra yanına gittim ve bu adam gram değişmemiş diye düşündüm. Hala pislik, eskiden de pislikti, sonsuza kadar da pislik kalacak. Sonuçta bu adam böyle biri. Neyse, sonra adamı arabadan çıkardım, onu biraz hırpaladım. Ve bilirsin işte, yani sonra daha çok falan kanlar akmaya başladı. Ama ben devam ettim yani. Sonra copla devam ettim. Bayağı bir giriştim yani. Ve işim bittiğinde kim olduğumu çok iyi anlamıştı. Artık herkes bana bulaşmaz gerektiğinin farkındaydı. Lütfen biraz daha içki alabilir miyim? Aa, ne geceydi ama.
1: Hikaye.
0: Gel bakalım. Yakın dur biraz ya, yakın dur. Makarna için ya, teşekkür ederim. Oh. Kendine çok iyi bak. Evet. Ve sen de bebek. Hoşçakalın.
1: Eve gidebilecek misin?
0: Bir şey olmaz.
2: Güle güle. Bailey, mama vakti.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Bence adamda bir tuhaflık var.
1: Nasıl yani?
2: Bence çok uç biri.
1: Adamın doğası bu.
2: Bailey nerede?
0: Arkadaşlar çok çok üzgünüm. Nasıl oldu anlamadım. Dışarıya ne ara çıktı? Ben...

0: Kişisel sorunlarımızı halktan çıkarmıyoruz.
1: Kesinlikle haklısınız komiserim, affedersiniz.
0: Çıkabilirsiniz.
2: Şey, açık mı kalsın kapalı mı?
0: Tatlım, sen geldiğinde açık
2: mıydı?
0: Evet.

0: Bay Çetlo genellikle ayda bir veya iki kez o da kiralardı. Hep nakit öderdi.
1: Kendi için mi?
0: Yalnız gelip giderdi, evet. Hı. Ama yalnız gelip giden genç bir kadın daha vardı.
2: Peki bu genç kadın sanırım Bayan Çetlo değildi.
0: Hayır efendim, sanırım sekreteriydi. Müşterilerimle bu tür gizli durumlarda sık sık bir araya geliyorum. Çünkü benim çok sıkı bir gizlilik politikasıyla çalıştığımı biliyorlar. Başka sorunuz var mı? Sizi dinliyorum.
3: Yok. Teşekkürler.
0: Her zaman efendim.
2: Bu bilgi acayip iyiydi. Kahveyle kutlama yapalım.

0: Seni seviyorum. Yarın görüşürüz. Buyurun Murphy.
1: Merhaba komiserim. Ben laboratuvardan Rodney. Chetlolardan herhangi birinin izine rastlamadık. Ama memur Brogan ve Sherry'nin DNA'ları olay yerinde her yerde bulunuyordu.
0: Evet, olay mahalline gitmişlerdi.
1: Ama komiserim, orada epey bir vakit geçirmişler gibi görünüyorlar. Haberiniz olsun diye aradım.
0: Teşekkür ederim.
2: Ne aptal bir herif bu.

0: Dostum, bir tuhaflık var. Til Bobet'e ceza yazdım diye kahveden artık para alacağını söylüyor. Bu yüzden bir sürü yol yapıp bedava kahve için buraya gelmek zorunda kalıyorum ya.
1: Ah dostum.
0: Sana hiç iyilik yapmamışım gibi davranma. Tamam mı? Çünkü gizli işler çevirmek bana pahalıya mal oluyor.
1: Senin fikrinde.
0: Ama...
1: Parayı da bölüşüyoruz.
0: Evet. Neyse boşver gidelim. Cinayeti bir an önce karides kılıklı adama yıkmamız gerek.
1: Şey, otel müdürü Wallace ve Deborah'ın son 3 aydır otele beraber geldiklerini söyledi.
0: İhtiyacımız olan her şeyi bulduk. Wallace sekreteriyle yatıyormuş, karısı çılgına dönmüş ve olanlar olmuş. Takalım kelepçeyi
2: evet,
0: gitsin.
2: Evet doğru, bir ihanet var ama bu cinayet anlamına gelmez.
1: Yani sanki şu an arama izni için yeterli delil var gibi görünüyor. Yani sonuçta bilgiler açık ve net ve görgü tanıkları var.
0: Tabii canım, tam bir tutku suçu bu.
2: Evet iyi iş çıkardınız ama adam suçlu değil.
0: Nasıl yani?
2: Limandaki güvenlik görüntülerine göre adam hep oradaymış. Yani eve gidip karısını öldürüp geri gelecek kadar bir zamanı bulmuş olamaz. Wallace Chetlow katil değil. Chetlow'ların evine gittiğinizde orada ne kadar süreliğine kalmıştınız?
1: 40-45 dakika civarı. Evet, çünkü Bayan Chetlow bebeğimizin olacağını öğrendiğinde konuşmaktan kendini alamadı ve bir türlü kalkamadık.
2: Pekala çocuklar. Çıkabilirsiniz. Ve Will, artık bir doktora gitsen iyi olur.
1: Evet, randevu alacağım.
2: Hemen şimdi. Gözün kedi poposuna benziyor.
0: Sen git, ben sensiz idare ederim.
2: Tatlım.
3: Hamile eş. İyi olmadığını anlamak aksine inanmaktan daha iyidir.

0: Aa, affedersin. Lanet olsun.
1: Benim ben.
2: Bu hal ne ya? Surata bak. Dalga geçiyorum. Alınma. Seni gördüğüme sevindim. Bir şey söyleyecektim. Köpeğiniz konusunda gerçekten çok ama çok üzgünüm. Yani nasıl olduğunu anlamadım.
0: Bir fikrim var.
2: Öyle mi? Kapıyı falan kapatmayı unutmuşsundur. Hamillikte bayağı kafa karışabiliyormuş.
0: Hayır, kapı kapalıydı.
2: Tuhaf. Neyse, ben daha fazla tutmayayım. Yoksa yolu kapattığın için seni tutuklarım. Pekala, dikkat et. Ha, dinle Paige. Haberin olsun. Buralarda kendine dikkat et. Sonuçta artık iki canlısın, değil mi? Mucize bu ya.

0: Ücretsiz kahve. Sadece müşteriler için.
1: Hey, hoş geldin. Boya iyi miydi?
0: İyiydi, teşekkür ederim.
1: Aradığın bir şey mi var?
0: Öyle bakıyorum. İhtiyacınız olan son iş bitirici, İrlandalıyı arayın.

0: Merhaba.
1: Şey, umarım buraları beğenmişsinizdir.
0: Her şey gayet güzel.
1: Evet, çünkü izole bir yer.
0: Alıştık artık, evet. Peki siz buralı mısınız?
1: Doğma büyüme, evet.
0: Aa, vay canına.
1: Will dedi ki oğlunuz olacakmış. Aa,
0: evet öyle. Evet. Açıkçası 4 hafta daha nasıl bekleyeceğim bilemiyorum. Resmen balinaya döndüm.
1: Sen balinaysan ben gezegenim.
0: Hayır. Çocuğunuz var mı?
1: Bir oğlum vardı ancak maalesef vefat etti.
0: Aa, çok üzüldüm.
1: Önemli değil, çok oldu.
0: Hayal edemiyorum.
1: Hiç kimse hayal edemez. O günlere geri dönebilmek için her şeyi yapardım.
0: Ben adam bile öldürürdüm.
2: Tek misiniz?
0: Hayır, bir arkadaşımla olacağım. Hayır kalsın, gelmiş işte. Affedersiniz. Acaba siz...
3: İrlandalı benim. Lütfen oturun. Haberleri okuyorum da... bu dünyada birbirimize çok kötü davranıyoruz.
0: Siz katil... değil misiniz?
3: Yo, en tatsız iş bile son derece etik bir şekilde yapılabilir.
0: Nasıl kimse işinizi bilmiyor? Alınmayın ama... oldukça normal görünüyorsunuz.
3: Birisi ya normal bir hayat yaşar ya da iyi bir hayat yaşar. Bu iki seçenekte kötü bir hayat yaşamak kadar yıkıcı olabilir.
0: Nasıl yani?
3: Bilirsiniz, birisi bir işte çalışıyordu. Veya eşi ve çocukları vardır. Bu kişi iyi biridir deriz, değil mi? Ama bu adam hayatının yol açtığı yıkımın farkında değildir. Hayatının iyi olduğunu zannedip sürekli tüketir. Tanımadığı insanların takdirini kazanmak için alınan şeyler, gereksiz yiyecek ve içecekler. Halbuki dünyayı zehirler. Devletine sadık bir şekilde vergi öder. O vergilerin büyük bir kısmı da silah ve mühimmata dönüşür. Sırf devlet dünyaya bombalar yağdırabilsin diye. Demeye çalıştığım şu. İnsanlar genellikle yaşamlarının yol açtığı yıkımları göremezler.
0: Ama bu mantıkla iyi bir hayat yaşamak mümkün değil.
3: Evet, ama iyi olmadığının farkında olmak aksine inanmaktan daha iyidir.
2: Buyurun efendim.
3: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Siz bir şey ister misiniz?
0: Evet, ben
3: de... O pek kalmayacak. Söyleyin bakalım, beni neden görmeye geldiniz?
0: Bu adam ailem için bir tehdit.
3: Bu iş pahalıya mal olur. Ne kadar ödeyebilirsin?
0: 50.000 ödeyebilirim.
3: Çok düşük. Adam polis. Ancak Kolombiyalı sınırlar konusunda saygı kalmadığı için bugün işi bitirebilirim.

Aman Tanrım. Ah, aman Tanrım. Aman Tanrım. Ah, aman Tanrım. Aman Tanrım. Ah, aman Tanrım. Ah. Lanet olsun.

0: Affedersin. İyi misin? Ne oldu bebeğim?
1: Bir kadın öldü. Ve işin içinde ben de varım.
0: Hey. Dinle beni. Senin hiçbir suçun yok. Terry öldürdü. Tamam mı? Hayır, dinle. Her şey düzelecek. İşler yoluna girecek, hissediyorum. Tamam mı? Biz iyi insanlarız. İyi insanlar iyi şeyler yaşar.
1: Pekala. Günün nasıldı? Yine boya yapmadın değil mi?
0: Hayır, yapmadım.
1: Güzel, çünkü ben
0: biliyorum,
1: yaparım.
0: Biliyorum. Hadi biraz dinlenelim.
2: Belki de İrlandalı'ya gitmeliydin. Ne yapacaksın?
3: O parayı bulmam imkansız. Tam 24 saatim kaldı. Ben bittim.
2: Söyler misin, iki kiralık katil tutmadığına emin misin?
3: Sus. Karımı öldürmesi için iki kiralık katil tutsam hatırladım herhalde.
2: O tarz şeylerde iyi değilsin. Planlamayı ben yapmalıydım.
3: Başka katil kiralamadım. Eğer ödemezsem beni öldürecek Debra. Cesedimi bile bulamazsınız. Adam delinin teki. Her şey boşa gidecek.
2: Ah zavallı balısım. Her şey yoluna girecek. Buradan kaçabiliriz. Bu gece.
3: Eğer kaçarsam suçlu görünür. Sonra peşime hem Kolombiyalı hem de FBI takılır. Çok zor. Başaramayacağım. Tek seçeneğim parayı bulmak. Her şeyi satmam gerekiyor.
2: Aha. Pekala. Her şeyi satacaksın yani. Mücevherleri, evi, arabayı. Onlar bizim Wallace.
3: O zaman o 1 milyon doları bir şekilde bulacağız.
2: Tamam da kim almış olabilir ki? Düşün canım, biri olmalı. Yardımcı, evsiz biri, bir arkadaş.
3: Kim?
4: Masör.
3: Tabii ya. O oradaydı. Parayı buldu ve zavallı Virginia'mı öldürdü.
2: O zaman o masörü bir güzel korkutalım ve paramızı geri alalım.
5: Size gösterebilir miyim?
1: Ne aptal bir adam ama.
5: Eve nasıl gitti?
6: Annem beni aldı.
7: Onu bırakmıştım da lanet olasıca araba kullanamıyor.

Ah.

0: Evet, böyle. İşte böyle. Ah bebeğim.
1: Ya bu adam tam bir aptal.
2: Anne, zengin olacağız.
3: Tamam tamam, ilaçlarıma dikkat et.
4: Ben Terry. Sen duracaksın değil mi?
2: Ben bilmiyorum ya.
4: Ha, bu arada Man Right grubuyla ilgiliyse şey, yine de mesaj bırakın.
1: Lanet olsun. Neler oluyor burada?
5: Nereye gidiyorsun Todd?
2: Şey, ben Keith.
5: Kapa çeneni.
2: Başınız sağ olsun Bay Chetlow. Virginia gerçekten harika bir kadındı.
5: Boş konuşma. Yattığınızı biliyordum.
2: Hayır hayır, yemin ederim ki hayır.
5: Bana yalan söyleme. Para nerede Kit?
2: Ne parası?
5: Neden bahsettiğimi biliyorsun.
2: Tamam hayır, lütfen lanet efendim olsun. Vurmayın beni lütfen.
5: Para, paranın nerede olduğunu
2: polisler
5: söyle.
2: Polisler aldı, yemin ederim ki polisler hepsini aldı.
5: Hemen söyle yoksa...
6: Olamaz.
1: Yok artık.
2: Anne.
1: Aman Tanrım.
6: Zavallı balısım.
1: Olaya bak be. Pekala. Pekala. Tamam.

0: Terry. Hey, neler oluyor? İyi misin? Az önce ne oldu?
1: Yürü git,
0: var ya.
1: Defol be.
0: Tamam, bu tavır da ne böyle?
1: Biri bana saldırdı Will ve nerede söylüyordum. Ve içimden biz bu konunun seninle ilgisi olduğunu söylüyor.
0: Yok artık.

0: Ne, Terry, neden? Bak, az önce masörün evine gittim, tamam mı? Bak, bir şeyler döndüğünü düşündüm. Bil bakalım kim geldi. Wallace Chetlow, sonra da Kit ve annesi çıktı ve kadın Chetlow'u vurdu. Sonra da sekreter çıktı ve onları vurdu. Herkes öldü. Resmen katliam oldu. Gerçekten.
1: Arabaya bin.
0: Ne?
1: Bin arabaya, yola çık.
0: Hayır, dinle beni. Bak, herkes aşk üçgeni olduğunu düşünecek. Olay bitti, temize
1: hemen
0: çıktık.
1: Şimdi arabaya bin dedim.
0: Tamam.

0: komiserim. Terry yine izin almadan görev saati dışında araba kullanmaya başladı. Tekrar olduğunda haber vermemi istemiştiniz. Şimdi oldu.
1: Sen neyin peşindesin Terry? Ah, olamaz.

0: Para yok.
1: Nerede Bill?
0: Bana inanmalısın, tamam mı? Nerede olduğunu bilmiyorum. Buraya en son beraber gelmiştik. Bak, doğmamış çocuğumun üzerine yemin ederim.
1: Eşinin paradan haberi var mıydı?
0: Kimseye söylemeyeceğimize yemin
1: Hadi
0: ettik.
1: Hadi ama söylediğini biliyorum Bill. Beni test etmek için yemeğe çağırdı. Aptal değilim ben.
0: Hayır, hiçbir şey
1: Onu
0: bilmiyorum.
1: Onu gördüğüm anda başımıza iş açacağını anlamıştım. En azından umarım ölü köpeği üzerinden nasıl ders çıkarması gerektiğini anlamıştır.
0: Ne?
1: Ara onu.
0: Bu iş şuurundan çıktı.
1: Ara onu ve hoparlöre.
0: Onun bu işte bir ilgisi
1: onu
0: yok.
1: Onu hemen ara Bill, yoksa seni öldürürüm.
0: Tamam, tamam, tamam. Tamam, bak, ona paradan bahsettim ama parayı almadı. Bunu bilirdim.
1: Öyle mi? Ne güzel dünya ya. Onu şimdi ara ve de ki merhaba tatlım, parayı almaya geldim ama yok.
0: Tamam.
1: Sadece bunları söyleyeceksin,
0: tamam.
1: Anladın mı?
0: Söyleyeceğim.
1: Hemen şimdi. Hoparlöre al.
0: Bak, telefonu açmıyor, galiba uyuyor.
2: Ne oldu tatlım?
0: Merhaba hayatım.
2: Neredesin? Neredesin? İyi misin?
3: Bill, neler oluyor Bill?
0: Parayı almaya geldim. Ama yok. Onu biri almış olmalı.
2: Para mı? Sorun yok tatlım.
3: İyi bir şey için aldım.
0: Beç. Ne parayı niçin aldın?
3: Para burada.
0: Hayır.
2: Terinin hayatımızı mahvetmesine izin veremezdim.
3: Bu konularda hep haklı çıkmışımdır. Sonuçta Virginia

0: benim adı...
1: Onat Virginia'yı. Benim özür dilememi söyledi.
2: Hayır.
3: Ne?
1: Arkadaş olduğumuzu sanmıştık mı?
4: Bey, kaç!
2: Hepsi senin yüzünden.

Ah Tanrım, hayır.

0: Başkomiser Murphy. Will'i vurmuşlar. Çok üzgünüm. Ölmüş.
1: Üzgünüm Paige ama bana neler olduğunu anlatman gerek.
0: Terry.
1: Ne? Ne olmuş ona?
0: Bayan Chandler'ı o öldürdü. Will de bunu öğrendi. Şu an peşimde.
1: Sen şu an neredesin?
2: Üzgünüm.
0: Paige, sana yardım edebilirim. Nerede olduğunu söyle yeter.
2: Oğlumu korumak için ne yapmam gerekiyorsa yaparım.
3: Providence Limanı. Feribot.
0: Tüm birimlerin dikkatine. Başkomiser Murphy konuşuyor. Bir memur yaralandı. Güneybatı'daki konteynerlerin oraya acil tıbbi yardım gerekiyor. Herkes memur Brogan'ı arasın. Dikkatli olun. Kendisi tehlikeli ve silahlı.
2: Lütfen şimdi gelme.
4: Sayın yolcularımız, feribot seferimiz kötü ama şanslı nedeniyle maalesef gözaltı gerçekleşecek.
2: Bebeğim, seni iyi yaşatacağım.

0: O para senin değil.
1: Neler oluyor?
2: İçeri gir.
3: Biri ateş ediyor. Arabada kal.
0: Bencillik edersen.
1: Buradan uzaklaşmalıyım.
0: Onlar olur. İçeri girme.
1: Çabuk olma.
0: Yalan söylersen başına kötü şeyler gelir. Hepsi senin hatan.
4: Silah bak.
1: Olamaz.
0: Neredesin? O kadını ben öldürmedim. Bunu bilmeni istiyorum.
1: Ne? Terry ne diyorsun?
0: Bill öldürdü.
5: Terry! Aman tanrım!
1: Yalan söylüyorsun.
0: Hayır söylemiyorum.
5: Silahı
0: yalancı olan değildi. Ve sen de.
5: Terry!
0: Ben sadece yardım etmek istemiştim ama sürekli yalan söyledim.

0: çocuk.
1: Şimdi ameliyat istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Parçalı kırık varmış.
2: Doktor bey.
1: Bilmiyorum.
2: Merhaba. Beni hatırladınız
1: hiç
2: mı?
1: Hiç dikkat etmiyorum. Bir
2: sonuçlarını göstermek
1: için gelmiştim. O kadar çok konuştum ki onunla.
2: Ama karnımdaki
1: hala aynı şekilde
2: devam ediyor ve
1: çok artmaya sanki

0: Nerede o? Bebeğim nerede?
1: O iyi ve sağlıklı. Bakım odasında uyuyor.
0: Buraya getirsinler hemen.
1: Tamam, getirecekler, söz veriyorum. Ama önce konuşmamız lazım Paige.
2: Arka odada
1: insanlar öldü. Terry, iki sivil, Chetlo ailesi. Will. Bu kadar ölüm kesinlikle tesadüfen olamaz. Yani... Terry neden peşindeydi?
0: Bilmiyorum. Çılgına dönmüş. Will'i öldürdü. Ve peşimden geldi. Will bana kaçmamı söyledi.
1: Nedenini bilmiyor musun?
0: Bilmiyorum. Terry'de hep bir tuhaflık olduğunu sezmiştim. Ama bunları yaşayacağımızı hiç düşünmemiştim.
3: Aa, affedersiniz, ben sonra gelirim.
1: Her ne olduysa, bu işe nasıl bulaştıysan çocuğunun bundan etkilenmesini istemezsin, değil mi? Sana bir hayat vaat ediyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
0: Yardım mı? Suçlayarak mı?
1: Bu işin peşini bırakmayacağım. Eninde sonunda sonuçları olacaktır.

0: Çocuğunun mezuniyetini görmek istemez misin? Ha? Evlendiğini. Paige, bir şey söyle.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyemiyor.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti.

0: Fidan'ın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif

0: Doymalık değil, doymalık.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve Cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
3: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
2: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
3: İşte sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
2: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
3: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
2: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
12: Kocamı kaybettim. Oğlumun babasını. Yardım edebilseydim, ederdim. Şimdi çocuğumu görmek istiyorum lütfen.
13: Fazla uzaklaşma. Daha sorularım olacak.

0: Ne istiyorsunuz?
1: Sen de bana ait bir şey var.
0: Şey, peki siz kimsiniz?
1: Kim olduğumun bir önemi yok. Biliyor musun, İran'da Antep fıstığına gülen fındık derler.
0: Ne?
1: Sence neden?
0: Bilmiyorum.
1: Çünkü hep gülüyor gibi de ondan.
0: Hayır.
2: Bir sonraki...

0: kontrol için lütfen 2 hafta sonra.
1: Şimdi şöyle, bu gibi hastalarda öncelikle semptomların derecesine bakarız.
0: Çok ciddi bir hastalık değil ama ihmal edilmemesi gerekiyor. Anlatabildim mi?
1: Hastanız yoğun bakımdan çıkın. Gözünüz aynı.
2: Sayın hastalar, ulaşacağız.
1: Hastanız 4-16
2: gün var. Lütfen maske takmayı ihmal etmeyin.
1: Nişanda bekleyebilirsiniz. Birazdan size haber vereceğiz. Kanamasını durdurun. Elinizden geleni yaptın. Biraz zamana ihtiyacımız var. Durumu iyiye gidiyor, merak etme.
3: Asansör, doktor ek odaları.
1: İstediğimiz ilaçları aldınız mı? Tamam.
4: Hayır, bir şey söyleyeyim.
1: Söyleyeceğiniz bir şey kalmadı.
4: Daha önce demiştim.
1: İsterseniz bugün eve gidin.
4: Sorumlu vermemiz gerekiyor, değil mi?
1: Kalmanıza gerek.
4: 6. odada, 601'de.
3: Bekleyin lütfen.
1: Üzerecek değil mi? Çok teşekkür ederiz.

0: Yakını siz miydiniz?
1: Doktor, tamam. 210.
0: Ameliyat olmuş. Kalbinde ritim bozukluğu var. Evet. Stent takılacak. Gerekli olan prosedürler imzalaması gerekiyor. Harika, tamam.
2: Burada uzun süre bekliyorum.
0: Sizi odama bekliyorum o zaman.
2: Tamam, ben alıp geliyorum. Burada dur, tamam mı?
3: Neler olduğunu o kadar anlamadım ki. İnsanlar bugünlerde çok vahşi ve açgözlü. Sanki rüyam bir tür uyarıydı. Karanlık günlerdi. Geliyorlardı. Açgözlülüğün bu gibi durumlarda insanlar üzerindeki etkisini ve yaptırdıklarını anlamaya çalışıyordum ama her ne olursa olsun hepsi takdiri ilahi. İnancım bu yönde. Buna mecburum. En karanlık günlerde bile her daim bir ışık kaynağı bu dünyayı aydınlatıyor. İşte bu yüzden yaşıyoruz. Biliyor musun? Kader bizi böyle birleştirdi. Böyle birleştirdi. Evet.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
5: Basit bir şeyle başla. Doğru olduğunu bildiğin bir şeyle. Ah, adım Katniss Everdeen. Evim 12. mantıka. Açlık oyunlarındaydım. Kaçtım. Peter orada kaldı.
6: Bayan Everdeen. Burada duramazsınız.
5: Kabus gördüm, 5 dakika daha.
6: Uyumanız gerekiyor. Uyumanıza yardım edebiliriz.
5: 5 dakika daha. Hayır. Hayır, lütfen 5 dakika dokunmayın bana. Hayır, hayır, bırakın beni.

0: Fenek.
1: Peter ve Juan için geri dönmek istedim. Ama kımıldayamadım. Annie de ellerinde. Onu kaçırdılar. Şu an başkentte. Keşke ölseydi. Keşke onlar da biz de ölseydik.

0: Bayan Everdeen. Albay Box, 13. mıntıkada güvenlik şefiyim. Taburcu edildiğinizi biliyorum. Başkan Cohen sizinle görüşmek istiyor.
1: Hiç haber var mı?
0: Sadece size eşlik etmeye geldim.

0: Bize 13'ten geriye bir şey kalmadı dediler.
1: Ordu toprak üstünü yerle bir etti. Ama biz askeriz, yerin altında yaşamayı öğrendik. Bunun için eğitildik. Savaş bizim için hiç bitmedi.
2: Devam edin, tamam ilerleyin hadi. İlerleyin.

0: İşte geldi. Ateşler içindeki kızımız. Bayan Başkan, size alaycı kuşu takdim edeyim.
1: Seninle tanışmak ne büyük bir şeref. Cesur bir kadınsın. Kafanın karışık olduğunu biliyorum. O oyunlardaki zulmü yaşamanın nasıl olduğunu tahmin edemem.
0: Katniss, başkan Alma Coyne.
1: Lütfen içtenlikle karşılandığını bil, olur mu? Umarım aramızda rahat edersin.
0: Burada tarih yazılıyor. Şu an bu masada.
1: Keşke iyileşmen için daha çok zaman olsaydı ama ne yazık ki öyle bir lüksümüz yok. Otursana lütfen. Olanların farkında mısın acaba? Güç alanına ok fırlattığında tüm ülkeyi canlandırdın Katniss. 7 mıntıkada isyan, başkaldırı ve grevler oldu. Bu enerjiyi sürdürürsek mıntıkaları başkente karşı birleştirebiliriz bence. Ama yapamaz ve boşa harcarsak, bu fırsat için 75 yıl daha beklememiz gerekebilir. 13. mıntıkadaki herkes hazır.
2: Peki ya Pita, yaşıyor mu?
0: Bilmiyorum. Keşke bilseydim. Ama başkentteki adamlarımla temas kurmam imkansız.
3: Başkent mıntıkalar arası iletişime her zaman engelledi. Ama sistemlerini iyi biliyorum. Sızmayı başardım. Artık tek gereken harika bir mesaj.
0: Katniss, şunu yapmamız gerekiyor. Onlara alaycı kuşun hayatta olduğunu ve bu savaşa katılmak istediğini göstermeliyiz, tamam mı? Çünkü her mıntıkanın tıpkı senin gibi başkente direnmesi gerekiyor. Bunu yapmak zorundalar. Bu yüzden bir dizi propaganda filmi çekeceğiz. Alaycı kuşla ilgili klipler de diyebiliriz işte. Bu isyan yangınını, alaycı kuşun başlattığı bu yangını destekleyeceğimizi yayacağız.
2: Onu...

0: orada bıraktınız. Pita'yı arenada ölüme terk ettiniz
1: bak,
0: değil mi?
1: Çok fazla
0: asıl sayıda... yaşaması gereken Pita'ydı.
2: Bayan Everdeen. Bakın bu devrim herkes için, tamam mı? Hepimiz için ve bir temsilciye ihtiyacımız var.
0: O zaman Pita'yı kurtarmalıydınız.
2: Belki de çocuğu kurtarmalıydın.
1: Ah. Hayır, hayır, beni dinleyin. Bunu ondan başkası yapamaz.
2: Tarif ettiğin kız bu değil ama.
1: Bunu üstüne vazife edinmeli. Gerçek düşmanına hatırlatmalıyız.
2: Düşmanını tanıyor, sorun bu değil.
1: Tabii unutmadıysa. Açıklamak ve göstermek ayrı. Başkentin 12'ye yaptıklarını gösterin.
2: Bunu asla kaldıramaz. Oyunlar onu mahvetmiş.
1: Fakat tek seçeneğimiz bu. İnsanlar her zaman istediğiniz gibi başlamaz Bayan Başkan. Bizim istediğimiz o öfke kaynaklı isyan aslında. Bunu yönlendirebiliriz. İnsanlara bir arenada birbirimizi öldürmekten başka bir şey yapmadığımızı göstermeliyiz. Bize bir ilham kaynağı lazım. Onu takip ederler. O devrimin yüzü artık. Bırakın görsün, evine gitsin.
2: Gönder onu.

0: Bunu yapacağına inanamıyorum. Hayır diyebilirsin.
1: Bunu kendim görmeliyim.
2: Bu taraftan mı?

0: 13 baştan sona temiz görünüyor. Yani güvendesin. Gelmemi istemediğinden emin misin?
1: Evet, eminim.
0: Seni yukarıdan gözleyeceğiz.

Şaşırmadım. Hey! Gel hadi. Prim'i görmek istemez misin? Gel bakalım. Hı? Kalbimi kırıyorsun.

0: Eceria. Bu cümleleri düzeltmeliyiz. Asiler demeyeceğim. Bu anlamsız bir meydan okuma olur. Onları yasallaştırmayacağım.
1: O zaman onlara suçlular deriz. Hı-hı. Radikaller. Hı.
0: Yoksa en eski kuralımı çiğnemiş oluruz. Asla yaralı olduğunu gösterme. Yurttaşlar, bu akşam Penem'e bir bütün olarak sesleniyorum.
2: Karanlık günlerden beri Penem benzersiz bir barış çağını yaşamış oldu. Bu iş bölümü ve asayişe duyulan saygıya dayanan bir barış. Geçtiğimiz haftalarda çeyrek asır oyunlarındaki birkaç radikalin birkaç şiddet olayını duydunuz. Bu yıkıcı yolu seçenler, bu yaptıklarınız nasıl sağ kaldığımızı yanlış anlamamıza dayanıyor. Hep birlikte. Bu bir anlaşma. Her mıntıka kalbe giden kan gibi başkenti destekler. Karşılığında da başkent düzeni ve güvenliği sağlar. Çalışmayı reddetmek bütün bir sistemi tehlikeye sürükler. Başkent Penem'in atan kalbidir aslında. Hiçbir şey kalp olmadan yaşayamaz. Karşınızda diz çökmüş suçlular provokasyon için semboller kullanıyor. Bu yüzden artık
0: bütün alaycı kuş sembolleri yasaklandı. Elinde bulundurmak hainlik sayılacak. Ölümle cezalandırılabilir. Adalet hızla uygulanacaktır.
2: Düzen hep sağlanacaktır. Tarihteki uyarıları görmezden gelenler... bedelini ödemeye hazır olmalılar.
3: Hey, bir baksana. Evet, şunları hallettin mi? Tamam, bekle, getiriyorum. Kaçıncı kattaymış? Aa, öyle mi? Tamam, sen de gel benimle. Biraz acele et hadi.

0: Bir şey yok. Biz iyiyiz. Artık bir aradayız.
1: Buttercup!
2: Gizlice soktum. Babamın fotoğrafı. Mutfaktaki otlarından da getirdim.
0: Burada kurallar katı. Onu bulurlarsa ne yaparlar bilmiyorum.
3: Evet, bence de. Geçen gün olanlar biraz saçmaydı, öyle değil mi? Sizin grup ne yapacakmış? Bir şey dediler mi?
4: Hayır, bir şeyler değil. Yemeye çalışmalısın.
3: Kurallar katı olduğunu zaten biliyorum.
5: Merhaba, iyi akşamlar. Penem'deki herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Caesar Flickerman. Kim olursanız olun ve ne yapıyorsanız yapın, çalışıyorsanız işinizi bırakın, yemek yiyorsanız yemeği bırakın. Çünkü bu akşam buna tanık olmayı isteyeceksiniz. Çeyrek asır oyunlarında aslında ne olduğuna dair çok spekülasyon vardı. Bu konuya hepimiz için ışık tutacak çok özel bir konuğum var ve karşınızda... Bay Peter Mellark. Peter, pek çok kişi olanları bilmediklerini hissediyor.
6: Evet evet, tahmin edebiliyorum.
5: Şimdi bizi bilgilendir. O çok tartışılan son gecede aslında neler olduğunu bir de senin ağzından dinleyelim.
6: Öncelikle oyunlardayken sadece bir dileğiniz olduğunu anlamalısınız ve bedeli çok ağırdır.
0: Yaşıyorsun.
5: Bedeli hayatımız?
6: Bence hayatımızdan öte.
5: Nasıl yani? Daha öte mi?
6: Masum insanları öldürmek gibi.
5: Ha.
6: Bu benliğinize mal oluyor.
5: Evet.
6: O elinizdeki tek dileğe tutunuyorsunuz. O gece benim dileğim Katniss'i kurtarmaktı.
5: Anladım.
6: Aslında onun istediği gibi onunla kaçmadım.
5: Ama kaçmadın.
6: Hayır.
5: Neden? BT'nin planına mı kapıldın?
6: Hayır, müttefikleri oynamaya kapıldım. Sonra bizi ayırdılar. Onu işte o an kaybettim. Sonra yıldırım düştü ve arenanın etrafındaki güç alanı havaya uçtu.
5: Evet ama Peter, havaya uçuran Katniss değil miydi?
6: Hayır.
5: Görüntüleri gördün.
6: O sırada ne yaptığını bilmiyordu. Daha büyük bir plan olduğunu ikimiz de bilmiyorduk gerçekten.
5: Bilmiyordunuz?
6: Hayır.
5: Tamam Peter. Bunu şüpheli bulan pek çok kişi var. Bir isyan planının parçasıymış gibi görünüyor şu anda.
6: Joanna tarafından az kalsın öldürülmesi plan mıydı? Yıldırım'ın onu felç etmesi plan mıydı? Hayır, isyancılarla işbirliği yapmadık. Biz ne olduğunu bilmiyorduk.
5: Pekala. Sana inanıyorum Peter Mellark. Teşekkür ederim.
6: Evet.
5: Kargaşa ile ilgili konuşmanı isteyecektim ama bu seni üzüyor gibi.
6: Hayır, hayır, konuşabilirim.
5: Emin
6: evet,
5: misin?
6: Evet, eminim.
5: Teşekkür ederim.
6: Evet. Bunu seyreden herkes durup iç savaşın ne anlama geldiğini bir düşünsün. Az kalsın yok oluyorduk. Şimdi ise sayımız daha da az. İstediğimiz gerçekten bu mu? Birbirimizi öldürmek? Öldürmek çözüm değil.
7: Bu da yapamazsınız.
6: Herkes derhal silah bırakmalı. Yoksa daha kötü olacak.
3: Onların tarafına geçmiş. Bunu nasıl yapar?
5: Ateşkes çağrısı mı yapıyor?
6: Evet. Öyle.

0: bu anlamsız şiddete son vermeliyiz. Değişim böyle olmaz.
1: Biri şunu kapatsın.
0: Adalet böyle olmaz.
1: Seni pislik.

0: ateşkes yapılamaz. Hele Snow'un yaptıklarından sonra.
1: Bu akşam çok hasar verebilirdi. Çoğu mıntıkada insanlar katılmaya korkuyor, cesaret lazım.
0: Sence neden öyle dedi?
1: Bilmiyorum, belki zorlamışlardır. Pek de kötü görünmüyordu. Belki seni korumak için anlaşmıştır.
0: Hala oyunu oynuyor.

0: Her zaman.
1: Hey. Uyku tutmadı mı?

0: neler olduğunu anlat. İyi sır saklarım. Annemden bile.
1: Kimse başkentten benim kadar nefret edemez. Yardım etmek istiyorum ama devamlı düşünüyorum. Savaşı kazansak bile Pita'ya ne olacak? Orada güvende değil ama burada da güvende değil.
0: Onlar için öneminin farkında değilsin. Bir şey istiyorsan sorman yeter. Neredeyse her şeyi isteyebilirsin. Kabul etmek zorundalar.
1: Seni daha sık uyandırmalıyım minik ördek.
0: Biraz uyu artık.
1: Sen de. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Alaycı kuşunuz olmaya karar verdim. Ama birkaç şartım var. Pita ve diğer haraçlar, Joanna Mason ve Annie Cresta ilk fırsatta kurtarılacaklar. Pita kurtarılacak olursa koşulsuz bir şekilde affedilecek ve hiçbir cezaya maruz kalmayacak. Ve diğer haraçlar da öyle. Hayır. Arena'da terk edilmeleri onların suçu değil. Hayatta kalmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar.
2: 13. mıntıkada bireyler talepte bulunamaz. Mahkeme kurulacak, adil yargılanacaklar. Teşekkür ederim.
1: Galiplere dokunulmazlık verilecek ve bunu bütün 13. mıntıkanın önünde beyan edeceksiniz. Bundan kendinizi ve hükümetinizi sorumlu tutacaksınız, yoksa başka bir alaycı kuş bulursunuz.
3: İşte bu. Bu o. İşte. Söylediğim kişi miymiş? Kostümünü giyiyor, arkada silah sesleri ve biraz da duman olacak. Ve alaycı kuşumuz. Bayan Başkan, insanlar korktuğu için kaybediyoruz. Ama bu riske değer, o bu riske değer. Af, mahkeme, demokrasi, bunlar yeni penemin yapı taşları olabilir ama işte... Savaş durumunda en asil prensipler bile biraz esnetilebilir sonuçta, değil mi?
2: Başka bir şartın var mı?

0: Kardeşimin kedisi kalacak.
1: Evet, gördüm. Ben de oradaydım. Aa, gerçekten tam bir kaostu. Ne demeye çalıştığını anlamadım. Böyle bir şey nasıl yapar ki?
2: Git buradan.
3: Yine mi ziyaret saati?
4: Bayan Trinket. Bu kapıyı görüyorsunuz. İçeriden de açılabiliyor. Bunlar standart yaşam alanlarıdır. Herkesinkiyle aynı. Tutsak değilsiniz. Halkınıza katılabilirsiniz.
3: Bu durumdayken asla. Çok teşekkür ederim.
4: Kıyafetten daha önemli sorunlarımız var. Katniss alaycı kuş olacak.
3: Zavallıcı.
4: Ateşler içindeki kızınız bitkin düşmüş. Bu ekipte yer almanızı istiyorum. Güvendiği birileri olmalı.
3: Haymitch ne yapıyor?
4: 1 kilometre ötedeki bir tesiste ayılıyor.
3: İsyancılara yardım etmek benim olayım diyene yazık.
4: Bayan Trinket, burada ne olursa olsun başkentteki günleriniz bitti artık. Savaş esirini oynayacaksanız öyle olsun. Burada kalıp çürüyün. Alaycı kuşun yanına başka birini bulurum ben de.
3: Kimi?
4: Herkesin yeri doldurulabilir.
3: Alaycı kuş hariç. Bu zindanda hiç kimse Katniss hakkında bir şey bilmiyor. Sizce şu mağara adamlarından biri gerçekten benim yerimi alabilir mi? Hayır.

0: Herkese merhaba. İşe ara verdiğiniz için teşekkür ederim. Gecikmelerin telafisi çoktan ayarlandı.
1: Burada İşinize çok az çocuk görüyorum.
0: Lütfen üstlerinizle mutlaka
2: Çoğu birkaç yıl önceki bir salgında ölmüş çünkü. Boyunda ailesini kaybetmiş.
0: Ve 12. Kızını ve eşini. Gelen konuklarımıza bir duyurum olacak. Katniss Everdeen, davamızın yüzü olarak tüm mıntıkaları başkente karşı birleştirmemize yardımı kabul etti. Karşılığında bazı tavizler vermeye söz verdi. Birincisi, başkentte tutsak olan galipleri oradan çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Pete Amelar.
3: Bu nasıl saçmalık böyle?
4: Bu tamamen saçmalık.
2: Nasıl olabilir?
0: Joanna Mason.
5: Fennec, en iyi için de anlaştım.
0: Ve Anne Cressa. Kurtarıldıkları zaman başkalarımıza karşı işledikleri suçlar için affedileceklerdir.
6: Bunu nasıl yaparsınız?
7: Güzel.
6: Hey, cevap verin.
7: Çok güzel, Katniss.
0: Eğer Katniss Everdeen görevini başaramazsa, anlaşma geçersizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İşlerinize geri dönebilirsiniz.
8: Bayan Başkan.
5: Effie Trinket.
0: 13'e hoş geldin.
8: Sayın Başkan, size çok özlü konuştuğunuzu söyleyebilir miyim?
0: Söylenecek başka bir şey var mıydı?
8: Açık konuşsam olur
0: başka
8: mu?
0: Başka bir şey yaptığın yok zaten.
8: Ben işin pazarlanmasından bahsediyorum. Devrimlerin sıkıntısı, alevinin çabuk sönmesi, ihtiyaçları olansa biraz tutuşma ve sıcaklık. Tabii biraz da oksijen.
5: Evet, oksijen.
8: Evet, doğru, oksijen. Söndürmenin en kesin yolu boğmaktır.
0: Ya da odadaki tüm havayı tüketmek. Affedersiniz.
5: Devrim neye lazım biliyor musun? O saça.
9: Efi? Sen? Burada ne işin var?
5: Siyasi mülteciyim.
9: Plutark seni kurtardı mı?
5: Evet, o buna kurtarmak diyor. İkimiz de hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi ömür boyu tulumlara mahkum oldum ama seni tekrar görmek gerçekten güzel. Nasıl bir yer burası? Kahveyi özledim. Bu kadar katı bir yer olabilir mi? Yani en azından üst rütbelilerin biraz olsun lüksü olmalı. Peruklarımı özledim. Neyse ki çıkarken bunların popüler olduğunu hatırladım. Eski her şey tekrardan yeni yapılabilir. Demokrasi gibi. Bu da şunu hatırlattı.
9: Sina. Öldü değil mi?
5: Evet canım. O alaycı kuş olmaya karar vermeden bunu göstermeyeceğine dair Plutark'a söz verdirdi. Riskleri biliyordu. Hepimiz biliyoruz. Bu devrime inanıyordu. Sana inanıyordu.
9: Çok güzeller.
5: Onlarda. Alaycı kuş kostümü onlarda. Burada pek fazla hazırlık ekibi yok ama seni tarihteki en güzel giyinen isyancı yapacağız tatlım.
8: Hadi bakalım. Işıkları açın.

0: Sinan'ın son rötuşu. Herkes ya seni öpmek, ya öldürmek, ya da sen olmak isteyecek.
1: Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel.
2: Tamam, dekoru getirin.
1: Biraz rüzgar. Hadi Katniss, dizinin üstünde başlayacaksın.
3: Tamam.
1: Doğrulurken de bayrağı havaya kaldırıp repliğini söyleyeceksin. Unutma, az önce kardeşlerinle birlikte başkentin eteklerinde fırtına gibi estin.
3: Tamam.
1: Hazır olunca başla.
0: Penem halkı, biz savaşıyoruz ve biz...
1: Repliğini biliyor musun?
0: Evet biliyorum, özür
1: tamam,
0: dilerim.
1: Tekrar.
0: Daha
1: hadi,
0: ısınıyor.
1: Tamam. Biraz enerjik ol, tamam mı? Başla.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
1: Az önce savaşıyordun. Kusura bakma, biraz sert çıkıştım, affedersin. Az önce savaşıyordun işte, yani anladın mı?
2: Tekrar deneyelim. Hazır olduğunda.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığını bitirmeyi göze alıyoruz.
4: Evet arkadaşlar, bir devrim böylece yok olur. Merhaba Katniss. Eski dostlar böyle mi karşılanır?
3: Seni ayıkken tanıyamamışımdır.
4: Sanırım hissettiğim kadar kötü görünüyor.
0: Penem halkı, savaşıyoruz. Bu adalet açlığına son vermeyi göze alıyoruz.
4: Bayan Başkan, bana biraz izin lütfen. Şimdi herkes Katniss Everdeen'in sizi gerçekten etkilediği bir anı düşünsün. Saç stilini kıskandığınız zamanı, elbisesinin alev aldığı zamanı ya da yarım yamalak ok atmasını değil tabii ki. Pita'nın size sevdirdiği gibi değil. Evet, gerçekten bir şey hissettirdiği bir anı düşünmelisiniz şu anda.
0: Hasat günü kardeşinin yerine gönüllü olması.
4: Mükemmel bir örnek. Tamam. Evet. Önemli bir şey değildi umarım. Tamam, kardeşi için gönüllü oldu. Güzel. Başka?
0: Küçük ruh için o şarkıyı söylemesi.
4: Evet. Kimi duygulandırmadı ki? Fazla makyajın olmayınca seni daha çok seviyorum.
0: Ben de sen ayık olduğunda.
2: Ruh'la işbirliği yapmayı seçmesi.
0: Evet.
4: Tamam. Peki bütün bunların ortak noktası ne?
5: Kimse ne yapacağını söylemedi.
6: Senaryosuz, evet. Belki onu rahat bırakmalıyız.
7: Yüzünü de yıkayalım. Genç bir kız 35'inde görünüyor.
2: Yerin altında doğallık imkanları çok az oluyor tabii, maalesef. Ne yapalım dersiniz, onu çatışmaya mı atalım?
8: Eğitimsiz bir sivili etki bıraksın diye çatışmaya sokamam ben. Burası başkent değil.
4: Durun, ben de tam bunu öneriyorum. Onu sahaya koyun.
8: Hayır, onu koruyamayız.
4: Bu gerçekçi olmalı. İnsanlar buna tepki veriyor. Devrim için sembol istiyorsunuz. Bu iş yönlendirmeyle olmaz. Güvenin bana, biliyorum.
2: Daha tehlikesiz bir yer vardır belki.
6: 8. mıntıka. Geçen hafta bombardıman olmuş. Askeri hedef kalmamış.
8: Güvenliğini garantileyemeyiz.
3: Güvenliğimi asla garantileyemezsiniz. Gitmek istiyorum.
8: Ya ölürsen?
3: İyi çektiğinizden emin olun.
6: Size birkaç sürprizim var. Belki denemek istersin. Katniss'in ekibinde olacaksan uygun görülmelisin.

0: Ve bu da senin için. Bluetrack senin de çekimde silahın olmasını istedi ama sana bir moda aksesuarı yapamazdım.
1: Çok güzel.
0: Ve şuraya bak. Sıradan yakıcı, patlayıcı oklar. Hepsi renk kodlu. Ve Fink'e söyle, hazır olduğunda onun da mızrağı olacak. Belki bu keyfini yerine getirir. Kırmızıları burada ateşlemeyelim bence. Olur mu?
2: Evet, hallettim. Bir daha kontrol sağlayacağız. Bir saniye. Benimle gelir misin? Bunları kontrol ettim. Ettiğini söylemiştin. Çalışmıyor bak.
3: Elinizde bunlar varken diğer mıntıkaları kaderine mi terk ettiniz?
4: O kadar basit değil. Zor kurtulduk. Karşı saldırı düzenleyecek durumda değildik. Başkenti bombalayabilirdik ama en az iki katı güçle vururlardı. Ya sonra? Zaten kazanacak kimse kalmazdı.
3: Tıpkı Pita'nın söyledikleri gibi ama ona hain dediniz.
2: Evet, birkaç kişi lazım.
4: Bu taraftan asker.
2: Bunları kaldıracağız, evet.
5: Kamera için hazırsın. Yoldaşın yakışıklı olmamış mı?
4: Gidelim.
5: Sağlam dönün.
6: Hemen tanıştıralım Katniss. Bu insanlar davamıza destek olmak için geldi. Cressida, başkentteki geleceğin en parlak yönetmenlerinden biri.
7: Buraya gelene kadar. Merhaba.
1: Merhaba.
6: Hünerlerinizi görelim hadi. Dikkatli olun.
7: Bu da asistanım Mesala.
8: Sizinle tanışmak onurdur.
7: Şuradaki de kameramanım Caster.
9: Merhaba.
7: Ve Pollux.
4: Yerlerimize geçelim.
3: Başkentten mi geldiniz? Plutark mı çıkardı?
7: Sohbet etmesini bekleme. O bir Avox. Hükümet yıllar önce dilini kesti. Ve... Hayır, kastettiğin oysa kurtarma gibi bir şey olmadı. Hepimiz kendimiz kaçtık. Bu iş için. Senin için.

0: Yaşıyorsun. Emin değildik.
1: Komutan Paylor, 8. mıntıka. Katniss henüz iyileşiyor ama yaralılarınızı görmek istedi.
0: Tamam. Onlardan çok var. Birkaç sokak öteye toplu mezar açtık. Ama henüz taşıyacak insan gücümüz yok. Hastane şu perdenin arkasında. Her umuda ihtiyaçları var. İrademizi yıkmaya çalıştılar.
2: Yaralıları burada toplamak endişe vermiyor mu?
0: Ölüme terk edilmekten iyidir.
2: Onu kastetmemiştim.
0: Evet, diğer seçeneğim o. Başka önerin varsa dinliyorum. İşte burası.
3: Aa, bilmiyorum, bugünlerde gerçekten çok zor. Ne yapacağız? Şunu versene, uzatabilir misin?
4: Beni burada çekme. Onlara yardım edemem.
5: Sadece seni görsünler. Tamam mı? İyisin. Merak etme.
6: Sorun yok, geçti. Biraz daha dayan.

0: Katniss Everdeen? Burada ne yapıyorsun?
1: Sizi görmeye geldim.
2: Bebek ne oldu?
1: Düşürdüm.
3: Savaşıyor musun Katniss? Savaşmaya mı geldin?
1: Evet. Savaşacağım.

0: Yavaş yaklaş.
1: Efendim, o bombardıman sırasında bazı kameralar bozuldu ama doğruladık. Bu o.
2: Yakınlaş.
1: Uyduruk bir hastaneyi ziyaret ediyordu. Hala orada mı bilmiyoruz.
2: Hmm.
1: 11'in sınırından hava saldırısı başlatabiliriz efendim. Onu hedef alabiliriz.
2: Yaralıları öldürün.
0: Efendim.
2: Konuşmayı sen yazdın Ecerya. Alaycı kuş sembolüyle herhangi bir ilgi yasaktır dedik. O hastanedeki herkes başkente ihanet etti. Katniss Everdeen'le arkadaş olmanın bedelini gösterin onlara.
3: Annen görünce seninle gurur duyacak. Mıntıkalarda yayınlanacak mı?
0: Gözlerine kazınacak.
4: Bir sorun var.
3: Nasıl bir sorun?
4: Bombardıman uçakları geliyor. Merdivenden aşağı inin.
0: Şurada sığınak var.

0: Merdivenden aşağı in.
1: Katniss! Katniss!
2: Everdeen!
0: Yürü!
2: Everdeen! Sakın duvar!

0: Koş!
1: Güneyde bir yere gidiyor.
2: Hastaneye doğru. Daire çiziyorlar. Hadi.

0: Tanrım. Yardım edin. Onları dışarı çıkarın.
1: Katniss, şu an gördüklerini söyleyebilir misin? Katniss, ne söyleyeceksin?
0: İsyancılar hayatta olduğumu bilsin. 8. mıntıkadayım. Başkent bir hastaneyi bombaladı. İçeride silahsız adamlar, kadınlar, çocuklar vardı. Hiçbiri kurtulamayacak. Başkentin bir an için bile adil davranacağını sanıyorsanız şu anda kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Başkan Snow'a bir mesajım var. Bize işkence edebilirsiniz, bombalayabilirsiniz, mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz. Ama şunu görüyor musunuz? Her yeri alev sarıyor. Eğer biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız.

0: Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyoruz. İşte bunu yapıyorlar. Onlara karşı koymak zorundayız. Bize işkence edebilirsiniz. Bombalayabilirsiniz. Mıntıkalarımızı yerle bir edebilirsiniz.
1: Blutarg boşuna güvenmemişsin.
0: Ama şunu görüyor musunuz?
1: Teşekkürler.
0: Her yeri alev sarıyor.
1: Konuşmanın başı için benimle gel.
0: Eğer biz yanarsak siz de bizimle yanarsınız.
2: Alaycı Kuş'a katılın. Kavgaya katılın.

Taviz vermeden ilerleme olmaz. Fedakarlık etmeden zafer kazanılmaz. Ama burada alaycı kuşla birlikte bizim zamanımızın geldiğini duyurmak istiyorum.

BT yayın gücümüzü tam anlamıyla 10 kat artırdı. Bu mesajımızı bu akşam tüm mıntıkalarda yayınlayacağız. Alaycı Kuş'un sözleri herkese isyana katılma ilhamını verecek. Birlikte hafife alınmayacak bir ittifak oluşturacağız.

0: İttifak.
1: Cenazede savaş şarkısı dinlemeyi sevmiyor musun? Ne kadar kalabalık olursak Pita ve Eni'ye o kadar yaklaşırız.
2: Evet.

Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır. Bütün mesailer 2 saat artırılmıştır. Kotayı doldurmamak hoş görülmeyecektir. Başkan Sunoy'un emriyle günlük üretim kotanız artırılmıştır.

0: Bizden korkmuyor bile.
1: Daha önce aldanılmadıkları için. Bu neredeyse haksızlık.

0: Komuta merkezine.
1: Tamam, ben şunları bırakayım.
2: Belki de en sevdiğimiz haraç oydu. Bence hepimizin en şaşırtıcı bulduğu şey bu kızın

0: başkentte çok fazla seviliyor olmaz. Pita, sanırım bu senin için daha acı verici olmuştur.
1: Keşke bu gülü sana verebilseydim Katniss.
2: Şimdiden çok değişmiş. Ona ne yapıyorlar?
0: Bu kadar şiddete ilham veren bir kız için çok tatlı bir jest doğrusu bu. Onu affedebilmek için çok sevmiş olmalı.
2: Titriyor.
0: Ben yapmazdım. Tabii Pita belki de anlamını bile bilmediği şeyler söylemeye zorlandığını düşünmüyor olabilirsin.
1: Evet. Aynen öyle düşünüyorum.
2: Sesi bile çok farklı.
1: Bence onu isyancıları kışkırtmak için kullanıyorlar. Olanları ve neyin risk altında olduğunu bilmiyor bence.
0: İsyancıların bunu izleteceğinden bile şüpheliyim. Ama izletirlerse ona ne söylemek isterdin? Katniss Everdeen'e, eskiden tatlı olan Katniss Everdeen'e.
1: Önce kendini düşünmesini söylerdim.
0: Evet.
1: Aptallık etme Katniss. İsyanı istemediğini biliyorum. Oyunlarda yaptıklarının amacı asla bunları başlatmak değildi.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Kulu sen de dene.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay, baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: haftanın parfüm ritüelini tamamla.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, pas peşindeysen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Günlük pedin olayı bu.
2: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol pedten kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
12: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
13: Otomobil piyasası durgun.
14: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
15: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: İsyancılar seni olmadığın birine, bizi mahvedebilecek bir şeye dönüştürdü. Eğer yaptıkları şeyler ya da senin nasıl kullandıkları konusunda söz hakkın varsa, lütfen çok geç olmadan bu savaşı durdurmalarını iste. Ve kendine şunu sor. Şu an yanındakilere güvenebilir misin? Ne istediklerini biliyor musun?
6: Cevap vermeliyiz.
7: Gerçek alaycı kuşu hakkındaki açıklamaların için teşekkür ederim Pita Merlark.
8: Onun neye benzediğini gördün mü?
6: Bir korkak görüyorum.
8: Onun neler yaşadığını bilmiyorsun
6: fark
8: bile.
6: Fark etmez ki ben onun söylediklerini asla söylemezdim. İşkence edip kafama silah dayasalar mı?
8: Kırbaçlandığında seni savunan Pita ile aynı kişi.
6: Hayır değil. Sadece kendini savunuyor. Coin'e yanıt vermeliyiz hadi.
8: Coin'le ne zaman biz oldunuz?
6: Herkesin seçeneği var. Nasıl başkentte oturup evini ve ailesini yok eden insanları savunur ki anlamıyorum.
8: Bilmiyor ki. Nereden bilsin? 12'ye yapılanları kimse görmedi. Onlara göstermeliyim.

Adalet Sarayı'nın önündeyken başlamak istiyorum, tamam mı? İşte ilk sahne.

0: Katniss, bize burada olanları anlat.
1: Hepimiz burada duruyorduk. Oku fırlattığında oyunları izliyorduk. Birden ekran karardı, kimse ne olduğunu bilmiyordu. Barış muhafızları bizi evimize girmeye zorlamıştı. Bir saat boyunca bütün şehir sessiz kaldı. Saat 9'u geçerken kamyonları duyduk. Hepsi birden, bütün barış muhafızları. Bunun anlamını biliyordum. Madenden birkaç kişiyle birlikte insanları evlerinden çıkarıp sınıra götürmeye çalıştık ama çoğu ormandan korkuyordu. O yüzden yola yöneldiler. Oraya kaçmaya çalıştılar.
0: Gale'ı izle.
1: ...915 kişi sınıra gittik ve bombardıman uçaklarının yola döndüğünü gördük. Onlar kaçarken yangın bombası attılar.

0: 10.000 kişiden 915 kişi. İnsanları tutup beraberimde sürüklemeliydim. Bazı çocukları taşıyabilirdim.
1: Çok hayat kurtardın sen, Gale. Sen olmasan 12. mıntıkadan geriye iz bile kalmazdı.

0: Beni burada öpmüştün.
1: Hatırlayacağını sanmazdım.
0: Unutmak için ölü olmam gerekiyor. Gerçi ölsem de unutmayabilirim. Bunu yapacağını biliyordum.
1: Ben bile bilmiyordum.
0: Çünkü acı içindeyim. Bana ancak böyle ilgi gösteriyorsun. Endişelenme Katniss, geçecektir.

0: İpten kolye olacaktı aslında. Ben umuttan kolye yaptım.
1: Vay canına, kelime ustasıymışsın.
0: İşim bu zaten. Savaşla birlikte tabii.
2: Tüm mıntıkalar izliyor mu?
3: Evet, başkent hariç. Bu sinyal koruma sistemini tasarladım ama şimdi kendim aşamıyorum. Sanırım işimi fazla iyi yaptım. O sırada sadece işin bilimini düşünürdüm. Aşacağız ama.

0: Hiçbir fikrim yok. Şunu yaptın mı? Baksana.
1: Evet. Katniss, merkezden çağırdılar.
0: Hiçbirinin tadı yok. Gerçekten burada yemekten çok sıkıldım.
2: Bu akşam raydan çıkarılan trenler, kundaklanan ambarlar ve 5. mıntıkadaki hidroelektrik santraline saldırı haberleri geldi.
3: Sana ne yaptılar?
2: Kendinizi dizginlemeniz için yalvarıyorum.
4: Programlanmış yalanlarınıza ara veriyoruz ve aynı zamanda bunu...
5: İşte görüntümüz bu.
6: Başardık.
5: Filmimizi o da görüyor.
2: Katniss, orada mısın?
3: Peter.
2: Katniss.
7: Peter, lütfen devam et. Bize vahşi saldırıları anlatıyordu.
2: Evet.

0: baraja yapılan saldırı duyarsız ve insanlık dışı bir yıkımdı. Bunu bir düşün. Nasıl bitecek? Geriye ne kalacak? Kimse hayatta kalamaz. Kimse güvende değil. Başkentte de değil. Mıntıkalarda da değil. Geliyorlar kendisi. Herkesi öldürecekler. 13. mıntıkada sabah ölmüş olacak.
1: Bizi uyarıyor. Bu uyarıydı.
2: Aynen öyle.
3: Onu öldürülmeden çıkarmalıyız.
4: Havada bir şey var mı?
2: Radarda görünmüyor.
4: Köşk teyitiği bir şey duymuş olabilir.
2: Muhtemelen.
4: Hava saldırısı talim zamanı.
5: Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun. Ve taliye protokolüne başlayın.
3: Prim!
5: En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata inin. Dayanıklı kapılar 6 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin ve 40. kata inin.
2: Bayan Başkan, 3 başkent filosu hava sahamıza girdi efendim.
4: Ne kadar vaktimiz var?
2: Menzile birkaç saniye.
4: Filoyu kalkışa hazırlayın.
6: Anlaşıldı.
4: Kısa menzilli hava savunmayı açın.
5: Lütfen sakin olun. Ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merkez...
4: Uzun menzilli füzeleri hazır bulundurun.
5: 40. kata in. Dayanıklı kapılar 3 dakika sonra mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun. Ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata in. Dayanıklı kapılar 3 dakika içinde mühürlenecek. Kırmızı alarm verildi. Lütfen sakin olun. Ve taliye protokolüne başlayın. En yakın merdivene gidin. Ve 40. kata in.
3: Gel tatlım.
6: Hadi tamam.
5: Metaliye protokolüne başlayın. En yakın merdiveni.
3: Hadi.
5: Ve 40. kata in. Yardım merkezine gidin. Her biri için bir palet alın. Kişisel eşyalarınızı size ayrılan bölümde bırakın. Diğer vatandaşlara nazik davranın. Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir. Dayanıklı kapılar 2 dakika
3: Anne!
5: Sonra mühürlenecek.
3: Prim nerede?
7: Seni bulmaya gitmişti. Merdivenlerde olmalı.
3: Merdivende kimse yok. Kediyi alacak.
5: Kırmızı alarm verildi. Bütün vatandaşlar sığınağa girmelidir.
8: Hey dur, dur.
5: Dayanıklı
8: dur dedim.
5: Kapılar 1 dakika sonra mühürlenecek.
2: Kuzeybatı ucu vuruldu. 12 metre delindi.
6: Yaşam alanlarını ıskaladılar. 2. ve 3. koridorlarda küçük hasarlar. Radyasyon var mı?
4: Bulunamadı.
2: Radarda 4. bir filo var efendim.
5: Kapılar 30 saniye sonra mühürlenecek. Kapılar.
8: Hadi çabuk
5: saniye.
8: Hadi.
3: Sonra buraya gel.
5: Kırmızı
3: acele
5: alarm
3: et.
5: Verildi. Dayanıklı kapılar.
3: Hadi.
5: 10 saniye sonra. 9.
3: 8. Çabuk.
5: 7. 6. 5.
3: Kapıları tutun.
5: 4. 3. 2.
3: Kapıları tutun.
5: Bir.
3: Kedi için mi gittin? Ne düşünüyordun?
6: Onu terk edemezdim. Kendimi affetmezdim.
8: Dayanıklı kapılar mühürlendi.
7: Biliyorum bebeğim. Gidelim.
2: Kuzeybatı bölümünde su katmanı hasarı. Bir nakliye koridoru düştü.
4: Kuzeybatıda başka bir şey yok. Sektör 3'teki karadan havaya füzemiz isabet aldı. Kendimizi açığa çıkardık. Oradan ateş ettiğimizi gördüler. Filoyu şimdi kaldırmayın.
2: Sektör 3'e taarruz düzeninde 12 bombardıman uçağı yaklaşıyor.
4: Yaklaşırken ateş etmeyin.
7: Oh. Ne vurdular?
8: Kayalık. Ama havalandırma şaftı tıkandı.
4: Hedef filomuz değil.
9: Özel cephanemizde.
4: Elimizde nerede ne olduğunu bilmiyorlar. Herkes sığınakta, öyle değil mi?
9: Aynen öyle.
4: Kalan uçak savarları saklayın. Fırlatma rampaları ve havalandırmalarını da kapatın. Geçmesini bekleyeceğiz. Buna uygunuz.
1: Bizi resmen gömmeye çalışıyorlar.
4: Başkent eski bilgileri kullanıyor. Onlar için güncellemeyeceğim.
1: Sayın Başkan, haddim değil biliyorum ama...
4: Haklısın, konuğumuzsun ama burası seni aşar. Tasarruf için oksijeni %14'e düşürelim.
8: Anlaşıldı.
4: Derin bir nefes alın Bay Heavensby. Uzun bir gece olacak.

0: Bir şeyler anlat Prim. Herhangi bir şey.
1: Hastanede terfi aldım. Söylemeyi unuttum. Doktorluk eğitimi veriyorlar.
0: Vermemeleri aptallık olurdu.

0: Hey. Oturabilir miyim?
1: Evet.
0: Snow seni cezalandırmak için en iyi kullanıyor. Bizimle alay ediyor. Az önce o aptal kediyi izleyene kadar anlamamıştım.
1: İlk oyunlardan sonra aşkınızın rol olduğunu düşünmüştüm. Bu stratejiyi sürdürmenizi bekliyordum. Ama Pita'nın kalbi durup da ölümden döndüğünde seni yanlış anladığımı gördüm. Onu seviyorsun. Ne şekilde olduğunu belki sen de bilmiyorsun ama dikkat eden herkes bunu görebilir.
0: Sen nasıl katlanıyorsun?
1: Kendimi kabuslardan çıkarıyorum. Uyanınca da rahatsız oluyorum. Ama boyun eğmekten iyidir. Kendimi toplamak, dağılmaktan 10 kat daha fazla zaman alıyor.
2: Katniss. Katniss. Benimle gel.

0: En iyi saldırılarını atlattık, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Annenle kardeşin iyi mi?
1: Evet, iyiler.
0: Bizim için bir şey yapman gerekiyor. Penhem'e başkentin saldırısından kayıpsız kurtulduğumuzu ve hala faal olduğumuzu söylemen gerekiyor.
1: Tamam.
0: Şunu bilmeni isterim. Pita'nın uyarısıyla tahliye için fazladan 8 dakikamız oldu. Bunu unutmayacağım.
1: Teşekkür ederim.

Katniss, 13 iyi durumda. Ben de öyleyim diyeceksin. Katniss. Prova yapmak istemiyorsun, biliyorum.

0: Bunları ne diye atmışlar?
1: Benim için.
2: Hazır mısın Katniss? 8. mıntıkadaki gibi yapacağız. Şu gülleri anlat. Sunova, 13'ün ayakta olduğunu söyle.
1: Pita'yı öldürecek.
2: Bir daha alalım, bağırır mısın? Mikrofonun yok. 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Pita'yı öldürecek. Yapamam.
2: Katniss.
0: Yapabilirsin Katniss.
1: Bunu yapamam.
2: 13 ayakta ve yerinde. Ben de öyleyim.
1: Sonu gelmeyecek. Sırf ben Katniss, alaycı kuşum diye.
3: Miyiz?
4: Sorun yok, tamam.
1: Hayır, beni uyardı. Bu konuda beni uyardı. Ben alaycı kuş olduğum için yapıyor. Beni Pita'yla cezalandırıyor. Hayır. Hayır, bunu yapamam.
2: Katniss.
1: Beni buna zorlamayın.
4: Bırak gitsin.

0: Bitti mi yani ha? Sonsuza kadar burada saklanacaksın.
1: Ben alaycı kuş olamam.
0: O zaman alaycı kuş olma. Katniss ol. Buradaki tek gerçek arkadaşım sensin Katniss. Sana herhangi bir ilaç verdiklerini hiç sanmıyorum.
1: İnanılmazsın.
0: Söylediklerimde ciddiyim ama. Buraya gelmemin sebebi Pita'yı kurtarmaya gittiler.
1: Ne?
0: 5. mıntıkada çöken baraj başkentin büyük kısmını elektriksiz bıraktı. Sinyal savunmaları göçtü. Bilgi sistemlerine girip her yeri alt üst ediyor şu anda ve bize bir fırsat doğdu. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama sanırım elektrik düzelene kadar.
1: Ya Başkan Coyne?
0: Alkol yasağı yüzünden o kadını tamamen destekliyor olmam söz konusu bile olamaz. Anlarsın işte yani ama Plutarch, Pita ve diğerlerinin haraç merkezinde olacağını söyledi. Coyne elektriğin gitmesini fırsat olarak görüyor. Senin bizim silahımız olduğun gibi Pita'nın da başkentinki olduğunu biliyor. Yani sizi zıtlaştırmak yerine onu kurtaracak.
1: Yardım etmeliyim.
0: Dur. Sakin ol. Havalandırmadan atladığın gibi başkente mi gideceksin? Çoktan yola çıktılar. 6 asker gitti. Hepsi gönüllü ve bil bakalım ilk cesur gönüllü kim oldu?
1: Gale.
2: Tamam mı?
3: Evet.
2: Ortaya geç. Kayalara doğru. Kester, sola. Pollux, beni izle. Tam kameraya bak. Tamam mı? Fenik?
3: Evet.
2: Tamam. Acele etme. Önemli olan durmadan konuşmayı sürdürmen.
3: Ben Fenik Oder.
4: 65. açlık oyunlarının galibi. Size 13. mıntıkadan sağ salim sesleniyorum. Başkentin saldırısından kurtulduk. Ama size haberleri sunmaya gelmedim.
1: Fenik neden filme katıldı?
0: Daha fazlası da var.
5: Beta sistemi ele geçirdi.
6: Jeneratörlere kaldıkları için erişebildikleri frekans aralığı daha sınırlı. Hepsini Fenik'le dolduruyorum.
7: Çok kişi görmeyecek ama görenler klip sanacak.
6: Bu yayının bütün sistemlerini bozduğunu bilmiyorlar. Erken savunma uyarılarını, dahili iletişim, her şeyi. Yayın devam ettiği sürece ekibimiz yakalanmadan girip çıkabilecek.
4: Gerçekler mi? Lüks içinde yaşam efsanesi değil. Memleketinizin şeref yalanı da değil. Arenada hayatta kalabilirsiniz. Ama çıktığınız anda bir kölesiniz.

0: Alaycı kuş bir. Savunma sistemlerine bir dakika.
1: Karartma.
0: Faal olurlarsa alçaktan uç.
2: Başkan Snow beni satıyordu. En azından bedenimi. Sadece ben yoktum. Bir galip çekiciyse başkan onu ödül olarak veriyor ya da satın almalarına izin veriyor. Reddederseniz sevdiğiniz birini öldürüyor.
3: Alaycı kuş bir savunma sistemlerine son 20 saniye. Saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Savunma sistemleri tepkisiz. Başkentin hava sahasındayız.
2: Sahiplerim vicdan rahatlatmak için para ya da mücevher veriyordu. Ama ben bundan çok daha değerli bir... ödeme yolu buldum. Sırlar.
4: Hazırlanın.

0: Gece görüşü.
1: İşte.
2: Merkez, araç merkezini görüyoruz. Son yaklaşmayı başlatıyoruz.
1: Maskeleri takın.
3: Başkentin şımartılmış elitlerinin tüm ahlaksızlık, hile ve zalimliklerini biliyorum. Ama en büyük sırlar sevgili başkanımız Korelinos Sunov hakkında.
2: Kapıyı açın. Merkez, ben ekip liderim. Gaz atmaya hazırlanın. İçeri girince bildireceğiz.
3: İktidara geçtiğinde gençti. Sürdürecek kadar da zekiydi. Nasıl yaptı diyebilirsin. Tek kelime. Zehir.
2: İnmeye hazır olun.

0: her isyanı daha başlamadan durdurdu.
1: Güvenli. Güvenli. İçerideyiz merkez. Hedef 1'e doğru gidiyoruz. Hücre P45 kat 62C. Gaz ver.
0: Birçok rakibi gizemli bir şekilde öldü. Tehdit sayılan müttefikleri bilir. Snow şüphe çekmemek için aynı bardaktan içiyor ama panzehir her zaman işe yaramıyor. O yüzden güzel kokulu güller takıyor. Ağzındaki hiç geçmeyen yaralardan gelen kan kokusunu bastırmak için.

0: Gale.
1: Ama gerçek kimliğinin kokusunu bastıramaz. Acımadan öldürüyor. Hileyle ve korkuyla yönetiyor.

0: Tercih ettiği silah da tam da böyle bir adama göre. Zehir, bir yılan için mükemmel.
1: Burası neresi?
2: BT.
3: Onları kaybediyorum.
2: Elektrik geldi.
4: Efendim, başkentin savunma sistemi açılıyor. Devreye giriyor.
3: Başka bir kaynak olmalı. Yayınları filtreliyorlar. 60 saniyeye kesilecek.
4: Hava aracını geri çağıralım mı efendim?
2: Yayına beni verin. Sınav izliyorsa beni görünce yayına izin verebilir. Yayına verin ki görsün.
5: Evet, evet.
2: Yayına verin.
6: Yapabilir miyiz? Girebilir miyiz?
3: Şimdilik hat açık, sadece seni görecek.
6: Hadi Katniss, başla.
2: Başkan Snow, Başkan Snow, ben Katniss. İzlediği kesin değil ki. Başkan Snow.
5: İzliyor da olabilir.
2: Başkan Snow, sizinle konuşmalıyım. Orada mısınız? Başkan Snow, ben Katniss. Duyuyor musunuz? Sizinle konuşmalıyım. Başkan Snow, ben Katniss. Başkan Snow, orada mısınız? Duyuyor musunuz? Başkan Snow, ben...
7: Bayan Everdy, bu ne şeref? Herhalde güllere teşekkür etmek için aramış olmalısınız beni.
2: Bunu ben istemedim. Oyunlarda olmayı hiç istemedim.
3: Bugs, cevap
2: ver. Alaycı kuş olmayı da. Kardeşimi korumak istedim. Ve Pita'yı hayatta tutmak.
3: Cevap ver, Bugs.
2: Lütfen, onu bırakın. Ben de alaycı kuş olmayayım, kaybolurum. Bir daha asla beni görmezsiniz.
7: Bayan Everdy.
3: Bugs, cevap ver.
7: Tıpkı oyunlardan olduğu...
1: Merkez,
3: hadi.
7: Bundan da kaçamazdınız aslında.
1: Merkez, durum raporu verin hemen.
8: Bugs, zamanımız az. Acele et.
9: Hadi gidelim.
2: Lütfen. Siz kazandınız. Beni yendiniz. Pita'yı bırakın. Onun yerine beni alın.
7: Asil fedakarlık fırsatı çoktan geçti. Gerçekten üzgünüm.
2: Ne yapacağımı söyleyin. Sözümü hep tuttum, değil mi?
7: Savaş istemediğini söylemiştin. Ama olan da bu değildi. Barış'ın ne kadar kırılgan olduğunu söylemiştim. Yine de çocuk gibi onu kırmadan edemedin. Ne olduğunu biliyorum. Endişelerinin ötesini göremediğini biliyorum. Ama lütfen Bayan Everdy, artık dürüstlüğünüzden de emin değilim.
1: Merkez, ilk hedefe vardık. Pita'yı almaya hazırlanıyoruz. Kurtarınca bildireceğiz.
3: Alaycı kuş bir, tahliyeye hazırlanın.
2: Sizi Pita'ya aşık olduğuma ikna etmemi istediniz. En azından bunu yapmadım mı?
7: Bayan Everdy, bizi en çok sevdiğimiz şeyler mahveder. Hep böyle olur. Sakın bu söylediğimi unutmayın. Sence arkadaşlarının haraç merkezinde olduğunu bilmiyor mu? Yayını kesin.
2: Ne oldu?
3: Bax, cevap
2: ne
3: ver.
2: Ne oldu?
3: Bax, cevap ver.
2: Orada olduklarını biliyoruz.
3: Hadi,
2: bu tuzak.
4: Tamam, sakin ol.
2: Onlara ulaşıp
4: tamam.
2: Çıkmalarını söylemeliyiz hemen.
4: Tamam, sinyal, tamam.
3: Bak, cevap ver.
4: İletişim kurulamaz.
2: Hayır. Hemiç sınav başından
3: bak,
2: beri alay ediyordu.
3: Cevap ver dedim.
2: Hayır,
3: bak,
2: hemiç.
4: Tamam, sakin ol. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz.
2: İkisini de mi kaybettim? İkisini sakin de mi kaybettim?
4: Hayır.
2: İkisini de mi?
4: Şşş, sakin
2: olmaz,
4: ol.
2: Olmaz, onları kaybettim. Şşş. Olamaz.
4: Ketmiş.
2: Hayır. Hiç haber yok. Çok üzgünüm. Dünyanın en kötü işkencesi. Ne yazık ki hiçbir şey yapamadan beklemek. Özellikle de bizim gibiler için. Ama hangi metanet, cesaret, delilik,
10: sana güç veriyorsa böyle zamanlarda onu bulacaksın. O sende var asker. Seni bunca zaman o hayatta tuttu. Şimdi de tutacak.

0: Döndüler.
1: Anlaşıldı. Hemen getiriyorum. Bir saniye, bekler misin?
2: Size istemiyorum dedim.
3: Joanna.
2: Phoenix. Phoenix.
4: Annie. Annie. Annie. Güvendesin. Seni seviyorum.
3: Gail. İyi misin? Bir şey mi oldu?
5: Ben anlamıyorum. Bütün silahlar Faal Dağı mağaralarından geçip çıktık işte. Onlar izin verdi. O içeride. Muhafızlara kullandığımız gazdan bayıldı ama toparlıyor. Uyandığında orada olmalısın.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

Vita! Vita! Bırak! Bırak onu! Hadi!

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Ayrola çocuklar.
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
10: Türkcell'in çözüm gücü var.
1: Ya, reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
11: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
13: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
12: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol. İndirime dönüşen puanlardan yararlan.
14: ...8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine...

0: Haftanın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
3: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
5: Sadece durulalım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem.

0: kuruş.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan az. Magnum, pas peşindeysen.
2: Çarşamba fırsatları başladı. Ömür kaşar peyniri 600 gram 265 lira yerine 249 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
3: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
3: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı.

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hayır Katniss, şişlik var. Dokunma. Yapma, sakin ol. Sakin ol, iyisin. Uyandığını söyleyin. Konuşmaya çalışma. Pete iyi durumda. Senden uzaklaştırmalıydı.
1: Buna zihin zaptı deniyor. Ve bunu Pita'ya ne zamandır yaptıklarını bilmiyoruz.
2: Korku koşullandırması, özel arı zehriyle güçlendirilmiş. İlk oyunlarda seni sokanlardan. Kişilik bölünmesine yol açıyor, ona... işkence ediyorlar. Şok verip, döverek kişiliğini yok ediyorlar. Sonra tüm korku ve acıları yönlendiriyorlar. Başka bir anı ya da kişilikle ilişkilendiriyorlar.
3: Katniss'in anılarını değiştirebilirler mi?
2: Hayatını tehdit ettiğini sanıyor.
4: Onu bir silaha dönüştürmüşler. Sana karşı.
3: Düzeltebilir misiniz?
2: Korku yenmesi en zor şeydir. Korkuları hatırlayacak şekilde yaratıldık.
1: Yeni bir alan ama... bir ekip oluşturduk. Ben şahsen iyimserim.

İyi akşamlar. Dün akşam başkentte gerçekleştirilen gizli bir kurtarma görevine yetki verdim. Size galiplerin özgür kaldığını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün tarihi bir değişimin dönüm noktası olsun. Alaycı Kuş ve diğer galiplerle başkente çok net bir mesaj gönderdik. Bir daha asla adaletsizliğe katlanmayacağız. Bugün aile, dostlar ve sevdiklerimizle yeniden birleştiğimiz gündür. Bütün penem birlik olsun. Başkent eğlensin diye savaşmayalım. Bu mücadelede birlik olalım. Bugün yeni bir penem kurana kadar asla pes etmeyeceğimize ve vazgeçmeyeceğimize söz verdiğimiz önemli bir gün olsun. Liderler seçilecek, bize dayatılmayacak. Mıntıkalar emeklerinin karşılığını paylaşmakta serbest olacak ve kırıntılar için savaşmayacak artık.

Yeni penem ufukta göründü ama onu kendimiz almalıyız. Oraya giden yolda Sarp Dağlar ve ikinci mıntıkanın derin vadileri var. Penem'in en Sarp Dağlarının ortasında başkentin ana askeri tesisi yer almakta şu an. Bu kaleyi fethedebiliriz. Çünkü biz tek bir halkız ve tek orduyuz. Tek sesiz. Çünkü bugün bizim yeni başlangıcımız. Bugün galipleri özgürlüğe kavuşturduk. Yarınsa Penem.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu adım adım gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Sular Şehri Bartın. Efendim Bartın tam bir turizm cenneti. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahat çarkınıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Bartın'da tüm hızıyla tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Bugün rotamızı Batı Karadeniz'in en güzel illerinden Bartın'a çeviriyoruz. Hiç vakit kaybetmeden Bartın'ı gezmeye hemen başlıyoruz.

0: İlk durağımız eşsiz bir güzelliğe sahip olan Bartın Irmağı.
1: Değerli izleyenler, Bartın'da şu anda Yalı mevkiinde Bartın Irmağı'nın hemen yanı başındayız. Efendim, buraya gelenler Bartın Irmağı'nın üzerinde keyifli bir gezinti yapma imkanına sahip oluyorlar. Bakar mısınız, şu anda da tekne geçiyor. İçinde yolcular var. Efendim, Bartın Irmağı'nın ve Bartın'ın güzelliğini böyle tekne turlarıyla keşfetmeniz mümkün. Değerli izleyenler, Bartın Irmağı Türkiye'de üzerinde taşımacılık yapılabilen tek ırmak olma özelliğine sahip. Bartın sular şehri olarak biliniyor. Bartın Irmağı'nın birçok kolu var ve bu kolların hepsi Karadeniz'le buluşuyor. Değerli izleyenler, eskiden ticaret bu alanda dönermiş. Canlı tavuklar, yumurta.

çatalar, keresteler işte bu bölgeye gelirlermiş ve öküzlerle, öküz arabalarıyla çektirme denilen ahşap gemilere yüklenirmiş. Oradan da Türkiye'nin her yerine ve tüm dünya ülkelerine bu mallar gönderilirmiş. Evet, gerçekten çok özel bir alandayız. Bartın Irmağı'nın hemen yanı başındayız ve burası çok güzel.

0: Değerli izleyenler, Bartın Yalı mevkiinden teknemizle açıldık. Bartın Irmağı'nın üzerinde keyifli keyifli ilerliyoruz. Efendim ortamımız çok güzel, keyfimiz yerinde. Birazdan birbirinden güzel Bartın türküleri dinleyeceğiz. Yanımızda Erdinç Bey var ve Ekrem Bey var. Ekrem Bey bağlamasıyla geldi. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de şimdi ortamımız çok güzel. Bartın Irmağı'nın, Bartın'ın güzelliklerini böyle teknemizle keşfediyoruz. Efendim bu keyfimize bir de birbirinden güzel Bartın türküleri eklenirse ne olacak? Muhteşem olacak. Ne dinleyeceğiz?
1: Irmak kıyısı.
0: Irmak kıyısı. E tabi Bartın Irmağı'nın üzerindeyiz. Ne dinleyeceğiz? Irmak kıyısı. Erdinç Bey merhaba, nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Burada olmak çok güzel. Burada olunur da iyi olunmaz mı? İnsanın burada ömrü uzar efendim. Bakar mısınız şu ırmağın güzelliğine? Bu nedir Erdinç Bey?
2: Bendir. Bu Türk halk müziği çalgısı. Bendir diye.
0: Bendir. Evet. Ne demek bendir?
2: Bendir işte yüzyıllar önce bu tasavvuf müziklerinde falan kullanılan bir alet.
0: Evet. Evet. O halde... Efendim Bartın Irmağı'nın üzerinde bir yandan teknemizle yemyeşil ağaçların arasında ilerliyoruz ve ne dinliyoruz?
1: Irmak kıyısı.
0: Irmak kıyısını dinliyoruz. Buyurun.

kıyısına, yağmaz mı dolu yarinden aydın, olmaz mı deli yarinden.

0: cansız kaldım. Ah desinler, paşam desinler.
1: Çok güzel, ağzınıza yüreğinize sağlık. Keyfimize keyif kattınız. Evet değerli izleyenler, Bartın'a geldiğinizde Bartın Irmağı'nın üzerinde mutlaka tekne turlarına katılın. Efendim turlarımız 1 saat sürüyor. Bu 1 saatlik turlar sırasında muhteşem doğal güzelliklere ve tarihi yapılara tanıklık ediyorsunuz. Evet değerli izleyenler, Bartın'a Allah her türlü zenginliği vermiş. İşte Bartın'ın ortasından geçen Bartın Irmağı, Türkiye'de taşımacılığın yapıldığı tek ırmak olma özelliğine sahip. Efendim yıllar önce bu ırmağın üzerinde ticaret dönüyormuş. Öyle değil mi Ekrem
2: Bey? Evet, doğrudur.
1: Mallar buradan yükleniyormuş ve Türkiye'nin dünyanın her yerine gönderiliyormuş. Bartın, İhracat yapılıyormuş.
2: Çevre köylerinden yumurta, yoğurt ve özellikle de kereste buradaki doğal yapı iskeleye geliyor. Evet. Oradan tonajlı gemilere yükleniyor. Oradan Karadeniz'de açılıyor illere.
1: Evet, bayağı uzun bir ırmak. Bartın Irmağı ve birçok kolu var.
2: Kolu var, bağlantıları var.
1: Ve hepsinin de yolu Karadeniz'e çıkıyor.
2: Aynen. Bartın'ın içinde birleştiği için burası bir şehir merkezi oluyor.
1: Değerli izleyenler, bakar mısınız şu ağaçların güzelliğine? Vallahi tablo gibi, tablo gibi. Efendim

Bartın Irmağı'nın üzerinde tekne turlarına talep çok fazla. Bartın'a gelen yerli yabancı turistler bir saatlik bu keyifli turlara mutlaka katılıyorlar. Evet, hava tertemiz. Vallahi tertemiz. Mis gibi. Evet, tekne turlarında turistler şarkılar, türküler söylüyorlar ve Bartın Irmağı'nın üzerinde güle oynaya keyifli bir gezinti yapıyorlar. Tıpkı şu anda bizim yaptığımız gibi. Değerli izleyenler, Bartın Irmağı üzerindeki yolculuğumuz sona erdi. Efendim, tekne turumuz sırasında bize Erdinç Bey ve Ekrem Bey güzel türküleriyle eşlik ettiler. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bartın'ı gezmeye devam ediyoruz.

0: Bartın'ı gezmeye hız kesmeden devam ediyoruz.
1: Değerli izleyenler, şu anda Yalıboyun'dayız. Burası Sevgi Parkı. Değerli izleyenler, o kadar güzel, o kadar huzurlu, o kadar mükemmel bir ortam ki. Efendim, Yalıboyu Bartın halkının uğrak yeri, buluşma noktası. Bartın halkı buraya geliyor ve Bartın Irmağı'nın eşsiz manzarasında keyifli saatler geçiriyor. Burada keyifli sohbetler yapıyor. Efendim, yaz aylarında, bahar aylarında Sevgi Parkı son derece kalabalık oluyor. Burada çok güzel ağaçlar var. Hava tertemiz, her yer yemyeşil. Evet değerli izleyenler, Bartınlar için burası mükemmel bir kaçış noktası. Gerçekten nefes almak için son derece ideal bir yer. Masal gibi, efendim, fotoğraf, video almak için o kadar çok malzeme var ki burada. Bartın'a gelirseniz Yalıboyun'u mutlaka görün. Bartın Irmağı üzerinde keyifli bir tekne yolculuğu yapın. Ve oturun çimlerin üzerine, Bartın Irmağı'nın eşsiz güzelliğini doyasıya seyredin. Evet değerli izleyenler, ben buraya bayıldım. O kadar kalabalık ki çimlerin üzerinde oturanlar, yürüyüş yapanlar, tekne turuna katılanlar. Kısacası şu anda adeta bütün Bartın ve Bartın dışından gelenler burada.

0: Değerli izleyenler, Bartın'da şu anda yalı mevkiinde mini mini çok güzel bir halk oyunları ekibiyle birlikteyiz. Efendim, bakar mısınız kızlarımızın güzelliğine, kıyafetlerine? Meriso, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim.
0: Çok güzelsiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayıldım size. Kıyafetleriniz harika, çok yakışmış. Ekibimizin adı ne Meriso?
1: Bartın Kız Ekibi.
0: Bartın Kız Ekibi. Birazdan bize çok güzel bir gösteri sergileyeceksiniz. Ne oynayacaksınız?
1: Bartın Kızı.
0: Bartın Kızı. Bartın Kız Ekibi ne oynar? Bartın Kızı oynar.
1: Evet.
0: Ne zaman başladın Meriso halk oyunlarına?
1: Bu sene başladım.
0: Nasıl başladın peki? İlgin mi vardı?
1: Başlamak istedim çünkü eğlenceli olduğu için, benim için de çok eğlenceli olduğu için başladım.
0: Eğlenceli mi peki?
1: Çok.
0: Seviyorsun?
1: Evet. Çok seviyorum.
0: Kaç yaşındasın?
1: 8.
0: Meriso ne demek? İsmin çok güzel.
1: Onu bilmiyorum.
0: Suyu biliyoruz. Meri?
1: Onu dedem koydu ama bilmiyorum.
0: Efendim, dedesi koymuş ama anlamını bilmiyormuş. Çocuk nereden bilsin? Ama çok güzel folklor oynuyor. Bartın Kız Ekibi, Bartın Kız Oyunu oynayacak bize. Bu tarafımda da yine çok güzel bir kızımız var, masalımız var. Masal, merhaba.
2: Merhaba.
0: Sen ne zaman başladın halk oyunu oynamaya?
2: Ben de bu sene başladım.
0: Bu sene başladın. Eğleniyor musun?
2: Çok eğleniyorum.
0: Birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz.
2: Evet, eğlen.
0: Ne izleyeceğiz?
1: Bartın Kızı.
0: Ne izleyeceğiz?
1: Bartın Kızı.
0: O halde biz de ne yapacağız? Keyifle izleyeceğiz.
1: Evet.
0: Hadi o zaman.

0: nefis bir yöresel gözleme tarifi almaya hazır mısınız?
1: Değerli izleyenler, Bartın'ın yöresel lezzetlerini teker teker sizlere tanıtmak istiyoruz. Efendim, Bartın'ın fesleğenli gözlemesi çok ünlü, çok lezzetli. Yanımızda Zehra Hanım var. Zehra Hanım bize fesleğenli gözleme yapacak. Daha önce denemedim efendim, yemedim, duymadım. Fesleğenli gözleme Bartın'a özgü. Bakalım nasıl yapılıyor? Zehra Hanım merhabalar, kolay merhaba. Gelsin.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkürler, iyiyim. Siz de iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz. Şimdi Bartın'ın fesleğenli gözlemesi çok ünlü dediler. Evet. Biz de çıktık, geldik.
2: Sağ olun, ayaklarınıza sağlık.
1: Şimdi fesleğenli gözleme nedir, nasıl yapılır? Bu fesleğen mi?
2: Evet, bu fesleğenli suyumuz.
1: Bartın'da yetişiyor mu fesleğen?
2: Tabii ki, burada yetişiyor. Evet. Buraya özel bu.
1: Evet.
2: Otumuz bu.
1: Ne yaptın, sulandırdın
2: tabii
1: mı?
2: Tabii ki, suyumuzu kaynatıyoruz.
1: Evet. Otla birlikte mi?
2: Hayır. Önce sade suyumuzu kaynatıyoruz. Evet. Bu otun üzerine kaynar suyu koyuyoruz.
1: Evet.
2: Sonra tuz ve sıvı yağ ilave ediyoruz. Bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Su. Evet.
1: Çok enteresan bir gözleme türü değerli izleyenler. Bartın'a özgü fesleğenli gözleme. Fesleğen bitkisi burada bol bol yetişiyor.
2: Evet, kokusu buram burandır.
1: Evet, çok güzel kokuyor. Yapılışı son derece enteresan. Eminim fesleğenli gözlemeyi bilmeyen çok fazla izleyicimiz var. Efendim işte Zehra Hanım bize yapacak, anlatacak, tarif verecek Bartın'a özgü fesleğenli gözlemenin yapılışını. Efendim arkada sacımız yanıyor. Hamurumuz hazır. Zamandan kazanmak için Zehra Hanım hazırlamış. Şimdi hamurumuzda ne var?
2: Hamurumuzu ince, un, su, tuz.
1: Evet.
2: İnce açıyoruz. Sıvı yağla yağlıyoruz. Hı. Sonra bunu doluyoruz. Poşetlerde dinlendiriyoruz. 2 saat dinlenmesi lazım.
1: Evet.
2: Rahat açabilmek için, iyi bir gözleme elde edebilmesi için
1: olmuyor.
2: Gözleme tamam. Dinlenmesi lazım. Daha sonra bunu açıyoruz biz şu an.
1: Şimdi hamurumuz dinlendi. 2 saat.
2: Evet, 2 saat dinlendi.
1: Şimdi açmaya başladık hamurumuzu. Evet,
2: açıyoruz.
1: Ancak fesleğen bitkisi çok enteresan. Evet, Zehra Hanım, evet. Süpürge gibi bakar mısınız değerli izleyenler? Su kaynatılıyor. Fesleğen evet. Bitkisi böyle demet halinde kaynar suya batırılıyor. Birazcık yağ ve tuz ilave ediliyor. Evet. Ondan sonra bakalım gözlemenin üzerine mi, arasına mı, neresine sürülüyor ben de bilmiyorum. İşte böyle merakla Zehra Hanım'ı ben de izliyorum.
2: Bu şekilde açıyoruz.
1: Büyüyecek mi?
2: Evet, azıcık daha büyüyecek. Bu önce pişecek. Bakın gözlememiz hazır şu an.
1: Ben zannettim ki fesleğeni hayır. Böyle arasına, üzerine falan süreceksin, hayır. Ekleyeceksin.
2: Bunu şimdi saca koyacağız. Bu şekilde dolayacağız. Sacda pişecek bu. Altlı üstü pişecek.
1: Evet.
2: Daha sonra da piştikten sonra tepsinin içine alıyoruz pişmiş gözlemeyi. Fesleğenli suyumuzla ıslatıp bu şekilde birbirine işliyoruz gözlemeyi.
1: Evet değerli izleyenler, son derece enteresan bir tarif. Patatesli gözleme olur, peynirli, ıspanaklı, kıymalı, sade. Ancak fesleğenli gözleme nerede yapılır? Bartın'da yapılır. Nerede yapılır? Sular şehrinde yapılır. Zaten Bartın'ın çok değişik yöresel yemekleri var. Son derece değişik otları var.
2: Gözlememiz pişme üzere. Şimdi sacın üzerinden alıyoruz. Bu şekilde. Tepsiye koyuyoruz. Burada ıslatacağız biz bunu şimdi fesleğenli suyumuzla.
1: Of of of. Gözlemenin güzelliğine bakar mısınız? Bir dakika Zehra Hanım. Ben şöyle geri kaçtım değerli izleyenler. Üzerim beyaz.
2: Şöyle bunu bu şekilde ıslatıyoruz. Çeviriyoruz. Altını da aynı şekilde ıslatıyoruz böyle yağlı suyumuzla. Fesleğenli yağlı suyumuzla.
1: Ay çok enteresan.
2: Birbirine girişiyor çünkü bu. Tel tel oluyor daha sonraları.
1: Çok azıcık enteresan.
2: Bekleteceğiz bunu bu şekilde yine böyle duracak. Sonra yağlı kağıdımıza koyup poşetleyeceğiz. Paket olacak.
1: Tamam bu mudur?
2: Evet bu kadar.
1: Birazcık gözlemi dinlendireceğiz.
2: Tabii
1: suyunu
2: ki,
1: çekecek.
2: Evet.
1: Evet

0: Değerli izleyenler, siz daha önce böyle yapılan bir gözleme gördünüz mü? Vallahi ben görmedim. Fesleğenli gözleme çok değişikmiş.
1: Evet, çok güzeldir. Bu bizim yöremize ait.
0: Çok mu seversiniz?
1: Evet, bunu bilen zaten mutlaka bu fesleğenli suyuyla bunu ister.
0: Evet.
1: Mutlaka bunu yerken de zaten hisseder.
0: O fesleğenin tadı, aroması, kokusu hissediliyor. Evet, evet, öyle evet. Değil mi?
1: Tabii ki, mutlaka.
0: Peki Zehra Hanım, fesleğenli gözleme kaç yıldır yapılıyor? Yani böyle ben, annen, anneannen, babaannen yapan mıydı?
1: Babaannelerimizden, annelerimizden olan bu zaten
0: evet.
1: Tat.
0: Yöresel bir tabii lezzet.
1: Tabii yöresel bir lezzet. Bu çok eskilerden gelen bir tez.
0: O halde
1: isterseniz bunu size.
0: Evet, o halde şimdi ne zamanı efendim? Fesleğenli gözlememizin evet. Tadına bakma zamanı. Bakalım. Burası Bartın, fesleğenli gözleme Bartın'da yenir.
1: Bu şekilde kesebiliriz bunu hemen.
0: Ay çok güzel kokuyor efendim.
1: Biz bunu bu şekilde kesip servis yaparız müşterilerimize.
0: Çok güzel, ellerine emeğine evet. Sağlık Zehra Hanım. Şimdi gözlemeyi zaten çok severim ancak gözleme misler gibi kokan fesleğenle buluşunca ortaya mükemmel bir görüntü, muhteşem bir lezzet çıkıyor. Evet, şimdi ben bu fesleğenli gözlemenin tadına bakmaz mıyım? Bartın'a kadar gelmişim. Evet, ne yapıyoruz? Neyle kesiyoruz?
1: Bıçağımızı
0: alalım, bıçağımızı. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık.
1: Bu şekilde bunu kesip servis yapıyoruz.
0: Efendim ben şöyle dayanamayacağım. Bir parça hemen alacağım ve fesleğenli gözlemenin tadına sizler için bakacağım. Zehra Hanım'ın ellerine sağlık. Bana afiyet olsun. Oh, mis gibi kokuyor. Önce şöyle bir koklayayım. Oh, fesleğen kokuyor. Tadı kim bilir nasıldır. Bana afiyet olsun. Mükemmel. Gözlemeyi zaten çok severim. Efendim fesleğenli gözleme inanılmaz lezzetli olmuş. Bartın'a özgü çok özel bir gözleme çeşidi. Ben çok beğendim. Zehra Hanım'ın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Efendim Bartın'a gelirseniz fesleğenli gözlemenin tadına mutlaka bakın. Özellikle hamur işi sevenler bayılacaksınız. Olay budur. Çok güzel.
1: Afiyet olsun. Teşekkür ederiz.
0: Değerli izleyenler, tel kırma kursunda Rukiye hocamızla ve kursiyerlerimizle birlikteyiz. Efendim burada olmak çok keyifli. Nasıl olmasın, her yerde tel kırma sanatıyla, tel sarma sanatıyla yapılan birbirinden güzel ürünler var. Bakar mısınız, ben de o eşarplardan birini üzerime aldım, bayıldım. Efendim gümüşle işlenmiş. İşte tel kırma sanatı bu değerli izleyenler. Kadınlarımız neler yapıyorlar neler. Evet, bu özel sanatla yapılmış bu eşarbı takmak inanın çok keyifli. Hocam ellerinize emeğinize sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam bu sanat Bartın'da nasıl başladı?
2: Bartın'da 1800'lü yıllara başında başlanan, 1700'lerin sonlarında evet. Başlanan. Bir işleme tekniğidir. Hatice teyzemiz diye bir teyzemiz büyüklerimizden bunun bir tek düğümünü yani tek bir düğümü kendisi oturarak evet. Yapıyor, üretiyor. Yan yana getirerek modeller yapıyor.
0: Mesela, İlk defa Hatice teyze mi yapmış?
2: Evet.
0: Hayatta mı? Hatice teyzemiz değil tabii. İşte Allah rahmet eylesin.
2: Çok uzun seneler yaşadı. Ölünceye kadar da işlemeye devam
0: yani
2: ediyor.
0: Yani Bartın'da bu işin öncüsü Hatice teyze.
2: Evet. Aynen o şekilde. O zamanlar bayanlarımız evlerinin bahçesinden baktıklarında bağda gülü görüyorlar. Evet. Gül bağını. Evet. Bağda gül isminde desen üretiyorlar.
0: Evet. Tamamen gümüşten yapılıyor.
2: Aynı zamanda size anlatayım. Kaymak tabağı hazırlıyorlar, baklava kesmeyi yapıyorlar.
0: Aslında her bir desenin, her bir motifin bir anlamı var. Evet, hepsi bir mesaj veriyor. Efendim bunlar geleneksel sanat dallarımız, geleneğimiz, kültürümüz asla unutulmamalı, unutturulmamalı. Çok önemli.
2: Gençlerimizin daha sonraki nesillere de aktarması için devam ediyoruz. Elimizden geldiği şekilde eski örnekleri de aynı şekilde taşımak suretiyle. Yeni modernize ettiklerimiz de oluyor ama eski örneklerimizi muhakkak içlerine katıyoruz.
0: Ellerinize emeğinize sağlık. Çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz. Bize güzel bir şekilde tanıtımımızı sağladığınız için.
0: Hocam tanıtmamak mümkün değil.

0: bu sanat o kadar özel, o kadar güzel ki.
1: Güzel, çok güzel.
0: Hem kendimiz görmek hem de izleyenlerle buluşturmak istedik. Eminim şu anda Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkes tel kırma ve tel sarma yöntemiyle yaptığınız bu ürünlere hayran kaldı. Evet değerli izleyenler, Bartın'da kadınlarımızla birlikte olmak çok güzel. Efendim Bartın kültürünü tanımamıza, tanıtmamıza vesile olduğu için Bartın İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne ve İl Kültür Turizm Müdürü Sayın Handan Karakoç'a ben çok teşekkür etmek istiyorum.
2: Sırada Bartın usulü nefis bir mantı tarifi var.
0: Değerli izleyenler, Bartın mutfağı son derece zengin ve birbirinden nefis yöresel yemekleri var. Efendim elimizden geldiği kadar Bartın'ın yöresel yemeklerini sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ve Bartın'da yöresel lezzetler bitmiyordu. Yanımızda Mehmet Emin ustamız var. Çok özel bir yemek tarifi geliyor. Bartın'ın pirinçli mantısını yapacağız. Ben çok severim mantıyı. Efendim ustam zamandan kazanmak için hamurumuzu hazırlamış ve hemen kolları sıvıyoruz. Pirinçli mantımızı yapmaya başlıyoruz. Evet ustam, malzemelerimiz neler?
3: Pirincimiz var, önceden haşladığımız, kıymamız var, tuzumuz, soğanımız, karabiberimiz, tereyağımız ve sıvı yağımız var.
0: Evet, ustam başlayalım o halde.
3: Tabii ki Berna Hanım.
0: Şu anda izleyenler tarif alıyorlar.
3: Öncelikle yağımız...
0: Kağıtları, kalemleri aldılar, pür dikkat seni dinliyorlar. O yüzden ustam lütfen hem yapalım hem de anlatalım.
3: Tabii ki. Yarım çay bardak kadar sıvı yağımızı tavamıza ekliyoruz.
0: Evet.
3: Ardından üzerine soğanımızı ekliyoruz. Küçük bir soğan ideal gelecektir. Orta boy soğanın yarısını kullanmanız ideal olacaktır bu tarif için.
0: Evet, ustam böyle malzemelerimizi minik minik hazırlamış.
3: Bunları hafif bir kavuruyoruz yağımızda. Soğanımızı öldürüyoruz, pembeleştiriyoruz. O acı diriliğini aldıktan sonra içine diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz.
0: Evet değerli izleyenler, Bartın'dayız. Pirinçli mantı yapıyoruz. Efendim yağımızda soğanımızı kavurduk. Ustam durum ne?
3: Şu an soğanımız kavruldu, pembeleşti. Bunun üzerine şimdi kıymamızı ve pirincimizi ekleyip kavurduktan sonra soğumaya bırakacağız. Şimdi 100 gram kadar olan kıymamızı ekliyoruz üzerine.
0: Şimdi kıymamız kavrulmuş mu?
3: Evet, önden hafif kavrulmuş, çiğliğini aldık.
0: Evet.
3: Bizlere zorluk çıkarmasın soğumada olarak, hızlı olsun işimiz diye.
0: Yani normalde çiğden atıyoruz soğanın üzerine.
3: Evet, normalde çiğden atıyoruz.
0: Ve zamandan kazanmak evet. için kıymamızı kavurmuş ustam.
3: Zamandan tasarruf ediyoruz burada. O yüzden kavrulmuş kıymamızı ekledik. Şimdi üzerine hemen pirincimi ekliyorum.
0: Bu da haşlanmış pirinç.
3: Haşlanmış 50 gram kadar. Pirincimizi ekledik. İçerisine tuz yok çünkü sonradan ekliyoruz. Pirincimizi sertleştirmesin diye yumuşak evet. kalmasını istiyoruz içinde. Bunları güzelce harman ediyoruz. Soğumaya bırakacağız.
0: Evet değerli izleyenler, pirinçli mantımızın içi hazır. Hamurumuzu zaten ustam zamandan kazanmak için hazırlamıştı. Hamurumuz da dinlendi. Şimdi içimizi dinlenmeye bırakıyoruz ve hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Efendim nefis bir mantı, Bartın'a özgü pirinçli mantı ve coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş. Ustam o halde sen böyle geç. Efendim içimizi dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi hamurumuzu açıyoruz.
3: Önceden hazırladığımız hamurumuzu iki eş parçaya bölerek açacağız. Evet. İnce olması gerekiyor biraz. Şimdi hamurumuzu açıyoruz. İnce olacağı için biraz uzun sürüyor. Ancak iki eş parçaya böldüğümüzde hem zamandan tasarruf hem de daha ince ve lezzetli olmasını sağlıyoruz hamurumuzun.

0: Evet değerli izleyenler, ustamız hamurumuzu açtı. Ustam durum nedir?
1: Durum iyi. Biraz hamurumuz küçük, yanlış anlaşılmasın. Bizler burada göstermelik ve lezzet amaçlı yaptığımız için hamurumuz biraz küçük.
0: Evet, masamız küçük.
1: Evet, masamız küçük. Şu an hamurumuzu açtık. Eşit parçalarda kesip sonra içimizi dolduracağız. Ardından pişmeye bırakacağız.
0: Evet, ince bir hamuru açtık. Şimdi hamurumuzu kesiyoruz. Efendim, Bartın'ın pirinçli mantısı iri iri oluyor. Öyle çok Kayseri mantısı gibi minik minik bir mantı değil. Evet, çok özel bir mantı. Bu mantının kenarlarında da bu hamurlar böyle kalır. Küçükken çok severdim ben. Efendim, böyle mantı kesilince kenarında kalan hamurları hemen alırdım, ağzıma atardım. Şimdi aynen onu yapacağım. Sen de yer misin ustam?
1: Yok, ben yok.
0: Ben çok severdim küçükken.

0: mantı yapılırken illa yerdim o kenardaki hamurları. Valla çocukluğumu hatırladım. Efendim içimiz dinlendi. Hamurumuz açıldı.
1: Şimdi içimize ekliyoruz. Bizim mantımıza biraz içimiz fazla olur, dolgun olur.
0: Malzemeden çalmıyorsunuz.
1: Asla çalmıyoruz. Biz baharatında iç dolgun şeyleri severiz. O yüzden malzememizi bol koyuyoruz.
0: Ama şimdi kareler bayağı büyük.
1: Evet, karelerimiz de büyük.
0: Yani onlara zaten az malzeme koymamak lazım. Normalde kıymalı mantıya böyle minik minik kıyma koyulur. Ancak gördüğünüz gibi bayağı büyük hamurlarımız. Evet değerli izleyenler, pirinçli mantımızın içine hamurlarımıza ilave ettik. Şimdi ne yapıyoruz ustam?
1: Katlama sırasından geldi. Şimdi
0: güzel. Nasıl katlayacağız?
1: Şimdi önce yarısına katladıktan sonra elimizle sıkacağız. Tamam. Bu bildiğimiz diğer mantlara benziyor. Ancak bizimki biraz daha kare şeklinde
0: olacak.
1: Bohça şeklinde olacak. Tamam. O şekilde yapacağız şimdi.
0: Evet, katlaması kolay çünkü hamurlarımız büyük. İçinde bol bol pirincimiz var, kıymamız var, karabiberimiz, tuzumuz var. Böyle mi ustam şekli?
1: Evet, bu şekilde.
0: Aa, çok güzel. Efendim, mantının yapılışı hepinizin bildiği gibi son derece zahmetli. Hamurlar açılıyor, içler hazırlanıyor, böyle tek tek kapatılıyor. Gerçekten emek istiyor, sabır istiyor ama mantıyı yemesi çok keyifli efendim. 5 dakika içerisinde yeniyor ama yapımı saatler sürüyor. Efendim şimdi ustam tek tek mantılarımızı kapatıyor, tepsimize diziyor. Şimdi tepsimiz pirinçli mantımızla dolacak. Ondan sonra kızarmak üzere fırına yollayacağız ve fırından tepsimizi alacağız. Bakın ondan sonra neler olacak. Değerli izleyenler, yarım saat fırında mantımız nar gibi kızardı. Ustam, ellerine sağlık. Çok güzel oldu.
1: Afiyet olsun.
0: Ancak bitmedi.
1: Evet, daha bitmedi. En son kısmı kaldı. Evet. Suda hafif haşladıktan sonra tereyağıyla birlikte sonra servisini yapacağız.
0: Efendim, bu mantıyı yapmak emek istiyor. Çok özel bir mantı. Ustam, böyle kızarttıktan sonra buzdolabında falan saklıyor musunuz pirinçli mantıyı?
1: Tabii ki. Uzun süre durması için dondurucuya atabiliyor. Zaten evet. Uzun süre kalıyor. Hiçbir sorun olmuyor. İçindeki malzemeler çabuk bozulan bir malzeme olmadığı için.
0: Evet.
1: Hazırlıktan sonra 6 ay içinde tüketebiliyor, dondurucuya durduktan sonra. Fazla bir sorun olmuyor. Yani hiçbir şekilde yenilebiliyor, tüketilebiliyor.
0: Efendim, yapın işte Bartın'ın pirinçli mantısını. Difrize atın. Böyle canınız istediği zaman, misafiriniz geldiği zaman çıkarın difrizden. Ustam, ne yapıyorsun şu anda? Tarif verelim.
1: Şu anda suyunu ekliyorum. Ancak suyunu tamamen diğer mantıdan gibi üstüne çıkana kadar dolduruyor. Yarısına kadar dolduracağız.
0: Tamam.
1: Ardından kendi suyunda 5 dakika pişecek bu şekilde.
0: Evet.
1: Suyunu koyduktan sonra yaklaşık 20 gram kadar olan tereyağımızı koyuyoruz.
0: Bu mantının yapılışı son derece değişik. Mantılarımız fırında kızardı, ondan sonra sahanı aldık, su ilave ettik, tereyağını ilave ettik ve şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi pişmeye bırakıyoruz, yaklaşık 5 dakika sonra servise hazır hale gelecek.
0: Tamam, mantıları. Hemen yakalım ocağımıza. Evet değerli izleyenler, Bartın'ın nefis menefis ünlü coğrafi işaret belgeli pirinçli mantısını yapıyoruz. Efendim, suda mantılarımızı haşladık, tereyağımız da var. Evet, suyunu çekti, mantılarımız daha da büyüdü. Mükemmel bir görüntü, kokular zaten mis gibi. Ustam, biz şimdi sade suda mantımızı pişirdik.
1: Evet.
0: Aslında et suyu ya da tavuk suyu da olabiliyor.
1: Tabii ki isteğe bağlı olarak evet. O şekilde de yapabiliyoruz.
0: Değerli izleyenler, fırında pirinçli mantıyı kızartıyorlar. Üzerine et suyu ya da tavuk suyu dökerek mantıyı dinlendiriyorlar. Ve servis yaparken de üzerine tereyağı ilave ediyorlar. Biz bugün bu şekilde yaptık ustamla birlikte.
1: Evet, bu şekilde yaptık ve şu an mantımız servise hazır hale geldi.
0: Evet, suyunu çekti.
1: Şimdi bunu alarak servisimize hazır hale getireceğiz.
0: Evet efendim, Bartın'ın nefis menefis pirinçli mantısı artık servise hazır. Birazdan tadına bakacağım. Evet, görüntüsü gerçekten mükemmel. Şimdi pirinçli mantıya yoğurt falan ilave etmiyoruz. Öyle değil mi ustam?
1: Evet, Bartın yöremizde sadece bu şekilde kendisine has olarak servis ediyoruz. Yoğurt veya farklı bir sos eklemiyoruz.
0: Yani isyan yanına yoğurt olabilir arzuya göre. Ancak Bartın'da pirinçli mantıyı yemenin usulü bu.
1: Evet, bu şekilde yapıyoruz servisimizi. Kendisi sade bir şekilde servis ediliyor dileyen misafirlerimize.
0: Efendim, pirinçli mantımız artık afiyetle yenmeye hazır. Mükemmel bir görüntüsü var ustam. Ellerine emeğine sağlık. Seni yorduk, hakkını helal et. Tamam mıdır?
1: Helal olsun, tamamdır. Yeniden afiyet olsun.
0: Evet ustam, şimdi ne zamanı?
1: Yeme zamanı.
0: Ne zamanı?
1: Mantı yeme zamanı.
0: Pirinçli mantımızın tadına bakma zamanı. çatalıma alayım. Evet, çok özel bir lezzet. Bartın mutfağının olmazsa olmazı değerli izleyenler. Şöyle bir lokmada yenebilecek bir mantı. Aslında doyurucu. Bunları yeseniz efendim doyabilirsiniz. İri iri içinde pirinç ve kıyma var. Ve bu mantının coğrafi işaret belgesi var. Ustam da çok güzel yaptı. Ustamın ellerine sağlık. Bana afiyet olsun. Bakalım nasıl olmuş.

0: mükemmel.
1: Afiyet olsun.
2: İlk durağımız güzelce Hisar Koyu.
0: Değerli izleyenler, şu anda Bartın merkeze 17 kilometre mesafede bulunan Güzelcehisar'dayız. Burası son derece şirin, son derece güzel, muhteşem bir koy. Bakar mısınız değerli izleyenler, mavi ile yeşilin uyumu hayran bırakıyor. Bulunduğumuz yerde inanılmaz bir tabiat, inanılmaz bir manzara var. Gördüğümüz manzara adeta kartpostalı andırıyor. Güzelcehisar Koyu ve Karadeniz tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Her yerde yemyeşil ormanlar var. Hava tertemiz, güneş pırıl pırıl. Değerli izleyenler, Güzelcehisar Koyu'nda ünlü lav sütunları bulunuyor. Lav sütunları dünyada 4 yerde var. Türkiye'de ise bir tek Bartın Güzelcehisar Koyu'nda bulunuyor. Efendim, lav sütunlarının yüksekliği 50 metre civarında. Ve lav sütunları 2018 yılında turizme açılmış. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turist Güzelcehisar Koyu'nun ve lav sütunlarının güzelliğini görmek için buraya akın ediyor. Efendim, lav sütunlarının ve Güzelcehisar'ın güzelliğini turistlerin daha yakından görebilmesi ve keşfedebilmesi için 850 metre uzunluğunda şu anda üzerinde bulunduğum yürüyüş yolu yapılmış. Evet, tüm güzelliğiyle. İşte Bartın, işte Güzelcehisar Koyu.

Değerli izleyenler, Güzelcehisar koyunu gezmeye devam ediyoruz. Efendim şu anda Güzelcehisar plajındayız. Burada muhteşem bir deniz, muhteşem bir kum var. Özellikle tatil sezonunda hafta sonları Güzelcehisar koyu son derece kalabalık oluyor. Efendim daha çok Ankara'dan ve çevre illerden buraya günübirlik turist geliyor. Tatil sezonunda Güzelcehisar koyu hiç boş kalmıyor. Efendim nasıl kalsın, şu güzelliğe bakar mısınız? Deniz son derece temiz, pırıl pırıl. Burada rahatlıkla denize girilebiliyor. Evet değerli izleyenler, arkamızda lav sütunları var. Yemyeşil ağaçların, ormanların içerisindeki metrelerce yükseklikteki lav sütunları gerçekten mükemmel. Efendim bu sütunlardan dünyada 4 yerde var. Türkiye'de tek. Buralar tamamen turizme açılmış durumda. İşte plajda kumların üzerinde böyle masasını atıp oturanlar var. Çadır kuranlar var. Evet değerli izleyenler, Güzelcehisar koyuna geldiğinizde mükemmel bir manzara, mükemmel bir doğa sizi bekliyor.

Değerli izleyenler, bizim ülkemiz adeta cennet. İşte ülkemizin o cennet köşelerinden biri de Bartın Güzelcehisar Koyu. Hemen arkamdaki dünyaca ünlü lav sütunları gerçekten görülmeye değer. Efendim, inanılmaz huzur dolu, inanılmaz güzel bir manzara var. Ağaçlar çiçek açmış, her yer yemyeşil. Şu anda tamamen doğayla baş başayız. Evet, ülkemizin en görülesi turizm cennetlerinden biri de Bartın Güzelcehisar.

0: Değerli izleyenler, Güzelce Hisar Koyu mükemmel bir güzelliğe sahip. Dolayısıyla ziyaretçi sayısı son derece fazla. Efendim, plajda gezerken Karabük'ten gelen Büşra ile ve Şule ile karşılaştık. Büşra ve Şule kuzen. Büşra merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Şule merhaba.
2: Merhaba.
0: İlk defa mı geldiniz buraya?
2: Benim birkaç defa gelmişliğim var. Arkadaşlarımı buraya getirdim.
1: Evet.
2: Burası zaten doğa harikası biliyorsunuz.
0: Şule ilk defa mı geldi?
2: Evet, ilk defa geldi. Evet.
0: O zaman Şule'ye dönüyorum. Şule, beğendin mi?
2: Ben çok beğendim.
0: Nesini beğendin en çok?
2: Çok sakin, huzurlu, sessiz bir yerde kafa dinlemek için çok uygun bir yer yani.
0: Deniz güzel, orman evet. Güzel.
2: Evet, evet, kesinlikle.
0: Lav sütunları güzel.
2: Kesinlikle.
0: Evet. Çok dünyaca ünlü lav sütunları arkamızda. Evet değerli izleyenler, burası gerçekten dinlenmek, huzur bulmak, doğayla baş başa kalmak için mükemmel bir yer. Güzelce Hisar Koyu'na gelenler plajda kumların üzerine kilim atıyorlar, masa atıyorlar ve bu eşsiz manzarayı seyrediyorlar. Gerçekten manzara ömre bedel, öyle değil mi Büşra?
2: Kesinlikle öyle.
0: Daha önce geldin, her zaman da gelmeye devam
2: evet,
0: ediyorsun.
2: Yazın zaten burada hani atacak havlu bulamıyorsunuz.
0: O kadar kalabalık oluyor.
2: Çok erken vakitte gelmeniz hani yer tutmamız gerekiyor.
0: Özellikle hafta sonları.
2: Evet evet, yok yani yer yok, bulamazsınız.
0: Evet. Efendim şu anda çok güzel bir ortamdayız. Bartın'da Güzelce Hisar Koyun'dayız. Büşra ve Şule ile birlikte buradan bu mükemmel doğadan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Kızlar.
3: Sırada Bartın'ın yöresel lezzetleri var.
0: Değerli izleyenler, Bartın'ın yöresel lezzetlerini sizlere teker teker tanıtmaya devam ediyoruz. Yanımızda Mehmet Emin ustamız var. Bartın mutfağına özgü özel bir tatlı yapacağız. Tatlımızın adı kabak burması. Evet, çok nefis bir tatlı. Lütfen tarif alın, kağıtları, kalemleri hazırlayın. Ustamız çok özel bir tatlı yapacak. Ustam kolay gelsin.
4: Teşekkür ederim Belma Hanım.
0: Şimdi kabak burması deniyor. Kabak burma tatlısı deniyor.
4: Kabak böreği deniyor, şekerli börek olarak evet. Yapılıyor. O şekilde bölgemizde çeşitli isimleriyle yapılıyor.
0: Evet.
4: O şekilde biz de şu an sebebim kabak burması tatlısı yapacağız.
0: Kabak burması tatlısı yapacağız. Efendim malzemelerimiz hazır. Onları sayalım. Ondan sonra tatlımızı yapmaya başlayalım. Değerli izleyenler, kabak burma tatlısının coğrafi işaret belgesi var. Çok özel bir tatlı. Bu yüzden sizlere yapılışını göstermek istedik. Ne de olsa lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş. Evet ustam, malzemelerimiz neler?
4: Taze yufkamız var.
0: Evet. 1 kilo mu?
4: 1 kilogram taze yufkamız
0: hazır
4: var.
0: Hazır yufka, bildiğimiz yufka.
4: Evet, taze tamam. Günlük yufkamız. Yarım kilo rendelenmiş kabağımız var, bal kabağından. Hı hı. 300 gram da toz şekerimiz var.
0: Tamam. Şimdi yapılışını ustam bize gösterecek ve piştikten sonra tabii ki ne yapacağız? Tadına bakacağız. Efendim tadına bakmadan olmaz. Ustam kolay gelsin. Başlayalım o halde.
4: Hemen başlıyorum.
0: Ustam 1 kilo yufkamız var. Kabağımız ne kadar?
4: 500 gram.
0: Şekerimiz?
4: 300 gram. Toz şekerimiz var.
0: 500 gram kabak, 300 gram toz şeker, 1 kilo yufka. Yufkamızı açtık böyle, ikiye bölüyoruz.
4: Evet, yufkamızı ortadan ikiye bölüyoruz. Ardından rendelenmiş kabağımızı serpiştiriyoruz arasına.
0: Herkesin yapabileceği pratik bir tarif.
4: Ardından şekerimizi atıyoruz. Rulo şeklinde sarmaya başlıyoruz.
0: Evet, kabağımızı öyle çok fazla koymadık. Seyrek bir şekilde yufkamızın üzerine serptik. Efendim Bartın'ın çok özel lezzetleri, çok özel yemekleri, çok özel tatlıları var. İşte onlardan biri de kabaklı burma. Kabaklı burma tatlısı, kabak burması, bunların hepsi kullanılıyor. Öyle değil mi ustam? İşte bildiğiniz börek gibi böyle rulo yapılıp sarılıp tepsiye diziliyor. Evet ustam, valla görüntü çok güzel, şimdiden iştah açıcı. Eminim hanımlar program bittikten sonra yufka alıp hemen

0: Kabak hurmasını yapacaklar. Hem tatlı hem börek gibi ama tatlı. Tatlı. Şimdi içinde şeker var. Şimdi kabaklı burma tatlısı Mehmet Emin Ustam. Piştikten sonra üzerine şerbet falan dökeceğiz mi?
1: Evet, önceden hazırladım.

0: fırından çıkınca kabaklı burmamız sıcak olacak, evet. Şerbetimiz ılık olacak.
1: Evet, üzerine döküp sonra servise sunacağız.
0: Zaten ikisinin de sıcak ya da soğuk olmaması lazım. Evet, yine aynı şekilde yufkalarımızı böyle ikiye bölüyoruz. Kabağımızı ve şekerimizi ilave edip rulo yapıyoruz, sarıyoruz ve tepsimize diziyoruz. Değerli izleyenler, tepsimiz doldu. Kabaklı burmamız artık fırında pişmeye hazır. O halde olsam ne yapıyoruz?
1: Şimdi böreğimizi fırınlıyoruz.
0: Hadi bakalım. Değerli izleyenler, kabaklı burma tatlımız fırında yaklaşık
1: 45 dakika 185 derecede pişti.
0: Evet.
1: Şu an şerbetini vereceğiz. Önceden hazırladığımız şerbetimizi. Üzerine yavaş yavaş.
0: Evet, içinde şeker var. Üzerine yine şerbet yaptık. Mükemmel bir tatlı. Görüntüsü çok güzel. Ustam, ellerine sağlık. Harikasın. Bence hanımlar program bittikten sonra hemen kalkıp bu tatlıyı yapacaklar.
1: Kesinlikle tavsiye ediyorum.
0: Zaten yapmalısınız. Şimdi şerbetimizi döktük. Hı. Çekecek mi?
1: Çekecek. Biraz bekleyeceğiz. Ardından dilimleyip serçeceğiz.
0: Ama şimdi benim sabrım kalmadı artık. Bekle, bekle, bekle.
1: O zaman ben size hemen bir parça keseyim.
0: Ben yapayım. Bir parça ucundan alayım efendim. Bunun biraz tabii ki şerbetini çekmesi lazım, dinlenmesi lazım. Ancak şöyle ucundan, kıyısından ustam bana bir parça verirse ben de sizler için kabak burması tatlısının tadına bakacağım. Görüntü çok güzel ustam.
1: Afiyet olsun.
0: İçinde kabağımız var, şekerimiz var. Üzerini şerbetledik. Efendim buraya özgü coğrafi işaret belgeli kabak burması. Şöyle ben de hemen afiyetle tadına bakacağım. Tadına bakmadan olmaz. Ustam ellerine sağlık. Görüntü çok güzel. Bakalım nasıl olmuş. Çok güzel.
1: Evet, yöremize ait kabağın ve şekerle güzelce lezzetlenmeden sonra çok güzel bir kabak tatlısı oluyor. Aynı zamanda börek olarak da servisimizi yapıyoruz.
0: Börek gibi ama tatlı, bir börek gibi ama tatlı kabak burması. İnanılmaz lezzetli. Ben çok beğendim. İlk kez denedim. Hanımlar, bence kabak burmasını yapmalısınız. Yufkanızı alın, kabağınızı alın ve bu tatlıyı mutlaka deneyin. Malzemeler son derece basit.
1: Evet.
0: Sadece yufka ve kabağınızın olması lazım. Toz şeker zaten vardır. Ben çok beğendim. Börek gibi de, tatlı gibi de. İnanılmaz güzel. Çayın yanında gerçekten mükemmel olur. Evet, ustamızın ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ne diyelim?

Değerli izleyenler, Bartın'da şu anda Ordu-Yeri Köprüsü'nün üzerindeyiz. Efendim, Bartın Irmağı Bartın'ın tam ortasından geçiyor. İşte şu anda üzerinde bulunduğumuz tarihi Ordu-Yeri Köprüsü, Bartın'ın iki yakasını birbirine bağlayan tarihi köprülerden biri. Efendim, köprü 1887 yılında Bolu Mutasarrıfı tarafından inşa edilmiş. Tamamen kesme taştan yapılmış ve inşa edildiğinde aslında Ordu-Yeri Köprüsü 5 ayaklıymış. Ancak günümüze kadar Ordu-Yeri Köprüsü'nün 2 ayağı sapasağlam ulaşmış. Köprünün altından tüm güzelliğiyle Bartın Irmağı akıyor. Değerli izleyenler, şu anda bulunduğum yer yürüyüş yolu. Bu taraftan araçlar geçiyor. Evet, tarihi Ordu-Yeri Köprüsü Bartın'a, Bartın Irmağı'na güzellik katıyor.

0: Hadi gelin hep birlikte biraz pazar yapalım.
1: Değerli izleyenler, Bartın'da şu anda Galla Pazarı'ndayız efendim. Galla Pazarı Bartın için bir gelenek. Galla Pazarı tam 200 yıldır kadınlarımız tarafından kuruluyor. Efendim, kadınlarımız yetiştiriyor, üretiyor ve birbirinden nefis, birbirinden taze, birbirinden doğal ürünleri Galla Pazarı'nda satışa sunuyor. Pazar her zaman çok kalabalık, çok hareketli. Bartın merkezden ve çevre ilçelerden bu taze ürünleri almak için buraya geliniyor.

0: Efendim bu gelenek hala günümüzde de devam ediyor. Haftada iki kez Bartın Merkez'de ve Amasra'da Galla Pazarı hala kurulmaya devam ediyor. Şöyle bir gezelim bakalım pazarda neler var. Efendim, kadınlarımız köylerde, tarlalarında yetiştirdikleri birbirinden taze ürünleri getiriyorlar. Haftanın iki günü Galla Pazarı'nda satıyorlar. Yanımızda Şeniz Hanım var. Kurtköy'den gelmiş. Şeniz Hanım merhabalar, kolay gelsin.
1: Hoş geldiniz, sağ olun.
0: Nasılsın?
1: Hamdolsun, iyiyiz. Şükürler olsun.
0: Evet, tezgahta neler var?
1: Tezgahta neler var? Semizotumuz var, taze evet. Çıktı. Bezelye taze.
0: Evet.
1: Taze ürün olarak bunlar var. Başka taze ürünlerimiz çıkmadı şu anda.
0: Şimdi Şeniz Hanım, kendin yetiştiriyorsun, evet. Üretiyorsun. Ondan sonra haftanın iki günü geliyorsun burada satıyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Kaç
1: aynen
0: yıldır öyle. Yapıyorsun?
1: 15 yıldır.
0: 15 yıldır aynen. Üretiyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Kendi ürünlerini getirip satıyorsun.
1: Evet, satıyoruz.
0: Evet. Nasıldı bugün satışlar?
1: Şükür iyi. Bin şükür iyi.
0: Orada yumurta var, tereyağı evet. Var, kabak var.
1: Evet, kabak var. Kabak arkadaşım benim değil, evet. O koydu. Yumurta kendimizin.
0: Tamam.
1: Tereyağı kendimizin.
0: Kim yaptı tereyağını?
1: Köyden geliyor.
0: Evet değerli izleyenler, şöyle gezmeye devam edelim bakalım. Canım benim, inşallah ayağımız uğurlu gele.
1: İnşallah, sağ olun, Allah razı
0: olsun. Şöyle satışlarım patlar.
1: İnşallah.
0: Hadi şöyle bir el salla kameraya.
1: Sağ olun.
0: Ne söylemek istersin?
1: Herkese selamlar.
0: Bartın'dan, Galla Pazarı'ndan herkese selamlar. Efendim.
2: Ne zaman çekim yayınlanacak?
0: Bir hafta sonra.
2: He tamam.
0: İzliyor musunuz?
2: Benim annem seyrediyor tabii ki de.
0: Anneye sevgiler, selamlar.
2: Biz seni çok seviyoruz. Teşekkür.
0: Ben de sizi. Şöyle bir el sallar mısınız?
2: En sonunda Bartın'a da geldiniz.
0: Evet değerli izleyenler, görüyor musunuz? Bartın halkı bu kadar sıcak, bu kadar güler yüzlü, bu kadar samimi. Değerli izleyenler, şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Hava ablamızın tezgahındayız. Hava abla, kolay gelsin.
3: Sağ ol canım, hoş geldin.
0: Sabah hoş bulduk, abi. Nasılsın?
3: Hamdolsun, iyiyiz yavrum.
0: Nerelisin?
3: Bartın Merkez.
0: Hangi köyden?
3: Bartın Merkez, Şiremir Tabaklar.
0: Nedir köyün ismi?
3: Şiremir Tabaklar, Sinoplu Mahallesi.
0: Ya biraz tane tane söyle, anlamıyorum.
3: Şiremir
0: köyün...
3: Tabaklar, Sinoplu Mahallesi.
0: Şiremir Tabaklar, Sinoplu Mahallesi. Onlara da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım.
3: Evet.
0: Ne yapıyorsun, neler var tezgahında?
3: Yavrum bunlar kaldı, daha sattık.
0: Evet. Yoğurt var.
3: Yoğurt, peynir kaldı. Mesela
0: kendin mi yaptın?
3: Kendim yaptım.
0: Evet. Neler var başka şimdi? Yoğurt var, tereyağı var,
3: süt
0: peynir var.
3: Var, peynirimiz var.
0: Süt var.
3: Bu azaldı yavrum. Tezgahımız bayağı doluydu, azal sattık.
0: Evet. Hava abla.
3: Efendim canım.
0: Bartın çok güzel, memleketiniz çok güzel.
3: Evet.
0: Bartın'ın nesi ünlü?
3: Bartın'ın her yeri, denizimiz var, Mogada'mız var, mesela Amasra'mız var.
0: Evet.
3: Her türlü, her şeyimiz ünlü.
0: Evet. Amasra'nız çok güzel.
3: Balı mesela, Çeşme, evet. Cihan, Olla, her yer.
0: Sizin çok güzel yemekleriniz var.
3: Evet.
0: Kadınlar çok amarat.
3: Evet.
0: Yapar mısın yemek?
3: Yaparız, yaparız.
0: Ne yaparsın en güzel?
3: Her şey yaparız şu an, ne aklı göster.
0: Bartın'ın hangi yemeği ünlü?
3: Su böreğimiz, tatlımız, her şeyimiz ya.
0: Pirinçli mantınız var.
3: Evet, her şeyimiz var.
0: Ispıt.
3: Oo, ispıt.
0: Sever misin? Ispıt deyince herkesin gözleri parlıyor yalnız. Çok enteresan efendim.
3: Çok sevdiğimiz bir şey.
0: Bizim hiç bilmediğimiz, eminim sizler de bilmiyorsunuz, duymadınız. Ancak Bartın'da çok yaygın, Bartın halkının çok sevdiği bir ot. Aslında otun kökü.
3: Evet.
0: Efendim ıspıt deyince gördünüz, Hava ablamızın gözleri parladı.
3: Ispıt güzel oluyor Şam.
0: Hava abla, Bartın'ın çok güzel türküleri var.
3: Evet.
0: Söyleyelim mi şöyle? Aa, ben... Pazardır. Vallahi keyfimiz yerine. Hadi kırma
3: olmaz,
0: beni.
3: Olmaz. Hayır.
0: Kalkmışız, gelmişiz buraya kadar.
3: Hoş geldiyse onu yapmam
0: o
3: yani.
0: O zaman bir mani değiş. Yok mu?
3: Neydi yani mesela mani?
0: Mani değiş. Bilirsin sen.
3: Aa, çok biliyordum da şimdi bu an gitti.
0: Yok, gitmez hadi.
3: Bu an gitti.
0: Allah aşkına hadi.
3: Bilemedim yavrum ben. Ay, kayınpederim geliyor.
0: Kayınpederi geliyor. Gelsin.
3: Zavallı zaten kızdı beni biraz.
0: Korkuyor musun kayınpederinden?
3: Ne korkacağım şimdi? 50 yaşım, 50 yaşımdan sonra ne korkacağım?
0: Kaç yıllık evlisin?
3: 88 evlenmişim.
0: Ama şimdi kayınpederini görünce bir tedirgin oldun.
3: Evet.
0: Aran yok galiba pek.
3: İyi, açık mesafe.
0: Açık mesafe. Neden? Neden?
3: Yavrum her zaman mesafe kuracak.
0: Efendim, Hava ablamızın kayınpederi Muharrem amcamız geldi. Hava ablamız hemen ayağa kalktı işte kayınpedere saygısından.

0: gelinin çok saygılı.
1: Sabahlı.
0: Sever misin Muharrem olsun. Amca gelinini?
1: Severim.
0: Ne yapıyorsun? Nasılsın?
1: Ona ben bakıyorum.
0: Sen bakıyorsun.
1: Evet.
0: Sen ne yapıyorsun? Ekiyorsun, biçiyor musun?
1: Tabii tabii. Mandalarına bakılıyorum.
0: Oğlun, gelinin, sen.
1: Evet. Hep birlikte. Hep beraber. Hep beraber.
0: Ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, sonra burada satıyorsunuz.
1: Evet. Evet.
0: Başka neler yapıyorsun köyde?
1: Vallahi köyde ne? Şu anda affedersin, bostan bacaya da biraz bakıyoruz. Affedersin, hayvanlara bakıyoruz. Böyle geçiyoruz.
0: Muharrem amca, çok teşekkür ediyorum. Gelininle aran nasıl? Saygılı
1: mı? İyi, iyi.
0: Bakıyor mu sana?
1: Bakıyor, bakıyor.
0: Güzel yemekler yapıyor mu?
1: Zaten akrabam oluyor benim.
0: Öyle mi? Muharrem amca, çok teşekkür ediyorum.
1: İyi günleri doktor.
0: Hadi kolay gelsin.
1: Tamam.
0: Bol iş olsun.
1: Allah yolunu açık etsin.
0: Amin. Hepimizin.
1: Hadi iyi günleri doktor.
0: Değerli izleyenler, Bartın şahane, Galla Pazarı şahane. Şu anda tam 200 yıldır Bartın'da kurulan bir pazardayız. Geleneksel bir pazardayız. Burası Bartın halkının olmazsa olmazı. Gerçekten methedildiği kadar varmış. Birbirinden lezzetli, taze, doğal ürünler bu pazarda, Galla Pazarı'nda.
2: Bu yemek masası bir şahane.
0: Değerli izleyenler, önümüzdeki masanın güzelliğini görüyorsunuz. Adeta tablo gibi. Bartın mutfağının birbirinden nefis yemekleri şu anda önümüzde. Adeta kuş sütü eksik. Efendim, bu nefis yemekleri Handan Hanım'la konuşacağız. Ancak öncesinde misafirperverliği, güler yüzü ve pozitif enerjisi için Handan Hanım'a ben çok teşekkür etmek istiyorum. Handan Hanım, merhabalar.
3: Merhabalar Belma Hanım. Yeşilin ve mavinin buluştuğu Sular Nehri Bartın ilimize hoş geldiniz.
0: Hoş
3: Sizleri
0: bulduk.
3: Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz, çok gururluyuz ve ilimize yaptığınız tanıtım çalışmalarınız için de çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkürler Handan Hanım. Bartın çok güzel. Bartın'da olmak çok güzel ve Bartın'ın mükemmel bir mutfağı var. Birbirinden nefis yöresel yemekleri var. Aslında yöresel yemekleri tanıttığımız bölüme izleyenlerin ilgisi çok fazladır. Evet. Ve efendim, bu nefis yemekleri sizlere tanıtacağız. Ancak öncesinde Handan Hanım'ın kolyesini göstermek istiyorum. Ben çok beğendim. Nedir bu kolyenin özelliği?
3: Bu coğrafi işaretli ilimize ait, evet. Bartın tel kırmasının hanımlarımız tarafından böyle sanatsal hale getirmiş hali değil.
0: Bartın'ın tel kırması çok ünlü.
3: Evet, çok coğrafi ünlü. İşaretlidir. Aynı zamanda tel sarma, iki tane tel el sanatımız var. Bunun ikisinin de coğrafi işaretli. Ben size aynı zamanda bununla ilgili bir...
0: bir dakika şimdi. Elimizin. Bir dakika şimdi.
3: Evet, size...
0: Handan Hanım çok naziksiniz.
3: Şöyle ben şey yapayım.
0: Tel kırma mı? Tel sarma. Tel kırma değil mi? Efendim, bakar mısınız? Nasıl zarif. Nasıl zarif. Çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum Handan Hanım. Çok naziksiniz. Değerli izleyenler, bakar mısınız kolyemin güzelliğine? Bayıldım. Bartın'a özgü coğrafi işaret belgeli tel kırma sanatıyla yapılmış. Kadınlarımızın ellerine, emeğine sağlık. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. Herkesi Bartın'a bekliyoruz.

0: sizleri çok ama çok güzel bir müzeye getiriyoruz.
1: Değerli izleyenler, Bartın'ı gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim şu anda yüzlerce yıllık son derece değerli tarihi bir yapının içindeyiz. Burası Bartın Kent Müzesi. Efendim müze 2018 yılında ziyarete açılmış. İçinde bulunduğumuz tarihi bina hükümet konağı olarak inşa edilmiş ve geçmişte belediye binası olarak hizmet vermeye devam etmiş. 2018 yılından itibaren de Bartın Kent Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Son derece renkli, son derece güzel bir müze.

Bartın'a geldiğinizde Kent Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Efendim, peki müzede neler var? Bartın Kent Müzesi, Bartın'ın geçmişini, tarihini, kültürünü ve geleneklerini anlatıyor. Aslında Bartın'ı tanımak, Bartın'ın tarihini öğrenmek istiyorsanız Bartın Kent Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Efendim, müzeyi gezmeye hemen başlayalım. Buyurun. Değerli izleyenler, Bartın Kent Müzesi oldukça büyük. Dolayısıyla gezmek, görmek bayağı bir zamanınızı alabilir. Şu anda bulunduğumuz bölüm geleneksel zanaatlar bölümü. Efendim, burada Bartın'da geçmiş yıllarda icra edilen geleneksel zanaatlar başarıyla canlandırılmış. Evet, burada semercilik sanatı gördüğünüz gibi çok güzel canlandırılmış. Güzel bir bölüm oluşturulmuş. Evet, süpürgeci var değerli izleyenler. O da eski bir zanaat. Bu tarafta tenekeci. Evet, bunların hepsi geleneksel zanaatlar. Geçmiş yıllarda Bartın'da icra edilen. Evet, burada da şekercimiz var. Efendim, eskiden şekercilik Bartın'da çok yaygınmış. Şekercimiz böyle terazinin başına. Burada da rengarenk çeşit çeşit şekerlerimiz var. Evet, Bartın'ın geçmişine dair tüm detayları Bartın Kent Müzesi'nde görmeniz mümkün. Evet, değerli izleyenler, yazmacılık bölümü geleneksel bir zanaat. Bartın'ın ünlü tel kırma sanatı, tel sarma sanatı burada başarıyla canlandırılmış. İşte kadınlarımız gerçekten çok başarılı. El emeği, göz nuru, coğrafi işaret belgeli çok özel bir sanat. Bartın'a özgü tel kırma ve tel sarma sanatı. Evet, o da Kent Müzesi'nde yerini almış. Efendim, gezmeye devam ediyoruz. Burada demircimiz var. Burada bakırcımız var. Bunların hepsi unutulmaya yüz tutmuş zanaatlarımız. Evet, marangozumuz var. Hepsi geleneksel zanaatlar. Efendim, Bartın Kent Müzesi o kadar renkli, o kadar güzel ki gez gez bitiremiyoruz. Şu anda Galla Pazarı'ndayız. Efendim, Galla Pazarı Bartın'da bir gelenek. Bu pazar tam 200 yıldır Bartın'da kadınlarımız tarafından kuruluyor. Günümüzde de hala Bartın merkezde ve Amasra'da haftanın iki günü bu pazarı görebilirsiniz. Efendim, kadınlarımız kendi ürettikleri ürünleri pazarda satıyorlar. Bu pazarda tamamen kadınlar satış yapıyor, erkekler olmuyor. Efendim, Bartın'ın verimli topraklarında yetişen tüm ürünler Galla Pazarı'nda satılıyor. Evet. Çok kalabalık oluyor efendim pazarın kurulduğu günler Bartın ve Amasra'da. İşte Bartın'ın ünlü çileği ve Bartın'ın verimli topraklarında yetişen diğer tarım ürünleri burada çok güzel canlandırılmış. İşte kadınlarımız, üretken kadınlarımız, Bartın'ın hamarat kadınları pazarda böyle kendi ürettikleri, emek verdikleri ürünleri satışa sunuyorlar ve geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar. Evet, Galla Pazarı Bartın'da bir gelenek ve bu gelenek hala haftanın iki günü kadınlarımız tarafından kurulan pazarda devam ediyor.

Değerli izleyenler, Bartın Kent Müzesi'ni gezmeye, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim şu anda Bartın'ın kültürel yapısının anlatıldığı bölümdeyiz. Efendim bu bölüme girer girmez ortada bize geleneksel gelin ve damadımız karşılıyor. Ancak bu bölüm gördüğünüz gibi sürekli dönüyor. Efendim üzerlerinde geleneksel düğün kıyafeti var. Eskiden Bartın'da düğünler bir hafta sürermiş ve gelinin başında tel var, gümüş teller var. Efendim işte bu gümüş tellerle Bartın'a özgü tel kırma ve tel sarma sanatı icra ediliyor. Coğrafi işaret belgesi var. Evet, bakar mısınız, gelinimizin başında da tel kırma sanatıyla yapılan eşarp bulunuyor. Evet, yöresel kıyafet gerçekten çok güzel. Yani geçmiş yıllarda da bu gümüş teller bol bol kullanılıyormuş. Çok güzel eşarplar yapılıyormuş, örtüler yapılıyormuş ve böyle gelinlerin başını süslüyormuş gümüş teller. Burada da efendim bir beşik var.

Şey görüyorsunuz, buralar buram buram tarih kokuyor. Efendim, Bartın Kent Müzesi'ni keyifle gezmeye devam ediyoruz. Ben müzeyi çok beğendim. Şu anda Bartın'ın zengin mutfak kültürünün anlatıldığı bölümdeyiz. Efendim, müzedeki eşyalar tamamen bağışlar yoluyla oluşturulmuş. Hepsi antika değerinde. Çok çok eski eşyalar. İşte geçmiş yıllarda Bartın'da mutfakta kullanılan eşyalar bu bölümde sergileniyor. Ve şu anda bulunduğumuz bölüm tamamen Bartın'ın mutfak kültürünü anlatıyor. Burada bir yer sofrası var. Yer sofrasının üzerinde bakır tabakların içinde Bartın mutfağının birbirinden nefis yöresel yemekleri var. Yumurtalı ızbıt, pum pum çorbası, incir dondurması, darı mancarı, pirinçli mantı, beyaz baklava. Efendim, bunların hepsi Bartın'ın zengin mutfağının birbirinden nefis yöresel yemekleri ve birçoğunun da coğrafi işaret belgesi var. Evet, Bartın'da mutlaka görmeniz gereken çok güzel bir müze.

0: Değerli izleyenler, Bartın'da şu anda muhteşem bir ortamdayız. Efendim arkamızda yüzlerce yıllık tarihi konaklar var. Yemyeşil ağaçlar var. Hava mis gibi ve yöresel yemek yapacağız. Yanımızda Mehmet Emin ustamız var. Efendim pum pum çorbası yapacağız. Çorbamızın ismi çok değişik, çok sempatik. Daha önce yemedim, adını da duymadım. Efendim bakalım Bartın'a özgü yöresel pum pum çorbası nasıl yapılıyor? Ustam merhabalar.
1: Merhabalar Berna Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin ustam?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Şimdi çorbanın ismini çok sevdim. Pum pum çorbası. Evet, aslında çok bilinmiyor. İsim olarak çok değişik, lezzet olarak çok değişik. Efendim malzemelerimiz önümüzde, ortamımız çok güzel, keyfimiz yerinde, nasıl olmasın? Ülkemizin en özel, en güzel illerinden Bartın'dayız ve pum pum çorbası yapıyoruz. Şimdi ustam, pum pum çorbası yapmak için malzemelerimiz neler? Onları bir sayalım, ondan sonra çorbamızı yapmaya başlayalım.
1: Tabii ki Berna Hanım. 50 gram kadar tereyağımız var.
0: Doğal tereyağı,
1: evet,
0: köy tereyağı.
1: Evet, doğal köy tereyağımız. Pastırmamız var 50 gram kadar.
0: Oo, pastırmalı çorba.
1: Evet, pastırmalı ve su değirmenini çektirdiğimiz mısır unumuz var, elde yapılmış unumuz, evet. Ve tuz ve suyumuz var ilave olarak.
0: Evet değerli izleyenler, pum pum çorbasının malzemeleri son derece değişik. Daha önce böyle mısır unu, tereyağı ve pastırma ile yapılan bir çorba görmedim. Çekimini de yapmadım. Efendim ben de merak ediyorum. Sizler gibi ilk kez pum pum çorbasının yapılışına şahit olacağım. O halde ustam, ocağımızı yakalım. Çorbamızı yapmaya başlayalım.
1: Tabii ki Berna Hanım, hemen başlıyorum. Öncelikle tereyağımızı ekliyoruz ve eritiyoruz.
0: Evet, mis gibi doğal köy, evet, tereyağı.
1: Köylerimizden gelen tereyağımızla. Hafif eridikten sonra üzerine pastırmamızı ekliyoruz.
0: Evet, pastırmamızı böyle minik minik doğramış, evet, ustam. Ama çok az değil mi pastırmamız?
1: Çok az, evet. Yani çok fazla boğmasın koyduk diye, evet, hafif bir lezzet versin diye.
0: Evet, tereyağımızla pastırmamızı pişiriyoruz. Mısır unumuz var, tuzumuz var, suyumuz, evet, var. Aslında malzemeler basit.
1: Basit ve az malzemeli yapıyor ama lezzetli bir çorbamız. Yöremize ait olduğu için.
0: Çabuk pişen bir,
1: evet,
0: çorba.
1: Hemen hazırlayabileceğiniz bir çorbamızdır. Pastırmaları fazla öldürmeden hafif kavurduktan sonra unumuzun yarısını ekliyoruz. Ekledikten sonra hafif unumuzu da kavuruyoruz içinde. Lezzetleri birbirine,
0: evet,
1: karıştırıyor.
0: Değerli izleyenler, tereyağımızı erittik. Pastırmalarımızı minik minik doğradık. Tereyağımıza attık. Ancak çok fazla öldürmedik. Zaten pastırma hemen pişer.
1: Evet, o şekilde.
0: Ondan zaten sonra 2 yemek kaşığı mısır ununu ilave ettik.
1: Evet, ardından kavurmaya devam ediyoruz. Hafif renk aldıktan sonra mısır unumuz.
0: Sarardı bayağı.
1: Evet, sarardı. Ardından üzerine ölçtüğümüz suyumuzu ekliyoruz.
0: Suyumuz sıcak mı, soğuk mu?
1: Ilık su olacak. Fazla sıcak değil, soğuk da olmayacak. Tamam. Üzerine ekliyoruz çorbamızı karıştırarak.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.
6: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i,
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
18: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
23: Hadi be şamalos.
24: Oo.
23: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hmm. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi boya
25: muslu ol. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
26: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.

0: tasarlandı. Colgate Total.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'un
9: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cep

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Hadi başamalos.
4: Oo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
5: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyla mutlu ol.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
7: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
17: Şimdi suyumuzu da kattık. Hepsini birbirine karıştırdıktan sonra kıvam vermek üzere geri kalan mısırımızı, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar mısırımızı ekliyoruz.
18: Evet, çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz değerli izleyenler. Bakalım nasıl bir lezzet ortaya çıkacak. Burası Bartın ve geleneksel pum pum çorbası yapıyoruz. O halde ustam, çorbamızı kaynamaya bırakalım. Evet. Ondan sonra servise hazırlayalım ve afiyetle tadına bakalım. Benim en sevdiğim an geliyor. Tuzumuzu atmadık.
17: Evet, şimdi atıyorum çünkü kaynamaya başladı. Artık kendine geliyor çorba.
18: Efendim, yapılışı çok basit. İnanın 5 dakikada yaptık pum pum çorbasını. Evet, tuzumuzu da attık. Herhalde malzemelerimiz tamam.
17: Malzemelerimiz tamam.
18: Eklenecek hiçbir şey yok.
17: Hayır. Bir dakika kadar daha kaynatacağız. O balonlaşmayı sağlayacağız. Ardından servisine başlayacağız çorbamızı.
18: Yani pum pum oluşmaya başladı.
17: Evet, oluşmaya başladı. Şimdi göreceksiniz. Evet,
18: pum pum ismi buradan geliyor efendim. Böyle göz göz kaynıyor ya çorbamız. Böyle pum pumlaşmaya başladı. İzleyenlere de gösterelim. Böyle un çorbası görünümünde. Evet. İçinde pastırma var. Evet. Fokurdamaya başladı.
17: Evet, ismi buradan geliyor pum pum çorbamızın. Bu şekilde kaynatışla koyulaşıyor biraz daha. Evet, şu an çorbamız hazır, ancak biraz koyulaştığı için su ekliyoruz. Çünkü mısır olduğu için kıvam,
18: evet,
17: alıyor çabuk.
18: Bayağı bir koyulaştı. Hanımlar bilir zaten, çorba koyulaşınca üzerine bir parça daha su ilave etmek lazım. Evet.
17: Kıvamımız durur.
18: Değerli izleyenler, çorbamızı artık kaynamaya bırakıyoruz. Koyulaştı. Üzerine bir parça daha su ilave ettik. Bir yandan da ustam orada bakır sahanda tereyağı ve kırmızı biberi yakıyor.
17: Evet, bu şekilde yapıyoruz Bartın yönümüzü. Çünkü diğer tavalarda, teflonlarda bu şekilde lezzeti alamıyoruz. Bakır olduğu için tereyağını ve kırmızı biberin lezzetini daha çok alıyoruz çorbamıza verdiğimiz zaman.
18: Evet, bakır sahanımızda tereyağımız, kırmızı biberimiz efendim yakılıyor. Ondan sonra çorbamızın üzerine dökeceğiz ve servis yapacağız. Mükemmel bir lezzet. Bartın'a özgü pum pum çorbası. Tadını çok merak ediyorum. Daha önce...

0: önce denemedim. Ama bence çok güzel bir çorba oldu ustam. Ellerine sağlık. Görüntü mükemmel.
1: İnşallah afiyet yiyeceksiniz. Servisimize geçebiliriz. Hazır
0: Tamam,
1: çorbamız.
0: çorbamız hazır. Efendim en sevdiğim an, yöresel yemeklerin tadına baktığım an. Evet, pum pum çorbamız artık servise hazır. Görüntü mükemmel. Birazdan daha da mükemmel olacak. Çünkü çorbamızın üzerine tereyağında yakılmış kırmızı biberimizi ilave edeceğiz.
1: Evet, bu şekilde.
0: Aslında çorba biraz koyu olmalı, değil mi?
1: Evet,
0: Böyle sulu
1: çorba.
0: sulu sevmiyorum ben
1: Aynen.
0: çorbayı.
1: Çorba da olsa karnımızı doyuracak.
0: Evet.
1: Mısırımız sonuçta biraz koyulunu verecek kendine.
0: Evet, kesinlikle. Ustam, ne yaptın sen?
1: Lezzetli
0: Çok
1: lezzetli oldu.
0: güzel, çok güzel. Evet, değerli izleyenler, pum pum çorbamız hazır. En sevdiğim an, efendim, yöresel yemeklerin tadına baktığım an. Ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere, bana afiyet olsun. Bakalım Bartın'a özgü geleneksel pum pum çorbası nasıl olmuş? Evet, sizler için hemen tadına bakıyorum. O ustam mükemmel.
1: Ellerinize sağlık Belma Hanım.
0: Mükemmel. Pastırmanın tadı var. Tereyağının tadı var. Kırmızı biberin, mısır ununun. Mükemmel bir lezzet. Çok beğendim. İlk kez denedim. Ustam gerçekten methedildiği kadar varmış. Ellerine, emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Evet değerli izleyenler, ben bayıldım. Bartın'a gelirseniz pum pum çorbasının tadına mutlaka bakmalısınız. Afiyet olsun.

Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris. Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Bizim için hayırlı olacak bütün dualarımızın kabul olduğu hayırlı bir cuma günü olsun inşallah. Biz de çok keyifli bir cuma sohbeti yapacağız inşallah konuklarımızla birlikte. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ilk konuğum Mustafa Hilmi Hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam?
1: Hoş bulduk elhamdülillah. Sizler nasılsınız?
0: İyiyim ben de hocam. Bugün aslında izleyicilerimizden hep çok gelen bir soru vardı. Şu durum için hangi duayı yapalım? Bu sınav olur, evden çıkarken olur, yolculukta olur. Hep bu sorular geliyordu. Siz de bizi kırmadınız. Bugün böyle her hal için belki de yani birçok hal için diyeyim daha doğrusu dua vereceğiz izleyicilerimize değil mi hocam?
1: İnşallah.
0: Evet. Uyanma duasıyla başlayalım mı?
1: Evet.
0: Çünkü bir mucize aslında her yeni güne uyanmak değil mi?
1: Evet, gece yatıyoruz. Acaba kalkacak mıyız, kalkamayacak mıyız? Yani gecede çok rüyalarla birlikte insanda çok farklı haller de oluyor. Sabah uyandığımızda Allah-u Teala'ya hamd edeceğiz. Nasıl hamd edeceğiz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde olduğu gibi, duasında olduğu gibi. Öyle dua ederdi Resulullah Efendimiz uyandığında. Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhil ba'thü ve nüşûr. Öldükten sonra beni dirilten Allah-u Teala'ya hamdolsun.
0: Ne güzel.
1: Ve dönüş onadır, yöneliş onadır diye güne bu şekilde başlamak. Uykudan uyandığımızda Allah-u Teala'ya bizi tekrar biliyorsunuz uyku yarı ölümdür derler. Bizi o ölümden uyandırdığı için Allah-u Teala'ya hamd ederek başlayalım günümüze.
0: Evet, ne kadar güzel bir şey. Tabii uyuyamamak da en az uyanmak kadar sorun. Nice insan bunun için işte çeşitli yollar deniyorlar. Evet. Belli takviyeler hatta ilaçlar kullanmak zorunda kalıyorlar. Uyumamızı kolaylaştıracak bir dua da var mıdır?
1: Evet, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatarken bazı uygulamalar yapardı. Sünnetinde olan, davranışlarında olan bazı dualar vardı. O dualardan bir tanesi de az önce dedik yani yarı ölüm olan uykuya dalmadan evvel Efendimiz şöyle dua ederdi. Allahümme bismike emütü ve ahya. Ey Allah'ım senin isminle ölür, senin isminle dirilirim. Yani böyle dua ederdi. Biz de bu şekilde dua edelim. Yani yatarken biliyorsunuz besmelede bir işe başlarken yapmamız gereken vazifelerimizden bir tanesi. Bu şekilde dua edelim. Allahümme bismike emütü ve ahya. Kalkınca da elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhil ba'thü ve nüşûr. Bu duayı okuduğumuz zaman hem sünnet üzere uyumuş ve kalkmış oluruz hem de uykumuzda rahat bir istirahat geçirmiş oluruz.
0: Evet, tabii hocam tüm gün boyunca hele ki sokakta da vakit geçiriyorsak nazara gelebiliyoruz. Yani bir sürü kötü gözlü, iyi bakan var, kötü bakan var. Bazen sevdiklerimizin bile nazarı değiyor. Artık bunu biliyoruz. Akşam geldik artık, gece yatacağız ama üzerimizdeki o nazar, o halsizlik, o ağırlaşmış halde kalksın istiyoruz. Bunun için bizimle bir dua paylaşabilir misiniz?
1: Evet, şimdi gün içerisinde kötü bakışlara, nazarlara, haset dolu bakışlara, zehirli bakışlara maruz kalabiliyoruz. Bunların hepsi insan üzerinde ağırlık yapıyor. O ağırlığı zaten eve girdiğimizde hissedebiliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatarken Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Buhari şerifte geçiyor bu. İki elini birleştirir. Burada muhafaza surelerini okurdu. İhlas, Felak, Nas, Ayetül Kürsi okurdu. Böyle avucuna üfler ve vücudunun elinin ulaşabildiği yerlere bunu sürerdi ve bunu üç kere yapardı diye hadis-i şerif sünnet bizlere belirtiliyor.

0: haberlerde geçiyor. O zaman biz şöyle yapalım. Her gece
1: Hı.
0: yatağımıza
1: Ellerimizi şöyle
0: evet,
1: birleştiriyoruz, değil mi?
0: hadis-i şerifte de öyle. İki elini birleştirdi Resul Efendimiz. İşte ne yapalım? Bir Fatiha, üç İhlas, üç Felak, üç Nas, bir Ayetül Kürsi'yi okuyup önce Resul Efendimiz yüzünden ve başından başlardı. Böyle deyip üfleyip önce yüzümüze böyle
1: Sonra bize.
0: başımızdan aşağı kollarımıza üzerimize böyle ve arkamıza tekrar üfleyip elimizin ulaştığı
1: Evet,
0: yerlere
1: yani önce yüzümüzden başlıyoruz, sonra başımızdan vücudumuzun ulaşabildiğimiz ayaklarımıza kadar devam
0: evet
1: ediyoruz.
0: ulaşabildiği yere kadar bunu hem arkamızı hem önümüze hem ruhumuza bu şekilde sürdüğümüz zaman nazardan temizlenme oluyor. Biliyorsunuz zaten Felak Nas sureleri hususıyla nazar için bu aynı zamanda insanın üzerine yapılmış farklı biliyorsunuz şeyler var.
1: Evet.
0: İnsanların bin bir türlü işlerle uğraşıyor.
1: Evet, maalesef.
0: Maalesef bunları da üzerinden insanın temizlenmesi için güzel bir uygulama
1: Evet, buna
0: Efendimizin sünneti.
1: inanmamak da mümkün değil. Çünkü kitabımız
0: Evet.
1: bunun varlığını bize
0: Evet.
1: açıkça da beyan ediyor, değil mi hocam?
0: Kesinlikle. Yani biz böyle temiz tabii niyetlerle hareket ediyoruz, halis niyetlerle hareket ediyoruz ama başka farklı işlerle uğraşan insanlar da var, art niyetli insanlar da var. Onların da uğraştığı işlerden kendimizi korumak için Efendimizin bu sünnetini yapalım. Nazar haktır. Efendimiz hadis-i şeriflerinde insanların yarısı nazardan ölmüştür buyuruyor. Bir nazar deveyi kazana insanı mezara koyar diye
1: Evet.
0: bu hadis-i şerifler var. Dolayısıyla bunlardan kendimizi korumak için bu uygulamaları mutlaka yapalım. Evden çıkarken de mesela ayetlerin efendisi ve koruyan ayet dediğimiz Ayetül Kürsi'yi bunu mutlaka 7 cihetimize uygulayalım. Mesela okuduk Ayetül Kürsi'yi önümüze üfleyelim. Hamim hu diye sıcak nefesle üflenmesi tavsiye ediliyor. Okuduk Ayetül Kürsi'yi önümüze hamim hu. Diğerini okuduk arkamıza hamim hu. Sağımıza, solumuza, üstümüze, altımıza, aşağımıza okuyalım, üfleyelim. Bir de nefis ve şeytandan korunmak için, nefsimizden de korunmak için son 7. Ayetül Kürsi'yi son kısmını 3 kere velâ yeûdühü hıfzuhüme ve huvel aliyyül azîm. Bunu da 3 kere okuyup bu sefer hamim diye içimize çekelim.
1: Tutarak.
0: Evet, bu da yine nefisten korunmak için güzel bir yoldur. Yani yapabileceğimiz en güzel şey budur aslında
1: Evet,
0: dışarıya çıkmadan
1: bir de
0: evvel.
1: hocam Kalem suresinin son iki
0: Evet.
1: ayetinden de
0: Evet.
1: bahsedilir koruma için. Yine onu da bunlara eklemek gerekir mi?
0: Tabii gün içerisinde Estağfirullah ve in yekadüllezine keferu ila ahir devam ediyor. Bu şekilde de bu ayet-i kerimeyi de nazar için tabii okumalıyız. Dilimizden düşürmememiz gereken ayet-i kerimelerden.
1: Evet, ne
0: Evet.
1: güzel. Mülk suresinin faziletlerini çokça biliyoruz ama özellikle gece yatmadan önce Mülk suresini okumaktan bahsedilir. Nedir
0: Evet.
1: hocam gece yatmadan Mülk suresi okumanın
0: Evet,
1: fazileti?
0: Mülk suresi gerçekten çok maneviyatlı bir sure. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece Mülk suresi ve Secde suresini okumadan yatmazdı deniyor. Mutlaka okurdu. Ve her müminin kalbinde olmasını isterim, Mülk suresinin olmasını isterim diye bunu ezberinde olması şeklinde de yani dilinden düşürmemesi şeklinde de onun maneviyatından her zaman istifade etmesi şeklinde de anlayabiliriz. Mülk suresi gerçekten çok maneviyatlı ve farklı isimleri olan bir sure. Yani Tebareke Mülk suresi diyoruz ama onun haricinde Mania, Münciye ve Mücadele isimleri de var bunun. Evet, Mania, Münciye ve Mücadele isimleri de var. Neden öyle söyleniyor? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir sure vardır. Bu bir kimseye şefaat etti, o bağışlandı diye bu şekilde söylüyor. Yani ne demek? Bir insanı cehennemden muhafaza olunup cennete sokana kadar onunla mücadele veriyor. Yani insanı cennete sokana kadar mücadele veriyor. Ondan dolayı mücadele deniyor. Yani biz bunu bir adet haline getirirsek yatmadan evvel Mülk suresini mutlaka okursak o bizim için ahirette bir mücadelede bulunacak. Yani
1: Evet.
0: şefaatçi olarak bir de kabir azabını engellediği için Mania ve Münciye

0: diye
1: deniliyor.
0: Efendimiz yine hadis-i şeriflerinde bu kabir azabını insandan kaldırır. Yani her gece mutlaka okuyalım, çok kısa 30 ayetlik bir sure. Bunu adet haline getirelim, okuyalım. Yine bununla alakalı verilen çok güzel haberler var. Mesela Hazreti Ali Efendimiz Kerramallahu veçe diyor ki kıyamet günü Mülk suresini okuyup bir adet haline getiren kimse meleklerin kanatları üzerinde gelecektir ve yüzü Yusuf Aleyhisselam'ın yüzü gibi böyle nurani olacaktır, nurlu olacaktır, güzel olacaktır diye verilen müjdeler var. Yani bunu
1: Aslında hocam Mülk suresini daha çok böyle dünyevi işte mal mülk içinde okuyanlar çok var. Ama şimdi sizden dinlediğim asıl diğer alemde, sonsuz alemde bize çok daha fazla her anlamda mülk sağlayan bir sure değil mi?
0: Yani asıl zaten mülk ahiretteki mülkümüz,
1: Evet,
0: orada
1: buradakilerin hepsi kalacak.
0: geçici, orada kalıcı olmasını olması daha önemli. Hatta bir keresinde çok sahih bir hadis-i şerifte bildirildiği üzere bir sahabi efendimiz bir yere bir çadır kuruyor ama oranın bir kabir olduğunu bilmeden oraya kuruyor. Sonra kabirden böyle Mülk suresi sesleri geliyor. Burada sahih bir hadis-i şerif. Sonra Resul Efendimiz'e gidiyor, söylüyor bu durumu. Yani böyle böyle bir şey oldu. Ben buranın bir kabir olduğunu bilmiyordum. Ama böyle bir durum oldu. Resul Efendimiz orada Mülk suresi kişiyi kabirde takip eder ve kabir azabına karşı
1: Korur.
0: korur diye orada da ifade ediyor. Bunu bir adet haline getirelim. Yani yatmadan evvel mutlaka Mülk suresini okuyalım
1: Evet,
0: ya.
1: inşallah bana da vesile olur hocam. Yani
0: İnşallah.
1: böyle arada okuduğum bir duaydı ama bundan sonra inşallah bana da nasip olur. Ben de dualarıma sıkça eklerim.
0: İnşallah.
1: Yatsı namazından sonra Amener Resulü'nün faziletini de sormak istiyorum. Amener Resulü de yine çokça kişinin dualarına eklediği bir şey. Ama yatsı namazından sonra okumak neden daha önemli?
0: Evet, burada Amener Resulü de gerçekten yine çok maneviyatlı ayet-i kerimelerden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört şey arşın hazinelerindendir buyuruyor. Yani kadri kıymeti çok yüksek. Bunlardan bir tanesi, birincisi Fatiha, ikincisi Ayetül Kürsi, üçüncüsü Amener Resulü Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesi, bir de Kevser suresi deniyor. Yani dilimizden düşürmememiz gereken bir yani ayetlerden Amener Resulü. Yatsı namazından sonra, yani aslında yatmadan evvel deniyor ama biz bunu bir adet haline getirelim. Yatsı namazından sonra hemen okuyalım. Bu bize hatırlatmış olsun yatsı namazı. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse yatmadan evvel Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesini, yani Amener Resulü'yü okursa o gece ona kafidir. Yani bunu ulema şöyle yorumluyor. Yani gece ibadet anlamında ona kafidir. Yani sanki onu okuduğu zaman gece kalkmış, teheccüd kılmış, geceyi ihya etmiş gibi sevap kazanır. Hatta bazı alimler gafillerin teheccüd namazıdır diyor Amener Resulü için. Hani normalde biz gece de kalkmalıyız, gece de ibadet etmeliyiz. En azından kalkıp bir iki rekat namaz kılmalıyız ama yapamıyoruz, aciziz maalesef. Ama bunu okuduğun zaman gece kalkmış, teheccüd namazı kılmış gibi sevap kazanılacağı alimlerimiz tarafından yorumlanıyor. Bir de kişiyi koruma anlamında kafidir. Yani bunu okuduğu zaman gece boyunca malını, mülkünü, çoluğunu, çocuğunu koruma anlamında o gece ona kafidir anlamında da bu ulema yorumlamışlar. Hazreti Ali Efendimiz ve Hazreti Ömer Efendimiz akıllı bir insan, yani dinimizce akıllı sayılan bir insan, Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesini Amener Resulü'yü okumadan yatmaz buyururlarmış.
1: Ne kadar
0: Yani
1: önemli.
0: demek ki biz dilimizden düşürmeyelim. Miraç gecesi nazil olan Miraç hediyelerindendir aynı zamanda Amener Resulü. Ve şu da verilen haberlerdendir. Bir kimse Amener Resulü'yü okuduğu zaman şeytan o eve giremez. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şeytanlar o Bakara suresinin son iki ayeti kerimesini okuduğu zaman burada bir bize mekan, burada bize bir mekan yok derlermiş kendi aralarında. Yani Amener Resulü okunan bir evde bizim için bir mekan, konaklama yok derlermiş. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Yani

0: Kendimizden düşürmeyelim. Her gece yatmadan evvel Amenna Rasulü'yü mutlaka okuyalım, maneviyatından istifade edelim. Yani bunları
1: Evet.
0: söyleyebiliriz.
1: Evet. Mutlaka bilen izleyicilerimiz vardır Tesbihat-ı Fatma'yı.
0: Evet.
1: Ama bilmeyen izleyicilerimiz için de onun da önemini size sormak istiyorum.
0: Evet.
1: Çünkü o da yine yatmadan hemen önce yapılabilecek tesbihatlardan bir tanesi.
0: Evet, sünnette geçen yatmadan evvel vazifeler.

0: düşündüğümüzde alan kapladığı zamanı, bizden aldığı zamanı gerçekten çok az. Yine tesbihat Fatıma ile de alakalı şu rivayet var. Bir gün Hazreti Fatıma, Peygamber Efendimizin kızı el değirmeninden elleri nasırlaşıyor. Ve kendisinden bir hizmetçi talep etmek için Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gidiyor ama onu orada göremiyor. Resulullah Efendimiz'e durumu aktarıyorlar. Sonra Resul Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz ve Hazreti Fatıma validemizin olduğu bir ortamda size hizmetçiden daha hayırlı bir şey tarif edeyim mi? Dedikten sonra her gece yatmadan evvel 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber. Bu namaz sonunda okuduğumuzdan bir ufak
1: Tam onu
0: farkı var.
1: soracaktım hocam. Yani bu zaten bizim namaz sonrası
0: Evet.
1: birçok insanı yaptığı tesbihat değil mi diye, ama bir sayıyla farkı
0: Evet.
1: var.
0: Evet, bir sayıyla bir farkı var, bir hususiyeti var. Onun da artık farklı izahatleri vardır. Bunu yaptığımız zaman diyor Resulü Efendimiz hizmetçiden daha hayırlıdır sizin için. Yani gün içinde işleri ağır olan, işi başından aşmış, ağır işlerde çalışan, özellikle ev hanımlarına bunu tavsiye ederim. Çünkü bulaşıktır, çamaşırdır, çoluk çocuğun
1: Tabii.
0: yiyeceğidir vesaire.
1: En ağır aslında
0: Evet.
1: çalışanları, ev hanımları bence.
0: Evet, çok vazifeleri ağır. Onların işlerinde bir kolaylık olması için, beyefendilerin de gün içinde işlerinde kolaylık olması için, yani yanımızda bir hizmetçi bize destek oluyor. Düşünelim yani okuduğumuz bu adet haline getirdiğimiz bu tesbihatla, tesbihatı Fatıma ile bizim için bu okuduğumuz hizmetçiden daha hayırlı olacaktır. Bunu bir adet haline getirelim inşallah.
1: Evet hocam, yine evden çıkmadan önce de herkes soruyor işte en doğru şekilde nasıl dua etmeliyim? Çünkü dışarıya çıkıyoruz, başımıza her şey gelebilir. Yine işte daha rızıklı olsun diye işlerimiz. Yani sonuçta evden dışarıya adım attığımızda
0: Evet.
1: okumamızı tavsiye ettiğiniz dua hangisi olur?
0: Evet, az önce söylediğimiz Ayetül Kürsi'yi 7 cihetimize, yani 6 cihetimizden sonra içimize, bunu ihmal etmeyelim çıkmadan evvel. Ayetül Kürsi'nin maneviyatı altında, koruması altında. Bir de şunu sünnette görüyoruz, Efendimizin sünnetinde. Evden çıkarken şu duayı, Bismillahirrahmanirrahim. Alallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Bunun uzun şekli de Bismillahirrahmanirrahim. Alallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim şeklinde de o okuyabiliriz. İhtiyacın giderdi, ihtiyacın giderildi. Bu sana kafi geldi ve şeytandan korundun denir o kimseye hitap edilir. Ve şeytan o kimseden uzaklaşır. Yani dışarı çıktığında şeytan ona musallat olamaz bu şekilde. Gerçekten kısacık bir şey ama karşılığına baktığımız zaman çok büyük faydası var bize. Bunu okuduğumuzda inşallah gün içerisinde dışarıda şeytanların şerrinden muhafaza
1: Evet
0: olunur.
1: hocam, mesela bu duanın la havle ve la kuvveti illa
0: Evet.
1: billah kısmını kişiler mesela öfkelendiklerinde veya istemedikleri bir olayla karşılaştıklarında,
0: Evet.
1: başlarına bir şey geldiğinde dile pelesenk olmuş bir dua. Bilerek ya da bilmeyerek
0: Evet.
1: birçok insan yapıyor. Yine o anı da sakinleştirmeye de herhalde yarıyor değil mi hocam? Öyle de bir fazileti var diye
0: Evet
1: düşünüyorum.
0: evet. La havle ve la kuvvete illa billah cennet hazinelerinden bir hazinedir buyuruyor Resul Efendimiz. Birçok bizlerden derdi giderir. En azı üzüntüdür, kederdir deniyor hadis-i şerifte. İşte la havle ve la kuvvete illa billah dediğimiz zaman o anda sinirlendiğimizde bunu dilimizde söylediğimizde bizi yatıştıracaktır. Yani hasbunallah diyebiliriz. Yani la havle ve la kuvvete illa billah deriz ama günümüzde maalesef görüyoruz Müslümanları hemen böyle kötü söze sarılıyorlar. Yani kötü sözle olayları tepkilerini veriyorlar. Ağızlarından küfür sözler çıkabiliyor. Buna alıştırırsak kendimize dikkat ederseniz böyle bunları dilimize alıştırdığımız zaman kaza anında da hemen bunlar dilimizden
1: Evet,
0: çıkıyor.
1: evet.
0: Dilini küfüre, kötü söze alıştıranın hemen kazanın da kötü bir
1: Evet.
0: ağzından söz çıkıyor. Ama buna dilimizi alıştırdığımızda hemen gayri ihtiyari olarak dilimizden bu dualar sadır oluyor. Bu da işte normal zamanlarda dilimizi alıştırmayla alakalı. Çok büyük faydasını görürüz.
1: Evet.
0: Yani
1: Yine hocam.
0: zaten

0: Tamam. Özür
1: Buyurun.
0: dilerim.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Gün içerisinde geçen programımızda şey demiştik. Besmele'yi, hamdi, şükrü dilimizden düşürmeyelim
1: Evet.
0: ve gün içerisinde bir cetvelimiz olsun, zikir cetvelimiz olsun. 100 istiğfar, 100 salavat. Mesela 100 kelime-i tevhid ve 100 tane la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunları gün içerisinde mutlaka yani bir ders olarak kendimize yapalım. Zikir cetvelimizde çok fazla vaktimizi almaz ama
1: Tabii.
0: Efendimizin de sünnetlerinde olan bir şey çok büyük faydasını
1: Aynen.
0: görürüz.
1: Bir de hocam
0: Tavsiye
1: artık
0: ederim.
1: Türkiye'nin her yerinde, sadece büyük şehirlerde de değil, her yerde trafik var mesela. O kadar çok vaktimizi geçiriyoruz ki belki tabii ki gene
0: Çok
1: müzik de
0: güzel.
1: dinlenir ama bir bölümünü de, çünkü ben mesela evime 1 saate yakın sürede gidiyorum. Çokça vaktim var. Bunları belki de defalarca tekrar edebilecek vaktim var. O yüzden vakit yaratılmalı aslında, değil mi? Mesela trafik bence bunlardan en önemlisi, vakit bulmak için.
0: Evet, zaten İstanbul trafiğinde insan bir stres doğuyor. Yani gerçekten çok geriliyoruz. Ama bunları telefon uygulamaları da var. Böyle parmaklarımıza takabileceğimiz böyle ufak sayaçlar da var. Bunlarla adet haline getirdiğimizde o trafikte bunları çok rahat yapabiliriz. Çok fazla vaktimizi de almaz. Gerçekten çok güzel bir konuya temas ettiniz. Yani trafikte bile bunu halledebiliriz yani günlük bir vazife olarak.
1: Evet, bir de bir kez bunu böyle kendinize görev haline getirdiğinizde artık ister istemez bir de şöyle de bir şey oluyor. Ya bunu yapmalıyım, korunmalıyım, başıma bir şey gelmesin gibi bir yola da giriyorsunuz. Benim böyle bir rutinim var, sabah evden çıkar çıkmaz mesela. Hiç şey yapamıyorum mesela, bunu değiştiremiyorum. O rutini değiştirince sanki başıma bir şey gelecekmiş gibi de çok hissediyorum. Şunu da sormak istiyorum hocam, sorularıma devam edeceğim ama. Mesela dilimizin dönmediği, hiç bilmediğimiz bir duayı sesli olarak dinlemenin de faydası var mı? Yani ezberimizde olmadığı için belki her kelimesine eşlik edemeyebiliriz. O şekilde ahenkle okuyamayabiliriz ama dinlemek de faydalı bir şey midir?
0: Tabii dinlemek de faydalıdır. Ama okumak gibi olmaz. Onu belirtmekle birlikte. Oradan açtığımızda diyorsunuz hani bir
1: Evet,
0: kayıttan
1: evet.
0: açtığımızda onu zaten oradan dinleye dinleye zaten biz de kendimiz tekrar etmeye çalışırsak dilimiz her şeye uyum sağlıyor. Ona da alışırız yani onu dinledikçe kendimiz de tekrar ettikçe onu mutlaka alışırız. Başlangıçta bu şekilde yapabiliriz dinleyerek. Onun maneviyatından faydalanmaya çalışarak sonra kendimiz de onu artık dilimizde söylemeye başlayabiliriz.
1: Evet, çok önemli tabii. Yine hocam, çarşıda, pazarda, dışarıda o kadar çok uyaran var ki nefsimizi de yoldan çıkaracak bir sürü uyaran var. Buralarda nasıl dua etmemiz gerekiyor?
0: Yani çarşıya çıkarken, sokaklara çıkarken gerçekten artık günaha bulaşmamak çok zor hale geldi maalesef. Bu da bizim bir
1: Sınavımız, değil mi?
0: derdimiz gerçekten. İnşallah bu konuda daha güzel günler görürüz. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki bu günleri gördüğünden bir mucize olarak bizlere, samimi ümmetine bir koruma olarak bazı şeyler tavsiye etmiş. Yani bunlardan bir tanesi hadis-i şerifte yine çok sağlam bir hadis-i şerifte belirtildiği üzere bir kimse sokağa çıktığında şunu söylerse La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve huve hayyül la yemüt biyedihil hayr ve huve ala külli şeyin kadir. Bunu söylerse buyuruyor Resulullah Efendimiz 1 milyon günahı silinir. 1 milyon hasene kazanır ve o kimsenin 1 milyon derecesi yükseltilir. Yani o kimsenin derecesi 1 milyon yükseltilir diye hadis-i şerifte belirtiliyor. Gerçekten çok büyük bir mükafat. Zaten bununla alakalı İslam alimleri yani şaşırmışlar. Yani gerçekten böyle kısacık bir zikirde bu kadar mükafat nasıl olur diye en son şöyle bir kanıya varmışlar. Yani az önce söylediğim gibi ahir zamanda birçok günahlar işlenecek cadde ve sokaklarda insanın kendini günahtan muhafaza etmesi çok zorlaşacak ve samimi ümmeti bu günahlardan temizlensin diye, korunsun diye Efendimiz böyle bir müjde verdi. Yani en son bu şekilde bir kanıya varmışlar. Eski alimler de, İslam büyükleri de bu zikrin faziletinden faydalanmak için hiç işleri olmasa bile çarşıyı, pazarda

0: sokaklarda kapılarının önlerine çıkarlar. Bu duayı zikri okurlar, tekrar evlerine girerlermiş. Bu mükafattan o kadar inanıyorlar ki şimdi o mükafatı, biz de bu kadar inansak keşke, böyle bir itikada sahip olsak. Bir şunu da ilave edelim. Artık evlerimizin dışarıdan bir farkı kalmadı. Maalesef işte televizyon, tablet,
1: her
0: telefon.
1: Her şey evimizin içinde. Ne haklısınız.
0: Maalesef daha da kötü. Caddeler ve sokaklardan böyle ekranları açtığımızda bu böyle olduğu için evlerimizde de yine okuyabiliriz. Yani evimizde otururken işte televizyon açılıyor, tablet, telefon açılıyor. Bunu yine aynı mükafattan istifade etmek için evimizde de okuyabiliriz. La ilahe illallah vahdehu la şerikelek lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyül la yemüt biyedil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir. Bu kadar. Yani bu kısacık bir zikirde çok büyük mükafat var. Bunu ihmal etmeyelim dışarıda.
1: Evet hocam. Ben hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanıyorum. Yani gerek bizim başımıza gelen şeylerin, gerekse başkalarının başına gelip bizim gözümüzle tanıklık ettiğimiz şeylerin. Evet. Fiziken ya da sadece gözle, bu telefonda bile olabilir. Sonuçta kendi başımıza bir bela gelmese de belaya uğramış birçok kişiyi görebiliyoruz. Evet. Ben bugün sabah gelirken mesela köprüden hemen önce bir trafik kazası vardı. Büyükçe de bir trafik kazasıydı. Ve ben de o kişilerin başına gelmiş bu belaya istemsiz olarak şahitlik ettim. Evet. Böyle durumlarda nasıl bir dua etmeliyiz hocam?
0: Evet, bununla da alakalı bir hadis-i şerif var. Gerçekten işlenen günahlar sebebiyle de çok bela, musibet yağabiliyor. Kimimize isabet edebiliyor. Yani böyle bir durumla karşılaştığımız zaman evvela yapmamız gereken şey ayıplamamak. Yani bu çok önemli gerçekten. Evet. Çünkü kınamamak. Kınadığımız şeyi yaşamadan vefat etmeyeceğimiz, ölmeyeceğimiz haber veriliyor. Mutlaka o duruma bizim de düşeceğimiz. Burada yapmamız gereken, ya böyle de bir hata yapılır mı gibi, böyle kınayıcı, onu tahfif edici sözler kullanmaktan kaçınacağız. Evvela sonra Efendimizin bir tavsiye ettiği dua var. Elhamdülillahillezî afani mimmeb telâke bihi ve fadlalenî alâ kesîrim mimmen halaga tafdîlâ. Yani o bunun da tabi onun belaya uğrattı ama Allah-u Teala bana afiyet verdi şeklinde manasına gelen bir duayı okuduğumuz zaman
1: zaten öyle, şu anda manasını da paylaşıyor
0: evet,
1: arkadaşlarım.
0: Evet, tam da bu, Allah razı olsun, paylaştınız. Bu ölene kadar o kimse o belaya düşmeyeceği haber veriliyor. Yani gerçekten çok önemli, çok can alıcı bir noktası var. O belaya ölene kadar düşmemeyi seni garanti altına alıyor. Böyle
1: yani
0: bir
1: ne kadar
0: duayı,
1: önemli bir şey aslında.
0: Evet, sünnette olan Efendimizin hadis-i şerifinde haber verilen bir duadır. Bunu ihmal etmeyelim. O öyle gördüğümüz zaman o kimseleri de dua edelim. Yani Allah-u Teala seni bu sıkıntıdan, bu darlıktan kurtarsın diye de dua etmeyi de o kardeşimize ihmal etmeyelim. Allah korusun bizim başımıza da böyle bir durum gelmesin.
1: Evet, bu çok önemli dua. Yine benim de dualarımın arasına alacağım bir dua olacak inşallah. Evet. Haş suresinin son 3 ayetini de sormak isterim hocam. Yine onun öneminden de birçok yerde bahseder.
0: Evet. Haşr suresi yine Efendimizin hadis-i şeriflerinde bildirilen, günü ikiye bölecek olursak sabah namazından ve akşam namazından sonra okunması tavsiye edilen, yine yapılması gereken vazifelerimizden bahsedelim. Bu da bir tanesi. Yani sabah ve akşam namazlarından sonra mutlaka bunu okuyalım, ihmal etmeyelim. Bazı rivayetlerde Haşr suresinin son 4 ayet-i kerimesi olarak da söyleniyor. Esnacı bile lev enzelna hadal kur'ane ala cebelin diye ila ahir. Bu şekilde başlayıp son 4 ayet-i kerimesini mutlaka okuyalım. Verilen haberlerde gerçekten mesela vesvese, çok bu konuda bizlere soru geliyor. Çok şeytan vesvese veriyor, benimle çok uğraşıyor. İşte bu çok büyük bir çözüm bizim için. Şeytan vesvesesine karşı çok büyük bir çözüm. 7. kat semada, hadis-i şeriflerde bildirildiği üzere 7. kat semadan hususi bir melek iner. O kimse için elinde demir bir tokmak olur ve onunla şeytanı döver. Şeytan kendisine yaklaşmak istediğinde onunla şeytanı döver, uzaklaştırır insanı. Çok büyük bir müjde. Gerçekten eğer şeytanın vesvesesinden şikayetçi olan varsa, yani bu dertle müptel

0: öyle olan kimse varsa bunu ihmal etmesin.
1: Hocam özellikle de ibadetinizi arttırdığınız dönem çok daha fazla oluyor.
0: Evet.
1: Yani kendi başıma geldiği için biliyorum.
0: Evet.
1: Böyle aklıma hiç gelmeyecek şeyler geliyor. Böyle çok affedersiniz saçma sapan küfürler geliyor.
0: Evet.
1: Yani hayatımda hiç
0: Evet.
1: olmayan, aklımdan geçmeyecek. O an gerçekten zor bir an.
0: Evet.
1: Yani onu bir şekilde geçmek lazım ama diyorsunuz ki bu şimdi verdiğim tertip bunun
0: Evet.
1: için çok önemli.
0: Evet. Bıçak gibi keser Allah'ın izniyle vesveseyi. Sahabe efendilerimiz, Resul Efendimiz'e az önce sizin söylediğiniz çok dikkatimi çekti. Gelip söylerlermiş. Ya Resulallah öyle şeyler aklımıza geliyor ki sanki böyle tepemizin üzerine düşsek daha iyi onlar aklımıza gelmektense. Deyince Resul Efendimiz yani şunu söylüyor özet olarak. Yani eğer şeytan bir yere müdahale etmeye çalışıyorsa, nasıl ki bir hırsız bir yerde bir şey varsa oraya girmeye çalıştığı gibi, bu da aslında bir kıymetten dolayı, insanda olan bir değerden dolayı, bu da aslında iyiye işarettir. Çünkü şeytan olmayan bir şeye musallat olmaz. Eğer bir şeye müdahale etmeye çalışıyorsa, o mutlaka orada güzel bir şey vardır, hayır vardır ondan dolayı. Şunu da ifade ederim, hadis-i şerifte belirtiliyor. Çünkü Haşr suresinin son 4 ayet-i kerimesi dedik. 3 de var, 4 de var, 4 de olduğu için biz 4'ü baz alarak son 4 ayet-i kerimesini akşam ve sabah namazlarından sonra mutlaka okuyalım. Ve şu çok büyük bir müjde gerçekten. Bir kimse sabah okuduğunda gün içerisinde ölürse şehit olur deniyor. Cennetlik olur. Yani
1: Ne önemli bir
0: akşam,
1: mükafat.
0: evet hadis-i şerifte bildiriliyor. Akşam namazından sonra okur, akşam vefat ederse cennetlik olur deniyor. Çok büyük bir mükafat
1: Tabii ki.
0: gerçekten. İhmal etmememiz gereken vazifelerimizden. Ve yine Allahü Teala 70 bin melek o kimse için takdir eder, tayin eder ve o kimse o melekler istiğfar eder. Yani şimdi bu 70 bin bize çok geliyor ama yani Allahü Teala'nın meleklerinin sayısını Allah bilir. Yani çok melek var. Onun için bizde o kadar melek içerisinden bize 70 bin melek vermiş olması Allahü Teala için bir şey değil. Çok büyük fazileti olduğunu ifade edelim. Haşr suresinin son 4 ayet-i kerimesini sabah ve akşam namazlarından sonra ihmal etmeyin.
1: Hocam konu meleklere gelmişken şunu da sormak istiyorum. Allah'tan bir şey isterken, dua ederken Rabbimize ettiğimiz duanın yanında meleklerden de yardım isteyebilir miyiz?
0: Tabii melekler dualarımıza amin der zaten. Yani biz onu söylemesek bile melekler dua ettiğimizde amin dediğimizde melekler de o duaya iştirak eder. Bize duamızın kabulünde yardımcı olurlar melekler de.
1: Evet. Tabii hocam hepimiz şundan çok korkuyoruz. Yani ben en azından kendi adıma söyleyeyim. Bir türbe ziyareti yaptığım zaman da işte duamın şekline çok dikkat etmeye çalışıyorum ki ufacık bir şirke
0: Evet.
1: girmesin diye. Yani buna girmemek için söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Ben kendim de şöyle yapıyorum. Rabbimden gayrı hiçbir şey yok. Yalnız senden istiyorum. İşte diğer her şey bana vesiledir, vesile kıl gibi bir
0: Evet.
1: kendimce bir yorumum var hocam ama
0: Evet.
1: çok kişinin bundan korktuğunu biliyorum.
0: Evet. Yani orada birincisi türbeler niye ziyaret edilir? Gittiğimiz kimse Allah dostudur. Yani herhalde o türbelerden bahsediyorsun.
1: Evet, yani
0: Normal
1: onu
0: bir
1: örnek vererek
0: Evet.
1: söyledim.
0: O türbe mesela o türbede yatan şey kabirde yatan kimse Allah dostudur. Ne yapıyoruz? Elimizden geldiğince dünyada da böyle iyi insanları ziyaret etmek istiyoruz. Allahü Teala katında ilim sahibi yani Allahü Teala'ya yakın olduğunu düşündüğümüz insanlara ziyaret ediyoruz. Burada yine onları ziyaret etmemizdeki maksat Allah rızası için. Yani çünkü Allah dostudur neticesinde bir makamı vardır Allah katında. Evvela niyetimiz bu olmalı. Yani o tür kabir ziyaretlerinde Allah rızası için ben bu ziyarette bulunuyorum. Ondan sonra da nasıl ki bir insanın yanına gittiğimizde ondan bir şey istiyoruz, onu bir şeylere vesile kılıyoruz. Burada her şeyin Allahü Teala'nın yaratmasıyla, onun ol demesiyle olacağını, eğer o murad etmezse hiçbir şeyin olmayacağını düşünerek o zattan da bir himmet, bir teveccüh beklemekte herhangi bir beis yok
1: Zaten
0: yani.
1: oraya gitmek de bir nasip değil mi hocam? Yani Allah
0: Kesinlikle.
1: zaten nasip etmese o işin ne olacağını oraya bile gidemiyorsun. Yani hepimizin
0: Kesinlikle.
1: yakınında nice türbeler var. Bazen yıllarca hiç kapısını çalmıyoruz
0: Evet.
1: maalesef.
0: Kesinlikle tabii yani Allahü Teala seni oraya nasip etmezse gidemezsin. Çok kıymetli bir şeydir.

0: Çünkü Allah bir alimi ziyaret, Peygamber Efendimiz mesela beni ziyaret eden dünyada ziyaret etmiş gibidir buyuruyor. Yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitmek, onu ziyaret etmek, Allah sadece Allah-u Teala'nın nasip edeceği kimseden yapacağı bir iştir. Yine Efendimizin sözleri var, işte alimleri ziyaret etmenin kendisini sanki ziyaret etmiş gibi olacağını ifade eden sözleri de var. Yani bu tamamen nasip işi. Sizin de söylediğiniz gibi nasip etmezse Allah-u Teala olacak bir iş değildir.
1: Evet. Seyyidül İstiğfar'ın faziletini de sormak istiyorum hocam.
0: Evet, Seyyidül İstiğfar, tabi istiğfar demek günahlardan bağışlanma talep etmek demektir. En kısası Estağfurullah, Elazim ve Etûb-i İleyk veya ve Etûb-i İleyh. O iki şekilde de okuyabiliriz. Günahlardan bağışlanma talep etmek. Bunun efendisi yani en kuvvetlisi nedir? Seyyidül İstiğfar'dır. Yani istiğfarların efendisi. Bunu yine Efendimiz hadis-i şeriflerinde Buhari Şerif'te söylüyor en sağlam kaynaklarımızdan. Bir kimse sabah okursa, sabah ölürse az önce söylediğimiz gibi
1: Evet.
0: cennetlik olur. Eğer akşam okur, akşam ölürse cennetlik olur. Bu yine en sağlam kaynaklarımızdan Buhari Şerif'te geçen bir müjde. Seyyidül İstiğfar nasıldır? Bu Evrad-ı Bahayye'de de geçiyor. Biz oradan baz alarak söylüyoruz. Hadis-i şeriflerde de var. Allahümme entel melikül hayyül hakkul mübinüllezî la ilahe illa ente. Ente Rabbi kalekteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike mestedâtu eûzu bike min şerri mâ senâtu. Ebu leke bi nimetike aleyye ve ebu bi zenbi fafirli dünübi fe inneke la yafiru dünübe illa ente. Bu şekilde okuduğumuz zaman az önce söylediğimiz mükafata nail olacağız inşallah. Bunu da yine sabah ve akşam namazlarından sonra ihmal etmeyelim.
1: Evet, daha konuşacağız efendim. Sabah nasıl bir şükür yapmalıyız? Bu bedenimizin, sağlığımızın sadakasını nasıl vermeliyiz? Daha nicesini konuşacağız. Sizlerin sorusunu da bekliyoruz. Kısa ara sonra tekrar buradayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ Limonata.

0: Kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir.

0: serisi.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Ha! Maydanoz.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
1: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
2: Çarşamba fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre 359 lira yerine 269 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Abi motor komple gitmiş.
8: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...

0: Faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: İki tane koskoca kız içeridesiniz. Guinness'a tutamadınız mı?
10: Güllü öldü. Türkiye gelişmeleri yeni baştan da takip etti.
11: Maalesef arka bacağında morluklar bulunmuş.
12: Tıklanacağız diyor.
13: Bu tesadüf değil.
10: Komşuları ilk kez programımızda konuştu.
14: Bir gün dedi bu kadın dedi öldüreceğim dedi.
15: O kadını öldüreceğim. Siz de bunu duyacaksınız.
16: Dedim annen ne yapıyor nasıl dedim. Biraz dövdüm de dedi.
15: Ben onu öldüreceğim camdan aşağıda atacağım. Siz de bunu duyacaksınız dedi.
10: Kervan gerçekleri sadece Esra Ezbeci'ye anlattı.
17: Çiğdem Demiş daha ölmemiş. Yılan onu almış, nefesi tutmuş. 2-3 dakika.
10: Malkata detayı yeni baştan da ortaya çıktı. Bilirkişi raporu doğruladı.
18: Malkata'yı açtın da oynata oynata kadının canını ne kadar sürükledin. Şimdi ben buna tesadüf mü diyeceğim? Neşe içinde 1-2 ay çat düştü.
10: Esra Ezbeci ile yeni baştan 4. sezonuyla 17 Ağustos Pazartesi Beyaz TV'de.
19: Otomobil piyasası durgun.
20: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
21: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
22: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
23: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
24: Araba şamalos.
25: Oo.
24: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
26: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
27: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
28: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
29: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
28: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
30: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
28: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart

0: seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Evet, yeniden karşınızdayız hocam. Reklama gitmeden önce Seydül İstiğfar'ın çok hakkını veremedik. O yüzden müsaadenizle oradan devam edelim.
1: Estağfurullah. Seydül İstiğfar gerçekten bizi çok büyük günahlardan hem temizleyecek. Zaten istiğfarların efendisi. Yani yapabileceğimiz dilimizle yapabileceğimiz istiğfarların en büyüğü bu. Yani hadis-i şerifte bildiriliyor Seydül İstiğfar diye. Bunu okuduğumuz zaman aynı zamanda şu müjdeden de faydalanıyoruz. Hani dedik ya, sabah ve akşam namazlarından sonra vazifelerimiz var. Evet. Bir müminin okuması kendisine fayda verecek dualar, zikirler arasında sabah namazından sonra bir kere okuduğumuzda gün içerisinde vefat ettiğimizde o kimsenin cennete gideceği Buhari Şerif'te çok sağlam kaynaklarımızda ifade ediliyor. Akşam namazından sonra okuduğumuzda, akşam vefat ettiğimizde yine o kimsenin cennete gideceği haber veriliyor. Tekrar okuyacak olursak Allahümme entel melikül hayyül hakkul mübinül lezi la ilahe illa ente. Ente Rabbi kalekteni ve ne abdüke ve ne ala ahdike ve va'dike mestede'tu eûzü bike min şerri ma sene'tu ebû leke bi nimetike aleyye ve ebû bi zenbi fafilli zünübi fe inneke la yâfiriz zünübe illa ente. Bunu okuduğumuz zaman bu müjdeye nail olacağız inşallah.
0: Evet, bu yayını kaçıranlar, fotoğrafını çekemeyen, not alamayanlar yayın biter bitmez de YouTube kanalımıza konuluyor. Oradan durdura durdura istediğiniz gibi tüm bu hocamın verdiği duaları da oradan takip edebilirsiniz. Yine hocam, reklama gitmeden önce şunu demiştik. Bedenimiz bizi taşıyor, işte bacaklarımız, ayaklarımız, nefesimiz saymakla bitmez. Yani müthiş bir organizasyon var şu an bedenimizde. Hem görünende hem görünmeyende. Bunun da bir sadakası var mıdır?
1: Evet, tam da ifade ettiğiniz gibi bedenimizin sağlıklı Allah-u Teala bir beden, sağlam azalar veriyor. Bunun günlük sadakasını vermemiz lazım aslında. Birçok insan bundan habersiz. Günlük vücudumuzun sadakası nedir? Bunun için ne yapabiliriz? Aslında Efendimiz hadis-i şeriflerinde bunu bize ifade ediyor. Sahabe-i kirama hitaben, vücudunuzda 360 tane mafsal vardır, eklem vardır. Her biri için günlük bir sadaka vermeniz gerekiyor deyince sahabe-i kiram hayrete düşüyor, şaşkına dönüyor. Ya Resulallah, nasıl buna güç yeter? Deyince Resul Efendimiz tesbih bir sadakadır. Yani Sübhanallah demek. Bir tahmid, yani Elhamdülillah demek bir sadakadır. Tekbir bir sadakadır. Allahu Ekber demek. Tehlil, yani La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah demek bir sadakadır. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek bir sadakadır. Fakat kuşluk namazı, yani o kuşluk zamanı kılınan duha namazı bunların hepsini kapsar. Yani şöyle söyleyebiliyoruz. Kuşluk namazı, duha namazı vücudumuzun günlük sadakası olmuş oluyor. Yani orada rivayetlerde 4 var, 8 var, 6 var. Daha ziyade 6 rivayeti var. Yani kuşluk vakti 6 rekat namaz kıldığımızda günlük vücudumuzun sadakasını vermiş oluyoruz. Gerçekten çok müthiş, muazzam bir şey. Bunu ihmal etmeyelim günlük. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu farzdı. Teheccüd namazı ve kuşluk vakti kılınan namaz farzdı. Ona tam tabi olan ümmeti, yani sünnet üzereyim diyen bir ümmeti bunları mutlaka kaçırmaması lazım, yapması lazım. Kuşluk namazı ne zaman kılınır? Onu da hızlıca ifade edecek tabii olursak. Güneş doğduktan sonra 45 dakika geçmesi gerekiyor. Çünkü orası kerahat vakti. Orada hiç namaz kılınmıyor. Bir de öğle namazına 15-20 dakika kala kılınamıyor. Bu arada kılınabilir kuşluk vakti, duha namazı. Sadece cuma günü Hanefilerde bir istisna var. Cuma günü zeval vaktinde kerahat kalkar deniyor Hanefi mezhebinde. Cuma günü de yine öğle namazına 15-20 dakika yine kılınabilir. Bunu da ifade etmiş olalım.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ne güzel gene bize böyle hayatımıza ekleyeceğimiz harika öğütler verdiniz, harika zikirler verdiniz. Dediğim gibi bunlar YouTube yayınımızda da olacak. İnşallah haftaya Allah da sağlık verirse, değil mi, yeniden bu ekranlarda buluşuruz.
1: İnşallah. Ben de çok teşekkür ederim.
0: Evet. Allah razı olsun. Biz devam ediyoruz efendim. Tolga hocam geliyor. Ramazan Tolga yol yapan. Biz bu keyifli sohbete devam ediyoruz.
2: Zikirler, Dualar, esmalar, endişe halinde çekilebilecek zikirler nelerdir? İlaç kullanırken hangi dua okunabilir? Kötülük, vesvese, düşmanlık, kötü insanlardan korunmak için ne okunabilir? Mahkeme öncesi okunacak dualar nelerdir? Geceleri düşünmekten uyuyamıyorum diyenler buraya. Sürekli düşünmekten kurtulmak için hangi duaları okumalıyız? Hepsi ve daha fazlasını metafizik uzmanı Ramazan Tolga yol yapan Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi.
0: Evet ve hocam şimdi stüdyomuzda. Hocam demin anons ederken böyle hani kal geldi denir evet. Ya. İnsana bazen gerçekten hayatın bir yerinde böyle şey oluyor, ekran kararıyor gibi oluyor. Bu anlarda yapabileceğimiz bir zikir, bir dua var mı?
3: Var.
0: Bugünkü konumuz da yoktu ama hazır yaşadım size hemen sorayım.
3: Kesinlikle o şeydir aslında, hayatın durması gibi bir şeydir
0: evet,
3: insana kal gelmesi.
0: Gerçekten öyle ya, bir anda böyle şey, görüntü gitti.
3: Olduğu gibi orada bir donma oluyor, hayatın donması gibidir. Bununla ilgili Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki insan durduğu yerde kilitlendiği zaman ya da orada kaldığı zaman diyor ya hay diye kalksın diyor hemen. Aha. Ya da ya hayı mutlaka okusun diyor. O hayat veren demektir diyor. Allah'ın hayat
0: yeniden
3: veren
0: sıfatı canlandıran diyor. Gibi değil mi
3: için.
0: Sanki?
3: Bu hal de iyidir aslında diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın diyor buradaki o varlığı yani dünyada hayatına alışmışlığından kopması demektir. Hı hı. Çünkü dünyaya çok bağlılık biliyorsunuz kalbe zarar verir. Doğru. Ruha zarar veriyor. O yüzden o halde güzel hallerin aslında dünya hayatından bir nebze olsun kopuş demektir. Özü görmek demektir. O ruhun dinlenmesi diye geçer. O yüzden tekrar hayat bulması gibi düşünüyor.
0: Benimki yayında dinlenmek istedi.
3: Yorgun, doğru. Kesinlikle öyle.
0: Evet hocam. Hocamla da başladık. Siz de zaten birçoğunu dinlediniz burada. Mustafa hocamla. Bugün evet. Böyle insanın her halinde aslında günlük rutininin içinde koyabileceği zikir ve duaları konuştuk. Yine sizinle de aslında benzer şekilde devam etmek istiyorum. İlaç. Hepimiz işte kimi ağrısı olduğunda içiyor, kimisi daha büyük hastalıklarda içiyor, kimine tam şifa veriyor, kimine belli yan etkiler yapıyor, kimine tam iyi gelmiyor. Evet. İsteriz ki o aldığımız ilaç bizde tam şifa olsun. İlaç alırken okunacak zikirler, dualar var mıdır?
3: Yani vardır. Biz yine rehberi Peygamber Efendimiz'den alacağız. Bizim hayatımızdaki bu tür konularda manevi ve ruhsal tedavi konularda rehberimiz Peygamber Efendimiz. Hı hı. Biz ondan duyduklarımızı anlatacağız. Buhari ve İbn-i Maci'de geçer bu. Bir Tabarani de bir hadis var. Çok kıymetlidir. Peygamber Efendimiz salavat-ı tıbbil kulubi'den bahseder. Bu bir özel bir duadır. Adı üzerine tıbbil kulubi, hı hı. Tedavi, iyileştirme amaçlı okunan bir salavattır. Çok etkilidir. Genellikle insanlar ilaç kullanıyor. İlaç kullandıkları esnada tabii ki Peygamber Efendimiz buyuruyor ki işin ehline gidin. Biz işin ehline gidiyoruz doktora. Doktora bize diyor ki bu ilacı kullanacaksın. Hı hı. Buradaki Peygamber Efendimiz'in söylemindeki amaç şu. İyileşme sürecinin hızlanmasını istiyorsan ve o hastalıktan bir an önce kurtulmak istiyorsan ilaç kullandığın suya bir defa Tarık suresini mutlaka oku. Bir defa da Salavat-ı Tıbbil Kulubi'yi mümkünse bir defa da Şuara suresi 80. ayeti. Şimdi bu Tarık suresiyle ilgili öyle muazzam bir çalışmalar var ki aynı zamanda insan vücudunda 360 tane mafsal yani eklem.
0: Evet demin hocam da dedi.
3: 1900'lü yıllarda 358'di. Tıp 358 biliyordu. 1900 yıllardan sonra 360'dan oldu tespit edildi. Yani peygamberin o zaman söylediği hadisi tıbben gerçekleşti ve onaylandı. Şu an tıp insan üzerindeki 360 eklem üzerine çalışıyor. Tarık suresinin ebced karşılığı 360'dır. Ebcedin karşılığı. Her bir ebced bir eklem demektir. Eklem de insanı birleştiren demektir. Hastalıkla insanı dağıtır. Tarık suresinin insan vücudundaki çok ciddi anlamda iyileşme olasılığını çok yüksek tutar. Salavat-ı Tıbbi Kulübi şifaya niyet edilen bir salavat olduğu için bunu çok önemsesin insanlar. Şuara suresi özellikle 80. ayet İbrahim Aleyhisselam'a inmiş bir ayetlerden bir tanesidir. İbrahim Aleyhisselam'a da bildirmiştir bu ayet. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu ayet inerken babam İbrahim'e de böyle seslendi Rabbim diye söylüyor. Hı hı. Şifa bulması için peygamberlerin şifa bulduğu ayettir. Hı hı. Şuara suresi 80. ayet. O yüzden özel suları olsun. İlaç hı hı. kullandıkları sular özel olsun. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz ki suyun kaydetme özelliği var. Tabii. Suyun bir hafızası var.
0: O zaman
3: var.
0: Şöyle yapılabilir mi hocam? Bir çoklu bir şişeye bravo. Bir sürahi olabilir. Daha büyükçe bir cam damacanı olabilir. Bu verdiğiniz ayetleri okuyup her ilaç aldığında kesinlikle. Da oradan içebilir mi?
3: Kesinlikle. Dediğiniz gibi 2 litre bir suyu düşünelim o zaman. Hı hı. Bu bizim ilaç suyumuz olsun. Bu suya bir defa mahsus bitene kadar bir defaya mahsus. Bir defa Tarık suresini okusunlar. Bir defa Salavat-ı Tıbbil Kulubi'yi. Bir defa da Şuara suresi 80. ayet okusunlar. Bu suyun ağzını kapatsınlar. Hı hı. Bu suyu sadece ilaçlarında kullansınlar. Ve ilaç içerken de besmeleyle mutlaka başlasın insanlar su içmeden önce, bilsinler. Bu önemli çünkü. Gerçekten de buradaki amaç şu. Ne kadar tıbbi rahatsızlık yaşarsak yaşayalım, ne kadar psikolojik rahatsızlıklar yaşarsak yaşayalım, işin manevi boyutu var. Maneviyatta zayıflık olmaya başladığı zaman, ruh daralmaya başladığı zaman, ruh sana haber vermesi için bedensel ya da psikolojik hastalıklarla haber gönderebilir ancak. Onun dışında ruhun seninle konuşabilme imkanı yok ki ayette de Allah şöyle buyuruyor. Ruhtan soracak olursanız size onunla ilgili çok az bir bilgi verilmiştir. O Allah'tan değil. Ruhun sıkıldığını, daraldığını, zayıf düştüğünü nasıl anlarız? Bedensel ve psikolojik rahatsızlık.

0: rahatsızlıklar da anlarız. O zaman deriz ki bir dakika. Evet, tıbbi rahatsızlıklar mümkündür. Psikolojik rahatsızlıklar vardır. Bunlar bilim alanlarıdır. Ama unutmayın ki bu işin manevi bir kısmı var. Eğer mizacı dengelemezseniz, bugün psikiyatrıda da mizaç var. Freud'un uyguladığı mizaç çalışması da var. Bugün psikiyatrlar da bu konuda çok eğilimleniyor. İnsanlar şunu unutmasın. İnsan bir ahsene takvim üzerine yaratılmış diyor Allah Azze ve Celle. Ve her bir insanın bir dengesi vardır. Yani mizacı vardır. İnsan mizacını iyileştiremezse ruhu genişlemez. Bu sefer ne olur biliyor musunuz? İlaç kullanıyoruz. Ya bu doktor bana iyi gelmedi. Alakası yok. Ya da bir psikoloğa, psikiyatra gidiyor. Bana iyi gelmedi. Hiç alakası yok. Sen doğru olan işin ehline gittin ama senin oluşturduğun ruhen marazlardan dolayı da bir problem olabilir. Ruhun da iyileşmeyi istiyor. Bunu aksattığın için de tamamlanmıyor olabilir. O yüzden bu Tarık suresi, Salavat-ı Tıbbil Kulubi ve Şuara suresi 80. ayet kesinlikle ruhun ve mizacın şifasıdır, insanlar bilsin.
1: Evet, ne kadar önemli. Ruh, beden ve zihin dengede olduğunda tam şifa oluyor. Artık Dünya Sağlık Örgütü de bunu söylüyor hocam. Eskiden fiziksel sağlıktan bahsediyordu. Şimdi diyor ki fiziksel sağlık, ruh sağlığı da varsa tam sağlıktan bahsedebiliriz diyor.
0: Kesinlikle öyle. Zaten eski psikoloji kavramlarına bakarsanız, şimdi kitaplama bilgi haricinde ruhsal şifalanma diye, ruhsal tedavi diye geçerdi. Şimdi psikoloji kavramları değişmeye başladı. Bilim niye ruha yöneldi? Şundan dolayı ruha yöneldi. Gerçekten de toplumda, dünyada iyileşme oranları düşmeye başladı. Hastalık oranları artmaya başladı. Çok hızlı kalp krizleri, çok ciddi anlamda mesela eklem problemleri. Bu dünyada hastalığın artış oranlarına göre hastalık sıralaması. Mesela birinci sırada kalp krizlerinin çok artış olması. İkinci sırada disleksi, otizm, bu tür hastalıkların artış olması. Evet, üçüncü sırada eklem ağrıları. Biliyorsunuz ki hava iklim değişiklikleri çok ciddi etkiliyor.
1: Bir de çok genç yaşta oluyor tüm bu söyledikleriniz.
0: Tabii, fibromiyalji artık 16 yaşa düştü.
1: Evet.
0: 16 yaşında bir karakter ne kadar strese girebilir ki? Fibromiyalji eşittir stres demektir.
1: Evet.
0: Glutensiz beslenmen gerekiyor. Suyu düzen tüketmen gerekiyor. 16 yaşında bir birey ne kadar stres yaşayabilir de ne kadar ağır stres yaşıyor ki fibromiyalji olabiliyor. Fibromiyalji sadece vücuttaki kemik ağrısından, eklem sıvı eksilmesinden alakalı değil. En büyük belirtisi strestir. Stres zaten stresi kemikler kaydeder. Bunu unutmasın insanlar.
1: Öyle mi?
0: Kemik ağrısı çekenler bilsin ki stresle baş edemiyor. Yani evhamlı insanlardır.
1: Evet.
0: Hani deriz yani böyle çok böyle derdi olan insan der ya ayaklarım ağrıyor artık, ayaklarım gitmiyor. Evet. Hiçbir şey yapasım yok. Halsiz kaldım diye. Aslında bu evhamın verdiği bir ağırlıktır, yoğun strestir. Kemik ağrıyorsa stres hastasındır. Mutlaka testlerini yaptır. İnsana tavsiye ediyorum. Demir ve bakıra mutlaka baktırsınlar. Bu da önemli.
1: Evet, demir belki daha sık yapılıyor ama bakır çok atlanan bir çok gösterge belirteç aslında.
0: İkisi de vücudun kendi kendine üretmediği, dışarıdan ihtiyaç duyduğu bir şey. Ancak bakır ve demir dışarıdan alabiliyoruz. Vücut kendi kendine üretmiyor bunu. İnsanlar bunu eksilttiği zaman, hatta Kur'an'da bakırla ilgili o kadar çok ayetler var ki.
1: Öyle mi?
0: Biz Süleyman'a bakırı erittik diyor. Onlarla cinleri hükmettirdik diyor. Ayet çok açık. Demirle ilgili Kur'an'da
1: tabii
0: var.
1: İletken de bir şey.
0: İletken tabii ki. Bakın Osmanlı tarihini biraz araştırırsak bütün yapılan camiler, Nur Osmaniye Camii, Eyüp Sultan Camii, bunların hepsinin altlarında bakır levhalar vardır. Neden bakır levha var? Caminin içindeki ses perküsyonu daha kuvvetli olsun. Hoca konuşurken mikrofon olmazsa en arkadaki kişi öndeki duyduğu kadar duysun diye.
1: Akustik yani ses iletkeni olarak
0: muazzam,
1: kullanılıyor.
0: Muazzam muazzam. Yani o yüzden burada mimari yapılarda bile bakır, demir çok kullanılmış. O yüzden insanlar da bakına demire mutlaka baktırsınlar. Yani evet ruhsal problemin ama ruhsal problemin ayarı biraz kaçtığında fiziksel problemi arka arkaya başlıyor.
1: Evet, bir de eskiden hocam mesela mutfaklarımıza baktığımızda da bakır işte tencereler, bakır bardaklar, bakır cezveler. Ben mesela geçen gün hatta çaydanlığımı evin önünden bakır olarak aldım. Çünkü işte bende de bakır eksikliği var. En azından suda kaydeder belki diye bakır aldım.
0: Şurada şöyle bir parantez açayım Gülfan Hanım. Şimdi bakır, gümüş, altın bu tarz şeyler mizaçlara göre kullanılması gerekiyor.
1: Öyle mi?
0: Mizacınızı bilmeden bir şey kullanmak problemdir. Yani bende demir eksikliği var. Demire ihtiyaç duyduğum için değil, bakıra ihtiyacım olduğu için değil. Şimdi İsra suresinde şöyle bir ayet var. Mizaç ve meşreplerinize göre amel edersiniz diyor. Şimdi burada şunu bilmek lazım. Bakın mizaç ve meşreplerinize göre amel ediyorsak işlediğimiz sevaplar, günahlar da bizim mizacımıza göre, yaşadığımız hastalıklar, psikolojik durumlar bile mizacımıza göre. Kur'an tam rehber bize olduğu için. Şimdi Balgami, Demevi, Safravi ve Sovdevi. 4 tane mizaç grubu vardır. Hava, su, ateş, toprak. Eğer mizacını bilirsen sana bakıra ihtiyacın

0: varken gümüş takıyorsan
1: iyi
0: zıttı problem yaşadın.
1: Ha.
0: İyi gelmez. Hatta şöyle olur. Bir yerden iyileştirsen ama başka bir yerden hasar verir. Mizaç çok kıymetlidir. O yüzden şunu bilmek lazım. Herkese tavsiyem. Herkes mizacın ne olduğunu bilsin. Beslenmesini ona göre ayarlasın.
1: Onu hangi kriterler belirliyor hocam?
0: Burada şöyle. Mizaç kanla alakadır biliyorsunuz.
1: Kanla alakalı.
0: Kan gruplarıyla öğrenebiliyorsunuz. Şimdi artık İbrahim Hakkı Hazretleri'nin kitapları var. Burcu olanlar da öğrenebiliyor. Mesela burcuna göre mizaçlar var. İbrahim Hakkı Hazretleri bunu çok güzel anlatmış. Biz bunu mesela programlarda işledik. İlerleyen zamanda inşallah bunu işleriz.
1: Tabii ki, çok seviniriz.
0: Burçlara göre mizaçlar. Biz bu konuyu yaptık. Ona göre ne beslenmesi gerekiyor, nelerden uzak durması gerekiyor, hangi doğal taşı kullanması gerekiyor, hangi kokuyu kullanması gerekiyor. Mesela mizaca göre esmalar var biliyor musunuz? Safra ve ateş grubu. Ateş grubu çok hiperaktif, ani öfkelenen bir grup olduğu için ona ya halim esması lazım.
1: Evet.
0: Sakinlik veren.
1: Doğru.
0: İşte demevi grubu su grubu, ekseli balık grubu. Aşırı duygusal oluyor, denge problemi oluyor. El metin. O yüzen biz bu burçlarla ilgili bunu da bulduk. Kaynaklarıyla
1: havayı
0: beraber bulduk.
1: Havayı da soralım hocam.
0: Havayı da soralım. Havada şöyle bir şey var. Ekseli olarak şöyle bir durum vardır. Yani potansiyel olarak aslanlar biraz daha yatkın mı olur mu? Hava genellikle gümüşü çok sever. Gümüş. Gümüş ve demir. Allah Kur'an'da demiri de gökten indirdiğini söylüyor zaten. Tam Kur'an'da eşleşiyor. Hava grubu olanlar demir ve gümüşü mutlaka kullanmasını tavsiye ediyorum. Bu birincisi. Kesinlikle. Yine hava grubu olan kişiler geçmişe çok yaşarlar. Anda kalamazlar.
1: Evet.
0: Böyle bir problemleri vardır çünkü onlar feleği dönmez. Onlar için feleği yere paralel 8 diye geçer. Bu astronomi bilgisidir bu. Feleği yere paralel 8 demek ne yerde ne gökte Araf'ta bir kişi arıyorsan bu hava grubudur diyor.
1: Buyurun benim.
0: Hava grubu evet. Çok geçmişe takılı kalır. Anda yaşayam, anda kalamazlar. Ve kendilerini çok kolay bir yerde aidiyet duygusu olmaz. Çok ait hissedemezler kolay bir yere. Yani kendi mekanını, oturduğu koltuğu bile kendine göre pozisyon almak ister. Kendine göre yerleşmek ister. Yani ben şimdi buraya geldim. Nasıl bulduysam öyle oturabiliyorum. Bunda bir problem yok. Ama havada öyle bir şey yok. Mutlaka bir duruş değiştirecek. Mutlaka bir hareket yapacak. Bir o anki geçmişteki bir şeyi düşünecek. Hemen hızlı hayata başlayamaz.
1: Ay evet. O yüzden evet, ben kendimi dinliyor gibiyim şu anda. Benim hocam düşünsenize adım başka bir şey olacakmış. Dedem son dakika nilüfer koymuş. Köksüz bir bitki.
0: Köksüz bir bitki. Yani. Evet. Evet, hava grubunda zaten dedik ya Araf'ta kalan. Araf'ta kalmak ne demek? Zor görünen kişiler demektir. Görünmekte problem yaşayan. Zor görünen köklenmekte çok büyük problemler yaşamaz ama şöyle problemler olur. Hava gruplarında şunlarla karşılaştık biz mesela. Muhittin İbni Arabi Hazretleri, İbrahim Hakkı Hazretleri, Ömer Hayyam bunların yazdığı kitaplar ki bunlar biliyorsun kimyanın babalarıdır yani.
1: Tabii ki de.
0: Kimyayı getiren, kimya ilmi varsa bugün onlardan geldi bugün dünyaya. Şöyle yazıyorlar hava grubuyla ilgili. Diyorlar ki onların eline para geçtiği zaman ya durmaz ya da çok para harcarlar dengeyi kaybederler. Onlara sakın kasayı teslim etmeyin diyor. Yani çok fazla cömertler. Kendi kul hakkında çok rahat girebiliyorlar.
1: Evet, çok
0: yani
1: doğru.
0: En büyük, yani ben mesela dört elementten hava grubu eşittir kendi kul hakkına giriyor demektir.
1: Buna çok dikkat edeceğim bundan sonra. Hocam şu an hepimizin bir problemi var fazlaca düşünmek. Hatta bunun üzerine sevgili izleyenler de mutlaka denk gelmişlerdir. Sosyal medyada hatta yabancı bir dünya genelinde olduğu için overthinking diye. Yani düşünmenin artık overdose'u gibi düşünebilirsiniz. Bununla ilgili hani düşünen kediler falan paylaşıyorlar. Hepimiz o haldeyiz. Böyle bir dalıyoruz hocam. İnanılmaz yani. Bütün alemleri dolaşıyoruz, bütün tarihlere gidiyoruz, geliyoruz. Doğru. Ve sonunda da düşünmekten yorgun düşüyoruz birçoğumuz. Bu anlar için yapabileceğimiz, o birazcık düşüncelerimizi baskılayabileceğimiz bir zikir var mıdır?
0: Bunun bir bilimsel karşılığı akılla bedenin bağ kuramaması demektir. Bu bilimsel bir karşılığıdır bunun. Bu nedir bilimsel karşılığı? Bu amigdalanın çok hızlı çalışması. Amigdalanın çok hızlı çalışınca insan o esnada kaygıya düşüyor aslında, kaygı. Kaygı esnasında çözümleyemediği şeyler yani... Aritmatik zeka devre dışı kaldığı için bir olayı çözümleyemiyor. Yani istem dışı körlüğe giriyor. Olayın ne olduğunu farkında ama çözümleyemediği için bu sefer ne oluyor? Hep düşünce. Akıl çalışmaya devam ediyor ama beden irade ortaya koymaya çalıştığında zayıflıyor. İşte burada ne yapıyorsun? Burada artık sen bir şeyi götüremeyeceksin. Sana bir destek lazım. O zaman nasıl bir destek lazım? Eşittir. Ya vekil esması. Hatta şunu şöyle yapabilirler. Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Ve ni'mel nasir ve ni'mel mevla. Bunu yaparlarsa çok fazla yoğun düşünmekten kurtulurlar. Çünkü düşünmek şeytanın insana verdiği bir tuzaktır. Çok yoğun düşünmek. Neden? İnsan irade ortaya koyabilen, iradesi sonucunda karar verebilen ve eyleme geçen bir varlıktır. Yaratılışı bu formdadır.

0: Şimdi bu yaratılışın formun 3/2'sini kaybettiğinde sadece elinde düşünmek kalırsa senden çıkar, başkasının oyuncağı olursun.
1: Doğru.
0: Duyguların oyuncağı olursun. Bilinçaltında yoğun bir karmaya girmeye başlarsın. Ve hayatında hep tekamüllerini düşünmeye başlarsın ve dersin ki ya acaba ben problemli biri miyim, ya da benim hayatımda hep bu problemler mi oluyor? İşte Kur'an'da buna diyor ki Araf suresinde, şeytan diyor size dört yerden tuzak kurar. Sağınızdan, solunuzdan, önünüzden, arkanızdan.

0: sana. Şeytan önden tuzağı kurdu sana. Geleceği seni atmıyor. Oraya bir kilitliyor ki cam fanusu kilitler gibi. O duyguda yoğunlaşıyorsun, yoğunlaşıyorsun. O zaman şeytanı senden uzaklaştıracak biri lazım. Yani senin o düşüncen kurtulman gerekmiyor.
1: Sana bir vekil lazım.
0: Vekil lazım. İşte burada hasbiyallahu ve nimel vekil. İşte o ne güzel vekildir ki bana gücü yeter. Bunu insanlara şöyle tavsiye ediyoruz. Mutlaka şu tavsiye üzerine yapsınlar. Eğer mümkünse ben insanlara bunu sakin bir yerde yapmalarını tavsiye ediyorum. Sakin bir yerde otursunlar. Hatta bu esmayı çekerken Büzürk makamı diye bir makam var. Osmanlı'da bunu yaparlardı.
1: Osmanlı'da
0: kesinlikle. Osmanlı'da 2. Selim döneminde çok fazla düşünen, dalan, hatta bugün dediğimiz böyle bipolar dediğimiz, Alzheimer dediğimiz kişiler, o an duygu dalmalara bu tür hastalara büzürk makamı dinletirlermiş. Bu müzik makamının frekansı insan beynindeki negatif olan elektriği alıyor. Ve negatif olarak elektriği aldığı zaman parietal lobu dediğimiz aritmatik zekayı devreye sokuyor. İnsan vücudundaki bütün o molekülleri dengelemeye başlıyor. Hatta bununla yetmiyor. Bu bilimsel bir çalışma aynı zamanda. Arkadaki endokrin bezlerini düzenlemeye başlıyor. Şimdi endokrin bezleri düzenledi ne oluyor? Doğru nefes alıyorsun. Doğru nefes aldı ne oluyor? Beyni oksijen gitmeye başlıyor. Artık o düşüncen çıkıp sağlıklı bir hayat yaşamaya başlıyorsun. O yüzden büzürk makamını 10 dakika açsınlar zaten o makamlar senin esma çekmeni ya da Kur'an okumanı engel değildir. Makamlar onlara göre uyarlanmıştır. Osmanlı bu konuya çok dikkat ederdi. Büzük makamını hafif orta seviyede açsınlar.
1: Kodlayabilir misiniz hocam? M mi B mi?
0: B, Büzürk. Bursa, Ürdün, Zonguldak, Ürdün, Rize, Kastamonu. Büzürk makamı. Bunu 10 dakika yapacaklar. Sadece 10 dakika yapsınlar. Orta seviyede sesi atsınlar. Hatta biraz daha ileri götüreyim onları. Çok az bir şeyde okaliptus. Bak bu çok kıymetlidir yani.
1: Evet. Ben hep kullanırım bilinçsizce ama muazzam, çok iyi gelir.
0: Muazzam. Hatta üst dudak bölgelerine kullansın okaliptusu ve el bileklerine. Eğer çok düşünüp bir yere saplandıysan seni kurtaracak hasbiallahu ve nimel vekil ve okaliptustur. Büzük makamda 10 dakika açarsın. 10 dakika boyunca üst dudak bölgeninde okaliptusu sürersin. Başlarsın. Hasbiallahu ve nimel vekil. Sert. Çünkü hayat veren öldürülen demektir. O ölü nefes atman lazım. Evet. Ölü toprağa üzerinde böyle toprağı var deriz ya. O ölü toprağı atmanın en olur yolu nefesi sert
1: zaten vermek. Hocam bunu insan aslında otomatik olarak yapıyor değil mi? Mesela böyle çok canı sıkıza
0: attın ölü toprağı.
1: Hatta derler ya niye iç çektin derler ya, böyle.
0: Halbuki iç çekmiyorsun. O sendeki zayıf olan, seni yoran nefesi kayyum demek. Ölü nefesi atmış oluyorsun. İşte bu zikirdeki talep de bu yönde. Derin burnuna alıp sert vermek.
1: Burundan alıp ağzına mı veriyorsunuz?
0: Kesinlikle. Burnuna alıp ağzına veriyorsunuz. Hayyum ve kayyum. Biliyorsun hayyum burundur, kayyum ağızdır. Öldüren, yaşatan. O yüzden bugün birçok psikiyatrlarda buruna nefes almayı öğretiyorlar. Diyafram burun nefesleri. Çünkü beyni daha çok rahatlatıyor.
1: Zaten
0: yüzden,
1: çok da bunun çalışmaları var. Kanıtlanmış çalışmaları.
0: Yani sadece insan üzerinde değil de hayvan üzerinde bir çalışma var bunun üzerinde. Yani şöyle izah edeyim size. Bu şu an Amerika'da yapılıyor. Almanya'da bunu ortak çalışma yapıyor. Bahçeşehir Üniversitesi'nde biz genetik üzerine çalıştığımız için köpeğin burnundan bir cihaz üretiyorlar şu an. Köpeğin burnu kokusu çok iyi bir koku aldığı için. O cihazla sizin teninizdeki o ter kokusundan hangi hastalığa sahip olduğunuzu bulabilecekler. Mesela şu an bir veri ortaya koymaya çalışıyorlar. Kanser hastalarının yanık mantar kokusu koktuğuna dair bir şu an bir tezleri var. Evet, ama şu an
1: şey
0: netleşmedi. Şu an netleşmedi. Ama kanser hastalığının yanık mantar kokusu koktuğunu tespit ediyorlar. Bunun üzerine çalışmaları yoğunlaştırıyorlar. O yüzden kanserin tedavisi geliyor diye şu an reklam yapılıyor. Yani iyi bir noktaya ulaştılar. Bu da köpeğin burnundaki oradaki o cihazı nasıl kopyalılar? Yapay zeka yapıyorlar.
1: Reseptörlerine benzer bir şey ürettiler
0: kesinlikle
1: belki
0: de. Zaten insan vücudundaki yani en önemli şu an Türkiye'de bu oldu bu arada. Yani dünyanın hiçbir yerinde insan vücudunda koku reseptörü olduğu ilk Türkiye'ye tespit ediliyor. Türk doktorlar tarafından.
1: Ne güzel. O ve kadar başarıları imza atıyorlar
0: yani
1: ki.
0: Yani çok kıymetli hekimlerimiz var. Allah başımıza. Yani ne aratsın? Allah bizim onlara ne aratsın?
1: Ne eksikliklerini ne yokluklarını göstermesin. Evet. Hocam çoğumuz endişeliyiz. İşte artık anksiyete kelimesini de herkes biliyor. Doktora giderseniz hiçbirimize senin anksiyeten yok denmez. Bundan da eminim. Küçük ya da büyük. Bu endişe halini hepimiz yaşıyoruz. Kiminde o kadar üst seviyeye geliyor ki işte panik atağı tetikliyor. Bir sürü başka hastalığı tetikliyor. Endişe halinde nasıl bir zikir çekmemiz gerekiyor?
0: Ya mümin esması ve aynı zamanda müminin suresi. Şimdi endişe vesveseler.

0: kalptir. Aslında vesvese de imandandır diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü şeytan senin kalbindeki işlediğin bir ameli kıskandı. Onu tekrar etmemen için seni kaygıya ve endişeye soktu. O amelinden aynı devam ettirme diye. O zaman bu ameli işletebilecek, yani insana bu duyguyu veren, bu iyi olma duygusunu veren, iyiliği yapma düşüncesini veren Allah olduğu için ya mümin esması burada çok kıymetli. Ya mümin esmasını insanlar ikindi namazından sonra, bu çok önemlidir. Çünkü neden? Namazların vakitlerinde önemi var Nilüfer Hanımcığım. Yani sabah namazının kılındığının ne olduğunu, öğle namazının ne olduğunu, insan vücudundaki hareketlerini, hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğlen namazından sonra bir 20 dakikalık bir uyku sünnet uykusu var. Hayırlı uykusudur. Biliyorsunuz ki ikindi ile akşam ezan arası asla uyunmaz. Bu
1: Kerahat
0: durumlarda
1: vakti dediğimiz
0: kerahat
1: vakit.
0: vakti zaten güneş de üstüne doğrulmaz. İşte bu endişe, kaygı, panik atak, anksiyete sebeplerinden bir tanesi, ruhsal problemlerinden bir tanesi sabah güneşi üstüne doğurmandan dolayı bir, ikindi ile akşam ezanı arası uyumadan dolayı iki ve çalışma potansiyeli, mecbur çalışıyoruz, öğlen uykusunun eksik kalması. Bu insanı endişeye sokuyor. O yüzden ben insanlara şunu söylüyorum. Her gün yatmadan önce Mü'minin suresini dinlesinler. Bakın okusunlar demiyorum.
1: Dinlesin.
0: Dinlesinler. Çünkü endişe duyan insan, atak yaşar sizin dediğiniz gibi, ne yapacağını bilmez, okuyamaz, dinleyecek. Odaklanması için. Gün içinde de ikindi namazını kıldıktan sonra, şart burada önemli. Çünkü konuştuğumuz konuların içinde havvas konuları çünkü bu. Cifir ve remili anlatıyoruz. Biz cifir ve ebced ilminden bahsediyoruz şu an. İkindi namazını kıldıktan sonra şunu yapacaklar. Seccadeden hiç kalkmayacaklar. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mümin. Bunu üçünü bir saysınlar. Tam 101 defa, sayıyı da çok aşmamaya çalışsınlar. 101 bunun ebcedidir. Bunun karşılığıdır. Bunu yapsınlar. Felahlığı görecekler. Ben ekstra bu konuyla ilgili de şunu tavsiye ediyorum. Ayak topuklarına mutlaka tatlı portakal yağı sürsünler. Ama çok az bir şey. Hatta şöyle izah edeyim, çok uzatmayacağım. Bir damla tatlı portakal yağı, bir damla zeytinyağı karıştırsınlar. Ayak topuklarına niye sürdürüyoruz? Refleksolojide ayak topuklarıyla beyin arasındaki giden bir irtibat var,
1: Koordinasyon var.
0: koordinasyon var. Ve bu koordinasyonda oradaki akupunktur noktaları ve sinir uçları var. Sinir uçlarından uyarı verdiğin zaman o akupunktur direkt beyindeki o aracı olan sinyalle beyne şunu veriyor. Andayım. Topukla yere bastığımız için andayım, endişede değilim. Tamam, kontrol bende. Farkındayım kontrolü kaybettiğimi. Bu masajı yaparken de bunu düşünerek yapmaları çok mümkündür. Çünkü ayağı yere sağlam basmıyor demektir eski tabire göre. Endişeli olan insanlara, evhamlı olan insanlara, ya bu evhamlıdır, ayağı sağlam yere basmıyor. Buna bir şey söyleme, panik yapar derler.
1: Hiçbir deyim boşuna değil
0: Değil. O
1: aslında, değil
0: yüzden
1: mi?
0: ayak topuklarından sürmenizin sebebi de, hatta onun ayaklarına kına yakarlardı eskiden. Kına niye yakılır? İşte beyni haber göndersin. Biz bunu tanıyoruz. Bu da kendini bilsin. Kontrol eline alsın diye. O yüzden tatlı portakal yağı, biraz zeytinyağı, ayak topuklarına bir dakika masaj yapsınlar. Beyne direkt sinyal gidiyor. Olayı kontrolünü aldım. Beni yormana gerek yok. Haber vermeye gerek yok.
1: Evet. Gönül ister ki etrafımızda hep iyi insanlar olsun ama
0: Evet.
1: maalesef böyle değil hocam. Kimini biliyoruz, kimini hiç bilmiyoruz bile ne kadar kötü olduğunu. O yüzden o tarz insanlardan korunmak için ne okumamız lazım?
0: Çok kıymetli bir ayet var. Yasin suresi 9. ayet Nilüfer Hanım. Bakın şöyle izah edeyim. Peygamber Efendimiz Yasin suresi indikten sonra ashaba şöyle söylüyor. Yasin suresini ne için okursan ona şifadır diyor. Ben bu hadisi çok seviyorum. Yasin suresinin her ayeti farklı şeyler için geçerlidir. Yasin suresi 9. ayet, biz onların önlerine arkalarına seçecek diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi burada niye bu ayet? Yani insanlar sorarsa ufak bir açıklama yapmak adına söylüyorum. Zarar vereceğin insandan kaçmak gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki beladan kaçmak peygamberlerin ortak sünnetidir. Hani bir tabir vardır ya, erkeklerin 10'da 9'u kaçmaktır diye bir tabir vardır ya, aslında bunun bir cinsiyetle bir alakası yok. Bu bilinçaltımıza yerleşmiş atasözünün gerçekçiliğidir. Peygamberler de bunu söylerler. Beladan kaçılsın diye. Şimdi bir Kur'an aynı zamanda diyor ki insi ve cinni, yani insi ve cinni şeytanlaşmışlardan bahsediyor. Demek ki insanlarda da şeytanlaşmış var. Allah bunu bize uyarıyor. Şimdi bu insanlara bizim gücümüz yetmediği için, bize zarar verdiği için, tuzağı nereden kuracağımızı bilmediğimiz için biz harekete geçemiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Onun da harekete geçmesini engellememiz lazım. İşte bu ayet diyor ki sen harekete geçersen o çamura bulaşır.

0: yapacaksın diyor. Sen sabit kal. Onun harekete geçmesini engelleyecek bir set kur. E nasıl yapacağım ben bunu? Kur'an diyor ki Yasin suresi 9. ayet. Allah diyor ki biz onların önlerine set, arkalarına set çektik diyor. İşte o kişinin bana gelmesi engelli duvar bu. İnsanlar şöyle yapsınlar. Evden çıkarken mutlaka bunu tavsiye ediyorum. Ama böyle düşüncesi var. Yani bana birisi zarar verecek. Kötü düşüncesi olan insanlar var. İş yerinde bana mobbing uygulayan insanlar var. İş yerinde benim burada çalışmam insanlar var. Bu çok var şu an.
1: Evet, olmaz olur mu?
0: Bunu şunu yapacaklar. Hiçbir şekilde diyaloğa girmeyecekler. İnsan çünkü diyaloğa girdikçe karşıdaki gibi oluyor. Bu sefer kendi mizacına aykırı işler yapıyor. Şöyle bir niyet tutacaklar. Ya Rabbi benim gücüm yetmeyene gücü yeten sensin. Ben beladan uzak durmak istiyorum. Bana gelmesini engelle ya Rabbi deyip niyet etsinler. Yasin suresinin 9. ayetini okusunlar. Bunu kaç defa okusunlar? İsterse sayısı kadar 9 kere okusunlar. İsterse 3 defa okusunlar. Ama okurken de mutlaka öne doğru diye üflesinler. Tamam mı? Bu çok önemlidir. Peygamber Efendimizin sünnetidir bu. Bu onu, bu insanları kötü olan insanlarla korunacaklar. Ama anneler için şunu özellikle söylüyorum. Anneler çocuklarını okula, işe gönderirken aman benim çocuğuma başıma bela gelmesin. Çünkü günümüzde böyle olaylar çok yaşıyoruz. Anneler Yasin suresi 9. ayeti çocuğun yüzüne bakarak okuyup bir defa iki kaşın arasından da öper evden gönderirse onun koruyucusu Allah'tır. Onun yanına yaklaşacak insanı Allah engeller. Adım atamaz o insan. Adım atamaz. Şimdi neden anne iki kaşın arasında öpecek? Çünkü Allah-u Teala Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Annenin bedduası tutmaz çünkü kalpten etmiyordur. Annenin duası nefesi size şifadır. Aynı zamanda şöyle söylüyor. Annenin ayaklarının altında cennet, çocukların iki karışının arasında da ona vesile kılar. Annenin iki dudağın arasındaki sözle iki kaşın arasındaki cennete sebeptir diyor. O yüzden anneler bunu yapsınlar. Hiç korkmasın Allah'ın izniyle. Evhamda yapmasınlar. Allah onlara mutlaka vekillik yapacaktır.
1: Evet. Yine hocam davasında haklı bir kişi.
0: Evet.
1: Mahkemede kazanmak evet. için ne okumalıdır? Başında özellikle parantez içinde açtım. Haklı bir kişi.
0: Bravo.
1: Ama bir haksızlığa uğrayarak mahkemeye düşmüş ve kazanmak istiyor.
0: Enfal suresi 8. ayet. Allah muhakkak ki onların düştüğü dardan zafere ulaştıracaktır. Bu ayet indiğinde aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönemler sıkıntılı bir dönemdi. Ebu Cehil'in çok fazla yoğun olarak yüklendiği ve hatta Ebu Cehil'in bir mahkeme kurup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne yapabiliriz diye, o Muhammed'e ne yaparız diye sallallahu aleyhi ve sellem için düşündükleri zaman iniyor bu ayet. Allah diyor ki bak sana tuzak kuracaklar. Mahkeme kurdular. Seni o mahkemeye sokup haksız çıkartmaya çalışacaklar. Ayeti indiriyor. Şimdi baktığımızda günümüzde aynısını yaşıyoruz. Birisine gücün yetmiyor olabiliyor. Bazen haklı olunmuş haldeyken kendini ifade edemiyorsun. Bakın sadece şu değil.
1: Bu sadece bir mahkeme koridorundaki değil, mahkeme değil. Bu bir aile mahkemesi.
0: Bravo.
1: Eşinle süper. Arandaki bir süper. Mahkeme olabilir.
0: Süper. Eş arasındaki mahkemeyi kesin okusunlar.
1: Evet.
0: Çünkü duymuyor kimse beni etmiyor.
1: Evet evet. Haksızlığa uğrayan herkes bravo. İçin aslında
0: ama
1: söyleyelim bunu.
0: Kesinlikle mahkeme olayı var. Şurada nasıl işte bir karar iftiraya uğrama ihtimalim var. Ya da işte eşimle kavgam var sonucu kötüye gidecek bir mahkeme kurduk ailece. Enfal suresi 8. ayeti burada sayı yok. Peygamber'e bildirildiği kadar bir sayı yok. Havvas'a da bunu alimler bir sayıya bağlamamışlardır. Ama bir şart şöyle bir şart var. Teheccüd vakti. Burada birkaç kaynakta Seyyur-u Alasi diye bir kaynak var. Ve Buhari'de de bir kaynak var. Teheccüd vaktinde diyor ki insan Allah'a davet ettiği vakittir.
1: Yani 1.5 ile 3 arası mı?
0: Bravo.
1: Böyle bir videomuz var. Kaçıranlar izleyebilirler şu anda.
0: Çok insanlara evet, teşekkür ederim bu arada.
1: Teheccüd namazını konuştuk. Çünkü onun saatini herkes merak ediyor. Şeklini merak ediyor.
0: O günde çok şey geldi. Mesaj geldi. Çok kullanılır olmuş. Vesile olmak da güzel bir şey. Herkese teşekkür ediyoruz. Biz dinliyorlar, izliyorlar, saygı duyuyorlar.
1: Evet, çok
0: size
1: teşekkür
0: de çok seviyorlar.
1: Sağ olun.
0: O yüzden teheccüd vakti namazı kıldıktan 2 rekat namaz kılacaklar. 2 rekat teheccüd namazı kıldıktan sonra kalbinden ne kadar geçirse okusunlar. Burada niyete de ihtiyaç yok çünkü ayetin içinde ne yapılacağı belli.
1: Evet. Sınava girecekler için soralım. Bu sadece işte ortaokul, lise veya üniversite öğrencileri için değil, işinde bir sınava girecek bir şey olabilir. Tüm sınava gireceklerin başarılı olması için hangi zikirler okunmalı?
0: Ehliyet için olabilir de.
1: Evet, ehliyet için de olabilir.
0: Her türlü sınav için. Evet. Bu Ala suresi 8 ve 9. ayet hem senin bir şey okuduğunda aklında kalması için çünkü bunu Allah vaat ediyor. Biz sana öğreteceğiz ve aklında tutacağız diye ayet bunu bahsediyor. Ya aslında ayet Allah bize çok net konuşuyor. Biz biraz okusak olayı çözeceğiz.
1: Evet.
0: Bizim gibilerine ihtiyaç duymazlar. O yüzden fazla okusunlar. Tavsiyem o. Ala suresi 8 ve 9. ayet

0: Aklında okuduğun bir şeyin aklında kalmasını istiyorsan bunun için okuyabilirsin. Sınavda başarılı olmak istiyorsan bunun için okuyabilirsin. Ama bunların okumak için de şart şudur. İrade ortaya koymak lazım. Ben sınava çalışmayayım. Ayeti okudum, yarın gideyim kazanayım. Yani bunu peygambere bile vermediler. Sana hiç vermezler, çok beklersin. O yüzden çalışacaksın dersini. Kaygın var. Yani ben çalıştım, irademi ortaya koydum ama ya acaba geçebilecek miyim, edebilecek miyim, heyecanımı yenebilecek miyim? O zaman aklımda kalacak mı o esna? Âlâ suresi 8 ve 9. ayetleri ikisini de 17'şer defa okusunlar. Mutlaka okusunlar. Avucunun içine üflesinler. Bütün vücutlarına meshetsinler. Sınava girmeden önce yapsınlar bunu. Bakın mutlaka faydasını göreceklerdir. Çünkü niye? Çabalayan, iradesi ortaya koyup da bunun yanında da Allah'a sığınan, çünkü insan aciz bir varlıktır. Kendi potansiyeli bir yere kadardır ve bir vekile ihtiyaç vardır. Az önce konuştuk. Çabalayıp irade ortaya koyuyorsan ve bunun yanında Allah'a sığınıyorsan, Âlâ suresi 8 ve 9. ayette geçemeyeceğin sınav yoktur.
1: Evet. Gene heyecanı da sorayım hocam. Aslında biraz içinde söylediniz ama bazı insanlar mesela benim yayınıma konuk gelen bazı kişilerde de bunu çok gözlemliyorum. Yani alanında çok ünlü bir doktor mesela veya işte alanında çok iyi bir psikolog. Fakat buraya geldiği zaman kameranın etkisiyle, ışıkların etkisiyle, çünkü sizin görmediğinizde burada koca bir ekip
0: Ekip
1: var,
0: var.
1: koca bir alan, belki onlarca ışık var.
0: Evet.
1: Bu tabii ki insanın bambaşka bir ruh haline sokuyor.
0: Doğru.
1: Hele ki bir de şunu düşünürseniz, şu anda beni binlerce kişi izliyor gibi bir psikolojiye girerseniz, yani ben kendi mesleğim üzerinden örnek veriyorum ama kendi alanında da mesela bir panele çıkacak kişi. O kadar heyecanlanıyor ki gerçekten bildiğini dahi,
0: Doğru.
1: yani o stresi yönetemiyor.
0: Doğru.
1: Stresi yönetmek için var mı yapabileceğimiz bir zikir?
0: Kesin ve kesin biberiye yağı. Biberiye
1: Ama
0: yağı. Kesin ve kesin. Kesin ve kesin söylüyorum.
1: migrende mesela çok etkili olduğunu biliyorum ama bunu da ilk defa duydum.
0: Kesin. Size bunu kaynağıyla söyleyeyim. Hatta insanlar Beyazıt Kütüphanesi'ne gidip bunu kaynağına bakabilirler. Kanuni Sultan Süleyman zamanında artık ortada konuşulan bilgiler çok fazla sağa sola yayılmaya başlıyor. Ve Kanuni Sultan Süleyman bunu Ebu Suud Efendi Hazretleri'ne diyor ki, Ebu Suud'a, biz diyor burada buraya bir şey anlattığım kişiler kağıt kalem kullanmadan aklını rahat nasıl tutarlar? Aklına tuttuğu bilgiyi nasıl aktarırlar? Çünkü kağıt kullanıyorlarsa, kalem kullandıkları zaman bu bilgi bir şekilde çalınıyordu o esna. Ebu Suud Efendi çok araştırıyor ve bakıyor ki biberiye yağını insana hem bir şeyi unutmaması için verdiği zeka artışından hem de rahat onu ifade edebilmesi konusunda çok etkili olduğunu görüyor. Ve Ebu Suud bu konuda en az 70 gün çalışıyor, yaklaşık 200 insan üzerinde. Hepsine birer cümle öğretiyor. Bu cümleler üzerinde bir paragraflar oluşturuyor. Hepsine bunun kağıt kalem kullanmadan ezberlemesini sağlıyor. Ve Osmanlı bunu bir kültür haline getiriyor. Toplantı yapıldıklarında, bir yerde konuşma yapıldıklarında, biliyorsunuz ki padişahlar ve vezir azama toplanırdı. Karar verdiklerinde masalarına yahut el bileklerine yahut iki kaşın arasına yahut şakaklarına biberiye yağı sürerlermiş. Ben o insanlara şunu söylüyorum. Biberiye yağını mutlaka kullansınlar. Konferansa çıkıyorlar, tutup geçebiliyorlar. İzah ettiğiniz gibi canlı yayına çıkıyorlar, tutup geçebiliyorlar. Ama adam zeka, bilgisi muazzam. Biz de faydalanamıyoruz. Yapacağı çok basit. Yayından 15 dakika önce. El bileklerine 3 dakika masaj yapabilecek şekilde. El bileklerine destek eksikliği demektir. El bilekli problem yaşanabilsin ki destek eksikliği vardır. O insana desteğe ihtiyaç var mı yerine çıkarken? Var.
1: Var, evet.
0: Desteği siz hep yapamazsınız. Hadi hadi diye.
1: Evet.
0: O zaman buradan destek alacak. Biberiye yağı o desteği sağlar. Bakın vücudumuzun her eklemi, her mafsalı bir hareketin karşılığında psikoloji kavramı var. 3 dakika el bilekleri güzelce biberiye yağını sürecekler. 3 dakika. 3 dakika buraya. 3 dakika buraya. Sürdüler mi? Sadece ben tavsiyem şakaklarına birer dakika şöyle masaj yapacaklar. Sonra oturacaklar bir yere, başını geriye yaslayacaklar. 3 dakikada su sesini dinleyecekler. Takır takır takır takır takır takır takır. Burayla hiçbir işi olmaz. Kendi alanında kalır. Çok rahat kendini ifade eder. Bakın denesinler. Bu özel
1: Siz
0: olan
1: yapıyor musunuz?
0: ben kesinlikle ben evimde yapıyorum bunu. Çıkmadan önce evimde yapıyorum. Çünkü şöyle takdir edersiniz ki ben çok sizle beraber olsun. Yayınlara çok fazla çıkıyorum. Ve çıkarken de bazen böyle çok fazla yoğun da olduğunuzda donup kalabiliyorsunuz bazen.
1: Tabii, evet.
0: Bu olmasın diye ben bunu
1: İnsanın bir de bir
0: yapıyorum.
1: konsantrasyonunun bir süresi var.
0: Kesinlikle. Ve bu biberiye yağı her mizaca uygundur bu arada. Mesela gül yağını her mizaç kullanamaz. Sandal ağacı yağını

0: her mizaç kullanamaz. Gelişi güzel insanlar yağ kullanıyor. O kadar büyük zarar ediyorlar ki farkında değiller. O yüzden bu biberiye yağını safravisi de, demlevisi de, balgamisi de kullanabilir. Hepsi kullanabilir. Ben kendimi güzel ifade etmek istiyorum. Okuduğumu aklımda kalsın istiyorum. Anda kalmak istiyorum. Bir şeyler dikkatimi dağıtmasını istemiyorum diyorlarsa bu uygulamayı yapsınlar. Hatta insana diyorum ki ben uzun yola çıkıyorsanız arabanıza çok az bir şey yahut da direksiyonunuza biberiye yağı sürün. Dikkatinizi dağıtmasını engeller.
1: Aa, özellikle uzun yol
0: bakın,
1: için
0: bunu
1: çok
0: önemsesinler.
1: Şimdi tatilden dönecek nice insan var.
0: Bir aksilik olmazsa bununla ilgili bir test çalışması yapıyoruz şu an biz. Sağlık Bakanlığı'na vereceğiz. Uzun yolda trafiğe çıkanlı kişiler ilgili bunu yapması konusunda konferanslar, briefingler vermek isteyeceğiz. Bunun bilimsel çalışmalarını yapacağız. Çünkü biberiye kapalı alanlarda çok daha etkilidir. Bu birincisi. Ve o esnada biliyorsunuz ki uzun yolculukta insanlar hareket etmiyor. Hareket etmediği için uyku hali gelebiliyor, bir hal gelebiliyor. Biberiye yağı bunu engelliyor.
1: Ben hocam zaten koklama terapilerine çok inanan biriyim. Tabii özel üniversite olduğu için belki adını veremem ama ülkemizde de birçok üniversitede aslında koklama terapileriyle ilgili fitoterapinin altında galiba yapılıyor. Ayrı bir birimi yok bildiğim kadarıyla. Özellikle kısırlık tedavisinde, Alzheimer tedavisinde, çocukların işte hiperaktivite odaklanamama sorunlarında koklama terapileri işte belli bitkilerin esanslarıyla inanılmaz sonuçları var. Ben de bu araştırmanın bir parçası olmuştum bir dönem ve inanamamıştım yani.
0: Size daha önceki yanında söylemiştim. Genetik okuyorum ve okudum üniversitede kokuyla ilgili koku reseptörle bulunduğu ilgili test çalışması yapıldı. Dünya tek yapan doktorlar bizim Türk doktorlarımız. Şimdi Nilüfer Hanım şöyle izah edeyim. Tabii ki kimseyi yermek adına konuşmuyorum bunu. Kimseyi yargılamak adına da konuşmuyorum ama ister istemez artık biz bitkilerin insana şifa verdiği noktayı öğreneceğiz ve bundan tedavi talep edeceğiz. İnsan topraktan yaratıldı. Topraktan olanla ancak iyileşir.
1: Gene de toprağa gidiyor zaten. Evet, döngü hep o ikisi gidiyor arasında.
0: Artık dünya buna evrimlendi. Dünya Sağlık Örgütü bile bugün eczacı logosuna defne yaprağı resmini koyuyor. Bakın herkes Google'a girsin, eczacı logosu da yazsın, defne yaprağı var orada.
1: Evet.
0: Artık dünyada herkes buna eğilimlenecek. Herkes alternatif tıbba mecbur olacaklar. Artık yaşamın çok kısaldığını, insanların genç yaşta ölümlerin çok arttığını, genç yaşta kanserlerin çok arttığı dünyada bunu birileri artık kontrol etmek ihtiyacı duyacağız. Bunu ister istemez hepimiz duyacağız. O yüzden Osmanlı döneminde alternatif yani ocaklık bilgileri dediğimiz, kadim bilgiler dediğimiz ne varsa bugün tıp onu uyguluyor. Ve bunun bilimsel karşılığında bulunmaya başladık artık. Çünkü teknoloji ilerledi. Teknoloji ilerledikçe artık diyoruz ki biz en uç noktadaki 500 yıl önce Osmanlı'nın uyguladığı bitkisel tedaviler bugün ne sonuç verebilir dediğimizde 40 günde bilimsel tespitini yapabiliyoruz.
1: Evet, yine taşlar da değerli, topraktan çıkan çok taşlar. Bununla muazzam ilgili bir örnek vereceğim dönüşte. Kısa bir ara sonra tekrar buradayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin diye aldım.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Ton Bank hem

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Barış.

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
1: Tam da leslik.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şu

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde. Karpedo.
1: Araba şamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu
3: ol. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Dün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün

0: mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
2: Evet hocamla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam reklamdan önce şunu söyleyecektim aslında. Dediniz ya topraktan geliyoruz. Dolayısıyla topraktan gelen şeyler de bize aslında iyi gelen işte hastalıklarımıza, ruhumuza şeyler var diye.
3: Doğru.
2: Dün bir şey dikkatimi çekti. Bunu biliyordum da gözümle de gördüm. Çocukların diş çıkarma evresinde kehribar kolyeler. Ve bir Alman marka çıkarmış bunu. Ve Almanya'da çocuk doktorları bunu diş çıkaran çocuklara reçete ediyorlar. Şimdi doğru. İnanmamak mümkün değil değil mi? Yani doğadan kesinlikle. Gelen bir şey ilaç değil ama çocukların diş çıkarmasındaki o yaşadıkları streslere iyi geliyor.
3: Kesinlikle Anadolu'da yaşayan bütün etkileyebilir. Az önce örneğini verdiniz ya çocuğun emzine takarlardı diye. Eskiden anneannelerimiz, dedelerimiz kehribar mutlaka ufak çocuklara diş patlattığı esnada, diş çıkarttığı esnada hatta kehribarla ilgili diş çıkartırken yüksek ateşlenme olmasın diye de o kehribarın içindeki su mineralleri o vücuttaki ısıyı çekiyor. Hı hı. O yüzden tene temas etmesi gerekiyor. Boğazı özellikle. Hı hı. Bu olduğu zaman ne oluyor? Hem çocuklar rahat diş çıkartabiliyor patlama esnasında hem de o ağlama krizleri, uyku problemleri, ateş problemlerini de ortadan kaldırıyor. Almanya'da dediniz bunu reşit edilmesi. Türkiye'de niye bu yapılmıyor? Bunun doğal taşlar, kehribar dediğiniz doğal taşların çoğu Ağrı bölgesinde, dağ tepe
2: bizden
3: bölgesinde
2: geliyor
3: var.
2: Aslında,
3: yani neden? Her şey bizden çıkıyor.
2: Sonra başkaları sahipleri.
3: Ya işte o yüzden buradan en azından seslenelim ki işin ehli kişiler bunu şey yapsınlar.
2: Kıymetini
3: bilsinler.
2: Hocam o zaman günümüzü böyle yapacağımız tamam. Bir cuma duasıyla kapatalım mı?
3: Olur. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah lazim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala nuril envar ve sirril esrar ve tırgagil ahyar ve miftahil babil nazar. Seyyidina Muhammedinil muhtar ve alihil ahtar ve ashabihil ahyar adedeni amillahi ve iftali. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün peygambere salatü selam ediyoruz. Rabbim inşallah geçmiş ya da gelecek gizli ya da aşikari bilip bilmediğimiz bütün günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Bu cuma hürmetine yaptığımız işlerde yerini bulsun, bereketli olsun, sağlık, sıhhat ve iman itikadımız kuvvetli olsun. Anne babalarımıza Rabbim razı olsun. Onlar da bizden razı bir şekilde hayat sürdürmemize imkanı olsun. Allah'ım cehennem azabından uzak eylesin. Cennetine bizi sokmayı nasip eylesin. Cennetten sebep cemalini görmeyi bize nasip eylesin. Cehennem azabından uzak ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin. El Fatiha.
2: Fatiha ile mühürlüyor muyuz hocam?
3: Kesinlikle. Peygamber Efendimiz'in de bu söylediği dedi. Mevla Teala bana bildirdi ki dualarda biliyorsunuz ki Fatiha'dan önce salavat çekeriz. Hı hı. Salavatla başlayın dua öncesinde mutlaka. Salavat çekilmeyen dua havada asılı kalır diyor. Fatiha'da bile başlamadan önce salavatla başlıyoruz. Dua bittikten sonra mutlaka salavat ve Fatiha ile bitirin. Fatiha öyledir ki kainatın sırrıdır. Okuduğunuz duayı mühürler. Yani şey gibi düşünün. Zarfın üstüne adres yazmak gibidir. Hı hı. Kim dua eder de sonunda salavat çekip Fatiha okumazsa zarfın üstüne adresi yazmaz. O zaman o zarf elden ele dolaşır.
2: Sonra neden duam kabul olmadı evet, der herkes evet, değil
3: o zaman, mi? O zaman gidip postaneye benim zarfım yerine iletilmedi diye kızamazsın. Adres yazmamışsın derler.
2: Evet, bugün alışveriş yapmanın bile bir usulü var değil mi?
3: Kesinlikle.
2: İşte alıyorsunuz kasaya götürüyorsunuz fişinizi alıyorsunuz.
3: Kesinlikle.
2: Sonuçta duanın da bir usulü olmalı.
3: Kesinlikle öyle çünkü hamdlar Allah'a mahsustur. Allah-u Teala Azze ve Celle her gün bize ey kullarım ben övülmeye layık değil miyim diye söylüyor. Evet, Allah'a hamd etmek, Allah'ı övmek de bunun içindedir. O yüzden Mevla Teala Azze ve Celle bizden iki şey ister. Kulların kendisini övmesini. Allah'ın övülme ihtiyacım var. Hayır. Kulun kendisini bilmesinden sebep oluyor bu.
2: Doğru.
3: O yüzden insanlara mutlaka dua etmeden önce 3 defa estağfurullah mutlaka çeksinler. Bir salavat sonra Fatiha üçü bitirsinler.
2: Evet ağzınıza sağlık
3: sağ
2: hocam. Çok teşekkür ederiz.
3: Rica ederim.
2: Harika bir cuma sohbeti oldu.
3: Aldım,
2: en azından benim için öyle. Evet biz bu hafta da yayınımızı bitiriyoruz efendim. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Sizin için hayırlı olan bütün dualarınız kabul olsun. Pazartesi de inşallah saat 11'de yeniden bu ekranlarda görüşmek dileğiyle.

0: konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Günaydın efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Keyfinizin, enerjinizin yerinde olduğu harika bir gün diliyorum. Yine bir haftayı nasıl hızlı bir şekilde geçtiğimizin kanıtı bugün Perşembe. Sabah evden çıkarken şey diyorum, ya diyorum bugün diyorum Perşembe mi? Yani gerçekten hayatta su misali, böyle yağ misali elimizden kayıp gidiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Her gün keyif almaya çalışıyoruz ve en önemlisi kendimizi mutlu edecek etkinlikler planlıyoruz. Bakın bu gerçekten çok önemli. Tamam çalışacağız, üreteceğiz, çocuklar için koşturacağız, bir anne olarak her şeyi yapacağız ama kendimize de o zaman dilimini ayıracağız. Yani mesela şu an yapmış olduğunuz gibi kahveler, çaylar alındı ekran karşısında. Şimdi bir rahatlama. Ya şöyle 2 saat efendim kafanıza hiçbir şey gelmesin. Bakalım önce günün menüsünü birlikte belirleyelim. Sonra öğleden sonra bakarız neler gerekiyor, neler yapmak gerekiyor. Gelsin menümüz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Farklı şekil ve dokularıyla her biri ayrı keyif sunan, yumuşacık hamuruyla çeşitliliğiyle dikkat çeken zengin bir poğaça seçkisi. 8 poğaça. Kumpir lezzetinin modern bir sunumla kasede buluştuğu dolgun malzemeleriyle hem doyurucu hem eğlenceli bir yorum. Kumpir Bowl. Makarnanın gösterişli sunumuyla bir araya geldiği, her katında lezzetin yankılandığı, eğlenceli ve dikkat çekici bir tabak. Makarna Davulu. S formuyla dikkat çeken, ağızda dağılan dokusuyla klasik ve zarif bir atıştırmalık. S kurabiye. Şekliyle ayı andıran, yumuşak dokusu ve hafif tatlılığıyla huzurlu ve narin bir tatlı deneyimi. Ay parçası tatlısı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Alarm ısrarla ötüyor. Saat 5:30'a kurmuşum namaza. Allah'ım. Ama nasıl ötüyor biliyor musun?
2: Böyle insanı bazen...
0: Allah Allah diye geliyor, tamam mı?
2: Telefonu böyle böyle attırasın
0: kalk
2: geliyor.
0: Kalk diyor Nermin Öztürk diyor. Kalk diyor. Şuraya basıyorum, susturuyorum. 3 dakika sonra bir daha. Basıyorum, susturuyorum. 3 dakika sonra bir daha. Tam dedim kızım dedim kalk, namaz kaçacak dedim. Fırladım işte. Saat kaçtı? 6:15 vardı. Bilmiyorum, inşallah yakalamışımdır. Ondan sonra bir daha da yatmadım Serpil'im.
2: Oh ne güzel, bomba
0: yani
2: gibi.
0: Yani motivasyon konuşmasını sizlere yaparken en çok kendime yapmış oldum yani. Nermin Öztürk, evet sabahın erken saatlerinde kalkıyorsun ama sonuç itibariyle burada izleyicilerinle buluştuğunda bütün o stresin, sıkıntın gidiyor. Neden? Çünkü ekran bize enerji veriyor. Ekran bizi gerçekten besliyor.
2: Sevdiğimiz işi yapıyoruz.
0: Aynen öyle. Yani şunu söyleyeyim. Dünkü konuşmamız çok hoşunuza gitmiş, sizlere kalplerinize dokunmamız hoşunuza gitmiş. Bizim için de bu çok kıymetli. Hatta dünkü konuşmanın dakikalıklarını istiyorum Nida. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8'e 9 gibiyiz biz. Yani bir 8 poğaçamız eksikti. 8'e 9'u tamamlayalım istedik.
2: Evet.
0: Hamuru hiç yormayacağım, anlatacağım. Kat kat açılan bir hamur, tamam mı? O yüzden hamuru yoğurmayalım, bezelemeye vakit olmaz, diğerini yoğuracağım. Ondan bahsedeceğim. 2 su bardağılık su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı, aldığı kadar un. Araları için 100 gram tereyağı, üzeri için 1 adet yumurta.

0: Sarısı.
1: Evet. Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Balkon konuşması gibi oldu.
2: Efendim yaslanın arkanıza, çayınızı kahvenizi alın. Nermin Hanım şimdi anlatıyor.
1: 8'e 9. 8'e 9 gibiyiz biz seninle. Bu şarkıyı bu poçayı yaparken verebilirsiniz. Biz seninle 8.
2: Ama çok seveceksin ben biliyorum.
1: Çok seveceğiz efendim. Şekil böyle, antrikuntrin, çevireceğim, döndüreceğim, S yapacağım. S harflerini de çok
2: sonra
1: severim.
2: 8 yapacaksın.
1: S, S, S, 8, 8. S'lerden gidiyoruz bugün efendim. Çok güzel bir hamur tuttuk. Şekeriyle, mayasıyla aktifleştirdik. Bu klasik bir şey. Sonrasında tuzunu unla birlikte verdik. İçerisine tereyağını yedirdik. Ilık suyuyla birlikte efsane bir hamur oldu.
2: Evet.
1: Sonrasında içine sürebileceğimiz bir tereyağımız var. Onu eriteceğiz.
2: Kaplarına.
1: Burada da efendim yumurtamız var. Üstüne en son yumurta sarısı süreceğiz. Hamurlar incecik zar gibi böyle zar gibi açılacak. Tamam mı? Yaklaşık 10 tane beze yaptık. Yaptığımız hamurdan 10 tane bezeyi ayırdık. Sonrasında üst üste koyduğumuz bezeleri bir oklava yardımıyla ya da bir merdane yardımıyla inceltmeye başlayacağız. Bir kare elde edeceğiz. Kareyi elde ettikten sonra katlama tekniğiyle bambaşka bir boyuta gideceğiz. Hadi
2: efendim,
1: bismillahirrahmanirrahim.
2: Mayalı bir hamur. Hiç mayalanmasını beklemedik.
1: Şöyle.
2: Direkt yoğurduk. Bezeledik. Nermin'in söylediği gibi yağladık. Ve dolapta Nermin'i bekliyor.
1: Geldim. Şöyle çıkardım.
2: Bak Nermin yağlarımız bile donmuş.
1: Maya olduğu için kabardı. Bakın. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
2: Bence tam tersi yüzüstü yapıştır.
1: Şimdi burada hamur kendi kendini saldı.
2: İster misin bunları almak?
1: Çok gelmeyecek. Hı. Şöyle kendi kendini saldı. Bak kaç kat oldu. Elimle bile açabiliyorum.
2: Pamuk pamuk. Şöyle. Glütenin açığa çıkarmış mis.
1: 10 kat, 10 beze. Ve başlıyoruz efendim esnetmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bol bereketli olsun. Yiyenlere de şifa olsun. Şöyle güzel bir hamur elde ediyoruz. Tamam mı? Çok bastırmıyorum ki mermerime de çok yapışmasın. Şöyle bir açma işlemi yapacağız. 10 kat mayalı bir hamur.
2: Ben bu arada yumurtamı ayarlayayım.
1: Bakın. Dikdörtgen şeklinde açabilirsiniz. Daha yuvarlak değil de. Şöyle benim gibi.
2: Daha karesi başarılı olacak. Karesinin işini daha çok kolaylaştıracak değil mi?
1: Aynen. Daha başarılı bir hamur elde edeceğiz. Şu kenarları birazcık gözüme kalın. Onları da şöyle bir incelteceğim. Ama bitmedi. Katlama tekniği yapıp bir kat daha incelteceğim. O da bilginiz olsun. Bence güzel oldu.
2: Ama senin önünde bayağı kalınlıklar var. Kenarlarda orta değil de değil mi?
1: Açacağım, açacağım. Şöyle. İyice esnettiğim hamuru şöyle merdane ile açıyorum. Evet. Şöyle bakın. Burada ayrılmayın. Şekil 10 numara. Katlama tekniği çok güzel. Sessizlik.
2: Hazırım, seni bekliyorum.
1: Evet, benim için hamur kafi. Buradan
2: bu arayı yağlamayacağız. Çünkü birbirlerine tutulsunlar.
1: Açıyorum. Biraz yapışıyor. Şöyle getiriyorum. Serpil Hanım.
2: Buyurun. Buyurun Nida Hanım. Hepsini
1: yapacak
2: duyuyorum.
1: Bir şey yok. Ne yapsın? Bütün alfabetik rakamlara geçebiliriz. Sayılara geçebiliriz. Her an her şey yapabiliriz. Geldim. Aslında var ya öbür türlü yapsaydık daha iyi olurdu.
2: Nasıl öbür türlüden kastın? Ha anladım.
1: Şunu alta verseydik. Kaldırabilir miyiz? Şu an böyle fikrim değişti de o yüzden. Yanlış anlamayın.
2: Fark ettim.
1: Fikrim değişti de.
2: Fikrin geldi. Bekle.
1: Üstsüz bir şey
2: bekle
1: istiyorum.
2: Bekle canım. Bunu buna saralım ama azıcık un vermezsen yapamayız.
1: Yapamaz mıyız?
2: Aa, bence yapamayız.
1: Şöyle gitsek. Bana yardım etsen.
2: İşte azıcık çalsaydık.
1: Getir serp.
2: Şöyle minnacık eser miktarda vereceğim.
1: Bak. Çünkü bozulsun istemiyorum.
2: Fark ettim. Onun için sarabilmen adına

0: Sana böyle toz gibi hani gevşek gevşek sadece dönebilelim rahat.
1: Yardım et. Destekle.
0: Kalk.
1: Gel. Hop. Ay, maşallah, maşallah, maşallah. Neden bunu yaptım?
0: Evet, neden verdin
1: Hemen
0: onu?
1: anlatıyorum. Çünkü ben 8'imin çok pürüzsüz olmasını istiyorum. 8 çok kırılgan, naif bir rakam. 8'imin pürüzsüz, ışıl ışıl olmasını istiyorum. Şimdi gel. Tut.
0: Geliyorum hocam.
1: Tut gel. Bayağı bir gel ortaya. Şurada gel. Burada da bunu biraz aç.
0: Bastırmayalım, aşağı şey olmasın. Bence gayet geliyor.
1: Sonra gel.
0: Hay, ben buraya nasıl uzanayım?
1: Tamam.
0: Alsan onu birazcık.
1: Tut, kaldır. Bir çek orada.
0: Nereye çekeyim?
1: Önümüze, elimiz
0: Yaklaşalım mı?
1: ağrımasın.
0: Bunun fazlalığını alacağım şimdi senden. Şuralarını da alayım. Sen rahat çalış.
1: Dur, vereceğim.
0: Şunu da alayım mı? Dur çünkü. Hemen.
1: Bunu atmayacağız asla.
0: Bu kulaklarında bana uçurur musun şuralarında?
1: At zaten çünkü esneteceğim bir tık daha. Kıymetlilerim, canlarım. 8'in çok özel bir anlamı varmış.
0: Neymiş?
1: Güç, başarı ve liderlik demekmiş.
0: Kız görüyor musun? Ne akıllı kadınım.
1: Biz bu yüzden evrene bu mesajı göndererek bu poğaçayı yapma kararı aldık.
0: Aldık.
1: Zenginlik olursa olur, güzel olur. Gücümüz elhamdülillah. Al hayatım, ne yapacaksın?
0: Yok, ben seni beklerken.
1: Çinliler de 8 sayısını ne ekersem onu biçersinle anlayışıyla birlikte bağdaştırma yapıyormuş. Baksana
0: Görüyor musun?
1: Çinlilere.
0: Acaba geçmiş hayatımda şey
1: Bir
0: miyim?
1: parmak, tamam mı? Fazlası zarar, azı karar. Bir
0: Önemli.
1: parmak.
0: Bu arada bak, sonra yine diyeceksiniz Serpil, bu hamurun reçetesi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gerçekten bunun reçetesini kaydedin, ekran görüntüsü alın. Müthiş güzel
1: Şimdi
0: bir
1: izleyici diyecek ki bu şeritlerden 8'i nasıl yapacaklar?
0: kısmet.
1: Hastayız biz. Gerçekten. Geçmiş
0: Yo
1: olsun.
0: yo. İyileştim.
1: Nasıl iyileştin?
0: Elhamdülillah. Tedavi ilaçlarımı kullandım. Mis.
1: O tavırda bir hasta demiyorum.
0: Biliyorum. Biliyorum.
1: Bu arada Melike başladı hasta görmeye falan.
0: Ay ne güzel.
1: ENP'de. Böyle biliyor musun? Kız anlatıyor böyle. O kadar böyle istekli ve güzel anlatıyor ki gözlerim doluyor ya dedim.
0: En
1: Dedim
0: sevdiği
1: sen
0: işi
1: de
0: bu.
1: buradan gel.
0: Nereye geleyim?
1: Kesmeye.
0: E tamam.
1: Şimdi gel. Önce şunu bir açıklayalım. Aldık bunu. İzleyicim bak. Yaptım S bak. İlk başta S'den geçiyor bak. Dur görüyor musun? Bak öpeceksin anlamda. Sonra getirdin mi bunu?
0: Tamam.
1: Gördün mü?
0: Ama tamam, ben de öyle dedim sana.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Artık şeye...
0: Ay şöyleydi ha. Hocam ben biliyordum zaten, yani rahattım. Öyle değil ama şöyle yapma lazım. Başarılı, ellerine
1: Tamam.
0: koluna sağlık.
1: Gel.
0: Şunu zaten böyle oturttuğumuzda.
1: Bugün hayatımızda hep S var. Aldım S'yi. Şöyle çevirdim. Buradan da aldım. Öbür tarafta çevirdim. Çevirdiğinde 8'i görmen lazım. Tamam mı? 8, 8, 8. O da heyecanlandı. Çünkü biz bunu çalıştık hocam. Sizin karşınıza şeye çıkmıyoruz. Bilgisiz. Bir
0: Esefrik.
1: şey söyleyeceğim biliyor musun? Bazı kadınları gerçekten attığı mesajlarını böyle okurken üzülerek okuyorum yani. Hep diyoruz ya kadın kadının. Kesseydin şunları bana.
0: Ha öyle mi? Tamam, bırakıp
1: Kadın
0: gidiyorum.
1: kadının
0: Tamam, benim
1: en
0: şöyle yaparsak da
1: büyük
0: güzel olur.
1: dostu olması gerekirken, yurdu olması gerekirken kadınlar ne kadar kötüleşebiliyorlar.
0: Pardon, devam.
1: Yorumlarda Nermin Öztürk, Serpil ya da X biri Ayşe Fatma ne yaptı da size bu kadar ağır yorumlar yapabiliyorsunuz?
0: Canı sıkılıyor.
1: Yok canı sıkılıyor falan
0: Vallahi çok.
1: kabul
0: Yo yo,
1: etmiyorum.
0: canı
1: İyi
0: sıkılıyor.
1: ki devletimiz hakaretlere çok ciddi şey yaptı. Cezalar çıkardı. Çok hak ediyorlar.
0: Ne güzel.
1: Bazıları çok ciddi hak ediyorsunuz yani. Abi hayatımda kimseye, tanımadığım hiç kimseye o yorumu... Kesin hepsini.
0: Klavye delikanlısı.
1: Ha, hiç kimseye o yorumu yapmam. Gerçekten yapmam. Çok üzücü. Ama yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Nermin size ne yapmış, Serpil size ne yapmış ben bilmiyorum.
0: Ama ne yapayım, yapsınlar, boşver. Vallahi hiç.
1: Çok acımasızca ama of. Of. Hakka nasıl giriyorsun var ya.
0: Herkes kendi kişiliğini...
1: Ahirette inşallah.
0: Kişiliğini ortaya koyuyor.
1: Şöyle geldik.
0: Kimsenin bakın, tavuğuna kış demeyiz. Bir şey yapmayız.
1: O kadar
0: İşimizi
1: güzel
0: yapıyoruz.
1: Bir tarif ki bu. Hamur çok başarılı. Gerçekten söylüyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız?
0: Ben sana buraya gel, hazırlıyorum. Bak şöyle.
1: O kadar başarılı ki şunu göstermek istiyorum. Hı. Ekranda da yakından görüyorsunuz. O kadar başarılı bir hamur var ki.
0: Sen bence şey yapma
1: hiç. Şeyi yaptıktan sonra...
0: İstediğin kadar yorum yap, istediğin kadar kıskan.

0: ben Allah'ın şeye hiç karışmam.
1: Ya bir şey söyleyeyim, bu şarkıda ne güzel bak. Tam poğaçamıza uydu.
0: Tam göndermelik vallahi mis. Al Ceniko.
1: Bakın sadece buradan geliyorsunuz, katlama yapıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz, diğer taraftan katlıyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Ve şöyle. Harika görsel, kat kat lezzet. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Servis esnasında da böyle çok naif, kibar bir tarif olacağı için misafirleriniz de böyle çok beğenecek bunu, biliyor musunuz? Ben nacizane sizlere söyleyeyim. Sizlerin de çok hoşuna gidecek bir tarif bu yaparken.
0: Ama sen de sevdin. Şu dokunma olayı da şey yapıyor bu arada.
1: Sevdim ben.
0: Ben fark ettim. Yayın evet. Öncesi içimden geçti ama olsun.
1: Dedim böyle şeyleri ekrana getiriyorsun, sonra zaten bize şey yapıyorlar.
0: Namin, şimdi bak, bir insanın senin, benim, işte etrafımızdaki... Abi işimiz var, gücümüz var. Hiç benim kimsenin işiyle gücüyle işim yok. Çünkü vaktim yok. Vallahi vaktim. Ben yok. İşimi yetiştiremiyorum.
1: Yemin ederim akşam eve nasıl gidiyorum, nasıl yatıyorum.
0: Ağzıma ayrık düşüyorum.
1: Nasıl uyuyorum, çocuklarıma nasıl yetiyorum.
0: Dolayısıyla öyle kıskanarak, yok o bir sürü hakaret, hepsini kendine iade ediyorum. Hiç üstüme bile alınmam, sen de alınma.
1: Öyle tabii canım.
0: Ha, kötü söz. Kime yakışır Nermin'im? Sahibine.
1: Kas, dur başım döndü.
0: Kadir başı döndürdü be.
1: Ne girdin yakınıma?
0: Gülme. Gülme.
1: Kız dur.
0: Dürttüm Nermin, dedi ki ileri git dedim.
1: Bir git, geri git. Heh, oldu şimdi.
0: Askeri.
1: Kız yapamadım.
0: Se.
1: Nazara geldim.
0: Yazıklar olsun Aktuğan. Allah
1: yapmadım.
0: Aktuğan sana yazıklar olsun, sunucuma şey ettirdin.
1: Sunucuma şey ettirdin.
0: Nazar.
1: Geliyor böyle meraklı meraklı.
0: Böyle sessiz sessiz böyle akarak geliyor oradan var ya.
1: Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunlar pişerken de o kadar güzel olacak ki böyle kabarık kabarık olacak. Kat kat ayrılacak. O her katına biz tereyağı sürdük falan ya. İnanılmaz güzel. Üstüne de yumurtamız burada.
0: Şiir şiir adeta.
1: Bak yağımız bolca. Bu kestiklerimizi de Serpil böyle yuvarlak ponçik poğaçalar yaptı. Evet. Onlar da kat kat olduğu için çok güzel yuvarlanacak. Bakın iyice sürün böyle, tamam mı? İsterseniz üstüne şey koyabilirsiniz.
0: Neyi canım?
1: Susam, çörek otu.
0: Ama biz şeyi kaybetmek istemiyoruz.
1: Ara katlarının ayrılmadığını göstermek istiyorum böyle izleyicime. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle güzelce üzerine yumurta sarısıyla.
0: Bu arada kabarmaları da doyamadı.
1: Aynen öyle. Sekiz. Devam.
0: Ama ben sana yetişemiyorum canımın içi.
1: Ay parçası yapacağız bugün, biliyor musun?
0: Ay parçası.
1: Bugün ay parçası tatlımızla, inanılmaz bir sunumla, tek karabı aramaya gerek yok.
0: Bak Nermin.
1: Bir püf noktası vereceğim.
0: Tek katsı.
1: Kek kalıbını nasıl yapacaksınız şimdi vereceğim.
0: Akla görüyor musun, bu tek başına size.
1: Yeni bir kek kalıbı alayım da işte kullanayım da. Ben bu ay şeklini küçük çıkarayım da hiç gerek
0: bak,
1: yok.
0: Küçük 8.
1: Tek mi kaldı o?

0: Tek al yavrum.
1: Ben gibi.
0: Hesapsız ben.
1: Ben gibi. Şimdi. Ay çok güzel oldu hamurumuz. Şöyle bol yumurtayı üstüne sürüyoruz. Şekli dediğim gibi çok kolay. Sadece o püf noktalarını, şeritlerini çok kalın tutmamaya çalışın ki güzel güzel renk alsın. Ben özellikle 2 kere 3 kere geçiyorum ki o ara katlarına bu yumurtalı

0: Şu altta kalsın istedim ki kestiğimde böyle kırık kırık gözükmesin. O yüzden o iç kısmı aldım, açtığım tarafı. Güzel oldu. Onu muhakkak yapın, pürüzsüz gözüksün. Ve evet,
1: Ben
0: güzelce
1: şimdi
0: yumurtamı verdim.
1: tezgahımın üstünü kabaca bir posta aldım, bu unum ıslanmasın. Bir defa daha alayım ki bezim çok şey olmasın, kirlenmesin.
0: Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyorum. Güzel güzel kabarmaya başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çevirdim. 180, 190. Evet, turboda yavaş yavaş pişmeye başlasın kabararak efendim, ara katları ortaya çıkarak. Ben bir elime su tutuyorum ve ay parçası yapıyoruz efendim. Sizler gibi ekran başında bizi böyle enerjik gözlerle izleyen, ay parçası gözlerinizle bize harika ay parçası tatlısıyla devam edeceğiz. Bu arada hep söylüyorum. Ana sayfada bardağımız, sürahimiz var, dün vereceğimiz. Ondan sonra burada tabağımız ve çaydanlığımız var. Nereye susuz yorum yapın? Bugün böyle seçeceğim. Ama en çok beğendiğiniz ve favori tuttuğunuz tariflerle birlikte yazın. Yani işte evet, bu çok güzel fikirmiş, ben bunu denerim diyebileceğiniz tariflerin de altına yazarsanız biz de sizlere ona göre bir sunum hazırlamış oluruz. Şimdi zeminde 3 paket yulaflı bisküvi, 150
1: Evet.
0: gram tereyağı. Kremasında 400 gram labne peyniri, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket şanti, 1 paket vanilya. Frambuaz sosunda 1 kase frambuaz, 1 çay bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı su. Sunumda yaban mersini, böğürtlen çilek, mango dilimleri, kivi dilimleri, frambuaz ve nane yaprakları.
1: Şimdi Nermin'im,
0: Efendim.
1: diyeceksin ki Serpil bunlar nereden çıktı peki
0: Onu
1: diyeceksin bana.
0: süsleyeceğiz, şıkır şıkır olacak.
1: Bunları da ben ekstradan
0: Evet.
1: getirdim. Bak annesi, şunu görüyor
0: Evet.
1: musun?
0: Renklendireceğiz. O minik sarı domateslerimizle harika bir renk koyacağız efendim. Sunum her şey aslında, biliyor musunuz? Yani
1: Önce
0: evet,
1: gözümüze.
0: göze hitap edecek ama sunum bence burada çok iddialı ve olması gereken bir şey. Kremayı da önden çırptık ki soğuk olsun. Kremada ne vardı? Hemen onu da özetleyeyim ben. Şöyle 400 gram labne peynirini yarım su bardağı pudra şekeriyle güzelce yoğunlaştırarak çırptık. Bir paket şanti, bir paket vanilya ekledik ve yine onu iyice kıvamına getirdikten sonra buzdolabı poşetine veya pastacı poşetleri var ya, onun içerisine alabilirsiniz. Bu çok önemli. Ve şu an herkesin evinde olan, şöyle göstereyim, kelepçeli bir kek kalıbı.
1: Bu arada bu da burada. Hazır.
0: Ve şöyle bir kase istiyorum ama bunun içine bir pişirme kağıdı açalım.
1: Açacağım zaten.
0: Sonra Nermin bunu niye unuttun deme bana.
1: Ben hiç öyle şeyler söylemem. Ben sadece şey söylerim. Son
0: Ha.
1: dakika niye şey yaptın diye.
0: Neyi yaptın son dakika?
1: Buralarına da getirelim. Hiç içine koyma.
0: Getirmesek mi? Yapışır mı? Daha böyle
1: Bunu
0: istediğimiz
1: duvarlarına
0: gibi.
1: koyarsam alıp çıkarırım. Aksi halde tabanına bırakırım.
0: Ama şey olabiliyor ya, o yüzden dedim. Kenarları pükürüklü. Böyle kalınca.
1: Ben biliyorum sen bu konularda hassas bir kadınsın.
0: Pütürüklü olmasın dedim. Bak sen beni dinle. Şuralar böyle katlı olacak.
1: Olmayacak ki.
0: Sen beni dinle Serpil.
1: Peki tamam. Koko. Ben gideyim kivilerimi falan. Ben
0: Şimdi
1: şimdi meyvelerimle dans edeyim orada.
0: efendim şöyle gösteriyorum. Koyduk. Burada tereyağımı erittim. Bisküviyle birlikte tereyağını bir harmanlayacağız. Şöyle bakar mısınız? Bolca yulaflı bisküvimiz var. Aslında şöyle bakıldığında bu şeyi de andırıyor. Cheesecake diyebiliriz.
1: Kısmen. Ama sen çok şey yapmıyorsun ondan. Yani ay, bizimkisi ay zaten. Tam cheesecake de sayılmaz. Ama fırına
0: Bunu
1: gidiyor
0: ben
1: mu?
0: söylediğim için mi dikkate aldın?
1: Fırına gidiyor mu mesela tatlımız?
0: Hmm.
1: Gitmiyor. Tabii ki aldım. Niye almayayım?
0: İsim koymayayım diye.
1: Tabii, çünkü senin

0: tikin var.
1: Damlalarım var.
0: Tikin olunca ben hiç üstüne gitmem.
1: Evet. Tereyağımız eridi. Bu bana bir tık yüksek geldi ama. Birazını alayım mı? Tereyağı az gelir gibi. Şöyle.
0: Gerekirse sen ne dersen o.
1: Şöyle bir aldım.
0: Ay ben bunları kare mi doğrasam acaba?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kare doğrayım ya.
1: Neyi?
0: Kivilerimi falan.
1: Evet evet. Onları hepsini
0: bütün meyvelerimin yapalım. Ölçüleri birbirine benzesin. Evet,
1: şöyle bence. Bakın güzelce tereyağınla cheesecake zemini hazırlar gibi bu bisküviyle şöyle harmanlıyoruz.
0: Çocukken şöyle. Ne severdim ben onu yulaflı yulaflı.
1: Değil mi? Diye. Ben de çok severim ya. Şeyin yanında da güzel giderdi. Sütü de batardı falan. Güzeldi, güzel günlerdi çocukluğumuz. Böyle güzelce yediriyoruz efendim. Canlı yayın yapmanın en kötü yanı larıt falan olman lazım sürekli Serpil'ciğim. Dilini ısırarak konuşman lazım. Tamam mı?
0: İyi ki. Neden ki?
1: Kaçır veriyor, dökülüyor.
0: Allah koru ya Rabbim.
1: İnciler geliyor ve dökülüveriyorlar. Evet bakın şu an tam istediğim kıvamda oldu. Çok da rahat dolaba attığımda bu kıvam donuyor ve sertleşiyor. Dilimlediğimizde de çok güzel bir görselle sizlere sunacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
0: Gayet keyifli olacak o bak. Şeyini çok beğendim.
1: Beğendin mi hamurumuzu?
0: Hı
1: hı. Şöyle başlıyoruz. Ay parçası yapıyorum Serpil sana. Ay parçası tamam mı?
0: Keloğlan'ın ay kızı.
1: Uyan uyan.
0: Öyle bir şey vardı hatırlıyor musun?
1: Dinle aşıkın sözünü.
0: Bayılırdım o seslendirmeye şeydi değil mi o?
1: Şöyle. Ha?
0: Şeyin Keloğlan'ı seslendiren.
1: Evet ya. Çok güzel bir ses tonu vardı.
0: Hmm.
1: Bakın şöyle. Şimdi Rüştü ben onu Asyalı nasıl mıydı? Düzleyeceğim?
0: Kaşının arkasıyla.
1: İşte onu diyorum. Şimdi onu ben nasıl düzleyeceğim?
0: Ben de bana sordum.
1: İzleyicime sordum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diye her yere eşit gelecek şekilde bir zemin oluşturuyoruz. Var ya, kuzudan yukarıdır bazı tarifler.
0: Önce gözünüze, sonra gönlünüze, sonra da midenize hitap edecek bir tatlı.
1: Ay parçası yapıyoruz. Birazdan dakikalar sonrasında ayın nasıl parçası olduğunu göreceksiniz.
0: Ben şey, sen şey yapar mısın hani böyle bazen ay tam olur. Kocaman olur. Onu gördüğümde hem korkarım hem de böyle aklıma gelen bütün duaları sıralarım.
1: Sana bakma diyorum. Dinlemiyorsun beni.
0: Ama o benim gözüme geliyor. Nermin istersen çok minicik böyle yarım santim kadar duvar yapabilirsin ona. İstiyorsan.
1: Yok ya.
0: İstersen
1: donsun böyle güzelce. Sertleşecek zaten.
0: Ay o uca gitmen lazımmış bak.
1: Ne?
0: Ayının ucu, hilalinin.
1: Geldi geldi.
0: Ben dedirtmem ben demiştim.
1: Ben demiştim sadece.
0: Şimdi ben şu mangomu.
1: Evet. Burada mango şimdi mu? Bu az önce tarif ettiğim malzemeleri şöyle güzelce köpürttük. Bir krema hale getirdik. Çünkü burada yayında çok fazla ses oluyor ve siz de çok rahat edemiyorsunuz açıkçası.
0: Hocam burayı bilerek mi şey yaptın?
1: Orayı. Yo.
0: Çıkınca şey olmasın.
1: Güzel sevirim.
0: Gideyim ben oraya azıcık şöyle ha. Taşıyayım mı azıcık?
1: Olur olur ben şekillendirdim. Ama rahat çıksın diye orayı da çok girme ki kırılır. Çıkartırken burası geniş ya alırken.
0: Okey.
1: O da var.
0: Ama orada böyle bir belirgin güzel olur diye düşündüm ben de.
1: Ama şöyle yaparız.
0: Çok güzel benziyor tadı. Sadece bunun çekirdeği niye yatsı?
1: Hı?
0: Bunun çekirdeği neden yatsı?
1: Allah öyle yaratmış.
0: Ah kaldı işte bak.
1: Çok ama

0: güzelmiş.
1: Evet.
0: Malzemesi çok iyiymiş. Bunu
1: Geldim.
0: çıkartırken inşallah kırmayız. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kırmayız. Ay yere düştü. Dursana çarpmayayım. Bence çok kalın da olmasına da gerek. Gayet iyi oldu öyle.
0: Gideyim ki tok olsun, o donsun. Yoksa çıkartırken zor olacak, ben sana söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Şöyle görüntü. Oo, çok güzel. Tam terapi bugün. Açıyorsunuz şu an kahvelerinizi içerken. Diyorsunuz ki acaba sonunda ne çıkacak?
1: Nefis.
0: Acaba bunun görseli nasıl bir şey olacak? Bunlar ne yapıyor şu an? Artık açtık yani, normal yemek programının dışına çıktık. Hayırlı uğurlu olsun. Bildiğin şeyli program çekiyoruz. Konseptli. Evet. Şu an Serpil, başlayalım süslemeye. Buyur.
1: Yok daha çilek sosu frambuaz
0: Ama
1: sosu.
0: bunu birazcık dondurmam lazım ama. Çilek sosunu koymak için. Bunu dolaba atalım mı birazcık?
1: Tamam atalım. Ama onu da koy bari öyle gitsin.
0: Emin miyiz?
1: Hı. Ben tam olarak o sebeple sana şey dedim. Ben aslında her şeyini bitirip gönderecektim demin.
0: Her şeyini bitirip?
1: Bayağı süslemesini falan ama şu an biraz bir göndersek sanki daha iyi olacak hissettim.
0: Bence gönderelim, bunu dönüşte süslemesini yaparız.
1: İşte neyi tamam
0: Bak,
1: yani.
0: of of of of. Harika.
1: Yapıştı tahtama.
0: Şöyle alıyoruz.
1: Tanelerinden daha bol koyarsan daha şey yaparız ki bize işte
0: Bunları da böyle
1: çekirdeğinden.
0: güzelce donduralım. Atalım derin dondurucuya. Tamam mı? Kaç dakika var dediniz? O zaman bir tık erken girelim. Bunu dolaba gönderelim. Dönüşte sunumla birlikte başlarız. Çok da güzel olur.
1: Nermin.
0: Söyle.
1: Sonuna kadar sıyırdım.
0: Haydi söyle.
1: Vallahi sıyırdım bak.
0: Ne kadar enteresan ya. Patates gibi. Sunumu çok hoş.
1: Bu kadar.
0: Ben buna bayıldım bir
1: Bakayım
0: şey.
1: tadına hemen. Da yeter.
0: Frambuaz falan böyle çat çat edecek dişimi.
1: Sana bir şey söyleyeceğim inanmayacaksın ama. Mango nefis.
0: Beğendin
1: Nefis.
0: mi?
1: Yeter yeter.
0: Şöyle donsun. Evet. Efendim biz gidelim mi? Hocam, şöyle ay parçamızı hazırladık. Dolaba gidecek. Bu birazcık donacak dolapta. Fırında da 8-9 pişiyor. Efendim, dakikalar sonrasında sizler yorumlara devam edin. Biz bunu dolaba gönderelim. Bakalım alttan tutma bu pastanın sunumu nasıl olacak efendim. Geliyoruz, bir yere ayrılmayın.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hayatım köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan böyle gövdenle.
5: Aa!
4: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
5: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
4: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
5: Pet otel var.
4: Daha bir sürü şey var ama yani.
5: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
4: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
7: Aa Hasan Hanım, Ali Bey hoş geldiniz.
5: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
4: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
8: Çok isteriz.
4: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
9: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip

0: Olun Rams Parkhouse Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
1: Rams.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
9: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
10: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
9: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
10: Şarj olmaya mı?

0: gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Karpedo. Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
3: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz. Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u.
5: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'u hoş geldin.
7: İki tane koskoca kız içeridesiniz. Kimse tutamadınız mı?
8: Güllü öldü. Türkiye gelişmeleri yeni baştan da takip etti.
9: Maalesef arka bacağında morluklar bulunmuş.
10: Tutuklanacağız diyor.
11: Bu tesadüf değil.
8: Komşuları ilk kez programımızda konuştu.
12: Bir gün dedi bu kadın dedi öldüreceğim dedi.
13: O kadını öldüreceğim. Siz de bunu duyacaksınız.
14: Dedim annen ne yapıyor nasıl dedim. Biraz gördüm de dedi.
13: Ben onu öldüreceğim, camdan aşağıda atacağım, siz de bunu duyacaksınız dedi.
8: Kervan gerçekleri sadece Esra Ezbeci'ye anlattı.
15: Çiğdem demiş daha ölmemiş. Yılan onu almış, nefesi tutmuş. 2-3 dakika.
8: Malkata detayı yeni baştan da ortaya çıktı. Bilirkişi raporu doğruladı.
7: Malkata'yı açtın da oynata oynata kadının canını önüne kadar sürükledin. Şimdi ben buna tesadüf mü diyeceğim? Neşe içinde bir, iki, ay çat düştü.
8: Esra Ezbeci ile yeni baştan 4. sezonuyla 17 Ağustos Pazartesi Beyaz TV'de.
16: Budur.
17: Gelmiş geçmişin iyi küsü
16: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
17: Kendinle. İlk yudumda sen de söyle.
16: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
19: Her anın Double Shot Ice Break.
20: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
21: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
0: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
21: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
22: 3, 2, 1, 0. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Hayatı başladı. Kaçırmayın.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Oh Milo puf. Sil ağzını.

0: yaparsın dedi.
1: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
4: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Poğaçaları gördünüz mü? İnanılmaz bir aurası var. Pes pembe pişmiş, kabarmış ve tam istediğimiz kıvamda. Bizler sekizlerimizi çizdik, sıra sizde. O üstüne böyle bastırdığımda kıyır kıyır hissediyorum. Altı da o kadar güzel kızarmış ki nar gibi. Ve hemen diğer tarafta da meyvelerimiz var. Dolaptan çıkacak bastığımız, sadece sunum hazırlanacak.
5: Onu ben bir öne çekeyim.
4: Ve efendim günün üçüncü tarifi ve üçüncü lezzetiyle devam ediyoruz. Bu şu an göreceğiniz ekmek arası makarna tarifimiz.
5: Niye öyle düşündün ki?
4: Ekmek arası makarna.
5: Yok değil, ekmek arası demeyelim biz onu.
4: Ekmek arası makarna yiyeceğiz şimdi.
5: Tamam peki.
4: Biz çok severiz ekmek arası makarnayı.
5: Tabii severiz. Niye sevmeyelim? Sen hamurunu
4: şu an... İtalyanlar da çok severmiş ekmek arası makarnayı.
5: Aslında şey böyle hani böyle bir...
4: Davul yapıyorum efendim. Serpil'in deyimiyle makarna davulu yapıyorum.
5: Evet.
4: Tamam mı? Makarna davulu efendim. Ama görsel yıkılacak. Bundan emin olabilirsiniz.
5: Lezzet.
4: Ben sever miyim? Ben bayılırım. Ben hamur işi kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. Zaten ne başıma geldiyse hamur işi yüzünden geliyor şu an. Yani kendimi nişasta yememek için zorladıkça akşam dolaptan kalkıp nişasta yerken buluyorum. Tatlı vardı, tatlı yedim. Poğaça koymuştuk, poğaçayı yedim.
5: Yiyorum. Yedin mi? Tatlıyı da mı yedin?
4: Hayır, dünkü pastayı yemedim. Bir önceki günkü dilim pastayı yedim.
5: Ha, onu da yemedim. Seni onu Kerem'e gönderdik zaten biz.
4: Onu yemedim. Dolaba kaldı. Allah bak, bana yardım etsin.
5: Gönderince böyle oluyor demek ki.
4: Hamurunda 5 su bardağı un, 200 gram tereyağı, 1 su bardağı su, tuz, içi için 1 kase haşlanmış makarna, 300 gram kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet su.

0: 1 su bardağı bezelye, 1 su bardağı domates sosu, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, 1 kase de kaşar peynir rendesi. Üzerinde de 1 adet yumurtamız var. Soğanı güzelce doğruyoruz.
1: Burayı ben yapayım, sen hamurunu yap.
0: Sen hamurunu yap. Peki, senin sıcacık ellerine ihtiyacı var bu hamuru.
1: Tamam, sen nasıl istersen.
0: Buyurun.
1: Ne kadar uyumlu bir insan değil mi? Şişiriyorsun bana şu an fark ettim.
0: Gece erken uyudum.
1: Şey var, bak. Uykumu dağıldım ya. Böyle var ya.
0: Yani... Elma gibisin belli. Elma gibisin.
1: Teşekkür ederim.
0: Elma gibisin Serpil'cim.
1: Mersi tatlım. Şimdi.
0: Şimdi soğanı doğradık. Tenceremizin altını açtık. Orada sert tereyağı ile un var. Onu Serpil koya bıraktım bugün. Serpil'in elleri sıcak.
1: Yaslan arkana.
0: Yoğurur diye düşündüm.
1: Yaslan arkana canım benim.
0: Yaslandım arkama. Serpil'i izliyorum. Burada kıymalı bir iç harç yapacağız. Makarnanı da bu büyük versiyonundan alırsanız çok güzel oluyor. Ekmek arasına daha uygun olacak. Şimdi size çok güzel bir ekmek hamuru ya. Yapacağım. Bunun İtalyanca ismi efendim, kimbalo. Zaten o da davul demekmiş. Biz de ekmek arası makarna diyoruz. Türkler olarak.
1: Elimi de yağladım. Ha işte olmuyor.
0: Şöyle, bu İtalyanlarda gösteri yemeğiymiş Terpil.
1: Özellikle şov yemeği mi yani?
0: Gösterilerde yaparmış. Niye oturmadı o? O zaman siliyordu demin. Oynattık mı içini?
1: Yap batat.
0: Şimdi oturdu galiba.
1: Yok gene oturmadı. Baksana annesi şuradan. İnna sabirin.
0: Oturmadı. Oturmadı. Allah'ım iyi ki bu tarafa geçmişim. Sen pozitifim dedin ya. Pozitif enerji yolla. İyi uyudum.
1: Çok iyi uyudum.
0: Enerjim yerinde diyorsun.
1: Bak bilmiyor ki bana böyle mukavemet gösteriyor. Çıkarıp burada yoğururum haberi yok.
0: Valla şu an pozitif enerji yükleniyor Serpil'e.
1: Geldi. Doldurdum kutucuğumu.
0: Şu an pozitif enerji yükleniyor. İşte bu böyle güzel, hoş bir davet yemeğiymiş onlarda. Zaten ekmek arası makarna yedikleri belli. Böyle güzelce. Ben mesela bu hamurun içine yüzük saklarım. Ha, bunun içinden böyle yerken yüzük çıksın.
1: Olur olur ama yani buna da gerek yok.
0: Evet, şu an güzelce tereyağı ve un rondodan geçti. Şimdi üzerine soğuk su koyuyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Mantı hamuru gibi bir hamur elde edeceğiz. Ben de burada kıymamı hafif yağda kavurdum. Soğan devreye giriyor. Böyle bismillahirrahmanirrahim. İç harcını hazırlıyoruz.
1: Nasıl bir gürültü kirliliğisin. İşimi de kolaylaştırıyorsun ama olsun.
0: Ne yapacaksın? Her kusurun bir, her güzelin bir kusuru var Serpil ya.
1: Var var. Yani evet et. Var.
0: Ne yapalım? Kabul ettik. Her şey, herkes olduğu gibi
1: ben elimde
0: kabul
1: halledeyim.
0: Etmeye başladığında zaten büyüyormuşsun.
1: Şimdi.
0: Şimdi soğan ve aynı şekilde kıyma biraz daha burada kavrulacak. İçerisine tuzunu, karabiberini, toz biberini ekliyorum. Hem de soğanımı hızlandırsın. Serpil de orada ronda da un, su, tuz ve görmüş olduğunuz üzere harika bir hamur. İçerisinde başka hiçbir şey yok. Maya yok, yağ yok, hiçbir şey yok. Katı, sert, mantı hamuru ayarında bir hamur. Onu çok elimizle yoğurmamamız gerektiği için onda yattık. Çünkü ısımasın, erinmesin dedik. Vay vay vay vay. Sen bakar mısın?
1: Böyle acemi gibi şöyle parmak uçlarınızla toplayacaksınız o kadar.
0: Küçükken mutfağa annemler soktuğunda nasıl girmiş?
1: Şöyle şöyle tutuyorduk öyle, değil mi?
0: Öyle değil, bir hamuru tut. Bir kavra, bir çeki düzen ver kendine.
1: İşte bu o hamur değil.
0: Öyle derdi ya.
1: Evet.
0: Büyükler. Annem benim
1: var ya. Kız dediğin şöyle tutar. Of. Parmak uçlarıyla evet. Şey mi yapılır?
0: Beze de öyle derdi. Bezi silerken de ben böyle şey... Öyle değil. Aç o bezi. Aç.
1: Ama hakikaten ben de ona tilt olurum.
0: Aç o bezi.
1: Vardır ya şöyle şöyle... Ha. Silerler.
0: Ama çocuğum al şunu. Başladık.
1: Ne, avucuna al annem.
0: Annem kapıları sildirirdi bayramda. 5 su. Ya bir dur Handan Öztürk ya.
1: Kapıda niye 5 su silinir ayol?
0: Bir dur ya. Cam. 3 su, 4 su.
1: Aa.
0: Bir kere köpüklüyorsun. Bir kere duru... Önce yok duru suyla bir kirini alıyorsun. Sonra köpüklüyorsun. Sonra duruluyorsun. Sonra kuruluyorsun. Handan Öztürk ya.
1: Allah verme ya Rab. Sanırsın ki mutfakta kaşık kuruluyoruz.
0: Çok hassaslı temizlik konusunda.
1: Efendim aslında benim hamurum oldu. Ben hazırım Nermin.
0: Evet. Onu bir kapak bir de zemin olmak üzere ikiye bölersen kapağı çok azıcık üstüne. Bak çok güzel oldu valla. Acemiyim acemiyim ama güzel yoğurdu.
1: Şöyle bunu böyle böyle parmak uçlarınızla
0: ben de sana içliğimi hazırlıyorum. Burada sanki... soğanım güzelce karamelize oldu kıymamla. Burada bir domates salçası ekliyorum. Ya da domates sosu artık elinizde ne varsa onları değerlendirebilirsiniz. Biz domates sosu koyduk. İçerisine bezelyeleri ekliyorum. Ve sonra makarnayı bırakacağım.
1: Affedersin canım.
0: Niye ayağıma vurdun?
1: Ben seni hiç ayağına vurur muyum be?
0: Şimdi de cimcirdi.
1: Hiç öyle bir şey yapmadım tabii ki.
0: Sonra da döver ki ne oluyor? Cimcirdi. Dövüyorsun beni, şiddet var.
1: Sana kıyamam asla. Asla kabul etmem.
0: Bir an kıymış zaten. Sen de kıy ne yapayım?
1: Ay.
0: Bak hamura bak. Mantı hamuru tamam mı böyle?
1: Hiç endişelenmeyin. Selülitli sert. Bir görüntüsü var. Olsun.
0: Çünkü içinde hiçbir şekilde maya yok. Yağ yok. Yumurta yok. Hiçbir şekilde rahatsız edici bir şey yok. Ve dop dolu makarnamız var. Ben de Serpil Hanımcığıma kek kalıbını getireyim. Şimdi ben bak beni niye imtihan ediyorsunuz bak.
1: Biz mi ettik mi imtihan mı yaptık?
0: Yani yemek istiyorum.
1: Vallahi benim sunucu depresyona girdi.
0: Bakar mısın? Nasıl tatile ayrılır bakar mısın?
1: Demin tepsiyi önüne çek.
0: Yemin ederim.
1: Aksiyon her şey yapacak.
0: Ağzım sulanıyor bunu böyle koparırken daha.
1: Kız babam tepsiyi gibi... önüne al.
0: Evet al. Babam gibi küçük şey mi kulaklı. Oldum ben de?
1: Yok verme şimdi verme. Yok,
0: bak
1: verme.
0: Ne kadar
1: açıkta. Vallahi vermesen iyi olur da.
0: Yani kız bu yemek yemek istemiyor artık ben yemek yiyorum. Ne oluyor? Devran değişti Serpil.
1: Ama şey dedim ya onu işte ondan.
0: Ama işte yiyemiyorsun.
1: Ha evet öyle olunca evet.
0: Efendim burada birazcık harika bir şekilde kıtır kıtır oluyor bunlar.
1: Sevgili sunucum.
0: Nasıl olmuş hamurun bu dokusu?
1: Sana bir şey söyleyeyim. Pamuk pamuk. Yemin ederim reçete bomba.
0: Ben böyle bir şey görmedim. Makarnayı içine bırakıyorum. Şöyle.
1: Aktüel sen de baktın mı tadına? Vay.
0: Güzelce bir harmanlıyorum. Tamam mı? Bu...
1: Şimdi
0: kıymalı, soğanlı, bezelyeli, susumla her yerine gelecek şekilde harmanlıyorum. Ekmek arası.
1: 3 tane kalmış annesi burada baksana.
0: Bir çuk kenara düştü ama o yüzden. Ha.
1: Şimdi. Şuradan. Hiç koymazsan şey yağ sürecektim. Ben tamam ya da koyayım. Şey olsun hamurum da kızarsın diye. Dedi ki, şu an ne dedi biliyor musun? Hı. Benden söylemesi.
0: Ben çıkardım.
1: Gerisini sen bilirsin net dedi. Konuşmadan bunların hepsini söyledi bana.
0: Zemine koy bence bari. Yapışırsa dikliği veririz.
1: Dedi.
0: Tamam, kenarlarına yap. Okey. Çünkü kalıp gibi bir hamur belki rahatlıkla çıkar bak ama belki diyorum.
1: Allah razı olsun. Yüreğim hep su serper benim.
0: Sus. Ağzıma attım.
1: Şöyle birazcık duvarlarıma sürmek istiyorum ki hamurum kızarsın. Çünkü siz onun dışını göreceksiniz. Nermin'im kapat altını. Kocaman bir kapta karıştırıverelim. Ne olacak ki?
0: Ben burada karıştırdım.
1: Aktüel sen niye gülüyorsun?
2: Kadir'e gülüyorum.
1: Kadir mi geldi?
2: Bana margarin sürdü.
0: Selam bile vermedi bize Kadir, görüyor musun?
1: O da işte değişti artık. Ne yapsın, ablalarını da tanımıyor. Boş ver. Değişti.
0: Evet, değişti.
1: Eskiden, ha bir de sabahtan beri. Daha kötü.
0: Eskiden böyle değildi.
1: Gelirdi değil mi? Bir hatır sorar.
0: Tabii, abla ne yapıyorsun, iyi misin falan. Yok. Böyle bu gençler. Z kuşağı, ne yapacağınız zaman belli olmaz.
1: Kadir Z mi?
0: O da Z. Değil mi Kadir? Y misin yoksa? Ama Z kuşağı gibi davranmış.
1: As, as. Biz seviyoruz Kadir. Biz yolda bulduklarımızı, yolda yürüdüklerimizi... Yok, neydi o? İşte ondan değişmeyiz yani Kadir'im.
0: Serpil Koya.
1: Ama anladı. Önemli, onu anlat.
0: Tabii tabii, çok güzel anlattınız. Çamaşırları çıktı mı bugün?
1: Yok. Çamaşır yok Nermin artık. Böyle şeyler yapmayalım. Sen görürsün, sana telefon gelsin.
0: Ne?
1: Sana telefon gelsin, göreceksin sen.
0: Telefon mu?
1: Tabii.
0: Gelir vallahi, korkuyorum ben. Allah'tan bu var, var ya. Yoksa ben iflah olmam.
1: Aa, kadın öyle dedi bana.
0: Bunu keselim.
1: Sen dedi, kimsin dedi. Tabii.
0: Çok güzel oldu ama.
1: İçinde oturup öyle dedi bana. Sen dedi, kimsin dedi.
0: Tanıştıralım.
1: Ben de öyle dedim.
0: Serpil
1: ben
0: Kök.
1: Ben Serpil Kök dedim. Kadın öyle dedi bana. Kıtladı beni sabah. Aha, neler başım.
0: Tedirgin kalkmış.
1: Hı?
0: Kavga etmiş depresyonda.
1: Ne yapayım yani? Ben depresyona girince seni mi şey yapayım yani, üzeyim? Depresyondayım. Trakyalı ablam gibi.
0: Gel, keseyim ben onu.
1: Koyalım, keseriz.
0: Birazcık havalandırdım da. Şimdi ekmek arası makarnayı hazırlarken...
1: Niye böyle diyorsun sen benim tarifime ya? Annesi. Heh. Arasına da koyarız, kaçamasına.
0: Ekmek arası. Çok güzel olur bu ekmeğimiz. Tut sen.
1: Gönder.
0: Gel, kaydır.
1: Vay, vay vay vay.
0: İtalyanlar hamuru niye bu kadar seviyor sence Serpil'im?
1: E başka şeyleri yok galiba, ne bileyim ben.
0: Var aslında. Güzeldir i̇şte. İtalya.
1: Yani, İtalya güzel de.
0: Hı.
1: Nermin'im, gastronomi bir kültür meselesidir. Bir ülkenin kültürüdür, vallahi bak.
0: Vallahi bak, sadece yemek değil ya. Gastronomi gerçekten çok farklı bir şey ya.
1: Ay.
0: Ne dedin? Şöyle. Sessiz gelmiyor çünkü. Ülkenin kapattı mikrofonu, öyle konuşuyor.
1: Kültürünü açığa çıkarır. Şöyle. O yüzden işte herkes kendi kültürünü yansıtamıyor bebeğim. Ne kadar mütevazı bir kadınım ben.
0: Arap olayı.
1: Allah vermesin, öyle şeyler yapma kendine.
0: Müdahale dedim.
1: İşi biliyorum.
0: Bence de sen.
1: Merdaneyle geç istersen tepesinden.
0: Sus hayatım sen.
1: Hı. Niye ki?
0: Sana demedim aşkım, kulağımdakine. Hı. Sen konuş, sabaha kadar dinlerim ben.
1: Sabaha kadar.
0: Seninle problem niye gideyim? Sana demedim.
1: Bu arada bunu yanlış anlamayın. Hamurun şeyleri. Aman hamurun diyorum, makarnanın.
0: Tamam mı? Bu böyle bir çerçeve oluşturduk kafamızca. Ekmek arası yaparız. Şöyle.
1: En seveceği tarif olacak, haberi yok.
0: Benim en seveceğim tarif ama ben yiyemiyorum şu an. Beni üzen bu. Benim iki tane hurmam, yoğurdum var öğlen diyetimde. Kimden aldım
1: kim
0: diyetimi?
1: Onu?
0: Chat'ime sordum.
1: Kızını mı istin be?
0: Bildi be Allah.
1: Şimdi ben söyleyeyim, aynısını bana da yapıyor. İnanmayın ona o kadar.
0: Senin dedi 4-5 kilo dedi, o ödemdir dedi.
1: Çok biliyor.
0: Hiç dedi, üzülme dedi. Sen dedi onu dedi, bu dedi, diyeti yap.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Bak atlıyordum, iyi oldu. Batuhan şeyleri. Anne özel bilgilerinizi, işte reçetelerinizin görselini, TC'ni vesaireni gösterme. Çünkü...
0: Bakalım ya, her şeyimiz elimizde.
1: Olsun, geçir. Sen gene de şahma.
0: Yeter. Yeter, bu bir tık kalın olursa bizim için çok başarılı olur.
1: Tam olarak şu büzgüyü bekliyorum size hanımefendi.
0: Tabii hanımefendi, ama bir tık büyük oldu. Bir numara böyle kestiririz.
1: Getir kesi vereyim hemen. Hı.
0: Bir tık.
1: Ver.
0: Bir tık. Bir tık.
1: Ruletim var.
0: Ruletin yok. Kaldırdınız ama. Yok. Yok diyorsam yok.
1: Şey var.
0: Bunu kaldırdınız makineye. Birazcık daha derin buradan girersen büyük gelecek. Geldi bana çünkü. Kapak yapacağım, pile yapacağım.
1: Aa!
0: Döndür tekerleği.
1: Bu biraz küçük olsun ki sen çekebilesin.
0: Evet, daha rahat kayıtlarım. Rahat çalıştı. Benim için kafi. Ellerin dert görmesin.
1: Rica ederim. Rica
0: bak, şimdi başlıyoruz.
1: Ay ben buna ne yapsaydım acaba, bir şey yapsaydım. Aa, çok güzel bir hamur bu.
0: Ben de çok beğendim hamuru.
1: İçime bir nermin kaçtı. Şu an hamuru bırakasım
0: ya. Ama ben de o kenarlarını aldım ya, hemen yoğruldu.
1: Ay buna ne yapsam hemencik?
0: Bak sadece tereyağı var kıymetli izleyenlerimiz. Su, tuz.
1: Sen bekle burada, beni bekle. Sen beni bekle.
0: Bence sen onunla bir şey yaparsın.
1: Yaparım. Şunları da alayım, sana da yumurtayı kırayım, geleyim dağınıklığımı da top. Ay çok güzel oldu Nermin, eline sağlık.
0: Senin de eline sağlık.
1: Vallahi eline elimizden sağlık.
0: Elimizden geliyor, biraz yapmaya çalışıyoruz. Öyle ya. Yazmışlar ya dün gereksiz bir videonun altına.
1: Ya işte canı sıkılıyor Nermin, ne yapsın insanlar?
0: Çok kırıyorsunuz, çok ahalıyorsunuz, yapmayın. Hepsi yoklu olarak döner.
1: Vallahi günah yapmayın.
0: Vallahi bak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Kendimi de ıslatıp yıkamam.
0: Şöyle nar gibi bir kızartalım, tamam mı? Hamurumuz çok güzel bir görseli var. Piştiğinde zaten içindeki makarna pişti. Güzelce kıymalı sosunu pişirdik. Beni böyle koyabilirsin.
1: Ben seni oraya koyayım
0: tabii, ya. Tabii tabii koyabilirsin sen. Dördüncü tarifimize geçiyoruz zaten. Sence...
1: Söyle canım.
0: Kumpiri mi öne alalım?
1: Kumpiri.
0: Seyi mi?
1: Kumpirik mi zaten alalım. Pastamız var, daha bunlar var, var da.
0: Ama seyde pişmeyebilir. Son dakikaya kalırsa. Ne? Kaç dakika var? Maşallah. Ben onu en sonunda açacağım aşkım.
1: Şimdilikle.
0: Şunu güzelce ben... senin istediğin gibi boyayayım da.
1: Ha, rica ediyorum.
0: Şöyle efendim bakın, kenarlarına gelecek kadar her yerini güzelce boyadık. Ben kek kalıbının ortasına komple kağıdı koyacaktım. Serpil Hanım koydurmadı.
1: Ama hocam vallahi buralara sürüyorsun. Gel seni düzgün oturtayım ki.
0: Benim hiç problemim.
1: Çıkmazsa.
0: O senin problemin.
1: O kelimeden de biliyorsun.
0: Ben sana söyledim. Ben elimden ne geliyorsa yaptım. Daha bu saatten sonra sen ayıkla. Gelme. Şöyle güzelce.
1: Vay vay vay.
0: Nida bugün beni öldürecek. Bir de dini anlamıyorum bugün.
1: Nida anlamıyor kadın. İspanyol.
0: Geliyor geliyor.
1: Efendim.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim mi?
1: Efendim.
0: Neden biz yıllarca kumpirin içinde kumpir yapmaya çalışmışız?
1: Nasıl kumpirin içinde kumpir, ne demek?
0: Gidiyorsun kumpircilere, kumpirle veriyorlar ya.
1: Tabii.
0: Niye biz bununla uğraşıyoruz? Kumpirin içinde kumpir lezzetini arıyoruz. Biz zaten kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapabiliyormuşuz.
1: Nermin ne oldu sana bugün?
0: Bir tekerleme.
1: Bir tekerleme.
0: Kumpirin içinde yumurta kumpir olunca.
1: Yumurta mı tavuktan, yumurtan karga.
0: Aynen. Şimdi kumpirin içinde kumpirle. Kızım aç birazcık, yandı abla. Kumpirin içinde kumpir.
1: O benim ablam değil. Öyle diyecekti. Evet.
0: Kumpirin içinde kumpir. Niye gerek var ki? Biz şimdi kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapabiliyoruz.
1: Ama sen şu an şey yapıyorsun bana. Ekmek arası derken ekmek arası diyoruz ya. Ekmeğin arası yani o.
0: Şu an işte ekmek arası makarnamız hazır. Ekmek arası makarna. Hocam bugün beğendin mi menüyü?
1: Kim var?
0: Tokatlı hocam.
1: Serkan hoca.
0: Evet. Hocam yine ben gitmek yok.
1: Serkan Hoca kim adam? Beğenmiş.
0: Allah'ım. Alkış geldi Serkan Hocam'dan bize. Yanarla dönerdi. Efendim şöyle 200'e getirdik. Ekmek arası en sevdiğimiz şey. Biz Türk milleti olarak ekmeği çok seviyoruz. Allah'ım eksikliğini göstermesin. Masada 50 tane çeşit olsun. O ekmek olmadan o masanın tadı tuzu yok.
1: Biz göçebe bir toplumuz Nermin. Ekmek olmadan karnımız mı doyardı?
0: Sen niye İbrahim Tatlıses gibi oldun?
1: Ben mi?
0: He.
1: Öyle mi oldun?
0: Çiğ köfte yoğurur gibi.
1: Ha. Ay Nermin, tıs ya.
0: Karnın acıktı.
1: Sana söylüyorum, uzak tut ondan.
0: Ben yiyecektim, ye. Ye. Sen ye ki sana olsun. Bak kadın terini silerken yakaladı seni.
1: Yo, tamam yo,
0: ye.
1: Ye.
0: Ye. Ye. Ye.
1: Her şey içine giriyor.
0: Otobüsü gelmiyor. İyi misin? Yok, şunu da alayım. Bak şimdi elimi yıkıyorum.
1: Ha, dokundu Serpil'e diye gelmesinler sonra.
0: Hem de sabun aldım. Zaten elime hiç değdirmemiştim. Tezifeyle yaptım yani.
1: Vallahi.
0: Ye yani, ye. Bakayım beğeneceğim mi?
1: Niye nasıl böyle şeyler?
0: Dişleri de yaptı ya. Kesiyor dişleri. Eskiden kesmiyordu.
1: Ne yiyordu eskiden? Çaya batırdı.
0: Diş kesiyor ya. Her şeyi yiyor maşallah.
1: Maşallah.
0: Dedim öyle derdi. Yumuşak şeylerden.
1: Ne yapıyor biliyor musun? Tatlı görünce ilayağı titriyor.
0: Beğendin mi?
1: Kan şekeri düşüyor.
0: Tamam, beğenmiş. Hadi afiyet olsun. Ye. Ye gari. Emeğin çok. Ye. Şimdi kumpirin içinde kumpir yapmaktan vazgeçiyoruz. Kumpiri kumpirsiz bir şekilde hazırlamaya giriyoruz.
1: Yok,
0: tamam mı?
1: Gene var, gene var.
0: Kumpirin farklı bir görselini sunacağız şu an biz.
1: Tabii.
0: Senelerdir boşu kumpirin içinde kumpir yapmaya uğraşıp durmuşuz.
1: Tamam
0: mı? Müsaadenizle bu mümkün şokta. 4-5 adet haşlanmış patates. Yeterli. 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 kase kaşar peynir rendesi, tuz, akbiber, sosis için 1 kase sosis, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı domates sosu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, kırmızı toz biber, kekik. Diğer malzemeler mor lahana turşusu, 1 su bardağı mısır, 10-12 adet salatalık turşusu. Bak nasıl yiyor. Diş kesiyor ya. 1 su bardağı yeşil.
1: Yutta ya. İsa bir lokma ısırır. Yutta attı. Aba!
0: Bir kase
1: kırmızı. Su verin, su boğulacak.
0: Sunum için mi maydanoz?
1: Güp diye yuttun hem.
0: Dur, su vereyim adama. Boğazına kaçacak. Hazıra
1: yuttun
0: geldi.
1: Yuttun mu? Ha, iyi bari.
0: Dur, ama su vereyim adama kız.
1: Allah suyun içi. Vur sırtına vur. Ah. Ah. Koparsana artık ya. Dişin var artık.
0: Ha, bismillah dedi. Duydum.
1: Aa.
0: İyi misin? Geldin mi dünyaya?
1: Koy cebine koy onu. Koy cebine koy.
0: Ver. Su verenlerim çok olsun. Allah razı olsun. Evet efendim. Öyle bir kumpir. Öyle bir görsel. Tamam mı?
1: Kumpir bol.
0: Dakikalar bizim lehimize işliyor. Çok güzel bir sunum. Harika bir görsel çıktı. Doyamadı gülmelere bugün. Güzel. Kork sen.
1: Seni de gören her gün sana şiddet uyguluyorum sanca. 40 yılın başı bir...
0: Hayırdır, ne oluyor? Şimdi Serpil Hanımcığım.
1: Sen şeyimizi, kumpirimizi şey yaparken.
0: Aynen. Bunda daha mı yapışmaz diye düşündüm de.
1: Sen onu al, ben bunu sosisimi alayım.
0: Aynen.
1: Hadi.
0: Sen onu sosis yap ki yapışır maazallah. Ne gerek var? Şimdi bugün kumpir yapacağımız için dünkü patates püresinde kullanmış olduğumuz sütü falan kullanmıyoruz, tamam mı? Yani evde çok canın çekti. Kumpir yemek istiyorsun ama dışarıdan da yemek istemiyorsun. Çünkü bilmiyorsun nasıl yapıldı. Hangi yağda pişti, nasıl o patatesin içerisine hangi kaşıkla karıştı bilmiyorsun. Abi benim gibi takıntılısın yani. Giriyorsun. Ben mesela bakarım yani bana yemek getirenin eline, yüzüne. Ben böyleyim işte. Ondan sonra...
1: Ben hiç böyle değildim eskiden. Taş olsa kemirirdim. Şimdi Nermin gibi oldu.
0: Evet, o da hiç yiyemez artık. Ondan sonra bakarız böyle eli yüzü temizse yeriz elhamdülillah, Allah eksikliğini vermesin, ama kendin evde de kumpir keyfi yapmak istersen o zaman ekran başında bizle kal izleyicim. Tereyağını erittik. Kumpirimiz için patatesleri, bak bunu fırına verebilirsiniz. Yani illa şey yapmanıza gerek yok yani, haşlayarak da yapmanıza gerek yok. Fırında da pişirip bunun içine alabilirsiniz. Hani o köz tadı isterlerse Serpil, kumpir tadı isterlerse.
1: Tamam.
0: Yani ama biz böyle haşladık. Pratik, portatif olsun istedim. Ama ben bunu gelişi güzel koyacağım. Kumpirciler gibi olacak. Bana böyle güzel bir tabak istiyorum. Ben böyle gelişi güzel yapacağım. Sana karışma. Kumpiri kumpirsiz yaptığımı göstermem lazım.
1: Tamam.
0: Karışma dedi. Allah Allah. Karışma Serpil bak. Kaşarı da şimdi koymayacağım. Bak birazdan koyacağım.
1: Tamam. Sabahleyin kadın canım okudu tek başıma.
0: Sen... Ama ben de yetiştim. Yoldaydım. Allah Allah diye ben de yetiştim. Ya ben Serpil Koy'a laf söylettirmeyeyim ki o benim için nelere katlanmış.
1: İncindim, kırıldım, yoruldum.
0: Yo ben olsam kırılırdım da sende bir şey yok maşallah taş.
1: Niye kırılayım Nami?
0: Ama beni yerdi. Vallahi billahi kileyi yerdi beni.
1: Bak seni...
0: Ben çok naif kalıyorum bazı Nermin, şeylerde. Aman yarabbim.
1: Seni vallahi çiğnemeden yutar.
0: Bilmiyorum ya. Ben ne zaman öğreneceğim çata çat konuşmayı? Ben konuşamıyorum.
1: Kibar kadınsın onda.
0: Ne bileyim kız kırmak.
1: Ama fark ettiysen ben de artık sen gibi.

0: Ay çok beğendim. Bu, bak Usu bunu beğendim bak. Normalde biliyorsun seni söylerim eleşirim Serpil. Burada da bunu yapmamalıydın. Ama ben ne dedim? Hiçbir şey söylememiş dedim Serpil Hanım dedi. Az bile dedim sizin şeyinize. İyi dedim.
1: Görüyor musun? İçime bir nermin kaçtı.
0: Usu birbirimize yürüyoruz demek ki.
1: Mukavemet de göstermiyorum artık.
0: Bırak biber. Zaten mukavemet gösterirsen hayat senin zoruna gider.
1: Beni mi yoran?
0: Bırakacaksın tabii ya. Bırak abi ya. Tamam. Her şey böyle... Relax akışacaksın tamam mı? Şimdi mutfağa girdin. Ha. Ya oldu. Bu devrildi. Ha. Şimdi bu devrildi. Sen buna üzüleceksin, karaları bağlayacaksın. Devrildi ama yani.
1: Ama nermin ikide söylenmeyeyim mi?
0: Allah akıl vermiş. Söylenme.
1: Mesela bunu oraya koyuyorum. Ben biliyorum bu adamın kulaklığı, anteni kablosu geliyor. Niye koyayım oraya? Mesela.
0: Ama boş ver söyleme. Niye yoruyorsun
1: ama
0: kendini?
1: Ama olmaz ki değerse yiyemeyiz.
0: Al bunu. Buradan buraya çek Serpil.
1: Adamı ama niye ben düşüneyim? Aktüel düşünsün.
0: Onlar düşünmez. Erkek tarafı biraz daha şeydir bu konuda. Akbiber, tuz. Şu ver Serpil. Yorma kendini. Bak sabah ne güzel hallettin. Niye? Mülayim olan kazanır. Mülayim olacaksın. Tamam mı? Seni...
1: Hep deniyorum. Hep deniyorum.
0: Şimdi hayatımın anlamı. Biz burada sadece yemek yapmıyoruz. Biz burada hayatın içinden gelen zorluklarla mücadele etmesini... Ve nasıl ettiğimizi de izleyicimle paylaşıyoruz. Hı. Yani şimdi burada her şey tevafuk efendim. Yani tesadüfü ben asla hayatımda saymıyorum. Tesadüf diye bir şey yoktur. Bir şeyler oluyorsa o tevafuktur. O size geldiyse vardır onun bir hikmeti. Bu şekilde kabul edeceksin. O sabahki mesaj sana geldiyse bu bir tevafuk. Anladın sen ne demek istediğimi şu an? Neden tevafuk olduğunu anladın. Herkes kendi şeyini...

0: Bak kumpirim oldu. Kumpirciler ne yapıyor? Kumpiri böyle bir karıştırıyor ya bak.
1: Gel abla gel benden al. Benden al 500 lira.
0: Ya baba her şeyin en tazesini şimdi sizin için hazırlanıyorum. Çat çat çat çat.
1: O tezgah 1500 liraya veriyor.
0: Burası böyle siz de sıraya gireceksiniz tamam mı kumpir isteyen? 1, 2, 3, 4, 4 kameraman. Böyle sıraya gireceksiniz. Tamam mı bak geldim. Neyli istersin? Neyli istersin? Turşu olsun mu? Hepsi olsun mu? Evet. Sen maşallah hiçbir şey seçmiyor.
1: Seçmiyor.
0: Mehmet'e soruyorum. Mehmet sen neyli istiyorsun? Bu da fukarı. Bunlar hepsini istiyor. Biz battık. Birinden istemeselerdi.
1: Verme, o fiyata verme. 1500 lira vermezler.
0: Yani 500 ama size 250-300 olur. Okey. Olur mu senden?
1: Bir düşündü ha, bir düşündü.
0: Herkese dağıtı dağıtı bize dağıtmıyor. Gördün mü işte böyle bu işler. Şimdi hocam aldım şeyleri, siparişleri. Bak tamam mı? Kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapılabileceğini gösteriyoruz. Tamam mı? Serpil'im. Bir şey rica etsem çok şey mi etmiş olurum? Düşündüm. Bir iki küp tereyağı atar mısın bana Serpil'im?
1: Tabii.
0: Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpir yaparken... İşte. Serpil şu an şokta.
1: Şeyin sıcak mı? Patatesin şu an güzel mi?
0: Güzel, çok güzel o yüzden. İki tane bana buraya atar mısın? Kumpir yapıyorum Serpil'im. Kumpirin içinde kumpir olmadan. Buraya at.
1: Tereyağsızı yiyemiyorum.
0: Bırak.
1: Tabii. Rahat şey yap diye.
0: Tamam yeter. Yeterli. Hı. Zaten tereyağla şey yaptım. Ve bak şöyle... Ne yapıyor onlar? Şöyle bir karıştırıyor tamam mı? Haydi. Hemen geliyor ablacığım.
1: Nermin senden almam
0: en
1: ben.
0: En güzelini geliyor.
1: Bağıracaksın.
0: Nasıl bağırayım?
1: Diyeceksin beni, ben yan tezgahım ya, beni tamam, karalayacaksın.
0: Ama. Ben karalayamam.
1: Ama diyeceksin.
0: Abla bununkisi 5 günlük, benimkisi 1 günlük. Şimdi yeni yaptım. Vallahi tabii. Kumpir içinde kumpir olmadan yapınca daha rahat. Böyle oldu mu?
1: Etkilemedim
0: Kapatırlar
1: beni.
0: Kapatırlar benim dükkanımı.
1: Yok beni etkilemedim.
0: Ne yapacağım, nasıl diyeyim? Sen söyle bir bakayım. Ha, sen beni karala. Kumpir içinde kumpir olmadan.
1: Eski köye gel kardeş. Onlar bir de şöyle yaslanıyor ama. Gel kardeş. Eski köye inadet mi olur? Kumpir olmadan kumpir mi olurmuş? Hem de pahalı satıyor, benden duymuş olmayın ama.
0: Sen kumpir olmadan kumpirin nasıl lezzetli olduğunu biliyor musun ki?
1: Ben bir şefim.
0: Hiç denedin mi?
1: Ben bilirim.
0: Ben bilirim. De şefim. Ne oldu? Şimdi sen yani kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin nasıl yendiğini görecek misin? Birazdan. Yapayım sana da bir tane tat. Ondan
1: vallahi
0: sonra.
1: Saçaklı saçaklı oldu be.
0: Bak çok güzel oldu.
1: Vay vay vay.
0: Kumpirin içinde kumpir olmadan yapıyorum bak. Aldım.
1: Tamam.
0: Geldik işte.
1: Yap sen kumpirini hadi yap.
0: Sonra aldım bunu. 250 liraya anlaştık. Ucuz mu oldu? Ucuz mu verdin?
1: Başka ne çalışacağım 250 liraya? Kumpir satıyor.
0: 300 olsa olur mu?

0: aynısı kurtarmaz.
1: Bak 300.
0: Mor lahana turşum da var.
1: Tamam, pazarlığın üstüne pazarlığı ben de sevmem ama. Ne yapalım? Oldu artık.
0: Bedava.
1: Bu dağıtmayı seviyor. Bundan 500 alalım.
0: Ha. O zengin. Doğru söylüyor. Zengin.
1: O seviyor dağıtmayı.
0: Kaç tane şey? Allah.
1: O seviyor. Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin tereyağısını, kaşarını verdim. Şimdi dağınık yapacağız, tamam mı?

0: Geçti Bolu Pazarı.
1: Geçti Borun Pazarı.
0: Geçmiş olsun.
1: İşte.
0: Tamam. Şimdi sosis de istiyorlar. Her şey istiyor. Sosisin kilosu kaç tane almıştın? Hesap yapayım da.
1: Bu dana.
0: Dana mı aldın?
1: Pahalı.
0: Vah vah vah. Tamam
1: Sana
0: ya.
1: diyoruz.
0: Bundan
1: 200 lira.
0: çıkaracağım.
1: Sana zahmet 1500 lira zinkisi.
0: Öyle mi diyeyim? İkisine 1500.
1: Patron ya, ona bir şey olmaz.
0: Tamam. Oldu. Doğru dedin. Doğru dedin.
1: Şöyle verivini kesiyorum Nermin'im.
0: Onu buraya
1: İki yere
0: koyuyorum.
1: mi böleceksin, tek yere mi?
0: Tek yere böleceğim Serpil'im
1: Tamam.
0: artık.
1: Yok, ben ikisi merak.
0: Sen bana mukavemet gösterme.
1: Yok yok, göstermem.
0: Ben kumpirin içinde kumpir olmadan kumpir yapmaya çalışıyorum burada. Işıl ışıl. Bak.
1: Oh, pasta duruyor, rahat ol.
0: Kumpirin içinde kumpir yapıyorum. Bir konsantremi bozma. Paraya da özgürdük bunu. Çıkacağız seninle yayın çıkışı.
1: Tamam.
0: İçeceğiz. Para yok Serpil. Kazanacağız böylelikle.
1: Tamam, ben senin her şeyini hazırladım.
0: Ellerin dert görmesin. İki varsın.
1: Şimdi.
0: Allah, bu olmasa beni yerler. Yemin ederim. Bilmiyorum ben neden konuşuyorum bahsediyorum. Ah vah vah.
1: Şu şeyi alayım.
0: Morlağın olsun mu abi? Olsun.
1: Tabii ya, bir renk olsun Nermin'im.
0: Tamam.
1: Yani. Hocam karışmayayım dedim de oraya peki sarı mı koysaydın acaba?
0: Dur sen halledeceğim ben, sen rahat ol.
1: Yok, sadece öyle bir...
0: Şöyle mısırımı koyuyorum. Tamam mı? Hocam.
1: Ay, neyimiz kaldı? S kurabiyemiz mi kaldı? Kapayım geleyim mi? Ne yapayım?
0: Bak malzemeyi bol koyuyorum. Siz de bahşişi bol bırakın. Tamam mı? Bak bari şeyden yırtamadım. Bahşişten yırtayım, tamam mı? Kurban olayım bak. Bahşişten yırtacağım. Serpil'cim. Akşam eve ekmek götüreceğim. Sen merak etme.
1: Hocam mukavemet göstermiyorum ama şey biraz oldu orası sanki. Aldı sanki.
0: Dağılmadı dağılmadı. Ben hallediyorum. Sen rahatına bak. Pastayı
1: Hayal.
0: alsana.
1: Getireyim mi?
0: Ben çok merak ediyorum. Pastaya yükseldim ya.
1: Şey mi ister misin? Şey yapacak
0: Ay
1: mıyız?
0: parçası istiyorum ben.
1: Bence gideyim seyi de koyu vereyim
0: Kaç
1: ya.
0: dakikamız var dedi. Dur bakayım.
1: Varmış. Bir dakika da attırıvereyim.
0: Aslında yok.
1: Sen karar ver. Gidiyorum,
0: Sohbet
1: getireceğim.
0: köşesi.
1: Kahven yok, çayın yok. Lan bir gün de sen beni ağırla. Ben niye hep seni burada ağırlıyorum ki?
0: Ben seni dinliyorum. Ben senin
1: Ben de
0: ağlamanı...
1: seni dinliyorum. Hiçbir şey yok
0: Böyle
1: yani.
0: insanoğlu böyle,
1: Bir gün
0: böyle.
1: de sen bana sürprizle böyle bir şeyle karşılasan.
0: Tamam. Yaptım mı? Elimi boşuna kahvesi yaptım sana. Unutuluyor. Yapılanlar unutuluyor. Ben anladım.
1: Zeytinimiz de var. İstersen zeytin.
0: Koyacağım. Ondan da koyacağım. Dur sen.
1: Tamam, ben alayım bunları.
0: Malzemeden biraz kaydırmadım. Hepsini istiyorlar. Maşallah. Hiçbirisini hayır demediler. Tamam hocam. Üstüne. Zeytinin kilosu kaç para olmuş? Bütün bütün zeytin bırakmışsın.
1: Şey dedik olsun diye böyle. Hani iri iri kalsın üstünde diye.
0: Kalmaz. Koklatayım böyle yeter.
1: Ay yemin ederim
0: Baştan zarar
1: oradakiler
0: ederiz.
1: gibi tek sıra koydu, boncuk gibi dizdi zeytini.
0: Siz zarar ederiz. Kanka.
1: Ettin zaten baştan.
0: Ettim mi? Çok kum koydum. Sosisi çok koydum ya.
1: Sus sosisti ki.
0: Değil mi?
1: Tereyağını kaşarını 5 kilo
0: Ne
1: koydun
0: yapayım?
1: içine.
0: İki defa yapıyoruz ya. Bir ayağa alışsın sonra şey yaparız.
1: Buraya koymayacağız Özlem. Buraya koyarsak aktüel giriyor.
0: Ama ben bunun üstünde şey de severim o kırmızıdan. Ketçap.
1: Tamam, ötekini istersen kalem gibi şap.
0: Abi çok güzel oldu
1: Şöyle.
0: gerçekten. Bak gördünüz mü? Abi şey diyorum. Müşteriye. Yanlış anlaşılmasın. Ekranda tabii bu dili kullanmam.
1: Yeter, boşuna kalori almayalım bari.
0: Buyur parayı.
1: Peçete vereceğim şimdi sana. Cimi getirdin mi paranın Cimi? Cimin üstüne bak, belki koymuştur para. Aktüel. Hadi canım, sana Allah versin, parasız vermiyor. Hadi
2: Ama
1: koş.
2: çanta şey, servis zamanına değeceğiz de.
1: Yok, şimdi
0: Serkan hocam
1: veriyorum.
0: en hakkaniyetli davrandı. 900 TL dedi.
1: Mi?
0: Evet.
1: Hocam 100 lira...
0: Bahşiş bırakır 1000 lira.
1: Ha, iyi tamam o zaman.
0: Korkmasın
1: Düz
0: izleyici.
1: yani olsun.

0: Çok güzel yaptım.
1: Tamam mı? Serkan da cebinde akrep var. Ne? 900 lira ne ya?
0: İşte bahşişle 1000 lira. Olsun, Allah razı olsun. Bunlar da 250-300 dediler.
1: Ha, aralarında en cömert Serkan hocam. Evet, adam patron adam yani.
0: Adam patron yani.
1: 1500 lira diyeceksin ona.
0: Yönetmen dediğim böyle olur.
1: Adam yönetmen yapımcı. Ne oldu? Aa, yandı. Aa.
0: Tam istediğim gibi oldu. Gördü bir dur.
1: Şuraya oturup şarkı söyleyeceğim şimdi. Yazık, nerede
0: olursun. Oldu kız. Bir şey olmadı, dur. Yakaladım bak. Öp beni alnımdan, yakaladım. Öptüm. İki dakika daha kalsa diye.
1: Yakalamasa ne? Vallahi oturur beraber.
0: Sen kim, yanları pişmedi Serpiko'ya.
1: Niye?
0: Atalım mı?
1: Pembe aşağı resim. İndireyim ben onu.
0: Ha.
1: Getir.
0: Değil mi?
1: Getir, getir. Sen hoşuna versene.
0: Sen zahmet etme, geliyorum ben.
1: Dur, dur, dur, dur Nermin'im, dur.
0: Özlem gibi yapayım, üstüne giderse sıkıntı yok.
1: Dur, onun ben üstüne şey koyacağım bir tane.
0: Ay, tepsi. En korkulu anlarım şu an.
1: Anksiyetesi tuttu kadınım. Şimdi.
0: Şunu da yapacaktık değil mi?
1: Altı ayara getirdim, rica ediyorum. Yumuşağı atmayalım.
0: Kaç dakika var? Derin nefes aldı benimki. Çok zor bir soru sordu.
1: Ben gördüm. Orada bak.
0: Tamam. Şunu sunuma hazırlayalım. İki dakika soluklanalım. Kahveyi getirirsen sana bugün çok özel bir de şey istiyorum senden. Anlamadın mı? Hindistan cevizi yağı istiyorum. İzleyicime güzel bir kahve anlatacağım.
1: Şimdi yapalım ama. Ben elektronikte seviyorum. Ne yapayım?
0: Yok, ben burada istiyorum. Ben burada yapacağım. Boşuna kusurlu. Sen hazırla. Tabii. Ben bir kahve tarifi vereceğim. O kahve tarifi metabolizmanızı da hızlandırıyor, biliyor musunuz? Benim kankam getirmiş. Bende de var. Ben de evdekini getireyim. Hindistan cevizi yağımız. Şimdi bak, ben bunu bir kırayım. Ola ki inciteyim. Bana demediğini bırakmayacak bu.
1: Allah'ım, sakın öyle bir şey yapma.
0: Şimdi aldık, tamam mı? Derin nefesimizi çektik. Ben bunu süslemeyi Serpil'e bırakıp Serpil'e kahve yapacağım. Çünkü Serpil benim ona kahve köşesi yapmadığımdan bahsediyor. Aa, çok güzel oldu. Bak, görmek ister misiniz?
1: Şimdi. Ne bileyim, şöyle kalsın bu. Ben sana şimdi su da hazırlayayım, geleyim şeye.
0: Tamam.
1: Değil mi? Bu burada dursun.
0: Senle şöyle bir şey yapsak.
1: Olur, şunları ben bir yıkayayım. Ben bunlarda içmek istiyorum.
0: Ben böyle kaldırayım bunu. Sen altındaki metali al. Tamam mı yavrum?
1: Almasak da olurdu da, geliyorum.
0: Ben almanı istiyorum ama.
1: Dur, geldim.
0: Madem koydum bir pişirme kağıdı. Tamam.
1: Gel.
0: Aldık.
1: Ben şu fincanlarımı bir yıkayayım. Öleceğiz, gideceğiz, fincanları kullanamadık.
0: Benim işte tam olarak bunu yaparken sana diyeceğim buydu. Bunu buradan nasıl çıkaracağız?
1: Hangisini?
0: Kenarı kıt ya bunun, ondan.
1: Şey, kendine doğru.
0: Çıkmaz. Kenarı küt. Şu altı.
1: Fincanımı yıkayayım, geliyorum. Elleme. Yıkıyorum, geliyorum. Bekle, bekle. Dışarı kaydıracağız.
0: Hocam. Matematiğim mi yanlış bilmiyorum. Çok sevmezdim de. Burası kırılır. Bu tarafı geniş.
1: Kırılmayacak.
0: Bunu böyle yukarı kaldıracaksın.
1: Ay, Allah'ım, ekber Allah. Yapma. Ben yapacağım. Ben yapacağım, sen eleme. Kıracak, söyleyecek, ben demiştim diyecek. Ben kabul etmem.
0: Sen bunu çıkar. Alades. Hem bunu çıkar, alnından öperim. Bu zeminde tutacaklar var yandan. Üstüne oturmuş, her şeyi akıl ettik. Keşke onun yerine Özlem yapacak bir şey yok diyene kadar bunun küçüğü var ya, onu otursaydık.
1: Çıkarır mıyım? Çıkarırım. Nasıl çıkardığımın bir önemi
0: ben
1: var mı?
0: Ben kahve yapıyorum.
1: İnşallah yok.
0: İzleyicim, nefesleri tut, hiçbir yere ayrılma. Hiçbir yere ayrılma ekran başı. Bakayım onu nasıl çıkaracak.
1: Siz şey yapın.
0: Şey yapmıyoruz biz. Tamamen hocam. Ben kahveyi anlatacağım. Odak noktamız bu. Öksürüyor. Öksürürsün. Ben de öksürüyorum. Gıcık yaptı Özlem.
1: Dur canım, hiç gel.

0: Rica etsem alır mısın? Dans. Aşağı, aşağı.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Hah. Allahu ekber. Abi yapıştı diyorum
0: sana. Dur sen
1: sana.
0: Bırak.
1: Tereyağı yapıştı.
0: Aman her yere döküldü.
1: Şu olmazsa çok rahat çekeriz, anladın mı? Bu problemimiz şu. Dışmış çıkıntı. Tabii ben kahve yapıyorum ya. Ne yapayım? Sen bile kahve yapıyorum.
0: Çıkıntı.
1: Her ya. Şeyi düşündük, onu hesap
0: alttan
1: etmedik.
0: Alttan yukarı kalkınca çıkar mı diyorsun? Tabii.
1: Ben içme suyumdan 2 bardak aldım. Yavaş, ne olur yavaş. Yavaş, bir besmele çek.
0: Çıkaracağım.
1: Şimdi kahveyi koyduk.
0: Bu da istiyor ki ben patlayayım ya bu aktüel. Hep gülüyor bana.
1: Sever öyle şeyleri. Ay. Davulu ben unuttum. Siz de unuttun. Hepiniz unuttun.
0: Sakladım onu ben aşağı. Neyse. Sen unutursan herkes unutur.
1: İyidir.
0: Bir gün seni bu zorluklarla hep baş başa bırakacağım.
1: Kapat.
0: Gerçi ama şey yapmazsın. Yapacak bir şey yok da. Sen?
1: Şimdi kaldır Serpil. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ceketim kirlenecek ama bunu vereceğim sana.
1: Ay kırıldı. Kırıldı dur.
0: Hayır kırılmadı. Orası şeyin buruşu.
1: Tamam ben tutayım sen çek. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
0: Bırakıyordun abi.
1: Bırak dur. Çek. Çek yavrum. Yukarı doğru kaldır. Dur. Kırılıyor dur yavaş.
0: Kim kırılıyor?
1: Bu tarafı. Elimde kaydı hissettim ya.
0: Ettin dur. Mi?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Aynen.
0: Çıktı çıktı dur. Aşağı Nermin'im.
1: Bir sen aşağıya in düşerse de parçası yapıştıralım.
0: İndim.
1: Tutur mu annem?
0: Ay ay ay.
1: Geliyor dur. Sakin. Hiç titretme.
0: Nasıl
1: ben tereyağını bol koyup şuradan elinle tazik tut. Destekle.
0: Nasıl?
1: Dur arkayı tut arkayı. Ben arkayı tutuyorum. Ben de gel. Gel.
0: Çeksene vermeyin.
1: Oldu. Küçük sıyrıklarla atlattık. Bir akşak ettik yani bu adrenalin. Sağ ol.
0: Aldık ama.
1: Neden olduğunu izleyicime anlatacağım. Bu ne? Yuvarlak bir cam kase koyup yapsaydınız artık çok rahat çıkardı. Şurasına tutundu. Yoksa bu o kadar rahat çıkan bir tarif gibi Serpil'e bunu daha önceden de denediğimiz için biliyoruz. Şey yapmayın. Yanlış anlaşılmasın. Hani böyle bu kadar uğraştık falan değil. Biraz da işin esprisine vurduk yani sizi ekranda güldürebilmek için. Tamam. Kahvemi
0: yapayım. Kalkas.
1: Al sen onu. Çek ya orada. Tamam. Hadi geçmiş.
0: Şimdi ben oraları bir güzel bir temizleyeyim önce. Öyle kirli kirli çalışmayayım. Geliyorum ben. Sen bana bırak tatlışko.
1: Ayımız çok güzel oldu. Bak suyum kaynadı. Ben de şimdi size hindistan cevizli yağıyla harika bir kahve yapıyorum. Serpil'im hak etti.
0: Kötü gözükmesin.
1: Burada su kaynadıktan sonra koyarız biz
0: şey,
1: kahveyi.
0: Kokonatın kavanozunu şey yapsana Nani.
1: Koyacağım. Gözüküyor mu artık? Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
0: Kas ödümü koparttın.
1: Şöyle su kaynadı, biraz fazla kaynadı. Koydum. İçine de böyle bakın kahvelerinizi çok az kokonat yağı ekleyin, tamam mı? Hem sindirimi kolaylaştırıyor. Hem diyetinize fayda sağlıyor.
0: Hem ya çok doğal bir yağ bu arada.
1: Kaliteli doğal şakası. Bir yağ. Ama bunu her yerden almayın nacizane. Bildiğiniz yerlerden alın. Şöyle birazcık koyuyorum. Şöyle koyacağım.
0: Evet. Şimdi.
1: Koydum. Bunu böyle bir böyle koyuyorum ocağıma. Bir taşım. Hem böyle bakın kahveni de çok lezzetlendirecek. Özellikle şekersiz kahve içemiyorsanız böyle bununla şekersiz kahve de içebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi ben sana geliyorum.
0: Gel tatlım.
1: Oo, bak. Köpüğünü almak lazım. Yeni gelinler öyle yapıyordu dur.
0: Ay o şey elektronik makineler çıkınca köpük alma durumu.
1: Da köpük kalmıyor.
0: Bitti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Şey kız istemeye gelince şey yaparlar ya sen.

0: Serpil.
1: Hı.
0: Kahve.
1: Şşş,
0: O
1: tuzlu.
0: kahveyi nedense hiç kız yapmaz. Kahveyi en iyi bilen yapar.
1: Kız heyecanlanıyor Nermin.
0: Kız heyecanlanıyor, bir de köpük köpük olmuyor ya.
1: O yüzden
0: Ben
1: onun...
0: hatırlıyorum, benim halalarım yapmıştı galiba.
1: Sende de.
0: Hı.
1: Ey bak görüyor musun?
0: Çünkü şey yapamıyorsun, elin ayağın titriyor dediğin gibi. Ama hiç öyle içine işte tuz koyun falan yoktu bizim
1: Yapmadın
0: zamanımızda.
1: mı?
0: Yoktu aşkım.
1: Ya ben de koyuyorlardı acı biber.
0: Koyuyorlar
1: Ama
0: mıydı
1: ben
0: sizde?
1: kıyamadım dedim
0: Bizde
1: ki.
0: yok. Biz boşum bilmiyoruz ki.
1: Bana da söylendiler koysana koysana. En son baktım beni bırakmayacaklar şey dedim Nermin. Koydum koydum dedim ama koymadım.
0: Bak
1: Yalan
0: kahveme
1: söyle.
0: bak. Bak kahveme bak. Oh. Şu
1: Arkadaşlarıma
0: az
1: yalan
0: olan
1: söyle.
0: benim olsun. Ben çok içmiyorum. Serpil'inki iyi olsun da benimkinin hiç önemli yok.
1: Ay
0: Öyledir ya.
1: çok.
0: Kayınvalideminki iyi olsun da benim için hiç problem yok. Kumpir içinde kumpir yapmadan kumpir yaptık. Bir de bunu görmem lazım. Bunu
1: Neymiş?
0: görmeden oturamam.
1: Niye
0: Kahve
1: diyor canı
0: için.
1: yok?
0: Allah yardım etsin. Şöyle benim
1: Çıkaracaksın mı onu şimdi hemen?
0: Tabii.
1: Hadi kendisi olsaydı.
0: Sen soru arkadan kendin yaptığın yeni çıkartıp getiriyorsun, olmaz.
1: Ben mi?
0: Tabii.
1: Tövbe estağfurullah. Onu da mı söylüyorlar?
0: Evet.
1: Ayol vallahi getiriyorum burada da hani.
0: Her şey burada önümüzde. Bak.
1: Hiç.
0: Bunu biz arada yapabilir miydik? Çok da iyi yapardık. Siz görmezdi miydiniz? Çok da güzel görmezdiniz ama.
1: Aynen öyle.
0: Biz. Şimdi senden bir şey rica, yani bir şey söyleyeceğim sana.
1: Tabii.
0: Kenarları güzel kızarmış ama istiyorsan ben fırına atayım, bir buraları da biraz daha kızartayım.
1: Ama hamurum kalındı
0: Gerek
1: ya. Sen bir sevmedin mi onu öyle?
0: yok,
1: Ben
0: sevdim.
1: bilemedim.
0: Kızarmış yani, benim için güzel. Bakayım bir ekrandan yakından.
1: Baksana üstüne
0: Pembe
1: falan. Ne
0: gayet iyi
1: diyorsun?
0: gözüküyor. Tamam.
1: Hı.
0: Hep atraksiyonlu tarifleri koydunuz üstte. Bak, çok güzel. Ekmek arası makarnam da hazır.
1: Allah'ım ya.
0: Ekmek arası serpilim.
1: Tamam. Ekmek arası dedi.
0: Tuzun, ekmek arası. Bunun birazcık soğusun bu. Ben masada şey içini göstermek istiyorum. Çok güzel gözüküyor içi.
1: Havuç dilimi çıkaralım ondan sonra. Evet.
0: Allah'ım ya Rabbim ya. Seviyorum seni be. Sana dedim, sana.
1: Ha bana mı?
0: Evet.
1: Ben de seni seviyorum canım için.
0: Bitir de bir
1: Allah'ım.
0: kahve içelim. Soğudu kahve. Bunu mu münasip gördü?
1: Öyle düşündüm.
0: Yuvarlak. Bu da yuvarlak olsa, o hepsi yuvarlak, güzel olur. Ben bir bakayım mı?
1: Tamam bir bak sen istiyorsan. Annesine ponç kim? Bak.
0: Ay çok güzel oldu. Maşallah, maşallah,
1: Hem bebek.
0: maşallah. Bak şöyle dönerim, sen böyle çalışabilir misin?
1: Çalışırım. Ben seni ister
0: Gel.
1: şekilde çalışırım.
0: Allah razı olsun.
1: Tekrar hamursuz da çalışırım.
0: Nasıl bu kahvemi bak. Bir de bu kıza kapatıyorsunuz yani. Bu kız var ya, nazik, mülayim, gözleri aşka gülen. 5 dakika kaldı, kahvemiz soğudu.
1: Yalan
0: Hadi.
1: beş mi kaldı gene?
0: Hadi kahvem soğudu.
1: Ne arada bitti?
0: Bakın. Şu poğaçayı yapın. Yaptırın. Dua edeceksiniz bize. Başka da bir şey demem. Diyemem.
1: Ben susuyorum Nermin'im.
0: Gözlerim mi konuşsun?
1: Konuşsun. Gözlerim de konuşsun. Her yer konuşsun.
0: Bereketlendik. Koskoca tezgahta geldik köşeye.
1: Asıl senin omuz omuza çalışmak çok güzel. Yerimiz yokmuş gibi.
0: Çok şükür var.
1: Daha nerelerine koysam acaba?
0: Patlasınız. Böyle koyayım yavrusu. Ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusuna.
1: Bu hayat böyle bir şey işte.
0: Anam bu lafı söylediğinde o zaman anlamazdım.
1: Ha
0: Vallahi
1: şey.
0: ben yaptığımda kahve köpüklüydü. Şimdi köpüğü gitti. Benim hiç mi problemim yok Serpil Hanım bak.
1: Ben anlıyorum o senin problemin değil benim. Doğru söyledin. İyi mi oldu sunucu?
0: İyi, iyi. İyi. Çok güzel. Bak sunumları da yaptık. Oh, maşallah hamar atız bugün. Çayları da kahveleri de denemedik.
1: Çilek koyacağım bir iki tane de
0: Üstüne de
1: yaprağıyla.
0: kahve de içelim dedim. Onun sunumunu da görsünler.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metro Mol AV.

0: Meme.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
6: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
4: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii, mobil şebekeler, yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Yani 15 GB.
7: Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
2: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
12: Türkcell'in çözüm gücü var.
2: Reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
2: Gerek var mı?
13: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
14: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
13: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
15: A101'de yazın yıldızları. 12-15 Ağustos tarihleri arasında Vera 5 litre ayçiçek yağı 429 lira, piliç bonfilenin kilosu 189 lira. Obseso.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Karpedo. Yeni Etilif Olif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Olif'ten.
2: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: tarafından bak.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10 tüm akar-

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Uğraşmayayım ben ya.
3: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.

0: zip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır.

0: türlü. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Uğraşmayayım ben ya.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metro Mall AVM.
9: Efendim, ayımız olur da, ay parçamız olur da, yıldızımız olmaz mı? Nermin Nefes Mutfağı'na yakışır, ay yıldızlı, harika pastamız sizler için hazırlandı. Gerçekten ilk baktığımda böyle dedim ki, hani... Acaba çıkacak mı Serpil'e? Şimdi onun şeyini yaptık böyle ama tabii ki dediğim gibi siz bunu normal düz cam tabakla yaparsanız kenarı oyuntulu olmayan çok rahat çıkarırsınız. Bunu şimdi sizlerle kesip paylaşmak istedim. Bu da yine bize kaldı. Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin en güzel sunumu efendim. Bakar mısınız? Ekran, görsel harika. 8'e 9 dedik, sizlerle izleyicilerimizle biz 8'e 9 gibiyiz efendim. Kıyır kıyır, kat kat ayrılmış, her katında tereyağıyla özleşmiş. Poğaça mı diyeyim, börek mi diyeyim, lezzet cümbüşü mü diyeyim? Aman ya Rabbim efendim. Lezzetler Nermin Nefes Mutfağı'na dönerken hocam şuraya bir zoom. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Nişastaya doyacağımız ekmek arası makarna. Biz buna makarna davul dedik. Ama ben değiştirdim, ekmek arası makarna yaptım. Aman ya Rabbim. Biraz hızlanalım Serpil. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Bir alkış gelsin. Bakar mısınız ya? Valla muazzam ya, bakın insan. Şu görsele bakın. İşte tam olarak yapmak istediğimiz buydu. Bütün ekibi, kendimizi tebrik ediyorum efendim. Canlı yayında bu güzel görseli sizlere de sunmanın keyfini yaşıyoruz. Allah'a emanet. Yarın görüşmek üzere.
10: Hoşçakalın.
8: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metro Mall AVM.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
12: Nasıl mı?
13: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
11: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Yalan söylemiyorum Han. Hayatımda gerçekten biri var.
1: Yalan söylüyorsun. İkimiz de biliyoruz.
0: Yalan falan söylemiyorum Han. Senin hayatında oldu. Benim hayatımda olamaz mı?
1: Seninkinde olamaz.
0: Ne? Ne? Sen beni tehdit mi ediyorsun?
1: Hayır. Senin hayatında kimse olamaz. Çünkü sen başkasıyla yapamazsın. Senin her bir hücren bana ait. Kalbin benim için atıyor. Nabzın benim için atıyor. Bu uzaktayken de böyleydi. Şimdi de böyle.
0: Sen nasıl bir narsistsin? Bal gibi de olur.
1: Ceylan. Ben senin için ilkim. Son da olacağım. Zorla değil. Sen istediğin için. Başka türlüsü mümkün olmadığı için.
0: Senin için çok üzülüyorum biliyor musun? Keşke profesyonel bir yardım alsan. Ama yapamazsın değil mi?
1: Tek bir şartla inanırım sana.
0: Neymiş o?
1: 5 dakikalığına beni içeri al, sonra gideceğim.
0: Ne yapacaksın içeride?
1: Kötü bir şey olmayacak, seni rahatsız etmeyeceğim. Sadece 5 dakika. Söz veriyorum, kitlemeyeceğim seni. Zaten geçtim oraları artık, dersimi aldım. Gitmek isteyen istediği gibi gidiyor.
0: İçeride hiç kimse yok Han.
1: Ceylan. Beni bilirsin. Sözümü tutarım. 5 dakika.
0: 5 dakika sadece. Nereye gidiyorsun?
1: Benim bu. Atmamışsın.
0: Unutmuşum. Atmamışım evet. Yani?
1: O hayatındaki biri kimin bu diye sormadın mı?
0: Herkes sen mi? Öyle manyak manyak şeyleri sorsun. Sormadım.
1: Peki onun diş fırçası nerede? Demek ki o kadar da hayatını almamışsın ha?
0: Sana ne?
1: Almadın. Almayacaksın da. Niye biliyor musun? Çünkü bu diş fırçası hep burada kalacak. Atmaya kıyamayacaksın. Bir gün lazım olsun diye umacaksın hep.

0: Abla.
1: Mavi mi, mor mu?
0: Sana ekmek getirdim. Mutfağa girmek zorunda değilsin. Buraya bir dilim. Benim için hadi.
1: Mavi mi, mor mu?
0: Ne öreceksin?
1: Patik.
0: Kime?
1: Bebeğe.
0: Hangi bebeğe?
1: Gülben'in bebeğine.
0: Abla Gülben. Abla Gülben hamile değil.
1: Hamile.
0: Kim söyledi sana bunu? Annem mi yine?
1: Bilmiyor. Duyarsa kızar, malum.
0: Mavi.
1: Bence mor.
0: Ceylan'ın hayatında biri varmış.
1: İyi. Ne güzel. Kurtarmış işte kendini.
0: Neyden?
1: Bizden. Yani. Yoksa biliyorsun işte.
0: Neyi biliyorum?
1: Bizle kalan çok yaşamıyor. Ölüyor. İyi. İyi Ceylan yaşasın. O çok iyi kız. İyi kız Ceylan. Yaşasın. Otobüs çarpmasın. Kamyon çarpmasın. Yağmur yağmasın.
0: Abla. Çok canımı yakıyorsun.
1: Kaç gitsen kurtar kendini buradan. O çöplerin içinde bile kalsan daha iyidir, buradan daha temizdir. Vallahi. Bakma öyle. Git işte buradan. Ne duruyorsun burada? İstersen oraya git. Ne bakıyorsun işte, kaç kurtar kendini, vakit kaybetme. Ben zaten yalnız öleceğim.
0: Öyle bir şey olmayacak. Bana istediğini söyle. Ben seni asla bırakmayacağım. Asla. Çünkü sen de biliyorsun.
1: Neyi biliyorum?
0: Ben o cehenneme İnci'yi aldım şimdi. Bir süre birlikte yanacağız orada. Ama sonra...
2: Sonra?
0: Hep olan şey olacak.
2: Ne olacak?
0: Herkes gidecek. Biz kalacağız.

Bu ekmeği buraya bırakıyorum. Mavi daha iyi bence. Bana güven.

0: Baba, börek yaptım. İstediğin o kadar yesene. Ne güzel işte.
1: Han ekmek götürecekti. Arayıp bir sorsana, yemiş mi acaba?
2: Sordum ben. Yememiş daha ama yer dedi abim. Örgü örüyormuş. Bu iyi bir şey değil mi abla?
3: Hı.
2: Yani bir şeye başlamış, bitirmek istiyor. İyi yani bu. Herhalde iyi.
4: Evet evet, çok iyi bir şey. Çok iyi bir şey yani. Geleceğe dönük bir şey bu. Hani bir şeye merak salmış, emek vermiş. Çok iyi bir şey.
1: O evden çıkmadan düzelemez Safiye.
0: Söyleme baba şöyle şeyler.
1: Doğrusu bu ama.
0: Tamam, doğru da olsa söyleme. Çok mu zor yani şurada iyi bir şey düşünmek, ummak? Zor bir şey mi yani? Zaten doktoru söyledi. İyi olacak dedi, umut var dedi. Merak etmeyin, düzelecek dedi. Sıkıntı yapma sen, sıkıntı, stres sana yaramıyor dedi. Üzme kendini dedi.
1: Özür dilerim Gülben. Zaten üzülüyorsun. Bir de benimle uğraşmak zorunda kalıyorsun.
0: Öyle mi dedim ben şimdi baba?
1: Boş ver kızım. Yorma kendini. Belki de artık zamanı gelmiştir.
2: Neyin baba?
1: Yaşlılar için çok güzel yerler var. Kimseye yük olmuyorlar orada. Arada bir gelirsiniz ziyaretime. O da bana yeter zaten. Aklım başımda benim. Bilerek söylüyorum. Sığıntı gibi yaşamak istemiyorum ben. Kızımın mutluluğuna engel olmak istemiyorum. Giderim ben. Param var. Üzmem kimseyi. Yakındayken bile uzağım zaten. Yavrumu göremiyorum. En azından uzaktayken bu kadar koymaz belki.
0: Baba, sen hiçbir yere gidemezsin. Niye biliyor musun? Çünkü sen bizim neşemizsin. Kahkahamızsın. O kadar çok istiyorum ki seni tanımasını. Kucağına oturup şakalarına gülmesini. O kadar istiyorum ki.
1: Kimin?
0: Torununu.
1: O bana nasip olmaz Gülben. O günleri göremem ben. Benim ömrüm yetmez ona. Zaten kızım bu haldeyken yaşamak ağrıma gidiyor.

0: Evet baba ya. Sen Okşan'ı özlemişsindir kesin. Değil mi? Hadi kalkın bir karşıya gidelim ya. Havamızı değişir hem. Güzel olmaz mı? Hadi kalkın gidelim.
1: Siz gidin. Ben uyuyacağım.
0: Yok olmaz. Zaten demin Okşan aradı beni. Hikmet amcamı çok özledim ben dedi. Bir sürü şey yapmış senin için. Memdu amca da diyormuş ki gelsin de bir tavla oynayalım beraber diyormuş.
1: Sahi mi?
0: Vallahi.
1: Hem onu yenerim ben.
0: Vallahi o da aynı şeyi söylüyormuş bilmiyorum.
1: Hadi oradan ağzımı açtırmasın benim. Kaç defa mars ettim onu.
0: Hadi o zaman. Hadi kalkın gidelim ya. Hadi. Hadi Neriman. Hadi Gülben. Hadi kalk. Hadi Hikmet baba gidelim.
2: Bu kez de
0: sen onu yen. Bırak onu. Sonra dönünce toplarız. Hadi gel.
2: Çok da güzel şeyler yapmıştım
0: ha. Evet güzel. Gene yeriz. Hadi gel. Gel gidelim. Gel bakalım.
2: Ya böyle cümbür cemaat gidiyoruz ama haberi var mı ki? Ay, söyledin mi?
0: Söyledim. Haberleri var aşkım merak etme. Çal çal.
2: Ayıp olmaz yani. Aa neredesiniz ayol? Gelemediniz bir türlü. Gözüm yollarda kaldı. İki adım yer. Aman da aman. Kimler gelmiş? Hoş gelmiş. Safalar getirmiş. Evimize neşeler getirmiş. Ay ben sana kurban olurum. Hikmet amcam benim. Sana da kurban olurum kız. Sana da kurban olurum. Sana olmam.
3: Allah Allah. Bu kadar özlemiş olamazsın herhalde bizi. Daha sabah gördün.
2: Ay vallahi de billahi de burnumda tütmediyseniz ne olayım ha? Neler yaptım sana neler? Maydanozlu köfteler. Bu onun kuşağın esprisi. Sever. Gel hadi gel.
1: Neler yaptın? Şekersiz kurabiye mi yine?
2: Yok yok. Bu seferki başka. Vallahi billahi muhteşem. Hadi gelin. Dur terlik vereyim ben size.
3: Tamam. Benim var. Esat. Neden böyle bir şey yaptın ki şimdi? Ha?
0: Demin babana dedin ya sen. İyi şeyler ummak bu kadar zor olmamalı diye. İyi şeyleri kutlamak da bu kadar zor olmamalı. Bunu çoktan hak ettik biz. O da hak etmedi mi sence? Hı?
1: Bu pastayı sen mi yaptın Okcan?
2: Ben yaptım Hikmet amcam.
1: Hamilesin yani öyle mi?
2: Tövbe bismillah.
1: Hiç beklemezdim bunu senden.
0: Neyi?
1: Ağzı var dili yok dedik ama anasının gözü çıktı. Bir de bakıyorsun utanmadan bana ya.
2: Yok Hikmet amcam çocuk bayramın değil.
1: Ne? Başkasından mı yoksa? Yazıklar olsun. Maharetmiş gibi gözümüze sokuyorsun bir de bunu.
0: Yok Hikmet babacığım öyle değil durum.
1: Sana da hiç yakıştıramadım Dünür. Böyle kutlamalar filan. Hiç olmadı bu. Ne gülüyorsun? Komik mi?
4: Hikmet amca bebek Okşan'ın değil.
1: Senin mi yoksa? O deli çocuk mu babası? Ne ara evlendiniz siz? Neriman, sen niye ağlıyorsun? Yoksa...
5: Gülben, sen söyle istersen babana.
3: Hı? Sen hiç ihtimal vermiyorsun ama... ben anne oluyorum baba. Bebek bizim.
1: Ne? Sahi mi söylüyorsun Gülben? Ben yetişiyorum torunuma demek. Görebileceğim onu ha? Duydunuz mu? Dede olacakmışım. Canım kızım. İyi bir baba olamadım belki ama... sana söz veriyorum. Bu sefer elime yüzüme bulaştırmayacağım. İyi bir dedesi olacak onun.
2: Ah canım benim. Nasıl sevindi. Çok mutluyum abla ya. Hakikaten o kadar mutlu oldum ki.
1: Bana dünyaları verdiniz oğlum.
4: Evet, dedeler, teyzeler. Hepinizi çok çok tebrik ediyorum ama en büyük tebriği... bu harika anne ve babaya ediyorum bu mükemmel yuva için. Onlar için bir alkış mı?
2: İnanamadım yani şimdi bebeğimiz oluyor. Ben teyze oluyorum. Ah, teyze oluyorum.
4: Aa, sen sus bakalım. En birinci teyze benim burada. Aa. Ben bu yavrucak dünyaya gelsin diye ne emekler verdim.
2: Ay durun durun bir şey soracağım. Dayısı nerede bu çocuğun yahu? Çağırmadınız mı?
0: Yok, çağırdım tabii, haberi var da. Onun için bu evde olmak zor malum, o yüzden.
5: Eminim o da çok sevinecektir.
3: Hay Allah. Yetişemedim, görüyor musun?
6: Anne gel. Ver. Yetiştin, hiç merak etme, içeride. Hadi geç.
3: İyi akşamlar.
6: İyi akşamlar, hoş geldiniz.
3: Ay Hikmet Bey, torun başka bir şey. Ben yaşadım, çok iyi biliyorum. Memduh Bey de çok iyi bilir. Değil mi Memduh Bey, bambaşka bir şey.
5: Evet, öyle. Bambaşka. Ben bir çaya bakayım.

0: Memduh Bey, affedersiniz. Benim ağzımdan öyle çıkıverdi işte. Sevinçten bilemedim ne diyeceğimi.
1: Yok, estağfurullah. Siz kötü bir şey söylemediniz. Dava sona erdi herhalde.
0: Evet. Sona erdi. Çabucak bitiverdi.
1: Ne denir? Geçmiş olsun mu denir?
0: Bugün ben de öyle dedim kendime. 42 yılın ardından geçmiş olsun. Ben yardım edeyim size bardakları şişeye.
2: Burada.
0: Ters.
3: Konuşmuyor mu Einstein seninle hala?
4: Ama bugün çok güzel bir gün. Değil mi?
3: Kaybettiği şeyi geri ver ona.
4: Ne?
3: Ayol düşün biraz ne yapabilirim diye. Çalıştır şu saksıyı. Ay senin de jeton beşgen mübarek. Bayram gibi.
5: O zaman ben size biraz müzik açayım.
6: Yok yok hayır yukarı ses gider şimdi yok açma.
7: Tamam tamam kısık açsın ya bir şey olmaz o zaman. Aç aç yaz. Gel sen gel aç aç bir şey olmaz. Gel gel gel. Bak Okşan bir sürü şey hazırlamış bize. Yersin değil mi Okşan eli temizdir yani.
6: Yiyeceğim yiyeceğim merak etme.
7: Tamam.
6: Okşan teşekkür ederim.
3: Ne demek? Canım benim.
6: Hadi gözünüz aydın. Kardeş geliyor size. İnsan ne kadar seviniyor biliyor musunuz? Kıskanmazsınız. Yalan o. Can yoldaşınız oluyor. En yakınınız oluyor. Gülben size çok iyi baktı. Ona da çok iyi bakacaktır. Hiç şüphem yok. Eminim ben.

geç fotoğrafını çekip sizinle yanaşın sizinle. Benim ha. Ve de gülümse sen de biraz somutma hadi.

0: geldi. Bekleyin.
1: Kim? Bekle. Neriman, kim
0: abla,
1: geldi?
0: Abla, dur, dur.
2: Tebrikler.
0: Hadi abi. Gel, gel.
3: Ne oluyor?
0: Çabuk ol, lütfen. Gel, gel, gel, gel.
3: Ne oluyor?
0: Dayı oluyorsun.
3: Gülben? Gerçekten mi? Bu çok iyi. Ya, harika bir şey bu. Demek anne olacaksın. Baba, duyuyor musun? Harika bir haber bu. Gülben sana bir torun verecek. Kızının bebeğini seveceksin. Gel buraya.

0: Hadi ayol artık bitirin şu işi. Aa anladık. Teyze oluyorsunuz. Dayı oluyorsunuz.
1: Bak tek taşıma.
2: Ne var? Benim de olur. Aa.

0: Ya acaba kız mı olacak erkek mi?
1: Önümüzdeki ay belli olacakmış. Doktor öyle söyledi.
2: Önemli değil canım. Sağlıklı olsun da.
3: Amin amin. En önemlisi o. Tamam. Her şeyin başı sağlık.
4: Ama ismi şimdiden belli. Kız olursa Perihan, oğlan olursa Metin.
1: Hah iyi, Ömer'den yırttık. Hadi bakalım.
5: Metin nereden çıktı baba?
4: En sevdiğim futbolcu. Taçsız kral Metin Oktay.
2: Ha ne güzel ya, ben de çok severim.
4: Hadi oradan be, sen nereden bileceksin onu? O zamanlar sen daha portakalda vitamindin.
2: Yani doğru.
6: Ya kime benzeyecek acaba? İnşallah sana benzer. Şöyle pembiş pembiş elbiseleriyle salonda dolaşır. Ha? Kız olsun.
0: Kız olsun, ben de kız olsun istiyorum şimdi, yani istiyorum.
4: Bence de kız olsun. Yoksa cebinde akreple doğar.
6: Ay ikiz olsun be. Biri kız olsun, biri erkek olsun. Ha? Nasıl fikir? Şeytanın aklına gelmez.
1: Abla? Abla? Gelsene. Gel, biz bebek haberini veriyorduk da. Zaten herkes daha yeni öğrendi abla. Hanı görseydin çok şaşırdı biliyor musun? Hepimiz seni çok özledik. Baba da çok mutlu bak.
7: Dileğin oldu bak baba. Hep torunun olsun istiyordun. Gülben başardı.
4: Sen söylemiştin Safiye. İmkansız diye bir şey yoktur demiştin. Ailecek yemeğe çıkmadan önce demiştin bunu. Hepimizi çok mutlu etmiştin o gün. İşte bugün de öyle bir gün. Çok güzel şeyler oluyor bu akşam burada. Tek eksiğimiz sensin.
7: Neyse ben gideyim, siz devam edin.
1: Yok abla dur, ne olur ne olur gel.
7: Gülben, sen alışıksın bu kokuya ama onlar değil. Rezil ettim seni, özür dilerim kardeşim.
1: Yok yok abla, abla ne olur ne olur gitme.
5: Şimdilik elinden bu kadar geliyor Gülben. Üzülme olur mu? Ben de gideyim artık, tekrar tebrik ederim sizi.
1: Sağ ol.
2: Canım bak buraya kadar geldi. Gerisi de gelecek inan bana. Bebeğimiz şimdiden bir sürü şey başardı bak. Ablan da düzelecek, aramızda olacak. Sen üzme kendini olur mu?
6: Çay demlenmiştir, ben bir bakayım. Pastamızı yiyelim ağzımız tatlansın.

0: Niye geldin sen?
1: Sen gelmiyorsun diye.
0: Tamam hadi yalnız bırakma Gül beni. Git sen.
1: Sen bırakıyorsun ama.
0: Benden hayır gelmez artık. Hadi git.
1: Sen gelmezsen gitmem.
0: Nasıl baktıklarını görmedin mi bana?
1: Gördüm abla. Hepsi özlemle baktı sana. Ailen onlar senin.

0: Müzik sesi duydum demin. Müzik çalıyorlar ama kahırsız. Ejderha kahkahası duydum demin. Yani Okşan bayramı azarladı. Bir de Gülben'in bebek mavisi bulutu görünmüş, ona seviniyorlar.
1: Safiye yok orada değil mi?
0: Bir tek o yok.
1: Bir hayali gerçek oldu en azından. Torunu olacak.
0: Yok hocam. Hikmet amcanın torunu olacak. Yani Safiye'nin bir yeğeni olacak. Yanlışlık olmasın yani. Safiye genç.
2: Sanki böyle yeğenim olacakmış gibi değil de... torunum olacakmış gibi hissediyorum. Hayal işte.

0: İstemiyorum ekmek falan, gelme. Git uzak dur buradan. Han. Cevap versene, bir şey söyle.
1: Yine mi siz?

0: Abla. Abla, ne olur yapma abla. Yapma. Biz seni çok özledik. Sen de bizi özledin biliyorum. O yüzden geldin dünyamıza. Hani biz bu evin kaderini değiştirecektik abla? Hani benim çocuğum buralarda koşup oynayacaktı? Neşeyle dolacaktı bu ev? Ben çocuğumu senden uzakta büyütmeyeceğim.
1: Sakın Safiye. Burası bizim evimiz. Alma sakın onları içeri.
2: Niyetim sizi rahatsız etmek değil. Sadece biraz konuşalım istiyorum.
3: Yani öyle olmaz ki. Çok pis burası şimdi. Gülben'in bebeği hasta olur.
2: Peki Gülben gitse, ben kalsam, biz konuşsak olmaz mı?
0: Abla, ne olur.
3: Pis pis, Gülben pis.
0: Benim için ne olur.
3: Korkmuyor musunuz? Mikrop bulaşır, hasta olursunuz siz.
2: Hayır, ne olacak ki, hastalık da geçer.
3: Geçmez hastalık. Öldürür, hastalık öldürür. Siz bilirsiniz, ben söyledim. Sonra söylemedi demeyin.
2: Hadi Gülben, sen eve inebilirsin.

0: İçeri girebilir miyim?
1: İçerisi pis. Çok pis içerisi.
0: Önemi yok. Benim bünyem sağlamdır. Terlik vermeyecek misiniz bana?
1: Anlamıyorsunuz galiba. Daha pis. Dışarıdan daha pis burası. Çok pis.
0: Olsun. Yine de dışarının kirini eve taşımamak lazım. Hem siz de böyle daha rahat edersiniz, öyle değil mi?

0: Baba!
1: Ne oldu Gülben? Bir şey mi oldu ablama? Kriz mi geçirdin? Ne oldu?
0: Han içeri aldı. İnanamıyorum, ablam doktoru içeri aldı.
1: Nasıl? Kendi isteğiyle mi aldı içeri?
2: Zorla mı girdi yoksa?
0: Yok baba, diyorum ki kendisi aldı. Kabul etti sonunda.
2: Ya.
3: Düzgün yapamadım ben. Şey karıştı her şey birbirine. Yoksa eskiden çok, yani ben çok...
4: Önemli değil. Nereye oturabilirim?
3: Şey...

0: Ev işleri çok zor değil mi? Hem de o kadar emeğe rağmen görünmez bir şey. Mesela örgü örsen bir atkı çıkar ortaya. Yemek yapsan bir yemek. Ama temizlik öyle mi? Yaparsın ama ortada bir şey kalmaz. O yüzden de kimse kıymetini anlamaz.
1: Öyle. Anlamıyor kimse.
0: Peki siz neden görünmeyen bir şey için bu kadar uğraşıp doğru yapmadığınızı düşündüğünüzde bırakıyorsunuz? Yani neden sizin için bu kadar önemli?
1: Yapmayınca mikrop olur her yer.
0: Mikroplar sizi çok mu endişelendiriyor?
1: Endişelendiriyor tabii, mikrop öldürür, Allah korusun.
0: İnsanların ölmemesi için mi bu kadar temizlik yapıyorsunuz?
1: Evet, koruyorum onları ben. Ama artık gücüm kalmadı, yetişemiyorum, yapamıyorum.
0: O yüzden mi eve kimseyi almıyorsunuz? Gül beni, babanızı. İnsanlar sadece evden geçecek mikroptan ölmez Safiye Hanım. Ama yakınlarınız ne kadar şanslı. Onları kendilerinden daha çok düşünen bir ablaları var.
1: Mikroptan ölünmez mi? Olur mu öyle şey hiç?
0: Ölünmez tabii. Mikrop sadece bir iki hasta eder. Peki bu daha ne kadar devam edecek böyle?
1: Gittiği yere kadar.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metro Mall AVM.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.

0: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
2: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
2: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
2: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
2: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa Hasan Hanım, Ali Bey hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
2: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
2: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: İndirimin makbulü. Tüm bulgur çeşitlerinin kilosu sadece 25 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
13: Sen seversin diye aldım.
12: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
14: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop Marketler'de.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
9: Sana alkış yok, önce finger snap.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'um hoş geldin.
2: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
3: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
2: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
3: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
2: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
3: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
2: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.

tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: MediaMarkt'la üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Bu otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Anın

0: 10 indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: 3, 2, 1, 0.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin. Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
6: Ha! Ha!

0: bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
2: Break. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
4: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
14: Anda gider zaten yakından. Kurtulur.
15: Yani sonsuza kadar böyle kimsesiz oturacaksınız. Aileniz olmadan, eşiniz olmadan.
14: Eşim yok benim.
15: Evliymişsiniz diye duydum.
14: Gitti o. Hasta, hastaydı zaten. Hasta olmasaydı da giderdi gerçi. Son günlerini iyi geçirmek istedi. Kalmazdı ama giderdi zaten. Ben biliyordum. Baştan beri biliyordum zaten. Yalnız öleceğimi.
15: Safiye Hanım. Neden kendinize yalnızlığı layık görüyorsunuz? Halbuki aileniz size ne kadar düşkün. Eşinizin sizi ne kadar sevdiğini, sizin onu yıllarca nasıl beklediğinizi anlattı Gülben.
14: Seven gitmez. Zaten kimse gitmeyecek kadar da sevmez beni. Boş laf hepsi.
15: Bence gerçek bu değil. Siz de biliyorsunuz aslında böyle olmadığını.
14: Neymiş o zaman gerçek olan?
15: Bence sizin cesaretiniz yok. Her güçlüğe rağmen yaşamaya çalışmak cesaret ister. Siz korkaksınız.
14: Korkağım ben, evet. Hiç beni iyileştirmeye falan çalışmayın siz. İyileşmem ben. Deli dudu derler zaten bana. Boşuna zamanınızı kaybetmeyin siz. Ben Gülben'e de benzemem öyle. Öyle benim tek derdim sülükle olmak falan da değil.

0: Harcamayın zamanınızı bana, iyileşmem ben.
1: Neden aksi bir cadı gibi konuşuyorsunuz? Kendinize, kardeşinize böyle şeyler söylüyorsunuz.
0: Öyle konuşuyorum ben.
1: Annenizden öğrenmiş olmayasınız.
0: Duymasın. İyi olmaz sonra.
1: Kim duyarsa iyi olmaz.
0: Annem. Kızar sonra.
1: Annenizin sesini mi duyuyorsunuz? Ne diyor size?

0: Onu ne sıklıkla duyuyorsunuz?
1: Kararlısınız yani, iyileştireceksiniz beni, öyle mi? Nasıl yapacaksınız? İğneyle mi? İlaçla mı? Ha? Yoksa o deli gömleğinden mi giydireceksiniz bana, hangisi? Yatağı mı bağlayacaksınız, hangisini yapacaksınız? Ne iyi edecek beni?
0: Safiye Hanım, sizin istemediğiniz hiçbir şey yapmayacağım. Ama kimse yalnızlığı hak etmez.
1: Yalnız değilim ki ben. O benim yanımda zaten hep. O bana iyi bakıyor. Öyle ilaç falan da vermeyin bana. Beynim uyuşuyor, içi uyuşuyor o ilaçlardan zaten.

0: Bence siz yeterince uyuşmuşsunuz. Herhalde bütün gün o koltuktan kalkmıyorsunuz. Baksanıza evinize geldim, bana bir kahve bile ikram etmiyorsunuz. Ayıp değil mi?
1: Şey, mutfak pis, giremem oraya.
0: O yüzden mi hiçbir şey yemiyorsunuz?
1: Süt geliyor. Evet. Süt kaynatıyorum. Öyle kaynatınca mikropları da zaten ölüyor.
0: Sütü kaynatıyorsanız kahve de yapabilirsiniz. Bakın, kahvemi içmedim. Vallahi başıma ağrı girdi.
2: Zıkkımı pekini içsin, bırak.

Çok mu ağrıdı başınız? Bilirim ben o ağrıyı. Çok kötü bir şey o.

0: fincanlar çok kirli. Yani onları nasıl temiz? Zehirleniriz bu fincanlarla.
1: Ben size inanıyorum. Eliniz gibi onları da beraber temizleyeceğiz.
0: İyi de nasıl emin olacağız ki onların temizlendiklerinden?
1: Safiye Hanım, siz bu işte ustasınız. Ben de fena sayılmam. Hadi başlayalım. Korkmayın, mutfağınıza girmem. Bu kurallarla iyi geçinmeliyiz. Bunlar sizin korunma kalkanlarınız. Ben burada duracağım.
0: Bir kişi girmişti sadece mutfağıma. İnce. Ona da ne olmuştu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ölmüştü.

0: İnci Hanım trafik kazasında öldü diye biliyorum. Mikroptan ölmedi. Hem siz de Gülben de hayattasınız. Demek ki mutfakla bir ilgisi yok bunun.
1: Mikroplardan değil, bizim uğursuzluğumuzdan öldü İnci.
0: Anneniz mi söylüyor bunu? Yani onun sesi sürekli sizi suçluyor. Bu çok korkutucu olmalı.
1: Uğursuz der o bana. Göbek adım öyle koymuş yani.
0: Ne sıklıkta duyuyorsunuz onu?
1: Bir ara susmuştu. Sonra yani duymuyordum. Sonra yine başladı şimdi. Her yerde duyuyorum. Kahve yapacağım ama yani konuşursam hep böyle ben kahveyi nasıl yapabilirim ki? Lafa tutuyorsunuz beni.
0: E hadi kendinize de yapın ama. Yalnız içmeyi hiç sevmem.

0: Çok iyi gidiyorsunuz. Devam.
1: Bir. Bir. İki. İki. Üç. Üç. Dört. Dört.
2: Beş. 17, 18, 41.
1: 41'de, 41 falan yok.
0: 5'te kaldınız Safiye Hanım, 5'ten devam edin.
1: 5, 5 değil mi?
0: Evet, 5 oldu.
1: Tamam,
0: 6. 6'da sıra, evet.
1: 6, 7.
0: 7.
1: 7.
0: Harikasınız.
1: 7 bitti.
0: 7 bitti.
1: 8.
0: 8.
1: 8. Tamam, 1.
0: 1.
1: 1.
0: Harikasınız.
1: İki.
0: İki. İki bitti.
1: İki bitti.
0: Üç var sırada.
1: Üç.
0: Üç.
1: Dört.
0: Dört.
1: Beş.
0: Sırada altı var.
1: Altı, evet, altı. Altı, yedi.
0: Harikasınız.
1: Sekiz.
0: Sekiz var sırada.
1: Tamam, buna geçiyorum. Bir.

0: Hoş geldin. Çay içer misin?
1: Ne bu? Ana albüm mü? Çevir çevir bak. Nasıl gelinlikli falan çok güzel değil mi? Saçları da açık orada.
0: Benim için Safiye'nin her hali her zaman çok güzel.
1: Büyük konuşma derim.
0: Ne oldu? Niye geldin?
1: Ablam şu an doktorla birlikte.
0: Doktor mu? Kötü bir şey mi oldu? Safiye iyi mi?
1: Yok canım, ne kötü bir şey olacak. Sadece psikiyatrist geldi. Öyle minik bir sohbet ediyorlar.
0: Psikiyatrist? Safiye tedavi olmayı kabul mü etti?
1: Şimdilik evet. Eve aldı en azından. Ama sakın bir an bile bunun senin sayende olduğunu düşünme. Bu sana rağmen oldu. Sen onu dibe batırdın. En zor zamanda yalnız bırakıp defolup gittin. Ama biz pes etmedik. Eğer bir gün iyileşecekse Gülben sayesinde olacak bu. Ailesi ondan umudu kesmediği için olacak. Anlıyor musun beni?
0: Kimin sayesinde olacaksa olacak. Çok iyi bir haber bu. Bu haberi bana getirdiğin için çok teşekkür ederim.
1: Sevin diye söylemedim. Sana ihtiyacı olmadan iyileşeceğini bil diye söylüyorum. O yüzden sakın geri dönmeye kalkma. Biliyorum, hazıra konmayı seversin ama şimdi değil. Sakın bir daha onun dengesini bozmaya kalkma.
0: Dönmeyeceğim, merak etme.

0: Şaşırdık mı? Hayır.
1: İstemediğimden değil. Ona ölümü hatırlattığımı bildiğim için de ölmeyeceğim. Beni duymaya başladığı zaman, iyileştiğime inanacak hale geldiği zaman döneceğim.
0: O hale geldiğinde de dönme. Rahatını bozma hiç. Biz bize yeteriz. Şimdi senin elin kolun tutulur yine. Ondan sonra öleceğim diye ortalığı ayağa kaldırırsın. Hiç gerek yok. Bizim hayatımızda yeterince dram var. Seninki sende kalsın.

0: Mis gibi koktu. Ağır ateşte pişti tabii. Elinize sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çok güzel olmuş. Siz çok marifetli bir kadınsınız belli. Gülben bahsetmişti. Ablam hem çok güzeldir hem de elinin dokunduğu her şeyi güzelleştirir demişti.
1: Ha. Gülben öyle mi dedi benim için?
2: Bak bakalım bir ellerine. Dokunduğu her şeyi güzelleştirecek haldeler mi? Ablası çok güzelmiş. Gülben'e de gözlük lazım. Gerçi Esat'ı beğenen seni de beğenir.
1: Bozuk Gülben'in gözü bozuk.
0: Sanmıyorum. Çünkü benim gördüğüm de onunkinden farklı değil. Geldiğimde kapıyı açan kadınla şu an karşımda duran, bana kahvesini ikram eden kadın arasında o kadar fark var ki. Siz çok güçlü bir kadınsınız Safiye Hanım.
2: Güçlü kadınların evi böyle olmaz. Temiz olur.
1: Hayır, pis. Leş gibi. Güçlü değilim.
0: Kardeşlerinizi siz hayatta tutmuşsunuz. Onlara siz bakmışsınız. Hem de daha küçücük bir kız çocuğuyken. Güçlü olmasaydınız bunu yapabilir miydiniz? Ama anladığım kadarıyla onlara bakacağım derken kendinizi bir kenara bırakmışsınız. Hayatınızı hiç yaşayamamışsınız. Sıra size hiç gelememiş.
2: Hayırdır? Falda mı gördün? Ne iş?
0: Artık kendi hayatınıza sahip çıkmanın zamanı gelmedi mi? Biliyorum fedakarlığa alışıksınız. Ama siz de güzel şeyler yaşamayı, duymayı hak etmiyor musunuz? Tıpkı sevdiğiniz herkes gibi, kardeşleriniz gibi, Safiye de bunu hak etmiyor mu?

0: Kahve güzel olmuş mu sahiden?
1: Çok.
0: Başınızın ağrısı geçti mi?
1: Geçmez olur mu? Kahveniz bana o kadar iyi geldi ki. Elinize sağlık.
2: Kanma ona. Leş gibi o kahve. Yalan söylüyor, görmüyor musun? Leş gibi. Beceremedin işte.
0: Leş gibi mi?
1: Hayır, çok güzel. Hatta o kadar güzel ki yine içebilsem diyorum.
0: Güzel mi sahiden? Sevdiniz mi? Yaparım o zaman yine. Ben yine yaparım size. Yani

0: başınızın ağrısı hiç. Çok isterim. Yani geçsin diye.
1: Yıkarken de yine birlikte sayacağız, tamam mı?
0: Tamam. Sayabilirim o zaman.

0: Ben de sizi bekliyordum. Ne oldu? Ablam düzelecek mi? İyi mi? Yani bir şansı var mı?
1: İlk adımı attık. Ben umutluyum.
0: Şey ne dedi peki? Çok uzun kaldınız ya. Anlattı mı bir şeyler diye?
2: Kızım nasıl? İyi mi? Çok özledim onu. Acı çekiyorum çok. Annesi eziyet ediyor mu ona?
1: Onun da sizi özlediğine eminim. Biraz daha sabır.
2: Benim yapabileceğim bir şey var mı doktor? Ben babasıyım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Varsa söyleyin hemen yapayım.
1: Şu anda söyleyebileceğim tek şey üstüne gitmemeniz. Safiye bir süreçten geçiyor. Bu tek başına yüzleşmesi gereken bir süreç. Biliyorum onun için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ama şu anda atacağınız her adım onu zora sokar. Biraz zaman verin. Ben yine geleceğim.
0: Ne? Yani gerçekten mi? Gelecek misiniz? Görüşecek mi? Ablam tamam dedi mi yani? Ay ben yani size nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyorum. Hakkınızı ödeyemeyiz.
1: Ben şimdi izninizi rica ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

0: İlaç verdiyse doktor, uyku yapar o. Uyku iyidir ama ninni dinlersin, iyi gelir. Gözlerin tatile çıkar. Dönünce teşekkür ederler sana. Acıyorlar ya kusura, hep açıkken can batıyor. Uyku camı siler, temizler. Gözleri bayram eder. Kafandaki halay durur. Herkes yerine oturur. Ninni de halay çekilmez.
1: Bir çıksa şu pencereye. Bir perdeyi açsa, bir baksa bana. Öyle bir rahatlayacağım ki. Bir kere görsem yani.
0: Uyusun o. Şimdi bırak uyusun. Sen bakmazken daha rahat uzar. Utanmaz.
1: Ben bakmasam ne çabuk uzar?
0: Günler uzar, geceler kısalır dedim.
1: Anıl, senden bir şey rica edebilir miyim?
0: Edebilirsin, izin veriyorum.
1: Bunu ona verir misin? Eğer uyumuyorsa, belki.
0: Kimden diyeyim?
1: Bir şey değil mi? Anlarım.
2: Şöyle mutlu mutlu bakma. Fincan yıkamak kolay. Burası temizlenmez ama. Deneme bile.

0: Büyük elçiyi bilmem ama küçük elçiye zeval olmaz. Dört karışım ben.
1: O ne?
0: Bilmiyorum. Saçların duruyor mu? Bunu bana verir misin?
1: Veremem. Pis onlar.
0: Ben bir karı dilerim.
1: Ne yapacaksın saçlarıma?
0: Ben bir şey yapmayacağım. Belki sonra onu verir.
1: Kime?
0: Diğer sahibine. Topla onları. Olur mu? Kimsenin saçı yerde kalmasın.
2: Ben de senin tokanı çalmıştım. Üniversite sınavına girerken kolumdaydı. Uğurlu geldi biliyor musun?

0: Ne de olsa kışın sonu var. Bu da gelir, bu da geçer. Allah'ım.
1: Anıl, bir durur musun lütfen?
2: Buldum. Uzakta durabilirim.
1: Bak, bak ben günlerdir uyumuyorum. Lütfen, kapına geliyorum açmıyorsun. Telefonla arıyorum cevap vermiyorsun. Ne zamandır yanımda taşıyorum. Belki hani karşılaşırsak veririm.
2: Hediye istemiyorum senden.
1: Hediye değil bu. Bu senindi zaten. Ben senden izinsiz almıştım. Yani aslında seni mutlu etmek istedim ama maalesef yapamadım yani. Özür dilerim. Ben gerçekten çok üzgünüm. Ben hayat

hayatında hiç kimseyi bu kadar incitmedim. İnce olsa kesin çok kızardı bana. Ve... Ya...

Gülben usta bu işte, bayağı çok iyi. Bana da biraz öğretti, ben de becermeye çalıştım. İşte elimden geldiği kadar. Biliyorum yerini asla tutmaz ama... Hana şey demişsin... Annemin saçları lavanta kokar demişsin. Ben de cebine bir tane lavanta kesesi koydum. Yani işte elimden geldiğince. Çok özür dilerim.

0: Evet. Dilerseniz içeri geçelim de bebeğimizi birlikte görelim.
1: Nasıl olacak o? Nasıl göreceksiniz yani?
0: Kalp atışlarını dinleyeceğiz birlikte. Dilara Hanım.
2: Buyurun.
0: Gülben Hanım'ı hazırlayalım lütfen.
2: Tabii içeri alayım sizi.
1: Nereye?
2: Buraya içeri.
1: Ha, içeri diyorsunuz. Bir saniye, ben bir bakabilirim. Benim örtüm var da kendi örtümü serebilir miyim içeri?
0: Tabii ki, nasıl rahat edeceksiniz?
1: Ayakkabılar ne oluyor?
2: Sorun değil, ayakkabıyla yatabilirsiniz.
1: Palto, çanta, ne olacak onlar?
3: Tamam.
1: Hayır, değecek, her yeri sürünecek ya.
3: Ben yardımcı olabilirim değil mi? Sorun olmaz.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Ama...
3: Değdirmem, versen onu bana. Paltonu da çıkar bakalım.
1: Siz biraz ha.
3: Tamam, hadi gel. Ver onu da.
4: O kadar heyecanlıyım ki. Benim kalbimin atışından onunki duyulacak mı idam bilmiyorum yani.
0: Karnımızı açalım mı artık?
1: O ne o?
0: Ultrasonla bakmak için bu jeli karnınıza sürmem gerekiyor.
1: Temiz mi yani?
4: Temiz temiz. Güven bana sen. Tertemiz o.
1: Buz gibi mi bak, üşüyecek. Çok soğuk.
0: Üşümez, merak etmeyin. O şimdi sıcacık bir yerde. Hadi bakalım. Bir tanışalım bir bebeğimizle.
1: Bir saniye. Biliyorum çok oldum ama son bir şey rica edeceğim. Şuna bir kolonya fısfıslasak olur mu? Yani değdirmeden önce şimdi tenime. Çantam da var benim. Ne satacağım? Değdirme bir yere.
4: Sorun olmaz değil mi?
1: Lütfen, ne olur.
0: Tamam.
1: Değdirme Esat.
4: Müsaadenizle.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Sürünmesin hadi.
0: Biraz titiziz galiba.
4: Evet.
0: Şöyle.
4: Evet.
1: Hani nerede? Ben ses falan duymuyorum. Hiçbir şey duymuyorum. Neden? Neden ki? Ne oldu?
0: Şimdi hep birlikte duyacağız.

0: ses onun kalbinden mi geliyor?
1: Evet Gülben. Bebeğimizin kalp atışı bu.

0: Her bir hücren bana ait. Vay vay vay vay. Hücre sayısı bayağı bir artmış, baksana. Ama kız apaçık söyledi sana. Takdir etmek lazım. Cümlemize geçmiş olsun.
1: Teşekkürler. Bence bu var ya kesin sana benzeyecek. Burnu zaten aynı seninki gibi. Ya gözleri de kocaman kocaman. Ceylan gözlü, aynı sen. Gülben. Duygulandın mı sen canım benim?
2: Hayır, ondan değil. Göremiyorum onu ben. İnsan bebeğini görmez mi? Çok kötü bir anne olacağım. İnsan yavrusunu tanımaz mı, görmez mi? Yok, göremiyorum bebeğimi ben.
1: Ya canım benim, bu fotoğraflar öyle net görülür, hemen anlaşılır şeyler değil ki. Bak, şu işte. Bak, tam parmağımı koyduğum yer. Bak, kafası o.
2: Bakayım.
1: Sen giyinirken ben de içeride doktor hanıma sordum. Yoksa nereden anlayacağım?
2: Aa, şu mu kafası?
1: Evet, o işte.
2: Aa. O mu? Ne kadar minik. Fasulyeye benziyor. Şu ayakları mı?
1: Evet, evet işte bak, anladın sen de. Bak orada.
2: Ya.
1: Nasıl yatıyor? Çok mutlu.
2: Nasıl? Nereden anladın mutlu olduğunu?
1: Senin karnında çünkü.
2: Ya.
1: Hadi ya. Doğsun artık. Vallahi çok sabırsız oluyorum. Doğsun. Bana baba desin.
2: Ben de anne desin.
1: Ne diyecek sana? Ne diyecek tabii.
2: Tamam. Ama önce anne mi desin?
3: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Hemen geri arıyorum.
6: Kerem abi.
5: Ayrola çocuklar.
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
6: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınız oluyor.
9: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen.
7: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
13: Şak diye.
5: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor,

0: bilgisayar çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Vallahi bravo Turkcell.
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
5: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
4: reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
4: Gerek var mı?
7: Bu otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
10: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot, Ice
11: Break. MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
13: Budur

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: sadece durladım.
1: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: Yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Oral-B Lux Perfection diş macunu Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her an.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Yani ısrar ettin geldim de ne bu şimdi ya? Niye geldik buraya?
1: Arkadaşlarına ne kadar cool bir sevgilim var, beni tırmanışa getirdi demen için.
0: Tırmanışa mı? Ben öyle saçmalama artık, yok ben yapamam ki böyle bir şey.
1: Ya Neriman bak, pişman olmayacaksın, söz veriyorum çok eğleneceğiz.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Eğleneceğiz. Benim ablam, ben ablamın derdindeyim, sen bana eğleneceğiz diyorsun.
1: Tam da bunun için getirdim seni buraya. Gülben ablan da aradı, bak ablan da doktoru kabul etmiş.
0: Doktorda çünkü sihirli değnek var. Ablam iyi değil işte. Ya o bu haldeyken ben öyle içimden gelmiyor ya. Ben eğlenemem. Yapamam. Yapamam yani.
1: Neriman. Ama bak yine de bu iyi bir gelişme. Ya daha da iyi olacak. Göreceksin.
0: Ya gelişme gösterse ne olacak ki? Her seferinde pat geri düşüyor. Biz de onunla birlikte umutlanıyoruz. Sonra yere çakılıyoruz. Bu kalsın. Ben bari burada çakılmayayım ya.
1: Tam da bunu göstermek için getirdim seni buraya işte. Bak, zirveye bir kere çıktıktan sonra artık başarmışsın demektir. Düşsen bile tekrar oraya çıkabilirsin, tırmanabilirsin. Ablan da içinde bir yerde biliyor bunu. Evet. Düşecek olursan korkmana hiç gerek yok. Direkt mindere düşeceksin. Yani sıfır risk. Hiç risk yok. Anladın mı? Üstünden geçelim mi bir daha?
0: Yok tamam, gerek yok.
1: Tamam. Hazır mısın?
0: Tamam, hazırım.
1: Hadi. Şimdi tutacağı iyice kavra. Tamam, güzel. İyice kavra, sıkı tut.
0: Of ya kayarsan?
1: Kaymazsın. Ya korkacak bir şey yok. Zaten çok yüksek değil aşkım, hadi.
0: Senin için değil. İnsan kaldırımdan düşünce bile yaralanabilir.
1: Burada her şey senin kontrolünde. Hem düşersek bile beraber düşeriz. Seni hiç bırakmayacağımı biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum.
1: Hadi.

0: Bilmediğim.
1: Benim hiç şüphem yoktu ki zaten. Kızım sen deren oğlusun. Ablan da böyle başaracak işte, biliyorsun değil mi? Hem düşse bile siz de onun minderi olacaksınız. Her düştüğünde düşünü yumuşatmak için orada olacaksınız.
0: Seni çok sevdiğimi söylemiş miydim?
1: Hayır, ama şimdi söyleyebilirsin bence.
0: Seni çok seviyorum.
1: Artık ölsem de gam yemem.
0: Ne yapıyorsun? Dur dur yapma, dikkat
1: et. Seni çok seviyorum.
0: Dur.
1: Hadi gel.
0: Geliyorum.
1: Gel.
0: Ay.
2: De bu var.
3: Güzelmiş bu.
2: Bahsettiğim şey tam bu.
3: Nerede çektin bunu?
2: Burada. Hmm. Aa bu yanlış.
3: Çok girdi.

0: Saçmalama. Yeri değil. Ceylan fark ederse bitersin.
1: O gitsin. Sonra gör bunun işini.
0: Bak ne diyeceğim. Kazan dairesi uzun zamandır boş kaldı. Uygun adayı bulduk galiba. Ha? Ne dersin?
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz

0: Selvi'ye ne olmuş Abdüley?
1: Abi Kenan'ı öldürdüğünü itiraf etmiş.
0: Kim ettirmiş lan? Bu Leyla manyak mı? Nasıl buna müsaade eder? Allah kahretsin, her şeyi berbat edecek.

0: Bunun için mi kayboldun ortadan?
1: Başkan, siz benden kara istediniz. Ben de onun yakınına girebilmek için ne gerekiyorsa yaptım.
0: Biz sana çocuk yapma dedik.
1: Karının güvenini kazanmak için başka çarem yoktu.
0: Kazandın mı bari karının güvenini?
1: Siz Ferman'ı öldürene kadar kazanmıştım.
0: Üzüldün mü Ferman ölünce? Ne de olsa çocuğunun babası.
1: Bana haber vermeniz lazımdı.
0: Ne yapacaktın? Engel mi olacaktın?
1: Engel olamadım ama intikamını alacağım.
0: O zaman metropol sorumlusuna gideceksin. Ferman'ı biz öldürmedik.
1: Bırak palavrayı.
0: Ferman ölünce Kara ne yaptı? Üzüldün mü çok?
1: Bunu hiç öğrenemeyeceksin.

0: Aşk senin gözünü kör etmiş. Üzülme bebeğini düşün.
1: Allah belanı versin.
0: Şimdi kara seni merak ediyordur. Ama merakını gidereceğim. Alın bunu aşağı.

0: Biliyordum çocuğumu kaçırdığını. Gizlemek için mezara tahrip edilmiş süsümü verdim.
1: Önce git başımdan, bir de seninle uğraşamam.
2: Polat Alemdar, ne yapıyorsun burada? Bu mezar neden açıldı?
1: Açanları bulursanız bana da söylersiniz.
2: Ben sana soruyorum.
1: Kendi çocuğumun mezarını bozduğumu mu düşünüyorsunuz?
0: Çocuğunun mezarı olsa bozmazsın tabii. Oğlum yaşıyor.
1: İnci, sen aklını kaybettin, bana da kaybettirme.
2: Bir dakika, tehdit yok. Bizimle adliyeye geliyorsun.
3: Abi gelmezsen hakkımızda işlem yapar. Biteriz.
0: Polat, bırak inadı. Oğlumu bir kere göster bana, bu iş bitsin.

0: Selvi nerede?
1: İfade veriyor, savcının yanında.
0: Odası nerede savcının?
1: Ne yapacaksın? Savcının odasını mı basacaksın?
0: Buna nasıl izin verirsin?
1: Senin başına bir şey gelmesin diye kızcağız itiraf etti. 50 kere aradım sizi. Biriniz telefonunuza baksaydınız bu iş buraya gelmezdi.
0: Keyfimizden kaybolmadık. Biz de onun için uğraşıyoruz.
2: Abi bırakın konuşmayı. Ne yapacağız?
1: Yapacak bir tek şey var. Meşru müdafaa olduğunu ispat edeceğiz.
0: Öyle bir şey yok. O bir şey yapmadı. Dolayısıyla da meşru müdafaa diye bir şey yok. Selvi saçmalıyor.
1: Ne oldu avukat bey?
3: Savcı hanım, tutuklamaya sevk ettiler.
0: Ne demek tutuklama? Sen ne işe yarıyorsun?
2: Abi bir dur, sakin ol. Selvi'yi görelim önce.

0: Beyefendi, tutuklu var, gelemezsiniz.
1: Dur, bırak girsin, bırak.
0: Giremezsiniz.
2: Birader, hakim gelene kadar görüşeyim.

0: Sakın bana kızma.
1: Sana nasıl kızmayayım?
0: Kızma.
1: Niye benim sözümü dinlemedin?
0: Seni içeri atarlarsa çıkamazsın. Ben girip çıkacağım.
1: Sen mapusluğu çocuk parkı mı biliyorsun?
0: Neyse ne. Girince görürüm.
1: Girmeyeceksin. İnkar et, saçmaladım de. Kocamla kavga ettim o yüzden de.
0: Artık kendi bildiğimi yapacağım. Senin dediğini değil.
1: O nasıl laf lan?
0: Ben seninle son nefesime kadar mutlu yaşayacağım. Bu iş bugün çıkmasa yarın çıkacak. Niye mutsuz, huzursuz olayım?
1: Ben hallettim aklına tükürdüğüm. Adli tıbbı yaktım lan.
0: Delillerimi yok ettin.
1: Evet.
0: İçimdeki izi de ben yok edeceğim.
2: Haklıyım.
0: Ne olursa olsun razıyım. Bütün alem bilsin ki sizin sonu, hele kadına yapılan sonu ölümdür.
1: Ağlama. Sakın ağlama. Sen ağlama ki ben bütün alemi öldürmeyeyim. Lan ağlama. Allah'ını seviyorsan ağlama.
0: Seni sevdiğim için ağlıyorum.
3: Hakim Bey, yalvarıyorum.
4: Savcı Hanım, ne diyorsunuz siz? Ayıptır.
3: Kızı içeride yatırmayın. Tutuklama yapmayın da hangi tedbiri uyguluyorsanız uygulayın.
4: Leyla Hanım, meslek onurunuz için yapmayın, rica ederim. Ben de bu dediklerinizi duymadım.
3: Duyun. Benim için bu mesleğin onurundan daha büyük bir onur meselesi. Zavallı kızcağız ona tecavüz edip canına kasteden şahsı istemeden öldürmüş.
4: Bir meslektaşımın bu kadar alçalmasına dayanamam. Lütfen vazifenizden istifa edin.

0: Boşuna uğraşma. Sıkı bağlıyorlar.
1: Ben zannettim ki beni görünce ipleri koparırsın ama hiç.
0: Beni gördün, hemen havaya girdin yine.
1: Ne gireceğim? Polat abiye mahcup oldum. Onu düşünüyorum ben.
0: Canımızı kurtarırsak iki mahcup özür dileriz abiden.
2: Fazla alışmayın buraya. Yakında göndereceğim sizi.
0: Ben elindeyim. Kızı bırak gitsin.
2: Vay. Çok mu önemli bu kız senin için? Benden size tavsiye. Ne gerillaya ne de kontr gerillaya aşk yaramaz, bozar. Değil mi Zilan?

0: Arkadaşlar. Arkadaşlar geri çekin. Geri. Yaklaşmayın arkadaşlar. Tamam. Geri durun.
1: Sürekli yoluma çıkıyorsun Mete.
2: Kameralarla geçeceğiz sensin.
1: Bu son şovun olacak. Doya doya keyfini çık. Bundan sonra kameralar cenazene gelecek.
2: Bizi kimler öldürmeye çalıştı? Polat Alemdar. Ama gördüğün gibi biz dimdik ayaktayız.
1: Seni cezaevinde bir ömür çürütecektim.
3: Efendim, biz de konuştuklarınızı duymak istiyoruz. Mete Bey'e yöneltilen suçlamalar hakkında ne diyeceksiniz?
1: Adaletin yerini bulması için ben şahsen ne gerekiyorsa Mete için yapacağım.
3: Mete Bey, siz ne diyeceksiniz bu konuda?
2: Polat Alemdar sevdiğim bir kardeşim. Sağ olsun, büyüklerini unutmamış. Bizi desteklemeye gelmiş. Şunu bir kez daha belirtmek istiyorum ki milletimizin böyle evlatları var olduğu sürece devletimiz sahipsiz kalmaz, bizim de gözümüz arkada kalmaz.
4: Ne oluyor lan? Kapı yok mu orada reis?
5: Selvi'yi tutukluyorlarmış.
4: Ne diyorsun reis sen?

0: içeride değilsin?
1: Hakim geldi.
0: Kızın yanında olsana.
1: Yüreğim dayanmıyor oğlum.
0: Abi verecek tutuklamayı. Belirsiz bir şey yok. Bari kızın yanında ol.
1: Lan aynı yemeği yiyoruz, aynı suyu içiyoruz. Bu senin vücudun bunu nasıl zehir negatife çeviriyor? Bir kere de hayırlı bir laf et.
0: Çok yapma.

0: moral verdin öyle mi? Bin kere yargılandım, bin kere tutuklandım. Bir kere böyle kötü olmadım. Geldi at baba.
1: Ne diyorsun sen?
0: Baba diyoruz, ne diyoruz?
1: Dersin tabii. Utanmıyor musun lan bacımı yakmaya? Reis, gir içeri söyle. Pusat Çakır teslim olmaya geliyor. Kenan'ı ben vurdum.
0: Kenan vurularak ölmedi. Allah'ın beyi sizi. Yeter ulan senden çektim. Çek git lan.
2: Gel lan buraya.
3: Fatih Bey,
0: bırak kapıyı. Bakın.
2: Emel al.
3: Nefes alın. Nefes alın. Derin derin nefes alın. Kendinize gelin.
0: Evet bu. Bu.
3: Ya Rabbi şükür. Kendinize geldiniz. Efendim ben ne zaman teslim olacağım? Yenge tutuklanacağım mı, tutuklanmadan mı? Ne zaman?
0: Bir çek elini ayağın üstünden.
3: Tamam efendim.
0: Sen niye teslim oluyorsun? Alan delisi.
3: Efendim Selva Hanım beni aradı. Gittim hadiseyi gördüm. Aklım başımdan gitti. Teslim olmasını engelledim. Sonra da ormana gömdüm diyeyim. Kapı gibi raporum var. Atamazlar içeri.
0: Sen ne içtin de böyle saçmalıyorsun?

0: Tamam Leyla.
1: Ne tamamı? Belki ölüyorum. Biriniz bir telefona bakın. Cahil çocuk gitti, teslim oldu.
0: Haklısın, ne diyeyim?
1: Hiçbir şey deme. Haklı olmamın kimseye bir faydası yok. Hele Selvi'nin haklı olmasının hiç. Kız şimdi nasıl gidip yatacak?
0: Nasıl yatacak bilmiyorum ama vicdanı rahat yatacak.
1: Ben vicdanım rahat yatamayacağım.
0: Gülüm, bu dünya fırıldak bir dünya. Gittik oğlumun mezarının başına, açmışlar kabri. Döndük buraya, Selvi teslim olmuş. Mete cart curt ediyor. İnci delirmiş, oğlum da oğlum diyor. Ne yaparsın? Geldik bir kere dünyaya.
1: Çok istedik sanki dünyaya gelmeyi.
0: İsteyen bir irade olmuş ki gelmişiz. Beğensen de beğenmesen de fırıldak bir düzen bu. Bir de beni düşün. Dünyayı kurtarmaya çalışıyorum. Mezardaki kemikleri bile kurtaramıyorum. Bırak sen Selvi.

0: Maalesef efendim. Tutuklandı.
1: Kafanı kaldır Çakır. Kardeşin namusu için yatacak.

0: Ya Zaza, kaç yaşında adamsın, nelerle uğraşıyorsun?
1: Neden? Çocukla oyun oynanır.
0: Zaza, bu zat artık Memati'nin kayınbiraderi. Ayıptır, akrabası.
1: Öldüreyim mi pis zatı? Öldürmeyeyim. Niye? Memati'yi sevim diye. Yoksa öldürdüydüm.
0: He, seviyorsun. Senin sevgin de, kinin de adam öldürür.
1: Hele beni şimdi anlattığıma pişman etme. Sen şimdi tırları verir misin, vermemiş misin?
0: Ya Zaza, ne yapacaksın o kadar tırı?
1: Avrupa'ya seyahate gideceğim. Tırların arkasında çok güzel yatıl imiş. Ya ne demek ne yapacağım? İş yapacağım da.
0: Alo. Sen kimsin? Dur hele dur. Tane tane söyle.
1: Ne oluyor?
0: Tamam. Dediğini söyleyeceğim Polat Alemdar'a.
1: Ne oluyor diyeyim ya?
0: Ya Zaza ne edeceksin? Seni alakadar eden bir şey değil.
1: Meraktan ölürüm.
0: Zaza, seni hiçbir şey öldüremiyor. Bari merak öldürsün de kurtulalım. Zeynel!
1: Hele tahmin edin. Ne iş çeviriyor bu Zülfikar ağa?
2: Dayı, ayak yaptı. Bizi başından yollamak için.
1: Ne ayak? Batı benze attı Zülküf'ün.
3: Dayı, örgütle ilgili bir şeydir. Polat Alemdar öldürdü ya Şahmeran'ı.
1: Ya bana niye demedi Zülküf? Bilin ki örgütle halay çekik bu sıra.
3: E dayı, demek bizim iş yaptığımızı biliyor örgütle. O yüzden dememiştir.
2: Dayı, bizden ne istisin? Zülküf ağaya soraydın.
1: Beyninizi çalıştırın ha. Doktorlar değil ki. Günde 15 dakika jimnastik yapın.
2: Beynimi zırklayı jimnastik yapa. Benim beynimin çalışması için 1 kilo kavurma, 1 kilo bulgur yiyeceğim. Üstüne de 1 tepsi baklava ki anca. Oh, yok.
1: Oğlum, hem o da aynı traktörümüşü. 1 kilo mazot yemeden marşa ses vermedi. Ve...
4: Dede öksür. Sırtın çok iyi dedeciğim.
5: Aman ne güzel kızım.
6: Ben diyordum ki Nisan'da ayağa kalkarım. Ama niye böyle oldu?
7: Egzersizlerinizi yapıyor musunuz?
6: Yapıyorum da doktor bey. Sıkıntılar ardı sıra geldi. Belki o mu tesir etti?
7: Olabilir.
4: Dede kalbin güm güm ne çok atıyor?
5: Bak kalbim bir şey diyor sana. Duyuyor musun?
4: Ne diyor?
6: Doktor, bak eğer yürüyemeyeceksen bana beyhude ümit verme.
7: Nasıl anlaşmıştık Nazife Hanım? Ümitsizlik yok. Böyle düşünmek, böyle şeyler söylemek yok.
4: Dede duyamıyorum.
5: Nasıl duyamıyorsun? Ben güzel Elif'imi çok seviyorum diyor.
6: Peki bu inciye bir çare yok mu doktor bey? Kızın durumu iyice kötüledi.
4: Ben de ninemi, dedemi, bir de babamı çok seviyorum diyor.
5: Hadi doktor amcaya stetoskopunu verelim.
4: Teşekkür ederim.
7: Bir şey değil. Geçmiş olsun.
0: Can Polat, bu herif kimdir, necidir?
8: Şahmeran'ın özel ekibinden Zülfikar Ağa. Cahit elinde.

0: Sana ne söyledi?
1: Polat Alemdar'a söyle. Karayı 2 saat içerisinde Çekmeköy'deki gasilhaneye getirsin dedi.
2: Herif bizi diri diri gömecek anlaşılan.
0: Yok Kara. Temizleyip öyle götürecek.
3: Gasilhane bizim için iyi abi. En azından kontrol edebileceğimiz bir yer.
0: Abdüley, orayı söylediğine göre bir planı var. Takip ettirmemek için her şeyi yapacak. Hazırlıklı olmamız lazım.
3: Ne yapacağız abi?
0: Öncelikle karaya bir izleme cihazı takacağız.
2: Garanti ararlar.
0: Olsun. Onlar bizden bunu bekleyecekler. Beklediklerini verelim ki beklemedikleri yerden saldıralım.
2: Eyvallah.

0: Nerede bu adam ya? Gelecekse gelsin, bitirelim şu işi.
1: Kara, ne olursa olsun planın dışına çıkmak yok.
2: Tamam Polat Alemdar.

0: Polat Alemdar.
1: Karayı Kasilhane'ye gönder.
2: Ben cahitleri görmeden kimseyi bir yere göndermem.
1: Dediğimi yap.
3: Kapattı mı abi?
2: Planı ne bu herifin?

0: Balat Alemdar.
1: Gördün mü Cahit'i?
2: Gördüm.
1: O zaman vaktinin az olduğunu anladın.
0: Kara binaya girer
1: girmez sana yerlerini söyleyeceğim.
2: Ben yetişene kadar ölürler. İpi çıkar, karayı gönderiyorum.
1: Merak etme, daha 5 dakikan var, bir şey olmaz.
3: Eyvallah. Ben Cahit'leri bulacağım. Siz karayı takip edin.
4: Tamam abi.
2: Parayı aldın. Cahitler nerede söyle?
1: Arkanı dön.
0: Metruk bir bina görene kadar git.

0: Elbiselerini çıkart.
1: Hayırdır? Kefenleyecek misin?
0: Ne diyorsam onu yap.
1: Sıkıyorsa gelsen çıkar.
0: Islah.

0: Efendim abi.
1: Abdüley, gir karaya al hemen.
0: Abi, 3 davul çıkardılar içeriden.
2: 3 ayrı araca koyup götürdüler.
0: Üçünü de takip edeceğiz. Durduralım mı?
1: Durdurun, geliyorum.
0: Tamam abi.

0: İn aşağı. İn dedim.
1: Kardeşim, meftaya da mı saygınız yok? Tövbe tövbe, manyak mısın sen birader?
0: Aç tabutu. Aç yoksa sıkacağım kafana.

Giy şunları. Gelinini görmek istiyorsan dediklerimizi harfen yapacaksın. En ufak yanlışında seni de gelinini de öldürürüz.

0: Getir buraya. Açın yüzünü. Hayatımdaki en mutlu günlerden biri. Sonunda senin gibi bir ajan halkımıza hesap verecek.
1: Sen git ağababaların gelsin. Sen bana hafif kalırsın.
0: Bizi küçümsedin. Bak elimizdesin.
1: Tamam da çağırsan gelirdim. Bu kadar katakulliye gerek yoktu.
0: Gelinin aşağıda. Seni özlemiş. Bekletmeyelim daha fazla.

0: İyi misin? Git yaranı temizlettir hemen.
1: Tamam abi.
2: Tamam. Abi hiçbirinde yokmuş. Karayı aldılar maalesef.
0: Gülüm, sizi nerede tuttuklarına dair bir fikriniz yok mu?
3: Yok abi. Gözlerimizi bağlamadan hiç dışarı çıkarmadılar.
0: Abdüley, şu karanın adamını istihbarattan alın. Gelinin gittiği adamı bulun.

0: Oğlun senden büyük adammış. En güvendiğim elemanıma saf değiştirtmiş. Geldi benden intikamını almaya kalktı.
1: Boşuna nefesini tüketme. Bu kadın benim umurumda bile değil.
0: İyi madem, sıkalım kafasına gitsin.
1: Vallahi senin adamın. Sen bilirsin. İster sık, ister sıkma.
0: İki acı üst üste gelecek Kara. Oğlunkini atlatamadan torunun acısı sana ağır gelmesin.
1: Gelsin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
5: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
4: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
6: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
5: Aa!
4: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
5: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
4: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
5: Pet otel var.
4: Daha bir sürü şey var ama yani.
5: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
4: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
7: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
5: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
4: Artık bir kahve de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
4: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
8: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
9: Rams.
10: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ limonata. Oh. Ve limonata dans.

0: bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak. Obseso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
4: Break. Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a
6: değerinde trink sat. Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trink sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
3: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
4: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
5: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
6: İşte bu be.
7: Bir menüyle tüm gün tok gezeni çok.
8: Aynen öyle abi.
9: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
3: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
10: Çok sevenimiz çok.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Anın

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut

0: koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
3: şeftali.
4: Budur.
3: Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendinlere uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
6: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
7: Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
9: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
9: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
11: Araba şamalos.
12: Oo.
11: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
13: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
14: A101'de yazın yıldızları. 12-15 Ağustos tarihleri arasında Vera 5 litre ayçiçek yağı 429 lira. Piliç bonfilenin kilosu 189 lira.
15: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
16: Bilmiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
15: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük doy körlü menü Arby's'de.
17: Çok, sevenimiz çok.
18: Düğün ve gelin. Ve gelin başı. Ve gelinin başındaki kaynana. Ve başındaki kaynama. Ve Uludağ limonata.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Torunum senin elinde olacağına ölmesini tercih ederim.
3: Hah, şöyle yola gel. Torununu öldürmeyeceğim. Aksine doğacak, büyüyecek. Halkımızın kahramanlarından biri olarak bizzat yetiştireceğim.
4: İyi.

0: Siz çıkabilirsiniz.
1: Ne işin var burada?
0: Seni görmeye geldim.
1: Ben iyiyim.
0: Sevindim. Ne içersin?
1: Gerek yok.
0: Kahve söyleyeyim. Nasılsa sabaha kadar buradayız. Bir yandan sohbet eder, bir yandan kahve içeriz.
1: Bunu yapmana gerek yok.
0: Ben yapmak istiyorum.
1: Leyla, her gece gelip buraya benimle oturamazsın. Bu gece değilse de yarın hücrede yatacağım.
0: Benden sıkılacağını hiç zannetmiyorum. Polat'la Memati'yi çekiştirmeye başlarsak bize ne günler yeter ne de geceler. Nasıl içersin kahveni? Söyle bakalım.
1: Orta.

0: Hayırdır usta?
1: Zilim bozulmuş Memati. Açtım girdim.
0: İyi yaptın usta. Buyur. Bir şey içer misin?
1: Ben bir çay koyayım karşılıklı. Olur mu Memati?
0: Usta kusura bakmazsan ben soğuk takılıyorum.
1: Keyfine bak Memati. Ben kendimi alırım.
0: Kara işi ne oldu usta?
1: Beceremedik Memati. Karayı aldılar.
0: Usta Cahit?
1: Onları da biz aldık Memati.
0: Gün bitmeden hayırlı bir haber de duyduk.
1: Çok koyuyor biliyorum ama Memati, bu da geçecek. Çıkartacağız kardeşimizi.
0: Kevgir'e döndük usta. Hep geçiyor da delip geçiyor.
1: En azından derdimizi paylaşacağımız, yaralarımızı saracak birileri var Memati.
0: Bu yaştan sonra hayatta ilk defa yaşamak istedim usta. Bir yuva kurmak, bir aile sahibi olmak.
1: O da olacak Memati. Servi'nin bugün yaptığını duyunca bir kez daha anladım ki doğru kişiyi seçmişsin.
0: Acaba o doğru kişiyi seçmiş mi onu bilemiyorum usta.
1: Hiç şüphen olmasın Memati.

0: Kartalın serçeyle uçtuğunu hiç gördün mü?
1: Usta Selvi'yi kafese kapattılar. Bu saatten sonra uçmamız zor.
0: Sen benim sözüme inanmıyor musun?
1: Haşa usta.
0: Öyle bir düğün yapacağız ki dostumuz da düşmanımız da bir ömür konuşacak.

0: Eve gitmeyecek misin Çakır?
1: Hangisi beni çıldırtıyor? Bacımın cezaevine girmesi mi? Yoksa Memati olan hıncım mı? Karar verebilsem gideceğim.
0: Anlaşılan sana uzunca bir zaman uyku yok. Selvi meselesi çözülse de Memati'ye olan hıncın gittikçe büyüyor.
1: İyidir, iyidir. Büyüsün ki gözümüz ondan başka bir şey görmesin. Bak, Zaza'ya olan hıncımızı büyütmedik, gözümüzden kaçtı. Ne yaptın o işi?
0: Tamamdır Çakır, yarın hallediyoruz.

0: Anlattı mı Abdül'ü?
1: Anlattı abi ama bilmiyorum doğru mu söylüyor.
2: Oyalıyor bizi abi.
0: Bana anlatsın. Anlatsın bakayım. Bakayım doğru mu söylüyor.
3: Abi benim bir suçum yok. Bırakın beni gideyim.
0: Korkma. Bildiklerini anlatırsan bırakırım gidersin.
3: Abi yemin ediyorum doğru söylüyorum. Benim kuaförden başka bir bildiğim yok.
0: Sakin ol. Tane tane. Kız sana geldi. Ne yaptın?
3: Abi Ataşehir'de bir kuaför var. Götürdüm oraya bıraktım. Başka bir şey bilmiyorum.
0: Bu kuaför Kendall'ın adamı mı?
3: Evet abi.
0: Nasıl haberleşiyorlar?
3: Onu bilmiyorum.
2: Yalan söylüyor abi. Bana verin 10 dakikada konuşturayım.
0: Baki. Bir 10 dakika konuşma. Meseleyi çözelim. Cahit. Meseleyle ilgili bir şey falan duydun mu?
4: Yok abi. Ama herif normal bildiğimiz örgütçülere benzemiyor.
0: Nasıl benzemiyor?
4: Ne bileyim abi. Çok garip tipli biri.

0: Uzun saçlı, bıyıklı, küpeli. Buram buram parfüm kokuyor.
1: Sabah gidip bakın şu kuaföre. Bir şey çıkarsa bana haber verin. Bir şey çıkmazsa örgütün üstüne gideceğiz.
0: Abi örgütün haberi yok bunlardan.
1: Karayı götüreceği yer örgüt Cahit. Pazarlığı yapınca teslim edecek. Olmadı oradan alacağız.
2: Tamam abi.
3: Abi ben ne olacağım?
1: Bu iş çözülene kadar kapatın bir yere. Sonra bırakırsınız.
4: Ya sen fal bakmayı da mı biliyorsun?
5: Sen ne diyorsun? Fakültede arkadaşlar kuyruk alıyorlardı. Meşhurdur benim falım. Hiç yanıldığım olmadı.
6: Meraklandım şimdi. Bir bak bakayım ne zaman cezaevinden çıkacağım.
5: Bunun fallık bir durumu yok. Tutuklamaya itiraz edeceğiz, çıkacaksın. Asıl bak burada gelinlik çıkmış. Bak.
6: O kefen olmasın.
5: Bak savcılığıma laf ettiririm ama falcılığıma laf ettirmem. Gelinlik diyorsam gelinlik. Hem de hiç vakti kalmamış.
6: Ya sen resmen hileli bakıyorsun bana moral vermek için.
5: Yok hayatım. Gerçekten ne görüyorsam onu söylüyorum. Bak kalabalık. Sen gelinlik giymişsin. Herkes oynuyor. Bir de silah var.
6: Bak şimdi inandım. Silah atılıyorsa kesin bizim düğünümüzdür. Siz de görmezden geleceksiniz artık.
5: Öyle mi?
6: Ne oldu? Ne gördün?
5: Hiç canım. Çok güzel her şey.
6: Yok yok, canın sıkıldı senin.
5: Bu Pusat'la Memati'nin araları düzelmeyecek herhalde. Burada da kavga ediyorlar. Öyle çıkmışım.

Zile de bastın. Evde kimse yok işte. Sonra gel. Kimse yok dedi kardeşim. Laftan anlamıyor musun?

0: Niye laftan anlamıyorsun lan? Kimse yok diyorum.
1: Efendim, biliyorum aklınızın ve kalbinizin cezaevinde olduğunu.
0: Biliyorsan ne diye geldin buraya?
1: Ben yarın teslim olacağım. Size haber vereyim, kendi başıma iş yapmış olmayayım dedim.
0: Hüsnü, sana teslim olmak yok dedimse yok.
1: Efendim, beni nasıl olsa yatıramazlar. Siz içeri girerseniz yenge hanımefendiyi kim kurtaracak?
0: Hüsnü sağ ol. Eksik olma ama bu şahsi meselem. Bundan dolayı kimsenin zarar görmesini istemiyorum.
1: Efendim, sizi bizi yok. Söz misal, benim böyle bir derdim olsaydı, sizin 46'tan raporunuz olsaydı, siz de benim için yapardınız.
0: Hüsnü, yedirtme raporunu. Bas git.
1: Efendim, ifademi yazdım, ezberledim. Bir bakın, eksik yanlış varsa haber verirsiniz. Ama
0: İfaden baştan sona yanlış. Ne diyorsam onu yap. Yürü.
1: Ama
0: Yürü.

0: Baba ben doktor olacağım büyüyünce.
1: Hani şarkıcı olacaktın?
0: Hem şarkı söylerim hem doktor olurum. Dün dedemin sırtını dinledim, göğsünü dinledim, dizlerine baktım. Nineme de doktor baktı.
1: Ne dedi doktor?
0: Sürpriz! Ninem yürüyecek biz! Yanım babam!
2: Durumu iyi dedi doktor.
3: Sıkıntılar olmasa şimdiye kalkmıştım ayağa.
2: Sen konuştun mu doktorla? Sana bir şey söyledi mi?
1: Buyurun doktor bey.
4: Annenizi muayene ettim biraz önce.
1: Durumu nasıl?
4: Açıkçası durumu pek umut verici değil. Beklediğim reaksiyonları göstermiyor. Ama ben kendilerine tersini söyledim.
1: Konuştum baba. Doktor dedi ki Elif ninesiyle ilgilenmiyor. İlgilense çoktan ayağa kaldırırdı. Bir de doktor olacakmış. Nasıl olacaksa?
0: Bak nine, diyorum sana. Sütünü içeceksin, yumurtanı yiyeceksin. Dinlemiyorsun beni. Ben doktor olmak istiyorum. Dediklerimi yap.
3: Canım kızım benim.
0: Canım ninem benim.
5: Ajan mısın lan sen? Ne saçmalıyorsun?
6: Başkan, senin bile bilmediğin şeyler var.
5: Benim bilmediğim ne olacak? Yok Şahmeran özel ekibiymiş, yok gizliymiş. Beni mi yiyorsunuz?
6: Bu senin için yeterli kanıt mı? Kara denen ajanı aldık. Başkanımızın intikamı için yargılamak üzere Kandil'e götürmemiz lazım.
5: Nereden bileceğim Kara ile birlikte emperyalist bir komplo kurmadığınızı?
6: Ara Kandil'i sor. Kod adı Şirvan. Şahmeran Başkan'ın gizli dosyalarında kod adlarımız var.
5: Şimdi bu ajan görünüşlü komprador kılıklı adam. Şahmeran Başkan özel adam öyle mi? Niye kurmuş Şahmeran Başkan bu özel ekibi?
6: Örgütün taktik ve stratejilerinden sapan olursa kafasına sıkmak için.
5: Bizde niye gizli peki? Çünkü siz bizim için varsınız öyle mi? Bizim kafamıza sıkmak için.
6: Örgüte devamlı TC ajanları sızdığı için sizden bile gizli.

0: Yazık yazık. Bu güzellikle nasıl zengin birini bulamıyorsun anlamadım.
1: Paralılar kapılmış şekir.
0: Nereden biliyorsun? Hepsine mi baktın?
1: Senin bildiğin biri var galiba.
0: Çok zengin bir müşterim var ama biraz maço.
1: Bu sıralar hiç modum yok şekerim.
0: Sen yine de bir düşün. Kaçacak balık değil.
1: Aa! Ne oluyor ayol?

0: Bir soru soracağım. Cevabını alamazsan bir yerini keseceğim. Ama saçını değil. Kendal nerede?
1: Şirvan arkadaş. Kandil'le görüştüm. Karatlacan'ı yakalamakla halkımıza büyük bir kazanım sağladınız.
2: Teşekkür ederim başkan.
1: Bundan sonrası bize ait. Arkadaşlar seninle gelip kara atlacanı teslim alacaklar.
2: Benim aldığım talimat o yönde değil başkan.
1: Benim olduğum yerde talimatları ben veririm. Tece şimdi bütün olanaklarıyla her yerde sizi arıyordur. Kara elinizde tutmanız çok riskli.
2: Başkan, karayı yalnız sana teslim ederiz. Kendal başkan size bizzat onu teslim edecek.

0: Buluşma yeri için sizden haber bekliyor.
1: Bak arkadaş, Şahmeren Başkan artık yok. Onun özel ekibi de olsanız, artık örgütümüzle bütünleşmeden size yaşama şansı vermem. Ya örgütün talimatlarına uyacaksınız, ya da yakaladığınız ajanla birlikte hain olarak yok olacaksınız.
0: Başkanım, biz hain olsaydık, elimizdeki güçle kendimize istediğimiz şahsi çıkarları sağlayabilirdik. Biz önderliğimize de, örgütümüze de sonuna kadar bağlıyız. Onun için sizin şahsen meseleye dahil olmanızı istedik.

0: Senin niye gözlerin şiş, uyumadın mı?
1: Hiç uyumadım.
0: İlk gün yatılmaz mapusta. Birkaç güne alışırsın.
1: Yok, ondan değil. Eltim geldi, benimle kaldı.
0: Hangi Eltin?
1: İnci. Memati kim olacak Leyla?
0: Nasıl kaldı? Otel mi burası?
1: Vallahi geldiğini görünce şoke oldum. Müdürün odasında sabaha kadar oturduk. Öyle iyi geldi ki.
0: Ulan insan babasının oğluna bu kıya yapmaz. İki elti bizi ezdiniz be kardeşim. Biri suçu üstüne alır. Biri gidip cübbesini yakar. Girer cezaevine, yarınlık eder.
1: Polat abiyle Leyla ne zaman evlenecek?
0: Deli kadından kurtulamadı ki.
1: İki düğünü bir arada yapardık işte.
0: Onlar bizimkine yetişemez.
1: Cezaevinde mi yapacaksın düğünü?
0: Yo, çıktığın gün. Buradan seni gelinlikte alacağım. Davulla, zurnayla gidip bütün aleme göstereceğiz düğün nasıl olurmuş.

0: Hayırdır kardeşim?
1: Çok hayırlı bir şey için geldim savcı bey.
0: Dinliyorum.
1: Kenan Katırcı cinayetine ilişkin olarak size çok önemli bilgi vereceğim.
0: Neymiş?
1: Ben olay yerindeydim efendim.
0: Ne gördün?
1: Hem gördüm hem de gömdüm. Selva'nın beni aradı yetiş diye. Gittim, camın önünde boğuşuyorlardı. İçeri girdim. Elime geçirdiğim bir şişeyle boğazını kestim. Sonra da götürdüm, bulduğunuz yerdeki yere gömdüm.
0: Selva Hanım suçunu itiraf etti.
1: Savcı bey, siz daha iyi bilirsiniz. Ama kadınların her dediğine de inanılmaz. Selva Hanım, ben onu kurtardığım için bana vefa borcunu ödüyor. İsterseniz olay yerinde keşif yapalım. Ben size ayrıntılarıyla anlatayım.
2: Maşallah çok tatlı.
3: Darısı başına Leyla'cığım.
2: İnşallah.
3: İstanbul'a tayinin çıktığında bir umutlanmıştım. Koca şehirde muhakkak biri Leyla'nın gönlünü çalar diye. Hala yok mu kimse?
2: Biri var canım ama biraz karışık.
3: Duyduğum doğru o zaman. Polat Alemdar mı? Çok üzüldüm. Gazetede okuduk. Çocuğunu kaybetmiş.
2: Hiç sorma. Onun yüzünden çok sıkıntı çekti.

0: Hayırlısı Leyla'cığım. İnşallah beraber çocuklarınız olur.
1: Olmazsa bunu verirsin artık. Sende bir tane daha var nasıl olsa.

0: Durum nedir Abdüley?
1: Abi bu dükkanından Kendall'a manita ayarlıyormuş.
0: Adamın en büyük zaafının kadın olduğunu biliyorduk zaten. Nasıl irtibat kuruyorlarmış?
1: Abi bu telefondan yalnızca Kendall'ın özel hattını arıyormuş.
0: Araman gereken özel bir saat ya da gün var mı?
2: Yok. Ne zaman birini düşürürsem ararım. Özel hattı çalınca iki eli kanda olsa cevap verir.
0: Ara. Bugüne kadar gördüğün en güzel kadını bulduğunu söyle.
2: Özel biri var başkan. Seninle tanışmak istiyor.
3: Ne kadar özel?
2: Bugüne kadar böylesini görmedin. O kadar söylüyorum.
3: Çok zamansız oldu. Beklet biraz.
2: Tamam başkan, nasıl diyorsan.
3: Ama merak ettim şimdi. Bir resmini gönder bakayım.
1: Ne yapacağız abi? Resim göndermezsek kuş kullanır.
0: Ne var Abdüley? Girin internete. Zevkine göre bir resim bulun, gönderin.
4: Safer, hele bir bak, bu asayiş mi, trafik mi?
5: Bilmiyorum dayı.
6: Bu saatte asayiş niye çevirme yapıyor dayı?
4: Niye oğlum? Bir tek gece mi asayiş berkemal oluyor?
5: Asayişmiş dayı.
4: Ya nasıl ya İmdat Bey? He?
6: Olmaz dayı, bu saatte asayiş çevirmesi olmaz.
4: Dur herhalde bir sonra, siz asayiş misiniz, kimsiz mi?
5: Zaten durduruyorlar dayı.
4: İşte onlar durdurmadan biz duracağız.
6: Dayı niye durak? Basak geçeyim. Uş.
4: Polislere o kadar ihbarda bulunmuşum, operasyon ihbarında bulunmuşum. He? Bana ne diyecekler ki? Dur oğlum dur. He?
7: Araçtan inebilir miyiz?
4: Kardeş asayiş mi?
7: Evet efendim.
4: Ben asayişi sevdim. Trafiği sevdim. Hele hadi inin Safer. İmdat inin. Hadi oğlum sen de.

0: Dayı, hakkımızda şikayet varmış. Emniyete gidecekmişiz.
1: Kim bizden şikayet edebilirmiş ki?
0: Bilmiyim dayı. Ben dedim sana durumu yak diye.
1: İyi ki durduk imdat. Gidek emniyete de o boş bela şikayetçi kimmiş öğrenek. Kardeş. Kardeş, siz sürün, biz arabayla takip edek.
2: Biz aracınızı getiririz efendim.
1: Sizinki yerli mi? Ben yabancı sevmeyeyim de.
2: Buyurun efendim.

0: Niye ağlıyorsun hanım?
1: Baksana bey, Leyla burada. Ayşe'nin çocuğu olmuş. Bir Elif yok aralarında. Ahsız yavrum.
2: Ah anne, ah.
0: Elif gitti ama Elif burada. Hem de Ayşen kızımızın hediyesi de burada. Ver bakayım kucağıma. Neyi var oğlumun? Ne diyor doktorlar?
2: Baba ciğerlerinde sıkıntı varmış.
0: Hazreti Hamza gibi pehlivan olacak. O yüzden ciğerleri dar geliyor. Doktorlarda sıkıntı var zannediyor.
3: Dede benim de kucağıma ver.

0: Hadi gel birlikte çıkaralım.
1: Oğlum. Yaşar Bey, oğlumun yerini buldum. Bana yardım edecek misiniz?

0: Kardeş, hangi emniyete gidiyik? Bundan sonrası jandarma bölgesi.
1: Özel bir yerimiz var, sizi orada ağırlayacağız.
0: Yahu niye zahmet ettiniz? Normal emniyete giderdik işte.
2: Dayı, bu yolun sonu iyi bir yol değil ha.
0: Dayat, dayı nasıl çıkmaz yola girmemiş. Hele bak aklımın sonu nereye varıyor.

0: Hoş geldiniz başkanım.
1: Hoş bulduk. Kara nerede?
0: Önce bir konuşalım.
1: Kandil'le konuştum. Başardın, hiç küçümsenemez. Yürütme konseyi senin metropolde daha çok eylemler yapacağına inanıyor.
0: Metropol sorumlusu sizsiniz.
1: Senin gibi pratik yeterliliğini ispat etmiş bir yardımcıya ihtiyacım var. Bundan sonra benim yardımcım olarak önemli görevlerde yer alacaksın.
0: Hiyerarşik düzene alışkın değilim. Yapabilir miyim bilmiyorum.
1: Yaparsın, yaparsın. Ben seni gerektiği gibi motive ederim.
0: Karayı getirin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Ayrola çocuklar.
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınızda oluyor.
8: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
6: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
10: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ı mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
11: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
12: Şak diye.
4: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
14: Türkcell'in çözüm gücü var.
4: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
4: Gerek var mı?
15: Sıcak bir gün ve uzun bir otomat sırası. Ve bir otomat. Ve otomat. Ve Uludağ Limonata.

0: gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Curly fries bir Arby's'de var diyeni çok.
3: Patatesi kıvır kıvır isteyeni çok.
4: İşte bu be.
5: Bir menüyle tüm gün top gezeni çok.
6: Aynen öyle abi.
7: Kim yiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük boy curly menü Arby's'de.
8: Çok, sevenimiz çok.
9: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
10: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Budur.
13: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
12: şeftali.
13: Budur.
12: Boş ver sen bu reklamı.
14: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
15: Çarşamba fırsatları başladı. Ömür kaşar peyniri 600 gram 265 lira yerine 249 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
16: Uzun yol ve açılmayan klima. Ve açmayan inatçı baba. Ve hararet. Ve Uludağ limonata.

0: Araba şamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Büyük ol, 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boy,

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
2: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
1: Domino's'u hoş geldin.
3: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
4: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
3: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
4: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
3: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
4: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
3: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Araba şamalaz.
6: Oo.
5: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
7: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
8: Çarşamba fırsatları başladı. Ömür kaşar peyniri 600 gram 265 lira yerine 249 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
15: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Açın yüzünü.
5: Cemal. Senden sadece bir şey isteyeceğim. Kızı bırak.
4: Ne kızı? Neden bahsediyor bu?
6: Başkanım, kara ajanını ele geçirmek için oğlunun yanına bir elemanımızı yerleştirmiştik. Ancak arkadaşımız bize sırtını döndü. Halkımıza ihanet etti.
4: Onu da getirin.
5: Cemal. Kızı bırakırsan seninle ilgili tek kelime etmem.
4: Rahat ol Kara. Ben seni götürdükten sonra sen ne söylesen inanmazlar. Alın.

0: Emniyetin hala böyle yerleri kaldı mı?
1: Arabada çekmeyen telefon burada çeker mi?
0: Hele çağırın bakalım gelsin. Emniyet müdürü kimmiş? Lan, senin de burnuna pis at kokuları geldi mi?

Zaza'ya bir telefon verin, 155'i arasın. İhbar etsin. Ama dilin dönmüyor lan. Benim adımı söyleyemiyorsun. Hemşerilerim gibi konuşamıyorsun. Hele bakayım düzeltebilecek miyim?

0: Abi bunlar Cemal'den bağımsız ekip değil miydi?
1: Şahmeral ölünce sahipsiz kaldılar Abdülay. Parayı aldılar ki yeni başkana kendilerini ispatlasınlar.
2: Karayanlarında mı abi?
1: Gidip bakacağız Cahit.
3: Bu mu?
4: Evet başkanım.
5: Roket!

0: Olas Alemdar, silahlarınızı atmazsanız Kara'yı öldürürüm.
1: Kara ölürse sen de ölürsün. Kara'yı bırak, seni öldürmeyeyim. Kaçacak yerin kalmadı. Silahını at, teslim ol.
0: Yürü.
1: Kara nerede?
0: Kara'ya mücadelemizi uzun uzun anlattım, ikna oldu. Örgütümüze katılmaya karar verdi.
1: Kara Kandil'e gider mi bilmem ama senin cehenneme gideceğin kız.
0: Ne oluyor lan?
2: Doğruyorum, yardım edin.
1: Cahit, arabayı getir. Kara nerede? Kara nerede?
3: Cemal aldı, Kandil'e götürecek.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 14 Ağustos Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti siyasetteki 25. yılını kutluyor. Tam 25 yıl önce eser ve hizmet siyasetiyle yeni bir devir başladı. AK Parti milletin hayatında her alana dokunan köklü bir dönüşüme imza attı. Bugün büyük ve güçlü Türkiye vizyonunun 25. kuruluş yıl dönümü başkent Millet Bahçesi'nde kutlanıyor. İşte AK Parti'nin çeyrek asırlık iradesi ve 25 yılın destansı hikayesi.
1: Türkiye'de yeni bir başlangıç yaptık. Yepyeni bir yol açtık.
2: Puslu sayfalar birer birer kapandı. Tam 25 yıl önce Türkiye'nin üzerine bir ışık doğdu. Yepyeni bir devrin kapıları aralandı.
1: 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. Kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik.
2: 7 genel 4 yerel seçim, büyük badireler atlatıldı. Türkiye yeni bir yüzyıla büyük güç olarak taşındı.
1: Biz bitti demeden bitmeyeceğini herkese göstereceğiz.
2: AK Parti Türkiye'yi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturdu. Milletin iktidarında hayatın her alanında köklü bir dönüşüme imza attı. Modern, güçlü ve büyük Türkiye vizyonu dünyaya dalga dalga yayıldı.
1: Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın her bir sayfası farklı renkte olabilir. Ama her kitabın bir kapağı vardır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Yolumuz birdir. İstikametimiz birdir.
2: AK Parti'nin 25 yıllık modern Türkiye eserinde kalkınma hareketlerinin en önemlilerinden biri de tarım ve su yatırımları oldu. Barajlar, göletler ve sulama projeleriyle milyonlarca dönüm arazi suya kavuştu.

0: Mühendislik harikası Yusuf Ali projesi gibi dev projeler Türkiye'nin su kaynaklarını daha etkin kullanmasını sağladı. Ve tarım, üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınma için sayısız adım atıldı. Destek mekanizmaları genişletildi.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.
0: Sayısız eser, sayısız hizmet AK Parti milletin gönlüne de dokundu.
2: Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, iri olalım, kardeş olalım.
0: 2020 yılında alınan o tarihi kararla tam 86 yıllık esaret dönemi sona erdi. Ve Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Ayasofya yeniden cami statüsüne kavuşturuldu.
3: Ayasofya Camii Kebiri'nin hamdolsun tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu.
0: Tarihin en büyük restorasyonu yapıldı. Kubbesinde ezanlar yankılanmaya başladı.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Eserler gök vatandan uzaya uzandı. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı uzaya adım attı. Yerli ve milli TürkSat 6 gökyüzündeki yerini aldı. Türkiye, AK Parti iktidarında attığı tarihi adımlarla sadece dünyada değil, uzayda da söz sahibi bir ülke konumuna geldi.
5: Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok.
0: 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısı bugün 264'e ulaştı. Türkiye diplomatik ayağıyla dünyanın en büyük üçüncü gücü haline geldi. New York'un merkezinde yükselen Türk evi diplomasinin simgelerinden oldu. Küresel krizlerde arabulucu olan, barışın anahtarını elinde tutan Türkiye artık masada dinleyen değil, masaya liderlik yapan bir ülke.
5: Kimse bize kolay olacak demedi. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır.
0: Milletin gönlüne de dokundu AK Parti vizyonu. Önü kesilmek istenen imam hatipler sınav şampiyonları çıkaran başarı yuvalarına dönüştü. Kalabalık sınıfların yerini modern kampüsler aldı. Öğrenciler okulun ilk günü masalarında ücretsiz kitaplarıyla karşılandı. Türkiye'nin dört bir yanında kurulan üniversitelerle doğduğun yerde oku devrimi gerçekleşti. AK Parti'nin eser ve hizmet anlayışlı siyaseti sağlık alanında da çığır açtı. Şehirlerde dev şehir hastaneleri yükseldi. En ücra köylere dahi şifa götürüldü. Türkiye sağlık alanında yüzlerce ülkeye umut kaynağı oldu. Ve en önemli adımlardan biri de teknoloji hamlesi.
5: Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz.
0: Yerli ve milli İHA'lar, denizaltılar, uçak gemileri ve Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Kaan. Atılan dev teknoloji adımları Türkiye'yi dünyada mutlak güç haline getirdi.
5: Hiçbir vatandaşımın en ufak bir şüphesi olmasın. Türkiye Allah'ın izniyle güvendedir, emin ellerdedir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti milletle birlikte yazılan çeyrek asırlık dönüşüm hikayesi başlıklı makaleyi kaleme aldı. Erdoğan makalede uzun soluklu bir yürüyüş başlattıklarını vurguladı.
6: AK Parti hakları sınırlandırılan, krizlerin yükü omuzlayan ve çocukları için daha müreffeh bir gelecek isteyen milyonların ortak umudu olarak doğdu.
0: Erdoğan makalesinde hava savunma sistemlerinden dış politikaya kadar birçok başlığı ele aldı.
6: AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve kendi geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü.
0: Ve Türkiye'nin büyük acısı 6 Şubat depremleri.
6: Şehirlerimizin yeniden imarında önemli mesafe kat ettik. Güvenli konutlardan üretim altyapılarına, sosyal hayattan tarihi dokunun korunmasına kadar yürüttüğümüz çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: Eserleriyle, hizmetleriyle, yetiştirdiği nesillerle ve kırılan prangalarla tam 25 yıldır yazılan bu destan büyük ve güçlü Türkiye vizyonuyla yarınlara yürümeye devam ediyor.
7: Şimdi canlı bağlantı noktasına geleceğiz. AK Parti Ankara'da 25. yıl dönümünü kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı büyük miting için artık sayılı dakikalar kaldı. Beyaz Ana Haber editörümüz Rana İdil Özdağ'ın Ankara Milli

0: Millet Bahçesi'nde konuklarıyla bizleri bekliyor. Hem alandaki son durumu hem de konuklarını değerlendirmelerini bizimle paylaşacak. Rana, sözü sana bırakıyorum.
1: Hep birlikte çalışacağız.
2: Evet Hande, bugün AK Parti 25. yılını kutluyor. Çeyrek asırlık projeler, çeyrek asırlık iktidar süreci bugün 81 ilden gelen vatandaşlarla paylaşıldı. Aslında sabahın ilk saatlerinden itibaren buradaki hazırlıklar tamamlanmıştı. Geçtiğimiz saat içerisinde de buradaki program artık resmen başladı. Saatler 20'yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti iktidarının 25 yıllık yolculuğunu bugün bu meydandan anlatmış olacak. Ankara Millet Bahçesi'nden verecek mesajlarını. Aslında sadece iktidar süreci değil, yapılan projeler, yerli milli hamleler ve son olarak terörsüz Türkiye süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları arasında olacak. Bizim de aslında önemli konuklarımız var. AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan bizimle. Karakol efendim, öncelikle hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim, merhabalar.
2: Bugün AK Parti 25. yılını kutluyor. 81 ilden vatandaş geldi. Burada coşkulu bir program olduğunu da söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli mesajları olacak. Aslında AK Parti iktidarının bugüne kadar yaptıklarını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan bir kez daha anlatmış olacak. Siz neler söylersiniz?
3: Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sarsılmaz iradesiyle beraber kenetlenmiş bir teşkilatla birlikte milletimizin duasıyla yaklaşık çeyrek asıldır, 25 yıldır bu yolculukta milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii AK Partili ömrü AK Partisi ömründen fazla olan bir genç olarak, bir milletvekili olarak gençlik kollarında 2004 yılında 21 sene önce başlamış olduğumuz bu yolculuğun böyle bir günde taşlanması, böyle bir ana şahitlik etmek, buraya emek vermek ve burada hem teşkilatlarımız hem de vatandaşlarımızla buluşmak tarif edilemez bir duygu. 25 yılda çok büyük işler, çok büyük icraatlar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizle devletimizi bütün bir hale getirerek reformist kimliğimizi en ön plana çıkartarak ve vesayet odaklarıyla en keskin şekilde mücadele ederek o putları, o kağıttan kaplanları yıka yıka bugünlere kadar geldik. Biz inanıyoruz ki gençler olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir sonraki 25 yıla da emin adımlarla yürüyerek Türkiye'miz için, bölgemiz için, dünyamız için yapacak daha çok şey, çok daha fazla icraatımız var, işimiz var.
2: Teşekkür ederim efendim. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gelmesine dakikalar kaldı demiştik. Vereceği mesajlar merakla bekleniyor. Bu anlamda aslında bizler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları bekliyoruz. Çerçeve yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesiyle birlikte bugün buradan vereceği mesajlar oldukça önemli. Bizler de elbette buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlarını paylaşmış olacağız. Konuklarımızla da değerlendireceğiz. Aslında AK Parti Ankara Milletvekilimiz vekili Zeynep Yıldız'ın da şu anda bizlerle olduğunu söyleyelim. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Bugün AK Parti 25. yılını kutluyor. Sizler de burada büyük bir heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajları bekliyorsunuz. Aslında arkamızda da büyük bir kalabalık coşkuyla bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Siz neler söylersiniz?
4: Şöyle ifadelendireyim. Gerçekten bu heyecanı 25 yıl boyunca soluksuz bir biçimde sürdürebilmek her yiğidin harcı değil. Ben buraya gelirken açıkçası hem İpodrom Caddesi'nde Osmanlı hem karşımız Konya yolu, diğer yanımız İstanbul yolu, dört bir yandan gelen hemşehrilerimizin, Türkiye'nin dört bir yanından gelen aslında dava ve yol arkadaşlarımızın buraya çok büyük bir coşkuyla intikal etmekte olduklarını gördüm. Ve şunu düşündüm. Hakikaten ben 1-10 sene önce de aynı coşkuyu görüyordum. Erenleri, şimdi de aynı coşkuyu görüyorum. Dolayısıyla bu coşkuyu hiç kaybetmeden sürekli arttırarak devam ettirmek gerçekten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle aslında pekişerek bugünlere geldi. Ve hakikaten dedim ya, ne kadar kıymetli bir ailenin parçasıyız. Ve bugün de bu ailenin kıymetli bir araya gelişine şahitlik ediyoruz. 25. yaşımızı, 25. yılımızı çok büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Yine nice 25. yıllara diyorum.
5: Bursa.
2: Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Evet, aslında dediğimiz gibi burada coşkulu bir kalabalık bekliyor. 81 ilden vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren bu alana gelmeye başlamıştı. Hemen kameraman arkadaşım aslında alandaki coşkuyu da göstersin. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini büyük coşkuyla bekliyor. Elinde Türk bayraklarıyla bekliyor. Bugün

0: burada 81 ilden gencinden yaşlısına vatandaşlar bulunuyor. Aslında bugüne aylardır hazırlanılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünün duyurusunu aylar önce yapmıştı. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, aslında bugün vatandaşlar da AK Parti'nin 25. yılını kutlamak için sabahın ilk saatlerinde buraya geldi. Tabii aslında söylemek istediğim bir nokta da var. Cumhur İttifakı'nın da aslında bugün Cumhur İttifakı'nın bir arada olduğunu söyleyebiliriz. MHP lideri Devlet Bahçeli'de AK Parti'nin 25. yılını özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir kolaj yolladı. Karanfillerden, güllerden oluşan bir çelenk yolladı MHP lideri Devlet Bahçeli. O da yine sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkacağı alanda hazırlandı ve orada konumlandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün hem terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hem AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğuna ilişkin önemli mesajlar verecek. Bizler de Beyaz TV ekipleri olarak alandaki tüm gelişmeleri aktaracağız diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Evet, Rana Edil Özdağ'ın Millet Bahçesi'nden aktardı. Başkent Millet Bahçesi'nde hazırlıklar tamam. Miting alanı 25. yıla özel hazırlandı. Davetlilere özel madalyon yaptırıldı. Sahnede orkestra ve mehteran takımı olacak. İşte Ankara'daki programdan bilgiler.
2: AK Parti 25. yılını kutluyor. Çeyrek asır özel Ankara'da dev miting öncesi devasa alanda hazırlıklar tamamlandı.
3: AK Parti 25. yıl özel mitinginin adresi Başkent Millet Bahçesi. Sadece saatler sonra bu alanda 100 binden fazla kişinin olması bekleniyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını vereceği sahnede hazırlıklar artık tamam.
3: Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla AK Parti 25. yılı özel mitinginde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı sahnede hem de çevresinde miting öncesi hummalı çalışmalar devam ediyor.
2: 25. yıl özel mitinginde sahnede sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan olmayacak.
3: AK Parti kuruluşunun 25. yılını coşkuyla kutlayacak. Sahnede senfoni orkestrasının yanı sıra mehteran takımı da yer alacak.
2: 25 yıl boyunca AK Parti'nin hafızalara kazınan 25 eseri seslendirilecek.
3: Tarih 14 Ağustos, Ankara çok sıcak. İşte bu sıcak havada mitinge katılacaklar da düşünüldü ve adım başı stand kuruldu. Bu standlarda miting boyunca hem soğuk içecek hem de ikramlıklar dağıtılacak.
2: Davetliler için özel madalyon da hazırlandı. Madalyonun içinde AK Parti'nin büyük ve ikonikleşmiş eserleri yer alıyor.
1: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bir mesaj paylaştı. 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade var dedi.
4: Milletle birlikte yazılan çeyrek asırlık dönüşüm. AK Parti 25 yaşında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutladı. Milletimizle çeyrek asır etiketiyle sanal medya hesabından yaptı paylaşımını Emine Erdoğan.
2: Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk. Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var.
4: AK Parti'nin Türkiye'ye yeni ufuklar açacağını da söyledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde kürsüdeydi dün akşam. Erdoğan, terörle mücadelede kalıcı çözüm hedefini vurgulayarak devlet ve milletin el ele vererek bu süreci başarıya ulaştıracağını söyledi.
5: Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyeti vardı dün akşam. Törende 5915 mezun için dua edildi.
6: Çıktıkları bu ulvi yolda muvaffak eyle Allah'ım.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, mecliste kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun ardından ilk kez konuştu.
5: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. Bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir başlıklı türkü ve klip hazırlandı. Çalışma Terörsüz Türkiye süreci kapsamında

0: MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi, terörsüz Türkiye süreci için Türkiye hazırlandı.
1: Kutlu mührümüzü asra vurduran terörsüz Türkiye dünyaya sestir.
2: Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Terörsüz Türkiye dünyaya sestir başlığıyla paylaşılan klipte kardeşlik mesajı verildi.
1: Kardeşlikten yüce büyük servet yok. Terörsüz Türkiye dünyaya sestir.
0: Türkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun ardından geldi.

0: Bu yürüyüşün adı Terörsüz Türkiye'dir.
1: Alihan Kureş suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmişti dün. Örgüt elebaşı Alihan Kureş saklandığı gizli bölmede yakalandı. İddialarsa korkunç. Alihan Kureş suç örgütüne ait devasa bir finansal yapılanmanın olduğu iddia edildi. İşte soruşturmanın perde arkası.
2: Örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyon.
3: Suç örgütü kurma ve yönetme, kara para aklama, devasa bir finansal yapılanma ve hatta bir cinayet. İşte tüm bunlar Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturmada ekipleri harekete geçirdi.
4: Kimse dokunulmaz değildir. Kimse kanunlar karşısında imtiyazı değildir. Hukuk herkes için işler.
3: Operasyon için dün sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Alihan Kureş dahil 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 123 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Suç örgütü elebaşı Alihan Kureş'in ise kaçma planı suya düştü. İkamet adresinde bulunamadı ama cep telefonu o adresteydi. Başka bir adrese geçtiği tespit edildi ve bu ikinci adreste de önce bulunamadı, sonra gizli bölmede yakalandı. Soruşturmada korkunç iddialar da gün yüzüne çıktı. Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünde Kureş'in rolü olduğu, Kureş'in örgütün yönetim biçimini ve yönünü değiştirdiğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Ve dikkat çeken para trafiği. Örgütün devasa finansal yapısı ve 100 milyar lirayı aşan para hareketleri saptandı. Almanya'da devasa bir bina yaptıkları da ortaya çıktı.
2: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar.
3: Alihan Kureş'in şirketlerine kaynağı açıklanamayan yüksek miktarda nakit girişlerinin olduğu da iddialar arasında. Sahte faturalaşma, ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri de soruşturma kapsamında mercek altına alındı.
1: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz iddiası nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resmen soruşturma başlattı. CHP ise Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
5: Bakamazsın. Kalkamazsın sen.
3: Skandal taciz iddiası CHP'de gündemi değiştirdi. Önce reysen soruşturma, sonra kesin ihraç istemiyle disipline sevk.
5: Yap şuraya.
3: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan davet edildiği evde yaşanan olayların ardından partisi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
6: Yarın sabah haberlerde izlesin.
3: İddiaya göre doğum günü için gittiği evde alkol alan Yazgan ev sahibi kadına yönelik uygunsuz ifadeler kullandı.
6: Bunu hak ediyor, biz oturuyoruz.
3: Evde bulunanların tepki göstermesiyle tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Yazgan'ın dayak yediği anlar böyle kayda alındı.
5: Kalkamazsın. Kalkamazsın sen.
3: Olayla ilgili ifade veren Nuh D. Yazgan'ın ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz ifadelerini kullandığını öne sürdü.
5: Yat şuraya.
3: Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından genel merkeze çağrılmıştı Yazgan.
6: Yarın sabah haberlerde izlesin.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında reysen soruşturma başlattı.
1: TÜİK geçtiğimiz aya ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı ve ev satışları Temmuz'da da düştü. Peki bunun sebebi nedir? Konut piyasasını önümüzdeki aylarda ne

0: bekliyor. Ayrıntıları haberimizde.
1: Temmuz'da 123.603 konut satıldı. Sıfır konut satışları yıllık %8,6, ikinci el satışlarda %20,8 azaldı.
2: Konutta Temmuz tablosu değişti. Satışlar hem geçen aya hem de geçen yılın Temmuz ayına göre geriledi. Öyle ki Haziran ayına göre Temmuz'da satışlar %4,9 oranında azaldı.
1: Geçen yılın aynı ayına göre ise düşüş %17,1, banka kredisiyle yapılan satışlarsa %23,7 arttı. Satılan konutların %66'sı ikinci el, %34'ü de sıfır. Ve yabancılara satış.
2: Yabancılara yönelik satışlarda da ilk sırayı Rus vatandaşları aldı. İkinci sırada İran, üçüncü sırada ise Ukrayna vatandaşları var.
1: Yani savaş halindeki ülkeler ilk üç sırada bulunuyor.
0: Önce biz MİT'çiyiz dediler, sonra Adalet Bakanı Akın Gürley'in adını kullanıp 5 milyon liralık dolandırıcılığa imza attılar. İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüpheli operasyon düzenlendi.
1: Kendilerini MİT mensubu olarak tanıttılar. Adalet Bakanı Akın Gürley'in ismini kullanıp dolandırıcılık hikayesi yazdılar. İşte o şebekenin akıl almaz yöntemi.
3: Şüphelilerin hedefinde Halil İbrahim Çubuk vardı. Çünkü oğlu cinayet suçundan yargılanıyordu. Üç şüpheli Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri olduğunu öne sürdü. Amaçları gözlerine kestirdikleri adamı yargıda etkili olabileceklerine inandırmaktı.
1: Oğlunun yargılanması devam eden baba onlara inandı. Dolandırıcılara 100 bin dolar ve 100 bin Türk lirası verdi.
3: Ama başlatılan soruşturmayla yöntemleri deşifre oldu. Şüphelilerin kendini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak tanıttığı tespit edildi. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında derinleştirildi.
1: Ve sahte MİT mensuplarına operasyon düzenlendi. Ankara ve İstanbul'da 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Üçü de gözaltına alındı.
0: Ve herkesin yüreğini yakan 25 yaşındaki Nilda Mügeşahin cinayeti. Katil zanlısı dün tutuklandı. O caninin ifadesi de ortaya çıktı. Müge'nin mezarına neden gittiğini açıkladı.
4: Benim çocuğumu 10 dakikada toprağın altına soktular. Üstünü 10 dakikada gömdüler. Çocuğum
1: 25 yaşındaki Müge'yi hayattan kopardı takıntılı cani. Mezarında bile rahat vermedi. Genç kızın mezarındayken yakalandı. Mezara neden gittiği ifadesinde ortaya çıktı.
4: Benim çocuğumu 10 dakikada toprağın altına soktular. Üstünü 10 dakikada gömdüler.
1: 25 yaşındaki Nilda Mügeşahin, Nazir Ilgın'la bir yıl görüştükten sonra ayrılmış. Ancak ayrılığı kaldıramayan Ilgın, genç kadını hayattan koparmıştı. Motosikletle gelen cani kurşun yağdırıp kaçmıştı. Katil zanlısının kaçtıktan sonra Müge Şahin'in mezarına gittiği ortaya çıktı ve Müge'nin mezarında yakayı ele verdi. O cani tutuklandı. İfadesi de ortaya çıktı. Müge Şahin'in kendisini aldattığını iddia etti. Öldürme niyetinin olmadığını ama alkollü olduğu için ateş ettiğini söyledi. Ve aynı silahla yaşamına son vereceğini ama silahın tutukluk yaptığını anlattı. Cani neden mezara gittiğine de ifadesinde yer verdi. Kendi canına kıymak için gittiği ama yakalandığını söyledi.
0: Diyarbakır'da kedi tarafından ısırılan 4 yaşındaki bir çocuk entübe edildi. Küçük çocuğun kuduz testi pozitif çıktı. İşte hepimizin başına gelebilecek olayın detayları.
1: Kedinin küçük bir ısırığı küçük çocuğun hayatını kabusa çevirdi. Entübe edildi, kuduz testi pozitif çıktı. Diyarbakır'da kayda geçti korkunç olay. 4 ay önce bir sokak kedisi 4 yaşındaki kız çocuğunu dudağını ısırdı. Durumu öğrenen aile soluğu hastanede aldı. Küçük kız tedavilerin ardından taburcu edildi. Ancak aylar sonra rahatsızlandı ve tekrar hastaneye kaldırıldı. Durumu gittikçe kötüleşen çocuk entübe edildi. Numuneler sonucunda çocuğun kuduz olduğu ortaya çıktı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Mahallede acil aşılama ve sahipsiz hayvanların toplanması için çalışma başlatıldı.

0: Muğla Fethiye'de geçtiğimiz yıl alkollü bir sürücü İngiliz turiste çarpmış, kaçmak için de turisti ezmişti. O cani karar duruşmasında pişmanım, yanlışlıkla oldu dedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Ezdi kadını ya.
2: Turist kadına çarpıp kaçmak için böyle ezmişti.
1: Ezdi kadını ya.
2: Pişmanım dese de mahkemeyi inandıramadı. O cani müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Kadını ezdi.
2: Geçtiğimiz yıl Fethiye'de alkollü halde direksiyona geçen Şenay Koparal otomobiliyle dehşet saçtı. Önce yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz turist Lisa Jane Di Palma'ya çarptı. Ardından kaçmak için gaza basıp kadının üstünden geçti.
1: Ezdi kadını ya.
2: Çevredekilerin müdahalesiyle durdurulan cani geri manevra yaparak aracını çekti. İngiliz turist hemen hastaneye kaldırıldı ama durumu ağırdı. Tedavisinin 7. gününde hayatını kaybetti. Tutuklu yargılanan şehir eşkıyası ise karar duruşmasına çıktı. Olay günü alkollü olduğunu kabul etti. Pişmanım, kasıtlı yapmadım, aracı geri vitese taktım. Yanlışlıkla ön vitese geçmiş, beraatimi istiyorum dedi. Mahkeme Koparalı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından Lisa Jane Di Palma'nın eşi Kate Anthony Palma ise gözyaşlarına boğuldu.
0: Adana'da eşinin boşanma davası açtığı bir mimar buhran geçirdi. Aracını ve evini ateşe veren adamın kendisi de evin içinde can verdi.
3: Aniden bir patlama sesi duydum. Apartman bile titredi.
2: Eşinden ayrılmaya dayanamadı. Önce arabasını, ardından evini ateşe verdi. Kendisi de çıkan yangında hayatını kaybetti.
3: Arkadan arabayı yakıyor, sonra evine gidiyor. Evi yakıyor, evde de kurtulamıyor.
2: Üç çocuk babası H.Ç.'ye eşi boşanma davası açtı. Barışmak için uğraşsa da eşini ikna edemedi. Gece yarısı villasına gelen mimar buhran geçirdi.
3: Ailesine video çekmiş sabah saat. Gelmezseniz falan filan.
2: Önce aracını yaktı, ardından kapıları kilitleyip villaya ateşe verdi.
3: Bir cam kırılma sesi duydum. Aniden bir patlama sesi duydum. Apartman bile titredi.
2: Komşularının ihbarı üzerine hemen itfaiye ekipleri geldi. Yangın kontrol altına alındı. İçeriye girdiklerinde mimarın cansız bedeni bulundu.
3: Arkadan arabayı yakıyor, sonra evine gidiyor. Evi yakıyor, evde de kurtulamıyor.
2: Cenazesi Mersin Tarsus'ta toprağa verildi.
0: İstanbul'da bir profesör kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşına kabusu yaşattı. İddiaya göre bir gecede 90 kez aradı. Terminator filmindeki ölüm sahnelerinde kullanılan "görüşmek üzere bebeğim" repliğiyle tehdit mesajları attı.
4: Hasta la vista, baby.
2: Kız arkadaşını bir gecede 90 kez aradı. Terminator filmindeki ölüm repliğiyle tehditler savurdu. İddiaya göre o akademisyen genç kadına kabusu yaşattı.
5: İstanbul'daki bir üniversitede çalışan profesörün kendisinden ayrılmak isteyen meslektaşına hem psikolojik hem de sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi.
2: Genç kadını Terminator filmindeki ölüm sahnelerine "görüşmek üzere bebeğim" repliğiyle tehdit ettiği öne sürüldü.
4: Hasta la vista, baby.
2: Huzurunun kalmadığını söyleyen kadın, "bir gecede 90 kez arandım, sabaha kadar mesajlar aldım" dedi.
5: Tehditlerin annesine ve kızına kadar ulaştığını öne süren genç kadın savcılığa giderek o profesörden şikayetçi oldu. Bunun üzerine profesör hakkında ısrarlı takip ve şantaj suçundan dava açıldı.
2: Profesör savunmasında bipolar hastası olduğunu iddia etti. Hakkında 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
0: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına yaklaşık bir ay kaldı. Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından yeni güvenlik önlemleri devreye alındı. Okullarda bahçe görevlisi adıyla 30 bin güvenlik personeli istihdam edilecek.
6: Okullardaki güvenlik sisteminden çok muzdaribiz biz de.
2: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okul saldırılarının ardından bazı güvenlik önlemleri hemen devreye alınmıştı.
7: Bence güzel bir uygulama oldu. Her okula da lazım. Zaten olmaması hataydı bence.
2: Yeni dönem için yeni önlemleri İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıkladı.
8: 30 bin bahçe görevlisi olarak istihdam edeceğiz. 81 ile dağıtacağız. Valiliklerimiz şu anda çalışıyorlar.
2: Bahçe görevlileri okul giriş ve çıkışlarında öğrencileri, velileri ve ziyaretçileri kontrol ediyor.

0: diyecek. Şüpheli gördükleri durumları okul yönetimi ve güvenlik güçlerine haber verecekler.
1: Rakamın yeterli olup olmadığı konusunda bir şey söyleyemem ama doğru bir karar olduğunu söyleyebilirim.
0: Bahçe görevlisi olmak için başvurular illere göre kontenjanların belirlenmesinin ardından İşkur üzerinden yapılacak.
2: Her okula en az 2 tane okul olmaları gerekiyor.
3: Ankara'da 28 yaşındaki hemşirenin babasının cenazesinin ardından hayatı karardı. Kolunda başlayan uyuşma şikayeti gitgide ilerledi, zamanla yazamamaya ve konuşamamaya başladı. 2017 yılında da kalıcı inme riskiyle karşı karşıya kaldı. O kadın bakın ameliyatla nasıl sağlığına kavuştu.
4: Belirtilerimi ilk olarak babamın cenazesinde hissetmiştim. Sol kolumda tamamen bir uyuşma hissettim.
0: Her şey cenazeden sonra başladı. Kalıcı inme riskinden ameliyatla kurtuldu. 28 yaşındaki hemşire Melisa Can babasının ölümüyle yıkıldı. Cenazenin ardından kolunda uyuşma şikayeti başladı.
4: Şikayetlerim giderek artmaya başladı. Yazı yazamamaya, konuşamamaya başladım. Sürekli birbirini takip eden şeyler değildi aslında.
0: Moya moya hastalığı teşhisi konuldu.
4: 2017 yılında tam tanıyı aldım. Aldıktan sonra da bir ilaç tedavisi uygulanmıştı süreçte. O hastalığımın durduğuna dair şeyler söylenmişti. Daha sonra açıkçası takibini bırakmıştım.
0: Ama her şey daha da kötü oldu. Kalıcı inme riskiyle karşı karşıya kaldı. Ameliyat kararı alındı.
4: Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ameliyat sürecim çok güzel geçti.
5: Melisa'ya bypass cerrahisi uygulayıp beyindeki beslenme bozukluğunu azaltacak beyne yeni bir kan akış yolu yapıldı.
0: Düzenli kontrolleri devam eden genç kadın sağlığına kavuştu.
3: Ankara'da bisiklet sürücüsü İlyas Ulustaş, alkollü sürücünün çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Şimdi ailesi ve arkadaşları daha 30 yaşındaki İlyas'ın yasını tutamadan emsal karar için mücadele ediyor.
6: Kardeşim bir bisiklet tutkunuydu.
7: Kaskı, ışıkları her şeyiyle yola çıkmıştı.
0: Ama alkollü sürücü bisikletli İlyas Ulutaş'ı hayattan kopardı.
6: 4 Ağustos günü arkadaşlarıyla beraber Ahlatlıbel'e giderken Dikmen, Keklikpınarı'nda alkollü bir sürücünün arkadan makas atıp gelerek çarpması sonucu hayatını kaybetti.
0: Alkollü sürücü kaçtı.
8: Bizim yasal değişikliklere ihtiyacımız var.
9: Sarhoş olan insanların trafiğe çıkmamaları gerekiyor.
7: İlyas ve ondan sonraki 2 gün 2 arkadaşımızı daha kaybettik ne yazık ki.
10: İlyas, Meril, Doğanay, Tolga ve daha nicesi hepsi bisiklet üstündeyken hayatını kaybetti. Hem aileleri hem de bisiklet camiası bu ölümlü olayların kaza değil cinayet olduğunu söylüyor.
6: Alkollü araç kullanmak bir cinayettir.
7: Bu kayıplara kaza diyemiyoruz.
6: Bisiklet yollarının daha çok olmasını istiyorum.
10: Bisiklet yolları yetersiz, güvenlik önlemleri yok denecek kadar az. İlyas Ulutaş'ın ailesi ve sevenleri şimdi emsal karar için mücadele ediyor.
6: Benim kardeşim öldü. Hiçbir şey geri getirmez. Emsal karar çıkmasını istiyorum.
8: 2019 yılında verildiği gibi Ankara'nın bisiklet başkenti olma sözünün tutulmasını istiyoruz.
3: Yaz mevsimindeyiz ve maalesef boğulma vakaları haberleri gelmeye devam ediyor. Denizde ya da nehirde boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı gün be gün artıyor.
11: Benim 14 sene burada otururum. Avladım gitti burada.
0: Salih Süleyman ve Salih Rami serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi. İki çocuk da hırçın akıntıya kapıldı, kayboldu. Arama çalışmaları yapıldı. Umutlu bekleyiş 2 gün sürdü. Ama çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
12: Birisi daha mı var?
0: Deniz aşırı dalgalıydı. Girişler de yasaktı. Mugada plajında 3 kişi yasağı çiğnedi. Felakete doğru kulaç attı. Biri çocuk, 3 kişi akıntıya kapıldı. Can kurtaranlar harekete geçti. Kurtarma operasyonu yaklaşık 20 dakika sürdü. Üçü de neyse ki sağ kurtarıldı.
3: Ankara'da hafriyat kamyonuyla minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. 25 kişi de yaralanmıştı. O korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Hayatını kaybeden bir kadınsa henüz yeni evlenmişti.
13: Katliam gibi.

0: geldi. İki kişi de bir anda vefat etti.
1: Bakamıyorsun ki abi. Ölüm var. Ölüm var.
2: Otobüsle kamyon çarpışmış, otoyol cam pazarına dönmüştü.
3: Şu anda helikopter bekleniyor. Çok sayıda yaralı var. Rabbim hepsine yar ve yardımcı olsun.
2: Feci kazanın güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. İki kişiye mezar olan o korkunç kazanın adresi Ankara temelli.
0: İşte otobüs orta şeritten giderken arkadan arziyat kamyonu vardı. O arkadan vurdu.
2: Yolcu dolu minibüs çarpmanın etkisiyle metrelerce takla attı.
0: Bir anda baktım otobüs bir takla attı ve insanlar içinde savruldu resmen.
2: Dinlenme tesisindeki tıra çarparak böyle durabildi.
0: Otobüsün içinden insanlar resmen camdan fırlayıp geçti ya.
2: Kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Feci kazada 25 kişi yaralanırken öğretmen Medine Efeoğlu Doğan ve fabrika işçisi Mutlucan Özbayrak hayatını kaybetti.
1: Bakamıyorsun ki abi. Ölüm var. Ölüm var.
2: Medine Efeoğlu Doğan daha yeni evlenmişti. Genç öğretmen Muş'a atanmış, öğretmenlik görevi için hazırlık yapıyordu. Öğretmenin ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Eşi tabutu başında gözyaşı döktü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
4: Dededen veya babadan kalan ev, tarla ve arazi gibi miras gayrimenkullerin satışında yeni dönem başladı. 12. yargı paketiyle aile mirası olan mülklerin ihalesinde öncelik mirasçılara verilecek. İşte detayları.
2: Miras mülklerinde yeni dönem başladı. Aile içi kaosa sebep olan miras kavgaları sona erdi.
5: 12. yargı paketiyle miras kalan mülklerin satışındaki sistem sil baştan değişti. Dededen ve babadan kalan mülklerin satışında yapılacak ilk ihalede öncelik mirasçıların olacak. Miras kavgası nedeniyle aileleri karşı karşıya getiren ve mülklerin değerinin altında satılmasına neden olan eski sistem tamamen rafa kaldırıldı.
2: Miras kalan taşınmazlar %100 piyasa değeri üzerinden açık artırmaya çıkarıldı.
5: Ayrıca yeni mevzuata göre yapılacak ilk açık arttırmaya akraba bile olsa üçüncü kişiler asla katılamayacak. Bu sayede taşınmazların öncelikli olarak aile içinde kalması güvence altına alınacak.
2: Ancak ilk ihalede mirasçılar arasında satış olmazsa ikinci ihaleye bütün üçüncü kişiler katılabilecek. Bu adımla hem mirasçıların hakkı korunacak hem de gayrimenkullerin değerinin altında satılması önlenecek.
4: Çorum'da telefon dolandırıcılarının ağına düşen yaşlı adam son anda polisten yardım istedi. Polis korumasında dolandırıcılarla buluşmaya gitti, oyunlarını bozdu.
6: 6-7 tane bankadan hesap çekildi. Benim adıma yani bunlardan haberim var. Dedim benim öyle bir haberim yok.
2: Telefonla aradılar, kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırmaya kalkıştılar. Dolandırıcıların oyununu polisi arayarak bozdu.
6: 40 kilometre yoldan geldim. Onları yakaladı ilgisayar. Şimdi de geri gideceğim yani. Herkes aklına başlamaz.
2: Dolandırıcılar 63 yaşındaki Arif Gökgöz'ü hedef aldı. Telefonla aradılar, kendilerini devlet memuru olarak tanıtıp banka hesaplarından para çekildiğini söylediler.
6: 6-7 tane bankadan hesap çekildi. Senin adıma yani bunlardan haberim var mı? Dedim benim öyle bir haberim yok.
2: Başka parası olup olmadığını da sordular, buluşma ayarladılar.
6: Emekli maaşım var dedim, başka şeylerim param var falan. Ben de şunu dedim, kefen paramız var.
2: Telefonu kapatan Gökgöz dolandırıldığını anladı.
6: Ben emniyete aradım. Dolandırılıyor. Ben bir yardım istedim.
2: Ekipler buluşma noktası çevresinde güvenlik önlemi alırken oyunu bozulan dolandırıcılar buluşma yerine gelmedi.
6: 42 kilometre yoldan geldim. Onları yakaladım işte. Şimdi de geri gideceğim yani. Herkes aklına başlamaz.
4: Diyarbakır'da bir mağaza açılışı özel teknolojik ürünlerde indirim yapacağını duyurdu. Alışveriş tutkunları soluğu mağazanın önünde aldı. İzdiham yaşanan mağazada birbirlerini bakın nasıl ezdiler.
2: Teknolojik ürünler indirime girdi, vatandaşlar ürünler için birbirlerini ezdi. Bir mağaza açılışı özel teknolojik ürünlerde indirim yapacağını duyurdu. Vatandaşlar mağaza önünde toplandı. Ve kapı açılınca içeride işte böyle izdiham oluştu. Vatandaşlar birbirleriyle yarıştı, ürünleri kapış kapış aldı. Arada kalıp ezilenler de vardı. O anlar kameralara yansıdı.
4: Ankara'da

0: Mansur Yavaş belediyeciliği zam şampiyonu oldu. Ulaşımı bedavaya yapacağım diyen Yavaş'ın bir vaadi daha havada kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşın karşısına ulaşımda %14,30 zamla çıktı.
1: Ankara halkını bedava taşıyacağım.
2: Peki ya ne oldu? Ankara'da ulaşıma %14,30 zam geldi.
3: Hani otobüsler bedava olacaktı Sayın Mansur Yavaş?
2: Tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,5 liradan 20 liraya yükseldi. Ayrıca belediye kaynaklarından yapılan açıklamada ulaşım hizmetinin kesintisiz devam ettirilebilmesi amacıyla toplu taşıma ücretlerinde artış yapılması zorunlu hale gelmiştir ifadeleri yer aldı. Ancak tablo çok farklı. Daha bugün Ankara hattında meydana gelen enerji kesintisi nedeniyle metro 2 istasyon arasında yani tünelde kaldı.
4: Otobüslerimiz kaçmıştır.
5: Yürüme yolunu takip edin.
2: Sözde yürüme yolu. Vatandaşlar tünelden çıkabilmek için rayların üzerinde kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Yaşanan bu olay Ankara'da yetersiz kalan belediyeciliği tekrar gözler önüne serdi.
0: Efendim, yeni ücretler 23 Ağustos 2026 yılından itibaren, tarihinden itibaren uygulamaya konulacak. Şimdi bu haberimize kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından haberlerimizi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Hemen geri arıyorum.
8: Kerem abi.
7: Ayrola çocuklar.
8: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
7: Anlamadım.
8: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik.
10: Buna tıkladığınız oluyor.
11: Bu kadar mı?
10: Ya lütfen.
9: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
13: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
7: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
8: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
14: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
8: Ne diye diyor?
13: Şak diye.
7: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
8: Bu nasıl bir teknoloji ya?
13: Vallahi bravo Turkcell.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
15: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
7: Turkcell'lerin yanında
16: Türkcell'in çözüm gücü var.
7: Reklam güzel oldu.
10: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
7: Gerek var mı?

0: gerçek o. Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Kop marketlerde.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: 15-21 Ağustos arasında Bilde, Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili Bebek Bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Uğraşmayayım ben ya.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol. Eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek, indirimden yararlan.
6: Oh Milo Puff! Sil ağzını bu.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
5: Budur.
6: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
7: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Vay vay vay vay vay vay Domino's'un
7: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
8: Domino's'un hoş geldin.
9: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
10: Ama ben objektif bir insanım.
9: Adama haksızlık yaptınız.
10: Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
9: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
10: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
9: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
10: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
9: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.

Çarşamba fırsatları başladı. Pantene şampuan çeşitleri 800 mililitre 359 lira yerine 269 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca gazoz. 3, 2, 1, 0.
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kriz. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

MediaMarkt'la üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi Dana Kasap Sucuk, KOP'ta sadece 299 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Devam ediyor. İstanbul Zeytinburnu'nda müşteri gibi girdiği restoranda silahla ateş açarak iki kişiyi yaralayan 26 yaşındaki şüpheli kısa sürede yakalandı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı.
5: Müşteri gibi girdi, silahını çıkarıp ateş açtı. İki kişiyi yaraladı. Zeytinburnu'ndaki restoranda gündüz saatlerinde dehşet yaşandı. Restorana müşteri gibi giren şüpheli bir süre oturdu. Ardından belindeki silahı çıkarıp ateş açtı. İşletme sahibi ve bir müşteri kurşunların hedefi oldu. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Silah sesleriyle birlikte restoranda büyük panik yaşandı. Görüntülerde kucağında bebeği olan bir kadının da panikle kaçtığı anlar yer aldı. Şüpheli Mehmet A. kısa

0: sürede olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Üzerinden uyuşturucu madde de çıktı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 55 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
1: İstanbul'da yol verme tartışmasında bir sürücü kuryeye dehşeti yaşattı. Aracından inen maganda kuryeye tokat attı. İşte o anlar.
0: Yol verme tartışmasında dehşet saçtı, öldürmekle tehdit etti. Saldırısı pahalıya mal oldu. Bir sürücü ve motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma büyüdü, sürücü aracından indi. Kuryeye işte böyle tokat attı. Çevredekiler araya girdi. Kurye o anları kaydetti. Şikayetçi oldu.
2: Bekle vallahi, polise veriyorum şimdi.
0: Sürücüye 180 bin lira ceza yazıldı. Aracı trafikten 60 gün men edildi.
1: Acil servisler çocuk hastalarla dolu. Sebebi ise yaz aylarında daha da artan enfeksiyon sorunu. Peki çözümü ne olmalı? Uzmanı anlattı.
3: Yaz aylarında çocuklarda ishal ve kusma şikayetleriyle çok daha sık karşılaşıyoruz.
4: Yani havuz, deniz, dondurma. Yani ne bulursam, soğuk olan, buzlu olan ne varsa.
3: Özellikle kreş, oyun alanları, havuz ve kalabalık tatil ortamlarında bulaşma daha kolay hale gelir.
5: Kusma olayı olmuş havuzun içinde. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Kızımın gözleri kızardı. Kaptı biraz enfeksiyon.
6: Aşırı sıcaklar, kalabalık ortamlar, havuzlar. Çocukların yaz tatili keyfi enfeksiyon riski nedeniyle acil servislerde bitebilir.
3: Bunun en önemli nedenlerinden biri sıcak havaların mikroorganizmaların çoğalmasına ve bazı enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırmasıdır.
7: Havuzu kullanmıyoruz mümkün mertebe. Deniz, tercihimiz deniz.
6: Yaz boyunca enfeksiyon riski üst seviyeye çıkıyor. Peki aileler çocuklarını bu riskten nasıl korumalı?
3: En önemli korunma yöntemi el hijyeni. İkinci olarak güvenilir içme suyu tüketilmeli. Kolay bozulan gıdaların soğuk zincirinin korunması çok önemlidir.
7: Soğuk zincirin bozulmamasına dikkat ediyoruz. Özellikle yaz aylarında tavuk gibi, işte kumpir gibi, mide gibi riskli gıdalardan uzak duruyoruz.
1: Ve bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'da bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında Vefum demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
8: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Hikayemiz John Denver'ın Washington DC'deki Kiler Kapısı adı verilen küçük bir yerdeki oyununa kadar uzanıyor. 1970'in Noel zamanları. Açılış rolü Bill Denoff ve Teffy Navert adında bir karı kocaydı. Kendilerine Tombul Şehir diyorlar.
2: Ne tuhaf bir isim.
1: Evet, aslında tuhaf bir isim. Anahtar 5-8.
3: Bon eyaleti, Batı Virginia.
1: Şimdi bir gece evde müzik gösterisine karar verdiler. Yolda bir kazaya karıştılar. Ve John Denver baş parmağını kırmış oldu. Sonunda eve döndüklerinde Bill ve Teffy John Denver'a üstünde çalıştıkları şarkıyı çaldı. Çok hoşuna gitmişti. Güneş doğana dek onu çalıştılar. Tornavida.
2: Düz mü yıldız mı?
1: Düz.
2: Bu yüzden mi şarkıyı seviyorsun?
1: Şarkıyı şarkıdan dolayı seviyorum. Sanırım arkasında bir hikaye olması da etkili, biliyor musun? Bill Denoff sonra hiç Batı Virginia'ya gitmediğini söyledi.
2: Evet, ben de şarkıyı seviyorum ama sanırım geçit törenine uymayacak.
1: Pense.
2: Normal mi, karga burun mu?
1: Normal.
2: Provama girecek misin?
1: Evet, işten hemen sonra seni alacağım.
2: Anneme Moody ile telefonunu ödeyebilirler mi diye sordum. Ödeseler bile kabul etmeyeceğini söyledi.
1: Sadie böceğim, annen haklı. Tek şey... Telefon senin fotoğraflarını çekmek için lazım. Kasları göster.
2: Hop, hey hop. Baba.
1: Hayır.
3: Charlotte, Kuzey Carolina.

0: Nasılsın Kel?
1: Merhaba Cemi. İçeri gel. Şu kapıyı kapat olur mu? Evet. Otursana.
0: Tamam.
1: Cemi, doğrudan söyleyeceğim. Seni kovmak zorundayım.
0: Kel bak ben... Kel ben bir şey
1: yapmadım. Bir şey yapmadığını dostum. Biliyorum. Ama geçen hafta insan kaynaklarından biri kamyonetinden inerken sendelediğini görmüş.
0: Yani bacağımın o şeyi sürmemle bir ilgisi yok.
1: Bunu biliyorum, biliyorum ama büyük ofistekiler farklı düşünüyor ve başlangıçtan beri listelemediğini söylediler.
0: Olamaz.
1: Ve buna da önceden bilinen durum adını veriyorlar, anladın mı?
2: Tamam, o zaman bu
0: büyüklükte, öyle değil mi?
2: Tamam, bu evet, kadar. Öyleyse kamyonetini sürmeme izin vereceksin.

0: Batı Virginia, vahşi ve harika, eyalet sınırı.
1: Moore Hanım, kardeşim Jimmy'yi hatırlıyor musun?
2: Ah, Jimmy Logan. Büyük işler yapacak oyuncu.
3: Merhaba Moore Hanım.
2: Başkan kocam hala hayattayken LSU takımına bayılırdı. Ne zaman buraya gelseler izlemeye giderdik. Tabii ki benim için tek şey formalardı. Hmm. Formalardaki en çarpıcı renk mordu. Mor, evet. Altın sarısı. Hmm. Asil renkler.
3: Erken çıktım. SAD'yi dansa götürmekle uğraşma diye almaya geldim işte.
1: Şey, bu harika. Tabii ki kızın dansını görmek istiyorsan ama o dündü.
3: Yapma.
2: Seni affettik.
1: Bu arada onu ben götürdüm, evet. Birçok insan Charleston'a gideceksen önce 85. otoyoldan Denville'e, sonra I-19'dan Charleston'a varılacağını bilir. Ama akşam 4 yollarda olmak için iyi bir zaman değil aslında. Ve I-19'da hala yol çalışması var. Bir de Julian'ın oralara varınca güneş durmadan gözlerini alıyor sadece. Yani evet, 85. otoyoldan Denville'e gittim ama oradan 3. otoyola geçtim. Yani yukarıdan geçip dolaşacağıma önce dolaştım. Marmet'teki Daniel Boone'un otoparkında ancak bu şekilde yer bulursun.
2: Araba sürmeyi seviyor gibisin.
1: Sadece provaydı, gerçek tören değildi. Ama Bobby Joe mutlu değil tabii.
3: Neden beni aramadın peki?
1: Denedim ama telefonun kapalıydı.
2: Faturalarını ödemelisin. Herkesin telefona ihtiyacı
3: onlardan
2: vardır.
3: Onlardan hiç hoşlanmıyorum.
2: Sen de mi o tiplerdensin?
3: Evet. Unibomber tiplerindenim, evet. İnsanların telefonunu cevapla gibi şeyleri söylemesini sevmem. Merhaba.
4: Aa, bu çok güzel olacak.
3: Üzgünüm. Tamam mı? Özür dilerim. Şey, 4'te olduğunu biliyordum ama bu...

0: Gün 4'te sanıyordum.
1: Hayret, bu bahaneyi ilk defa kullanıyorsun.
0: Bak, özür dilerim, tamam mı? Meli bir şekilde hallettiğini söyledi.
1: Kızım arabanın içindeyken hız limitini 30 mil aştığı için kenara çekildiğinde söyledi
0: o
1: mi?
0: O bizim kızımız.
1: Seydi, Meli halasının büyü yaparak polisleri ceza yazmamaları için ikna ettiğini söyledi. Kızımızın karakter oluşturmasını çok güzel etkileyecek bir tecrübe.
0: Evet.
1: Bana öyle gülme.
0: Neyse, ne unut gitsin. Dışarıdaki satılık tabelası ne? Mudi ile yine ev mi alıyorsunuz?
2: Baba!
0: Merhaba. Ne yapıyorsun?
2: Hiçbir şey.
0: Vay be. Şuraya bak. Hey, annen ve ben seninle dondurma almaya gidebilir miyiz diye konuşuyorduk.
2: Artık dondurma yeme iznim yok.
0: Kim demiş?
2: Annem. Çok kalorileriymiş ve kimse şişman kızları sevmezmiş.
0: Sen şişman? Sanırım bu biraz sert olmuş. Galiba konuşmamız gereken birkaç ebeveynlik dersi var. Doktor Phil'in derslerinden.
3: Hey, merhaba Jimmy.
0: Hey, merhaba. Merhaba Mudi.
3: İşte alt.
2: Baba, sen de gelir misin?
3: Seydi ve olanları yeni Hızlı ve Öfkeli filmine götürüyordum. Gelmek ister misin ha?
0: O film çocuklar için biraz aşırı değil mi?
3: Hayır, bayılıyorlar. Seslerini kesiyor. Ödleri koparken sessizce ekrana bakıyorlar. Gelmek ister misin?
0: İşime dönmem gerekiyor. Üzgünüm. Şey, biliyorsun. Bütün filmi izleyecek vaktim yok. Ama sen eğlenmene bak. Sarıl bakalım. Evet, sırtıma değil. Ama dondurma yeriz, söz mü?
2: Tamam, ama yoğurtlu olmalı çünkü gösterim yaklaşıyor. Yarışmada hangi şarkıyı söyleyeceğimi buldum.
0: Hangi şarkı?
2: Rihanna'dan Şemsiye. Rihanna Şemsiye dediğinde yağmur şemsiyelerinden bahsetmiyor. Aslında bahsediyor, şifreli şarkı.
0: Kim söyledi bunu?
2: Herkes.
3: Hadi gidelim, beraber sefere çıkıyoruz. Hey, çıkarken
1: evet,
3: annenizi
1: evet.
3: öpün.
1: Evet, evet. Teşekkür ederim.
3: Görüşürüz tatlım.
1: Güle güle. Hey.
0: Evet.
1: Konuşmamız daha bitmedi.
0: Peki. Bu sefer başım neden
1: belada? Yasal şeyleri konuşmamız gerek.
3: Hey Jimmy, yani araban...
1: Mudi, biraz izin verir misin?
3: Tamam.
0: Yasal şeyler mi?
1: Satılık tabelasını sordun.
0: Evet.
1: Mudi büyümeye gidiyor. Ailesi Lynchburg'da yeni bir bayi açıyor.
0: Orası eyaletin diğer ucu. Hayatta olmaz. Bir şey söylemeye hakkım yokmuş gibi öylece gidemez.
1: Günlerin sende kalacak. Sadece Lynchburg'da olacağız. Arabayla gelip onu alabilirsin. Hayır. Tam vesayetim var benim.
0: Bu olmayacak. Avukat bulacağım.
1: Hangi parayla?
0: Ne haber Arne?
4: Merhaba Jimmy. Biliyor musun? Mesela Maggie teyzemin 1983'te piyangoyu kazandığını ama sonra bileti kaybettiğini...
0: Efsaneler ve halk söylentileri o kadar.
4: Böyle şeylerin normal insanların başına gelmediğini kabul et.
0: Bu gece olmaz Claire.
4: Sanki bir döngü var. Hayır. Dedemin elması, Stickli amcamın elektrikle idamı, babamın emekliliğinden sonra annemin hastalanması, çatının çökmesi, senin dizini patlatman, yol kenarındaki madenden çıkarken benim kolumun kopması, havaalanına varmak üzereyken hem de.
0: Peki ya Melly? Melly'ye kötü bir şey olmadı. Hı? Ne?
4: Açtın şu mağazını yine. Dediğini geri al hemen.
0: Bak, bunları niye konuştum? Uydu ofisime geçeceğim, tamam mı? Bunları sonra konuşuruz.
5: Asıl büyük kirli sır, bu senaryonun değeri olan benim. Dayton White değil, tamam mı? Basit gerçek şu ki, günlük işimden milyar dolarlar kazansaydım arabamı kendim sürerdim. Bu arada anladığım kadarıyla burası Amerika çocuklar. Yani Amerika'da kurduğum şirketi susturmaya çalışıyorlar ki bu ifade özgürlüğümün ihlalidir. Artı o çocuklardan ikisinin zaten tek böbreği vardı. Niye bunu kimse yazmıyor peki?
6: Evet, tam bir saçmalık.
4: Ne istiyorsunuz?
5: Aklıma harika bir şarkı ismi geldi. Tek kollu barmenin nezaketi.
4: Bak, benim iki kolum var gibi görünse de buradan sonrası, yani dirsekten buraya kadar aslında yok.
5: Benim hatam.
4: Yine de şanslıyım.
5: Sanırım sert ve iki zeytinli içki beni çözer. Bunu halledebilir misin?
4: Olur. Sade mi, buzlu mu?
5: Sade.

0: Ha, gayet güzel. Biraz daha soğuk olabilirdi.
1: Bu sıralar biraz buz kıtlığı çekiyoruz çünkü kimyasal atıklar su sistemini kirletti maalesef.
0: Sorun olmazsa içki şeyini bir daha yapar mısın? Gönderip paylaşacağım. 1.2 milyon takipçim var. Ünlü olabilirsin.
2: Eğitimli foklar gibi burnunda top zıplatmasına ne dersin peki?
0: Affedersin. Bir sorun mu var?
2: Evet, bir sorun var. Kardeşimle dalga geçenleri hiç sevmem. Irak'a iki kez gitti. Diğerleri geri dönerken o saldırıyordu. Yani biraz saygı göster.
0: Hizmetin için sağ ol. Şerefe. Kardeşsiniz demek ha? Bu garip. Senin bacağın sakat, onun da kolu. Affedersin, eli. Sanki ikinizi toplayınca bir normal insan oluyormuş gibi.
2: Oh dostum, kim olduğunu biliyorum. Sen televizyondaki içkili adamsın. Ünlüsün sen.
0: İkisi de doğru. Televizyondaki içkili adamım ve evet, ünlüyüm. Çok çok
2: hey,
0: ünlüyüm.
2: Hey, seninle bir fotoğraf çekelim tabii, mi? Tabii. Olur mu? Tamam mı? Garajdaki çocuklar inanmayacak.
0: Tamam, çabuk ol.
2: Hadi.
0: Dur biraz.
2: Evet, işte böyle.
0: Dur, tamam. Bir saniye. İşte değil böyle.
3: Hey, ne oluyor? Hey! Hey, buraya gel! Hey! Dikkat et!
1: Ne haber Earl? Ateşin var mı?
4: Her zaman. Aa işte.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Yerde
4: yangın,
0: kal!
4: Yangın.
0: Yerde kal!
4: Yangın! Yangın!
0: Bu çok saçma. Ne kadar da aptalca! Bu 85 bin dolarlık bir araçtı.
1: Şey, saldırıya uğradı.
0: O bana saldırmaya çalıştı. Bön bön bakmayın öyle, telefonları çıkarın.

0: Karnabahar.
1: Ben Max, bana Mike'ı bağla.
2: Ne dedi o?
1: Öylece gidemez. Burası suç mahalli.
2: Sen az önce bana karnabahar mı dedin ha?

0: Banka soymanın en iyi 10 kuralı. 1. Banka soymaya karar verin. 2. Bir planınız olsun. 3. Yedek planınız olsun. 4. Açık iletişim kurun. 5. Ortaklarınızı dikkatlice seçin. 6. Beklenmeyeni bekleyin. 7. Aksilikler olur.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sen dün bardan çıkarken bana karnabahar kelimesini kullandın.
2: Aynen öyle. Kullandım.
1: Bu kelimeyi bana son söylediğinde 6 ay ceza yemiştim biliyorsun.
2: Islah eviydi o.
1: 13 yaşındaydım çünkü.
2: Gözcü olman gerekiyordu değil mi?
1: Küçük kardeşin olduğum için beni her tür delice karnabahar planlarınla belaya bulaştırmana izin verdim. Ama suç hayatım bitti artık. Bu sabah kahvaltı hazırlamışsın görüyorum. Hatta pastırmayı benim sevdiğim gibi yakmışsın. Hırsızlıkta yapılacak şeyleri listelediğini de gördüm. Bu kadar titizlendiğine göre bir şeylere hazırlandığını düşünüyorum.
2: Charlotte, yarış pisti.
1: Yarış pisti mi?

0: Geçen sene 300'den fazla etkinlik gerçekleşti. Tabii ki resmi ev sahipliğini NASCAR yapıyor. Ana saha onlara ayrılmış ama orası sadece yarışla ilgili değil, o yer bir şehir gibi. Birkaç sene önce hep pistin yanında yaşamak isteyenler için daire bile yaptılar. 24 saatten az sürede hepsi satıldı. Zorluk çıkaran ve bela yaratanlar için kendi güvenlik güçleri var.
1: Ağzından çıkana kulağın duyuyor mu senin ha? Kendi güvenlik güçleri var onların, biliyor musun?
0: Sunumumun daha ortasındayım ben. Yani sen lafımı kesmeyip bitirmemi bekleyebilirsin. Logan ailesi laneti şeyini ben kaç kere dinledim sence? Teşekkür ederim. Şimdi, senin de iyi bildiğin gibi yarış pistlerinin şu an epey büyük sorunları var. 40 senelik bir boru patlarsa doldurma arazinin her yanı dolar ve obruklar
1: olur. Obruklar.
0: Aynen öyle. Sahanın ortasında obruklar. Şimdi bu şeyi düzeltmeye çalışacaklar. Peki ne yapacaklar? Bizim gibi madenlerde çalışan adamları çağıracaklar. Çünkü bu işi biliyoruz.
1: Ve işini harbiden iyi yapıyorsun.
0: İşimizi iyi yapıyoruz.
1: Ama daha yeni kovuldun.
0: Sigortaya dahil olan sorunlardan dolayı kovuldum ben.
1: Sen bunlarla ne yapacağını bana anlatır mısın artık?
0: Parayı nasıl taşıdıklarını biliyorum.

0: Hadi. Şifre kimde? İçeri giremiyorlar. Tamam,
1: tamam, Noel 1225. Bunu girsinler.
2: Tamam. Hadi. Evet, evet, bacağı tamam, buldum, tamam, bacağı tamam, buldum. Şu.
3: Hadi hadi.
2: Tamam,
3: tamam hadi.
2: Hadi,
3: hadi.
2: Evet.
3: Hadi bakalım.
4: Devam.
5: Hey Bobo. Bu şeyler de ne?
1: Burası BBT hattı.
5: Ne yani? Gaz attı mı?
1: Basınçlı boru taşıması. Her bayinin kendi ağı var. Kayıtlar dolduğunda parayı BBT ile taşıyorlar.
5: Yani?
1: Yapması kolay. Ve hiçbir müdahale yok. Ayrıca yarış sırasında parayı taşımaya çalışmaktan çok daha güvenli.
5: Bütün bu borular nereye çıkıyor peki, söyler misin?
1: Ana kasaya. Bu şey nakit otobanı gibi.
5: Bak, ne zaman yapacağımızı biliyorum. 4 Haziran Grosseri Kasal Otomobil Fuarı mezuniyet haftasındayız. Yazın en az katılım olacak. Basit güvenlik önlemleri olacak orada.
6: Gerçek banka kasası mı?
5: Evet, hem de zor bir kasa. İnternetten araştırdım.
6: Gerçek banka kasalarını patlatmayı bilen bir tek adam var. O da Joe Bank. Başkası yapamaz.
5: Joe Bank, o adam bir efsane. Yerini biliyorsun.
6: Yerini biliyorum tabii ki. Onsuz yapamayız, mümkün değil.
7: Bu ne sürpriz?
5: Niye öyle söyledin Joe Bank? Uzun süredir görüşmüyoruz. Nasıl gidiyor?
7: Şey, tulum giymiş masanın bu tarafında oturuyorum. Nasıl gidiyor dersin sence?
6: İyi gördüm seni.
5: Gerçekten öyle. Fitsin.
7: Çeyrekliğiniz var mı?
6: Benim yanımda var bir tane.
5: Çeyreklik olmak zorunda mı?
7: Evet. Hadi artık.
6: Buldum, evet buldum.
7: Neden şu makineye gidip J7'ye basıp alıp sonra buraya getirmiyorsunuz? Hadi.

0: Doktorlar tansiyonum yüksek diyor, ben de bu düşük sodyumlu tuzları alıyorum. Sahte. Bunlar sahte. İnanabiliyor musunuz? Biri bunu yapmayı düşünmüş. Sahte tuz yapıyorlar. İş mi konuşmak istiyorsunuz?
1: Şey, sana göre bir işimiz var. Bir kasa.
0: Etrafınıza bakın dostum. Banka patlatma günlerim sona erdi. Hem çıktığımda beni bekleyen biraz kara gün param da var.
2: Zulaladığın 97 bin doları mı diyorsun? Evinin

0: yakınındaki meşe ağacının dibine gömdüğün.
1: Olabilir.
2: Anlaşılan kardeşin Fish karısına Zulan'dan söz etmiş dostum.
1: Fish Misty'ye mi söylemiş?
0: Aynen. Sonraki gün Misty orayı kazmış ve Florida'dan bir tırcıyla kaçıp gitmiş maalesef.
1: Florida'nın neresine?
0: Clearwater. Kasamız Carbon Hill. Yani Parkersburg'da patlattığının aynısı.
1: Çelik kaplı beton mu?
2: Evet. Duvar 20 santim kalınlıkta.
1: Alarmlar. Carbon Hill'in bir kasasının 10 metre yakını hapşırırsanız sismik sensörler daha ne olduğunu anlamadan size bu tulumlardan birini giydir.
2: Bak şu an bir inşaat yapılıyor ve sismik sensörler kapalı durumda, tamam mı? Yani sadece kasayı açmanı istiyoruz.
1: Ya, daha 5 ayım var. İşi yapmadan önce dikkat çekmesem iyi olur bence.
2: 5 hafta içinde olmak zorunda.
1: Şu anda hapishanedeyim.
2: Seni çıkarmak için bizim bir planımız var.
1: Hapisten kaçırmak gibi mi?
2: Evet.
1: Gece yarısı mı?
2: Hayır. Öğleden sonra.
1: Beni gün ışığında buradan çıkaracak, işi halledecek, sonra da kimse fark ettirmeden tekrar buraya mı getireceksiniz?
2: Evet.
1: Siz Logan'lar dedikleri gibi geri zekalı olmalısınız.
0: Öyle mi diyorlar?
2: Kim?
3: Pekala. Ne alacağız?
2: Meşe ağacının altına gömebileceğinden fazla.
3: Nasıl paylaşacağız?
0: Eşit paylaşacağız.
3: Yok, hayatta olmaz.
0: İyi de neden?
1: Bir kardeşim var, hatta 2 tane. Karımı korumaları için onları da istiyorum.

0: Sevdi, neden şunları annene götürmüyorsun? Kalanı ben getiririm.
1: O hurdadan ne zaman kurtulacaksın ha? Sana sürekli söylüyorum. Gel bayiye, sana yardımcı olayım. Biliyorsun biz aileyiz.
0: Biz aile falan değiliz.
1: Yani şu son model klasik arabalar ilgini çekmez mi? 3.7 litre motoru var. Saf güç. Hadi ama. Hadi. Yani sen şimdi şu bebeği sürmek istemediğini söyleyemezsin. Hadi atla. Biraz gezersin.
0: Süslü bir şeye ihtiyacım yok.
1: Bu Nova modeli çok pahalıya patladı biliyor musun? Meksika'da hiç satamadılar. Meksika'da Nova olanaksız demek. Satın alacak kimseyi bulamadılar. Çünkü bunu almanın olanaksız olduğunu düşündüler. Hayır, bu doğru.
0: Doğru değil.
1: Araştır istersen.
0: V6 otomatik araba almana şaşırdım aslında. V8'ler daha hızlı ve yolu hissedebiliyorsun onunla. Düz vites kullanmayı bilmediğini unutuyorum.
1: Hayır, düz vites kullanıyorum.
0: Hiç sanmıyorum. Eve getirdiğin tüm arabalar otomatik vitesti.
1: Vitesi severim. Ben vites hayranıyım.

0: Hadi. Hadi kızım, bas gaza. Kurdele almışsın bebeğim. Buraya gel, ne yazıyor?
1: Ben hiç sırada değilim. Kazanamayınca bir anlamı yok.
0: Ne? Bu hiç doğru değil. Diğer oğlanlar neredeyse 14 yaşındaydı. Hadi.

0: Gülümse biraz, git. Hadi git anneni göster.
1: Aferin bebeğim, gel bakalım.
2: Annene gel.
3: Teşekkürler.
1: Gayet iyiydi.
4: Buldum onları.
0: Nerede?
4: Görsen iyi olur.
2: Haydi! Haydi
5: evet, yaptı! Işte böyle!
2: Harika! Haydi kemamet işte böyle!
5: Bu iş böyle!
0: Bilmelerini istediğimiz şeyi bilecekler.
2: Haydi, haydi güzelim!
6: Ben kardeşler için tezahüratlar. Millet!
4: Konuşabilir miyiz?
1: Hey, dur bakalım. Kazanıyorum. Tamam mı? Durmak yok. Sakın Logan büyüsü falan yapmayın ha.
0: Abinizi görmeye gittik. Sizinle konuşacağımızı söylemedim mi?
7: Joe Vikas'ı açmak için ona ihtiyacınız olduğunu söyledi.
0: Öyle de denebilir.
4: Joe bilgisayarlardan anladığını söyledi.
1: Evet. Üniversiteye gittim. Teknik üniversite.
0: Yapacağımız iş bundan daha karmaşık. Bilgisayar manyağı adamlar gerek. Şu hackerlar gibi hani.
1: Bilgisayarlar hakkında bilinecek her şeyi biliyorum, tamam mı?
0: Öyle mi?
1: Kuşlar falan, hepsini biliyorum. Ama yardım edebileceğimizden emin değilim.
0: Edemez misiniz?
1: Evet.
7: Biz artık Tanrı'nın yolunda yaşıyoruz. Bu aydınlık taraftayız demek yani.
0: Bu işe girmeyecekseniz Joe ne diye size gelmemizi söyledi?
7: Yasaları çiğnemek için iyi bir neden gerekiyor. Hırsızlık gibi bir şey mesela. Ahlaki bir neden gerekiyor.
0: Grosseri kasıl otoyu soyuyor olabiliriz. Grosseri kasılda hırsızlık yapmadığınızı söyleyemezsiniz.
1: Tabii ya. Eskiden orada hep hırsızlık yapardık ama bu eskidendi.
4: Bizim kız kardeşimiz Mel var ya. Eskiden Grosseri kasılın dışındaki Manila'da çalışırdı. Ve bir ay sonra onu orada denetçiliğe terfi ettirdiler. Sonra müdür yardımcısıyla fazla elleşmeye başlıyordu. Yani anlayacağınız ailemiz Grosseri Castle'ı pek sevmiyor.
7: Evet, bu hissi anlayabiliyorum.
0: Otomobil fuarı büyük etkinliklerdir. Yani yaparsak çok da kötü hissetmeyeceğiz.
4: Aynen.
1: Gel buraya. Ne düşünüyorsun?
7: Evet.
1: Bize uyar, tamam.
7: Şu ahlak şeysi yüzünden yani.
1: Ha,

Ormandaki ayıyı ziyarete gitmenizi istiyorum. Benim için sakladığı çantayı almaya geldiğinizi söyleyin.

Araçta hasar, dikkatsiz sürüş, özel mülke zarar. Ehliyetini alırdım Clyde ama 2 yıl önce el konulmuş. Ayağının kaydığı ve kaza olduğu iddiasına karşı bunlar ciddi suçlamalar. Yasalarla son sıkıntın çocuk sayılırken yaşanmış ve tabii ki cezanı belirlerken verdiğin hizmetleri ve ülkemiz için yaptığın fedakarlıkları hesaba katacağım. Sana 90 gün ceza veriyorum.

0: bu ölçülerin doğruluğuna emin misin?
1: Ölçüleri Meli verdi. Meli kamyonetlerden iyi anlar.
2: Gri boya.
3: Seydi'nin yapılacaklar listesi tamamlandığından emin ol.
2: Hadi, hadi.
3: Dikkat
2: hadi
3: et.
2: Bakalım. İşte. Evet. Solaryum mu?
3: Hı hı.
2: Anında bronzlaştırıcı çözüm.
4: Tanrım. Evet, görelim bakalım. Güvenilir olması gerekiyor. Kırma işini şansa bırakamam, değil mi?
5: Kamyonetin arka tarafına kamçı kılıf ister misin? Yoksa boş
4: kılıf
5: mu kalsın?
4: Kılıf iyi fikir, çünkü o kamçılar biraz ürkütücü oluyor. Bence polisler kamçı kamyonetine ikinci kere bakıyor. Tamam, Seydi böceğim gözlüklerini tak. Bunun gözlerine kaçmasını hiç istemem, emin misin?
6: Hazırım.
4: Tamam. Kapa gözlerini. Nasıl hissediyorsun bakalım?
6: Hayır, ben iyiyim.
4: Tamam, yavaş dur, çek ellerini.
7: Merhaba.
6: Oh.
7: Heyecanlı mısın?
6: Evet. Kaynak.
7: Bu sefer çok uzun olacak ama.
4: Rihanna olacağını sanıyordum.
6: Baba, cadılar bayramında değiliz. Rihanna olarak gitmeyeceğim. Yarışmam için sadece bir şarkı söyleyeceğim. Yarışacağım iki farklı kategori daha var. Kot giyimi ve şatafat. Şatafat için bu saç lazım.
4: Peki.
8: Acıtmış olmalı.
4: Ne? Acıttı. Gerçi gayet güzel iyileşiyor.
8: Birkaç dikiş iyi olurmuş gibi.
4: Hı-hı. Sanırım dikiş için biraz geç.
8: Şey, en son ne zaman tetanos oldun?
4: Hiç. Yanlış cevap mıydı?
8: Bir sağlık uzmanıyla konuşurken yanlış cevap yoktur. İster misin?
4: Bu ne şimdi, hayır işi falan mı yoksa?
8: Jimmy Logan, buradaki insanların hayır işini sevmediğini bilirsin. Batı Virginyalılar gururludur.
6: Yani biraz hibe geliyor ama
8: genelde bağışla ayakta duruyoruz. İşimizi yapınca insanlar mutlu oluyor. Şehirleri gezip doktora gidemeyen insanlara yardım ediyoruz.
4: 3, 2, 1 yok mu? Yani beni tanıyorsun. Tanışmış mıydık?
8: Valleyview'da okudum. Birkaç sınıf altındaydım. O zamanlar Jimmy Logan, sen oyun kurucu, yuvaya dönen kraldın. Doğru hatırlıyorsam sadece Bobby Joe Campbell'a bakıyordun. Biraz tut. Bence bundan hoşlanacaksın. İşte oldu, ben alırım.
4: Peki Silvia. Sana hiç Silvi diyen olmadı mı?
8: Bana hiçbir zaman hiç kimse Silvi demedi.
4: Garipmiş.
8: Adım mı?
4: Bilirsin, sanki biraz yaşlı kadın ismi gibi. Bana göre. Senin gibi birine gitmeyen bir isim gibi, ne bileyim. Senin gibi birine işte, bilirsin. Büyük annemin adı Silvia'ydı. Yani bu isim aklıma gelince onu düşünmeye başlıyorum birden.
3: Kahve almaya gittin sanıyordum. Hasta görmeye başladığımızı bilmiyordum.
8: Kahvemi bir de hastamı getirdim. Ama yola koyulsak iyi olur.
4: Şarj dinamosunun da tetanosa ihtiyacı var.
8: Şarj dinamoları parayla alınıyor ama tetanoslar beleş.
4: Anladım. Bluefield Kanyonu yolunda bir garaj var. Öyle bulun. Beleş olmayabilir ama bir şeyler yapar.
8: Sağ ol.
4: Rica ederim.
2: Hey, dur. Biz öpüştük mü? Biz lisede öpüştük, değil mi?

0: Doğrusu bu birinin bana söylediği en kötü şey olmalı.
1: Dur dur, bekle bekle, hatırladığımı söylüyorum, hatırlıyorum. Gerçekten hatırlıyorum.
0: Bakıyorum hala bir sürü kuralın var.
1: Ne olmuş?
0: Yedek bir plan yapmayı düşündün mü? Yoksa ilk defa kötü bir şey olursa ikincisine izin mi vereceğiz? Bir düşüncen var mı?
1: Sen hamam böceklerini düşünmelisin. Bırak kuralları ben düşüneyim.
0: Tamam.

0: Foseptik Çukuru.
1: Cemil.
0: Hey. Ne haber ki?
1: Hey. Nasılsın?
0: Nasıl gidiyor? Aa, bilirsin. Yuvarlanıp
1: iyi,
0: gidiyoruz.
1: İyi. İş buldun mu?
0: Evet. Birkaç iş var.
1: Buralarda mı yoksa buğunda mı?
0: Memlekette.
1: Aa, iyi iyi. Bunu duyduğuma sevindim. Seni kovduğumda kötü hissetmiştim, biliyorsun.
0: Yapma dostum. Takma kafana. Onların yaptığını
1: evet.
0: Biliyorum.
1: Her şey farklı olsaydı bile işten çekildiğimiz için seni yine kovmak zorunda kalacaktım.
0: Ne, çalışmalar tamamlandı mı? İşiniz bitti
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitti sayılır. Evet.
0: Evet.
1: Belirlenen tarihten erken bitirdik.
0: Aa, bütün obrukları düzelttiniz
1: evet,
0: mi?
1: Evet, neredeyse. Evet, ha. Ayın başında aletleri de alacağız.
2: Konuştuğumuz şey vardı ya, bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Ne oldu ki?
2: Fırsat elden kaçmak üzere. Her şey aynı olacak ama bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Bir saniye, bir hafta önce mi ama...
2: Biliyorum.
4: Sanırım bu da kötü şeyler olurdan.
0: Öyle.
4: İptal mi edelim?
0: Farklı bir şey olmayacak.
4: Bu 600 yılın en büyük yarışı, yani bir fark olacak.
0: İşimizi değiştirmeyecek ama.
4: Baker'ı arayayım mı?
0: Baker'ı ara.
5: Ben Glima.
6: Glima Purdu?
5: Evet.
6: Burayı imzalar mısınız lütfen? Tam şurayı.
0: Doğum günün kutlu olsun.
5: Kimden gelmiş?
6: Bilmiyorum efendim. Kart yok. Belgelerde isim yok. Sadece teslim ediyoruz.
5: Biri benim doğum günüm olduğunu düşünmüş dedi. Yani bilmiyorum. Bundan daha güzel pasta da görmedim.
7: Belki de biri sana tutulmuştur.
5: Of, kim olabilir bilmiyorum. Bir sürü balıktaki... Son tecrübemden sonra internet buluşma olayından uzak duruyorum aslında.
8: Glima. Yine ön tarafa gelsen iyi olacak.
5: Ne? Yine mi bana?
8: Pek sayılmaz.
9: Biri vurup kaçmış hanımefendi. Kameralara bakacağız. Bu arada birkaç evrak doldurmanızı isteyeceğiz.
5: Ulan mağaza arabam.

0: Arabanız için üzgünüm ama gerçekten bunları doldurmanız gerekiyor.
1: Saat 5:30 mu?
2: Bunu otomatik kapıyla tartışmayacağım. İyi misin?
1: Pastamı bitiremedim bile.

Merhaba millet. Ben şuraya bir sıkışayım. Evet. Pekala Neyman. Sana küçük bir teklifim var.

0: 1, 2, 3 ve 8.
1: Hadi uyan uyan. Tanrım şu hale bak. Bir türlü uyanamadım.
2: Merhaba Jimmy.
3: İsim yok. Güvenli bir yerden mi arıyorsun?
2: Neden?
3: Güvenli bölgeden mi arıyorsun?
2: Lobs'un oradayım.
3: Sabit hattan mı, cep telefonundan mı arıyorsun?
2: Telefondan arıyorum. Yani gerçek telefon.
3: Söyle.
2: Pembe kod durumu var. Tekrar
3: ediyorum. Pembe kod durumu var.
4: Mel, pembe kod durumu. Yarış günü.

0: sardalya ve pastırmaların şok ve dehşet kampanyası işe yaradı. Bu kampanya sayesinde satışlar yaklaşık...
1: Ne oluyor böyle?
2: Piş!
1: Tanrım!
2: Sam!
0: Ki bu piyasa için oldukça önemli bir...
1: Bekle!
2: Kalkın
1: bekle.
2: Lanet
1: olsun! Lanet olsun! Hey, bizi korkutmana gerek yok.
2: Polis olduğunu sandık.
3: Aa, bunu düşünme fırsatını ne zaman buldunuz? Bir saniye önce ölü gibi uyuyordunuz. Sözde köşede buluşacaktık. Şimdi geri düştük.
2: Anladık.
3: Anladınız mı? Hala yarı uykulu görünüyorsunuz.
1: Halledeceğiz, tamam mı? Nerede olacağımızı biliyoruz. Yarışı izle.
3: Aynen öyle. Yarışın saati unutmayın. Sakın ha.
1: Biliyoruz dedik ya.
4: Geç kaldım.
5: Tamam tatlım. Şunu belirtmek isterim ki V8 düz vites kullanıyorum.
4: Güzel araba. Umarım birinci vitese takarken şansın yaver gider.
5: Birinci viteste bile senin hurdaya toz yutturur ha.
4: Sen sürerken geçemez.
5: Oh.
6: Nasılsın Cesco?
7: İdare ediyoruz.
6: İdare et bakalım. Hala merkeze yemekle ilgili şikayet yazıyor mu?
7: Hayır efendim, onu hallettik.
6: İyi, çünkü buralarda yemek sorunu yok değil mi Monroe?
8: İyi misin Jordan?
7: Boğuluyorsun. Heimlich bilen var mı?
8: Islak bir şeyden boğuluyor. Balgam gibi.
9: İyi hissetmiyorum.
6: Hey, lanet olsun. Şu mahkumu benden uzak tutun. Revire gel gel. Aman yürü. Tanrım.
7: Yürü hadi. Hadi.
6: Gardiyanlar biraz saldırı getirin bana.
7: Yürü.
6: Hadi.
7: Yürü dedim.
10: Nereye gidiyorsun? Hani hep yanımda olacaktın?
4: Salona gidip birkaç müşteriye bakmam gerekiyor. Hemen döneceğim. Saçlarını tarayıp sprey sıkacağım onlara, tamam mı?
10: Söz mü?
4: Söz.
11: Bu su ihtiyacını giderip bulantını geçirecek. Birçoğunuz bu şekilde geliyorsunuz. Suyla alakalı. İçemiyorsun ama duş alabiliyorsun. Bence tamamen saçmalık. Her yerin karıştığı son şükran günündeki kusmaları bile geçtik. Bu kız sonsuza kadar indi yiyemeyecek.

0: Hemşire. Hanımefendi.
1: Evet.
0: Verdiğin onca sıvı, kusura bakma hemşire ama klozeti kullanabilir miyim müsaitse?
1: Bence olduğun yerde kalman daha iyi. Başının dönmesini istemeyiz.
0: Lütfen hanımefendi, bana o şeyi kullandırtma.
1: Bir saniye önce bayandım, şimdi hanımefendi oldum.
0: Lütfen hemşire hanım, yavaş yürürüm.
2: Hemşire, ben onu götürebilirim. Zaten burada yerleri silmeyi bitirdim.
1: Tamam. Ama yavaş ol. Yere düşer ve kafasına vurursa suç senin.
2: Tabii tabii.
0: Biraz yardım gerekebilir.

0: Ya. Seni kaçıracağım.
1: Gel buraya.
0: Gel. Gel. Al bakalım.
1: Evet.
0: Ne oldu? Beğendin mi?
2: Çekilin. Yol verin. Ben müdür Burns. Cezaevi için kırmızı kod veriyorum. Bu bir tatbikat değildir. Bütün gardiyanlar ve çalışanlar kod 14 tecridine gidecek. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir. Ne yapıyorsun?
3: Rapor ediyorum.

0: yağına dönüşebilir.
1: Koy şunu yerine. Kapat telefonu. Monroe'da isyan olmaz.
2: Biri ikiye dök.
3: Tamam.
2: İkiyi üçe dök.
3: Evet.
2: Üçü dörde dök. Ve kaç.
3: Ne?
2: Kaç!
4: Ne oluyor burada?
5: Seninki de mi çalışmıyor?
4: Evet.
5: Ara kattaki tüm postlar çalışmıyor. Hiçbir kart çalışmıyor.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
9: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
8: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
10: Daha omuzdan böyle gövdenle.
9: Aa!
8: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
9: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
8: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
9: Pet otel var.
8: Daha bir sürü şey var ama yani.
9: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
8: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
11: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
9: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
8: Artık bir kahve de bekliyoruz.
9: Çok isteriz.
8: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
6: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
12: Rams.

0: zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Son gün 31 Ağustos. Kaçırmayın.
2: Bambim var benim. Obsessor. Yeah. Silver moon.
3: Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında Bambi hediye.
5: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi Dana Kasap Sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: 15-21 Ağustos arasında Bim'de Güldal Ultra Çamaşır Suyu 65 lira 50 kuruş yerine 57 lira 50 kuruş. Cenevili bebek bezi çeşitleri 209 lira yerine 179 lira. Bim, bim,
2: bim, kalbimle benim. Bim, bim. Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a.
4: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
2: Avantajlı fiyatlar için Media Markt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.

0: ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Oral-B Lüks Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
3: Annem yaparsın.
4: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: Ahir Dağı'nın doğasından gelen gerçek Maraş dondurması Coop marketlerde.
1: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
2: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen in.

0: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
0: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarjı olmaya mı?

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Uğraşmayayım ben ya.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
3: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafamı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
3: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Hemen geri arıyorum.
6: Kerem abi.
5: Ayrola çocuklar.
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
5: Anlamadım.
6: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
8: Buna tıkladığınız oluyor.
9: Bu kadar mı?
8: Ya lütfen. Anladım.
7: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Tabi, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
11: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
5: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
12: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
11: Şak diye.
5: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
6: Bu nasıl bir teknoloji ya?
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
13: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
5: Turkcell'lerin yanında
14: Türkcell'in çözüm gücü var.
5: Reklam güzel oldu.
8: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
5: Gerek var mı?
15: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
16: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
17: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
16: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
17: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
16: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
17: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
16: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: Burns. Cezaevi için kırmızı kod veriyorum. Bu bir tatbikat değildir. Bütün gardiyanlar ve çalışanlar kod 14 tecridine gidecek. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir.
19: Ne yapıyorsun?
20: Rapor ediyorum. İsyana dönüşebilir.
19: Koy şunu yerine. Kapat telefonu. Monroe'da isyan olmaz.
21: Biri ikiye dök.
22: Tamam.
21: İkiyi üçe dök.
22: Evet.
21: Üçü dörde dök. Ve kaç.
22: Ne?
21: Kaç!
22: Ne oluyor burada?
23: Seninki de mi çalışmıyor?
22: Evet.
23: Ara kattaki tüm postlar çalışmıyor. Hiçbir kart çalışmıyor.

0: Melih, ne yaptın sen?
1: Evet. Merhaba. Sanırım birileri büyümüş. Adın neydi minik Logan?
2: Melih.
1: Melih. Melih, Melih, Melih. Kedi ile uyaklı. Güzel.
0: Susar mısın?
2: Çantada ikiniz için de kıyafet var. Clyde, senin için özel bir şey koydum.
0: Teşekkür ederim Mel. Bayağı hızlı sürüyorsun arabayı.
2: Gidecek daha çok yol var. Yani hız yapacağız demek bu.
0: Daha satılmamış bir arabayla 100 kilometreden fazla hız yapmak mı? Acaba sen kenara çekilmek için davetiye mi çıkarıyorsun? Kaşınıyor olabilir misin?
2: Pazar günleri herkesin tatili. Polislerin bütçeleri kısıldı. Önümüzdeki 40 kilometre boyunca sadece bir devriye olacak.
0: Ama yine de olur, tamam mı?
2: Halledildi.
1: Melih, burada çıplak olmak üzereyim. Yani dikizlemek yok. Dikizlemek yok dedim.
0: Kolumu verir misin lütfen?
1: Bunu mu?
3: Evet efendim. Ben ne gördüğüme %100 eminim efendim. Mor 77 model bir klasik. Evet efendim.
4: Ehliyet ve ruhsat hanımefendi.
5: Affedersiniz ama kiliseye gidiyorum ve bunun için zamanım yok.
4: Araçtan çıkın hanımefendi, bir daha söylemeyeceğim.
5: Bu ne saçmalık böyle? Ben ne yaptım ki?
4: İşbirliği yapmanız gerekiyor hanımefendi. Ehliyet ve ruhsatınızı...
6: Şunu gördün mü?
4: Neyi göreyim? Buraya odaklanmam gerekiyor. Bu kadını içeri almalıyız.
7: Queen'de yarış için güzel bir gün.
8: Kuzey Carolina'ya hoş geldiniz. Sur eyaleti.
7: En büyük ve en uzun süren yarışı. 600 kilometreyi tamamlamak için tam 400 tur sürecek.
9: Mike, izleyicimiz hikayelerden biri de 2 yıllık aradan sonra yarışlara geri dönen Dayton. Jeff, bir süre sonra direksiyonun başına geçmek nasıldır biliyorsun. Bu adamın yarışı önlerde bitirmesini gerçekten bekleyebilir miyiz?
10: Asıl soru da bu zaten DW. Evet, aşırı derecede zor bir durum. Son arabaya binişinden beri çok şey değişti. Arabalar, motorlar ve rekabet değişti. Bu kadar uzun süreden sonra direksiyonun başına geçmek için zihinsel ve fiziksel olarak odaklanmak gerekir ki bu çok önemli.
7: Odak, dayanıklılık ve disiplin. Dayton'un yoldan çıkmış rutinini çok iyi açıklıyor. Yarışa dönmesini beklerken onunla biraz konuştuk. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
11: Aracıma iyi bakan bir takım var. Her şeyin tam kapasiteyle çalıştığından emin oluyorlar. Bu yüzden kendime bakmam da gerekiyor. Çünkü sadece bir sürücü değil, atletim de. Gerçekten temiz yazılıma başlayınca zihnimde ve performansımda büyük bir farklılık hissetmeye başladım. Yiyeceklerim için yazılım diyorum. Çünkü düşünürseniz bedeniniz sizin işletim sisteminiz. İşletim sisteminiz iyi çalışıyor gibi hissettirse de yanlış yazılımlar bilgisayarınızdan tam performans almanızı engelleyebilir. Hatta çökertir. Yani sadece temiz yazılımlar diyorum ki işletim sistemim tam performans veriyor ve tüm bunlar da yarışları kazanmama yardımcı oluyor.
8: Teslimatları hızlandırın. Kartları sonra hallederiz.

0: Pazarda hiçbir enerji içeceği normal boyutta değil, tamam mı? Sadece bugün için bu bebeklerden 10 kasa yaptırdım. Biraz yarıştan önce, bazılarını yarış sırasında içeceğim. 400 tur bittikten ve damalı bayrağı gördükten sonra Zafer'le beraber bu bebekleri yuvarlayacağız ha? Hepimizi aldın mı? Beni ve arabayı? Yarış üniformam var ama kask takmıyorum. Bunu görmelerini istedim ha?
1: Riko seviyemi çok yakından takip ediyorum ve şu an sahip olduğum enerjim bana yetiyor dostum.
0: Sen Max sürücüsü olacaksan içmem gerek. Belki de bu işkinin 4 senelik vergi borcunu ödeyeceğini düşünmelisin ha?
1: Peki abi.
0: Hadi.
2: Hadi Deyten hadi.
0: İçsene.
1: Hadi tamam.
0: Hadi.
1: Merak evet. Etmeyin.
2: Hadi bakalım. Yapabilirsin.
0: İç. Hadi, evet.
1: Hadi.
2: İç.
0: Evet.
3: Pekala, bana biraz nakit gerekecek.
4: Ne için?
3: Erzak, iş için.
4: Jimmy ve kardeşleri ne ihtiyacın varsa getirmeyecek miydi?
3: Jimmy getiriyorlar ama beklenmedik bir şey çıktı. Anlaşılan kardeşlerin başarılı olmuş. Susadın mı?
4: Hayır, olmaz.
3: Sadece bir tane.
4: Olmaz
3: hadi,
4: dedim.
3: Vaktimiz hayır. Var, hadi. Hayır. Merhaba güzellik. Bir tane şunlardan verir misin?
5: $10 bir tane daha ister misiniz?
3: Şey ya, elbette isterim. Barbie bebek. 2 paket de şu jelibonlardan alayım.
6: Müdüriyet konuşuyor. Tamam mı?
7: Gardiyanlarımı serbest bırakıp barışçıl şekilde teslim olmak için...
6: Peçete talebinde bulunduğunuzu görüyorum. Öyle değil mi? Müdür olarak... Hapishane kütüphanesi için taht oyunları rafına ejderhalarla dans kopyası koyabilirim.
2: Evet.
6: Ama tek sorun şu. Kış rüzgarları ve bir bahar rüyası daha basılmadı. Onları bulamayız. Anlatabiliyor muyum?
2: Hayır.
8: Olamaz.
6: Kontrol edemeyeceğim şeyler için bir şey yapamam.
9: Bu tamamen saçmalık. George R. Martin, kış rüzgarlarını 2 sene önce yayın evine verecekti.
6: Gerçek teslim tarihi buydu, biliyorum ama burada öyle yazıyor. Bunları size okuyorum ve aynı zamanda Martin'in terfi gibi bir şeyden dolayı yazma takviminin aksadığı da yazıyor. Yani kış rüzgarlarını tamamlayamamış. Anlatabildim mi?
9: Hiç mantıklı değil. Geçen ay federal hapishaneden gelen 2 adam güzel kadın ve ejderhaları hakkında bir sürü yeni şey biliyordu.
6: Şimdi sanırım o 2 mahkum bunları muhtemelen diziyi izleyerek öğrenmiştir. Tekrar size söylüyorum. Dizi öne geçti. Artık kitapları takip etmiyorlar.

0: Hadi şu şeyi patlatalım.
1: Araçlar yerinde ve yarışa hazır. Mike, anma gününde 600 kilometrelik bu yarışı izlemek bir şereftir. Uç uç uç uç uç uç. Canlarınızı feda edenler için yarışalım çocuklar, evet.
0: DW senden bahsediyor. Ne o? Jimmy kapağın anahtarını falan mı bıraktı?
2: Evet.
0: Buluşmamız için.
2: Öyle bir şey. Bak şunu unutma, tamam mı? Yuvarlanacaksın. Tereddüt etmeden. Yuvarlan gitsin.
0: Neden bahsediyorsun sen? He? Orada ne var?
2: Dediğimi unutma, yuvarlan.
0: Ah, hadi ama. Yuvarlan, yuvarlan. Ya. Çok kanalından bahsetmemiştin.
2: Haklısın.

0: Hey! Hey, vakit geldi.
1: Ha, ne demezsin?
0: Hadi amaca, o sana her şeyi söyleyemezdik,
1: hayır,
0: değil mi?
1: İkinizin de canı cehenneme. Çöp kanalı mı? Birkaç şanssız logunla iş yapınca böyle oluyor işte. Bunlar beyazlatıcı kalemlerin
0: mi? İki beyazlatıcı kalem, bir plastik torba, istediğin gibi.

0: bana tüpü ver.
1: Bekle, bu kadar mı?
2: Bunun önemli bir şey olduğuna inanmamız mı gerekiyor?
0: Şimdi hazır mısınız?
1: Hayır, dur bekle. Bu kadar mı? Bir plastik torba, beyazlatıcı kalem, sahte tuz ve jelibon var. Bombamız bu mu?
0: Ona bomba deme. Kasa ne kadar uzakta?
1: 20 metre kadar, bilmiyorum, belki 30.
0: 20 mi 30 mu? Burada bilimle uğraşıyoruz, anladın mı?
1: Gizli içeriğimizin jelibon olduğunu görünce bombamız patlayıcı aletimizden bilim çıkacağını düşünemedim birden işte. Ne bileyim
0: bak,
1: ben ya?
0: Kendin söyledin. Güvenlik yüzünden patlayıcı getirmedik. Şimdi patlamayı yaratmak için potasyum klorat gerekiyor, anladın mı? Beyazlatıcı kalemlerle saf sodyum klorat var. Potasyum klorat ve çakma tuz olunca iyonları eşit derecede dağıtmaya başladık. Şeker artı potasyum klorat eşittir. İki gaz ve bir katı madde. Buna ısık katarsan enerji elde edersin. Enerji ışık, patlama ya da benim sevdiğim kelime Jobang. Ne o? Dinamit falan kullanacağımı mı sandınız yoksa, ha?
1: Şey, evet, birazcık öyle
2: evet,
1: sandım.
2: Ben de kalın çelik duvarları geçmek için bolca dinamit kullanacağını zannetmiştim.
0: Duvarı patlatmaya gerek yok. İçeri giriş yolumuz teslimat sistemindeki tüpler. Bakın baylar, daha önce söylediğim gibi. Hazır mısınız?

0: Ne yapıyorsun? Dur.
1: Aa, sorunu şimdi anladım. Poşetin ağzını çok bükmüşüm, evet.

0: Haber ver.
1: Merkez? Ne çeşit bir duman? Buradan her şey yolunda görünüyor. Çalışan alarm da yok.
2: Neler oluyor?
1: Bayilerden biri teslimat borusundan duman geldiğini söylüyor.
2: Yangın yoksa neden duman olsun? Birkaç adamı gönder de ne olduğuna baksınlar.
1: Peki efendim.

0: Ben Doğu'ya, sen Batı'ya.
1: Tamam. Evet. Geliyor. Duyabiliyorum.
2: Pekala, hadi.
3: Hadi.
1: Hadi.
3: Hadi.
1: Hadi. İşte bu bebeğim. İşte bu. Hadi Cimi. Hızlandır. Evet. Hızlandır şunu. Hadi.
2: Daha çıkmadık bile.
1: Hadi Cimi. Hızlandırsana şunu biraz daha.
4: Hadi hadi. Dur.
1: Yavaş ol.
2: Yavaş. Yavaş. Yavaş. Buradan çıkmadık bile. Ne yapıyorsun?
4: Yeter şunu hadi.
2: Yeter.
1: Geri al şunu.
2: Şu hale bak.
5: Basınç. Nöt. Bakın.

0: Oh tanrım.
1: Ne oldu?
2: Kolumu çektin ama.
0: Benim değil, senin suçun bu.
3: Çalıştırmamı sen
0: bir
3: söyledin.
0: Bir makineyi bile nasıl kullanacağını
3: geri bilmiyorsun. Geri aldığımı sen söyledin.
0: Senin
3: adamın
0: suçun.
3: Adamın kolu tamam gitti be.
0: Senin. Bu senin suçun.
3: Bir dakika, içinde bir yerde sonuna kadar gitti mi?
2: Hayır. İçine falan girip bakmam kaldı lazım. Jimmy, hortumu çıkarmama yardım et.
0: Hayır.
4: O senin kolun değil.
0: Sen
4: kolunu Irak'ta kaybettin, tamam mı? O şey sadece plastik bir parça. Yani kolunu artık geri alamazsın,
5: evet,
4: biliyorsun.
5: Evet, kolunu geri alamazsın, doğru. Ama kol olarak kullandığın plastik bir parçanın yenisini bulabiliriz.
0: Clyde. Buradan bir sürü para çıkarabiliriz, anladın mı? Bu işi bitirmemiz gerek, hadi.
2: Onlarla mısın sen?
5: Tabii ki bizimle. Bunların hepsi onun fikriydi. Evet. Tabii bunu sesli olarak söylemeyiz çünkü Irak'ta kolunu kaybetmenin onun suçu olduğunu biliyor.
4: Abinin evet, futbol yıldızı olmasaydı gidip askere yazılmayacağını herkes biliyor.
0: Bu doğru, evet. Evet.
4: Ağır abi olacaktı yani. De oynayacaktı. Buralarda böyle bir şeyi başarabilen hiç kimse yok. Sen de diğer beyaz işe yaramaz kömür madencilerinden bir
5: Logan
4: olacaktın. Tamam mı?
5: Laneti.
3: Kesin sesinizi. İkiniz de.
4: Biz bu hırsızlığa eklenen değerleriz, no, tamam mı? Böyle davranma hakkı olan biri varsa o da biziz.
1: Evet, ben kardeşler işi beğenmedi mi? Hı? Bir sorun mu var?
4: Evet. Tarihi değiştirdin, her şeyi taşıdın. Bütün iş kökünden değişti.
1: Çünkü tarihi değiştirmek zorundaydık.
4: Katılımımız için gereken şartları biliyordun. Hı-hı. Bu işi seninle birlikte yapmak için ahlaki bir neden gerekiyordu. Kız kardeşinle uğraşmak için o mağazaya dönmek bize evet uyardı, tamam mı? Ama tarihi değiştirdiğinde her şey tam tersine döndü.
5: Ve kimseye zararı olmadı. Güzel bir şey. Amerika
4: sanki
5: gibi.
4: Sanki bize Amerika'yı incitiyor gibi hissettiriyorsun. Yani tarihi değiştirmen ahlaki koşulumuza göre gereksiz bir ihlal.
3: Sana gereksiz ihlal neymiş göreceksin?
0: Bir sorun yok, sorun yok, tamam mı? Çeneni. Bak, bu işi bitirmemiz gerek. Şimdi git kardeşinle konuş, hadi.
1: Bırak. Dur dostum. Hey. Ben senin abinim. Tamam mı? Ve her zaman yanındayım. Sana 20 tane yeni kol alacağım. İstersen 100 tane. Kimse fark etmeden işe dönmeliyiz şimdi. Tamam mı? Hadi bunu bitirelim.

0: buldu mu?
1: Kolu bulacaklar ve gardiyanlar kahvaltıda hücreme
0: Hayır,
1: gelecek.
0: Hayır, bulamayacaklar çünkü ben bulacağım. Ben bulacağım, söz veriyorum. İnan bana.
2: Müsait miyim? Bu palyaçoların önüne geçmesine izin ver. Bir delik var. Geçebilirim. Geride dur. Orası çok sıkışık. Arada kalacaksın. Ya noktalar görüyorum.
3: Kayıyorsun.
2: Sanırım işletim sistemim çöküyor.
3: Çarpacaktın.

0: Bekle, dur. Nereye gidiyorsunuz?
1: Çöp turu.
2: Aşağıda duman kokusu aldınız mı?
3: Hayır. Çünkü küçükken ikimiz de koku duyumuzu yitirdik.
1: Kızıl hastalığı geçirdik. Yansak bile haberimiz olmaz yani.
0: Götürün şu arabayı.
3: Tamam, teşekkürler. Tamam. Pekala.
0: Bir sorun var.

0: Dur dur. Bu nedir?
1: PTT havalandırma sistemi. Sigara içmek yasaktır. Hey! Kardeşlerin şimdiye dönmeliydi. Niye gidip bakmıyorsun?
2: CMC mülkünde sigara içilmez.
3: Aa tabii ya. Ondan mı buraya koymuşlar sence?
0: Yine de onu söndürüp işine dönmen gerekiyor.
3: Dışarıya çıkmak için 1200 metre yürümem.
0: Sana mola bitti dedim dumanlı.
3: Her pakete 4 koymanın bir nedeni var. Her biri 4 dakika sürüyor.
4: Aça basıyor musunuz?
5: Aç yazmıyor. Başlat yazıyor ama açılmıyor.
4: Durdurun şunu.
5: Ne?
4: Durdur şunu.
5: Başlamasını istediğimizi sanıyordu.
4: Öyle ama durması gerekiyor.
6: Yani başlamamalı mı?
4: Başlatmamız gerek ama neden açılmadığını bulana dek durdurmamız gerekiyor.

0: Hey hey hey.
1: Hı.
0: Duman kokusu aldın mı?
1: Duman mı? Yok. Tek aldığım koku tekerlek yanıkları.
0: Tamam, teşekkürler. Devam et.
1: Tamam. Boş ver seni.
2: 3, 2, evet. Bekle. Tamam. Dur. Bir deyince mi yoksa şimdi deyince miydi?
3: 3.
4: Şimdi deyince.
1: Durun.
4: Hadi. 3, 2.
1: Tamam. Aydan çıkaracaksınız. Zincir sıkışmış.
2: Oh.
1: Tamam. Hadi şimdi dene. Evet, gidiyoruz. Gidelim. Daha geri döneceğiz. Hey, in oradan, in oradan. Sana bulacağım.
4: Hadi gidelim.
1: Ya.
5: Bulacak mısın?
1: Bulacağım, inan bana. Hadi. Başlamalıyız, hadi.
4: Hadi koca adam, hadi.
3: Hey, öyle çekip gidemezsin. Bana borçlusun.
6: Direksiyon başındayken değil.
3: Sözleşmen diyor ki,
6: aşk simidi şirketi ki bu sensin, anlar, bilir ve kabul eder. Ki iki sevgili, ki bu benim onun ortağı, çalışanı ya da ortak girişimcisi değildir. Arabalardaki sürücüler yarışları kazanır Max. Kimse bitiş çizgisinden geç diye sana içki vermez. Yani çeneni kapat, yoksa ben kapatırım.
3: Ödemeyi durdur kelimesinin anlamını biliyor musun? Hey, hey! Sen o adamsın.
7: Melih şimdiye dek dönmeliydi.
8: Şey, Melih halan genelde söylediğini yapar tatlım. Birkaç dakika daha bekleyelim. Ve umalım ki Logan gibi davranıp diğerleri gibi sorumsuz biri olmaz. Güzel.
9: Her şey tamam mı?
5: Çıkarken biraz tümsek vardı ama sıkıntı yok.
9: Kolun, yani elin nereye gitti?
4: Gidebilir miyiz artık?

0: Yemekhanedeki yangın alarmı devreye girdi.
1: Müdürüm, bunu ihbar etmeliyiz.
2: Monroe'da asla yangın çıkmaz.
3: Efendim, o muhafızların ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Ölmüş ya da kötü durumda olabilirler.
2: Ölümden daha kötü ne olabilir sence? Boş ver, ihbar et.
1: Monroe hapishanesinde 3 yangın alarmı var. Lütfen hemen yola çıkın. Yemekhanede
4: yangın olduğu ihbarını verdiler. Tekrar ediyorum. Monroe hapishanesinde...

0: Saçına spreyi bununla yaptığını söyleme bana. Bu onun saçını imdat yastığına çevirir.
1: Ben elimden geleni yaptım. Sen geç kaldın.
0: Sanki kızının saçını daha önce hiç taramadın.
2: Keşke kavga etmeseniz. Beni geriyorsunuz.
0: Haklısın bebeğim.
2: Babam burada mı?
0: Onu görmedim. Aceleyle çıktım. Baban geleceğini söyledi mi?
2: Evet. Neden?
0: Bilmiyorum. Çalışacağını falan düşündüm.
1: Affedersen otoyoldaki iş mi?
3: Kovulduğunu duymuştum. Bu konuyu açmaması garip.
0: Prenses gibisin. Harika olacak.

0: Kaçmışsındır sanıyordum.
1: Seni yalnız mı bırakacaktım güzelim? Asla. Tecrit başladığında kapının diğer tarafında kaldık. Gerçekten korkunçtu.
2: Yetenek yarışmasında Sadie Logan Rihanna'dan şemsiyeyi söyleyecek.

Bu şarkıyı seçtim. Çünkü babamın en sevdiği şarkı.

0: Onu nereye koyacaksın?
1: Ödül kasası yapabilirim.
0: İhtiyacın olacak. Peki, bir sürü ödülün
2: var. Sarıl bakalım.
1: Seni seviyorum
2: ben
1: baba.
2: Ben de seni seviyorum. Kasları göreyim. Evet.
0: Seni seviyorum.
1: Görüşürüz. Seni seviyorum.
2: İyi geceler Joe.
3: Evde görüşürüz Bobby.
0: Tamam.
3: Bu da ne? Arabama ne oldu? Şaka mı bu?

Ortak, nereye böyle? Onca yolu tek başına mı gidiyorsun? Seninle gelsem olur mu? Ha, olur mu? Tamam.

0: Yetkililer çalınan paranın Charlotte otoyolunda bulunduğunu doğruladı. Bazıları buna çiftçi soygunu diyor. Kaynaklara göre isimsiz bir ihbar polisleri benzin istasyonuna yönlendirdi ve hafta sonu yaşanan hırsızlıkla bağlantılı terk edilmiş bir kamyonet ve para buldular.
1: Kamyonet geçen hafta çalıntı olarak bildirilmişti. Adli tıp ekibimiz olay mahallinde. Olay yerinde birçok...
2: Kendinize güvenmiyorsanız neden o kadar parayı çalma zahmetine girersiniz ki?
3: Korkmuş olmalı.
4: Şu anda hırsızların kim olduğu belli değil. Ancak ekibimiz olay mahallinde. Kamyonet çiftçilerin kullandığı bir tip kamyonet olduğu için buna çiftçi soygunu deniyor. İçinde birkaç parmak izi bulundu ve bu adliyeye gönderildi. İhbarlar gelmeye devam ediyor.

0: Herkesi sabah 6'da çağırdık. Hafta sonu boyunca yarış yüzünden çalışamadık ama her şey cuma günü bıraktığımız gibi.
1: Bugün kaç kişi çalışıyor?
0: 40'a yakın ve biraz zaman sıkıntımız var. Çünkü sezon başladığı için her şeyi toparlamamız gerekiyor. Bu hafta buradan çıkacağız.
1: Tüm adamlarından parmak izi istiyorum.
0: Tabii. Ama bütün işçilerin her zaman koruyucu eldiven giymesi gerekiyor. Sendika kuralı.
1: Sendika kuralı mı?
0: Evet.
2: Harika. Ajan Grayson, çok iyi bir tanığımız var artık. Hırsızları gördüğüne ve teşhis edebileceğine dair yemin etmiş.
3: Evet, onları gördüm. Kim olduklarını da biliyorum.
1: Baştan başlayalım. Onları nerede gördün?
3: Tünelde. Yarıştan sonra duş ve dolaplara gidiyordum.
4: Bir laf vardır. Ya kur ya da çeneni kapa. Ben çenemi kapıyorum. Evet, kapıyorum.
5: Bu da neydi böyle? Sen kendine sürücü mü diyorsun? Daha önce hiç dönüşte sıkışmadın mı?
6: Zehrinden içmek istemediğimi söylemiştim. Kalp krizi geçirdiğimi sandım.
5: O zehir senin...
3: Hey! Sessize alır mısın lütfen? FBI'ye ifade vermeye çalışıyorum.
5: Dediğim şeyi içersin, dediğim şekilde sürersin.
3: İki kişiydiler. Bir tanesi I-17 otoyolu kıyısında bir mekanda barmen. Tek kolu var. Yanındaki adamı tanımıyorum.
1: Barmeni nereden tanıyorsun?
3: Bir süre önce barda kavgaya karıştım.
1: Barmenle mi?
3: Hayır, abisiyle.
2: Abin bir mi iki mi kolu var?
3: Abisinde ikisi de var.
1: Neden kavga ettiniz?
3: Hatırlayamıyorum.
1: Bardaki kavgayı kazandın mı peki?
3: Tabii ki kazandım.
1: Yani yarış sırasında tünelde tek kollu bir barmen ve kimliği belirsiz bir erkek gördün. Ne yapıyorlardı peki?
3: Sadece yürüyorlardı. Ama şüpheli şekilde tabii.
1: Şüpheli derken?
3: Orada olmamaları gerekirdi. Bu bile yeterli.
1: Televizyonda hırsızlık haberlerini görene kadar bundan kimseye bahsetmedin mi?
3: Doktorlar burnumu düzeltiyordu, tamam mı? İyileşme sürecindeyim.
2: Yani bu yaraların hepsi kardeşlerle yaptığın son kavgadan mı?
3: Barmen kardeş. Tünelde bana yumruk atan oydu.
2: Tek kollu.
3: Sürücüm Dayton White'a sorun. Bunlar olurken o da oradaydı. Beni destekleyecektir.
2: Evet, ihbarında onun ifadesini destekleyeceğinden bahsetmişsin, değil mi?
1: Bugün Dayton White'la görüştük. Yarış sırasında seninle tünelde bulunmadığını söyledi. İki şüpheli adam görmemiş ve neden söz ettiğine dair hiçbir fikri yok.

0: Konuştun mu onunla?
1: Bence o iyisini bilir. Evde değilken karavanın yanında durdum.
2: Hoş geldiniz.
1: Sanırım çoğu eşyanı aldım. Kitaplarını sevdiğin kesin. Biraz posta da var orada.
2: Gazi İşleri Bakanlığı.

0: Ziyaret kayıtlarına göre Jimmy Logan, ki kendisi otoyol işletmesinden yeni kovulmuş, kardeşi Clyde'la birlikte buraya Joseph Bang'i 15 Nisan'da görmeye gelmiş. İkinci bir ziyaret için iki gün sonra bir daha gelmiş. Şimdi görüşmenin sadece görüntü kayıtları var. Yani ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ama sonraki hafta Clyde Logan bir marketin içine dalmış ve 90 gün hapis cezası almış.
1: FBI dosyanızda oldukça bilgi var gibi yani. Ben size...
0: Bunun rastlantı olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi?
1: Hayır, pek sayılmaz. Buraya gelen suçluların diğer suçlularla arkadaş olmasına şaşırıp şaşırmadığımı soruyorsanız, hayır şaşırmadım.
2: Clyde Logan ve Joseph Bang 28 Mayıs günü buradalardı. O gün hapishanede hiçbir türlü sorun yaşanmadı mı? Ne diyorsun?
1: Hayır, sorunumuz olmadı.
2: Tabii, çünkü Monroe itfaiyesinden o gün 20.30'da birden fazla araç gönderdikleri söylendi.
1: Mutfakta küçük bir yangın çıkmıştı. Ama hapishanelerde böyle şeyler sorun sayılmaz. Hapishanelerde yangın çıkarsa birden fazla araç göndermeleri onların kurallarından biri. Büyütecek bir şey yok. Çünkü birkaç dakika içinde söndürüldü.
0: Bu iki mahkumun buradan kaçıp soygunu yaptıktan sonra hapishaneye geri dönmediğine emin misiniz acaba?
1: Vay canına. Hayır. Hayır Ajan Grayson, burada 9 senedir müdürüm. Ve tek bir şey söyleyeyim, Monroe'da kaçma sorunu olmaz.
3: Hırsızlık konusunda ne düşünüyorsun?
4: Ona Ocean's 11 dediklerini duydum. Çünkü kamyoneti marketin arkasında buldular.
3: Onlara taşralı hırsızlar diyorlarmış. Çünkü soygunu yapanların buralardan olduğunu düşünüyorlar. Umarım onları asla yakalayamazlar.
5: Peki araştırma ne durumda?
6: Bir şey söylemek istiyorum. Bakın, suç Charlotte'da yapılmış olsa bile paranın burada bulunması durumun ciddiyetini arttırıyor. Tüm yerel ve federal görevliler bu işe bakıyor.
1: Yemekle ilgili sorun var mı Mark?
7: Hayır, yok yani müdürüm. Sorun yok, hayır.
1: Miden rahatsız etmiyor yani.
7: Hayır müdürüm, etmiyor. Sorduğunuz için teşekkür ederim.
8: Pisliğini temizlesen iyi olacak.
9: Hemen.
7: Tabii.
1: Ha? Sen bana ne dedin mahkum?
8: Yürü.
7: Teşekkürler.
0: Peki ya şikayetçi olan kovulan işçi? Tek kollu barmenin abiyi?
10: Jimmy Logan soygundan 6 hafta önce kovulmuş. Max Chipley'nin yarış sırasında gördüğünü iddia ettiği kişi tek kollu kardeşi Clyde. Ama Clyde Logan'ın orada olma ihtimali yok. Çünkü soygun günü Monroe hapishanesinde yatıyordu. Yani o gün orada değildi.
0: Kusursuz mazeretleri sevmem. Jimmy Logan'ın telefonuna göre yarış sırasında neredeymiş?
10: Jimmy Logan'ın cep telefonu yok. Faturayı ödeyemediği için 3 ay önce kapatılmış. Ayrıca 1983 model F-150 sürüyor. Yani GPS de yok. E-posta yok. Sosyal medyası yok. Çevresindekilerin sosyal medya hesaplarında birkaç şey bulduk. Ve yarış sırasında Vali Viv listesindeymiş. Kızı Batı Virginia Güzellik Yarışması'ndaymış. Ve anlaşılan kazanmıştı.

0: Abin nasıl?
1: Bilemiyorum.
0: Onunla konuşmadın mı?
1: Hayır.
0: Bir kere bile mi?
1: Hayır.
0: Çok garip bu. Çünkü hep acayip yakındınız.
1: Son duyduğuma göre kızına yakın olmak için güneye taşınmış.
0: Ne kadar güneye?
1: Lynchburg. Kocası yeni galeri açınca eski karısı oraya taşınmış. Taşındılar mı?
0: Pekala. Onunla konuşursan eğer... Konuşmak istediğimi söyle.
1: Konuşacağını sanmıyorum.

0: İkramımız olsun.
1: Çok cömertsin.
2: 6 ay geçti ve tutuklama yapmadınız. Bu arada yerel halk hırsızlardan kahramanmış gibi bahsediyor. Yani devam edip bu olayı arkamızda bırakmak istiyoruz. Hepsi bu. Size de uyarsa. Tamam mı? O zaman... Tekrar teşekkür ederim.
3: Son bir soru.
2: Buyurun.
3: Dönmeyen para için sigorta şirketinden para aldığınızı söylediniz.
2: Evet, doğrudur. Hı.
3: Haftalardır muhasebecilerle burada kayıtları ve fişleri inceliyoruz biz. Ama kimse tam olarak ne kadar paranın çalındığına dair bilgi vermemişti.
2: Evet, şimdi çok karmaşık bir durum. Belirli bir algoritması var.
3: Evet, karmaşık algoritmaları biliyoruz. Ne kadar çalındığını bilmiyorsanız alacağınız parayı nasıl hesapladınız?
2: Ben muhasebeci değilim ve bu konuşmalar yapılırken orada da değildim. Ama Charlotte Otoyolu'nun tek umrunda olan şey durumun istediğimiz şekilde çözüldüğünü bilmek diyebilirim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
3: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
2: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
4: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Aa!
2: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
3: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
2: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
3: Pet otel var.
2: Daha bir sürü şey var ama yani.
3: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
2: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
5: Ali Bey, hoş geldiniz.
3: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
2: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
6: Çok isteriz.
2: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
0: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
1: Rams.

0: cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
2: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Ha! Maydanoz.

0: canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola!
2: Fanta sarık ola canım o.
0: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
2: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
1: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'li tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
3: Çok, sevenimiz çok.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: budur.
1: Gelmiş geçmişin yıkırsı
0: şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye bu tadı? İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel

0: Hadi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.
1: Hasret bitiyor.
2: Doğrunun bulunması tarafındayız.
1: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
3: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
4: Ama ben yaptım dedi. Çok pişmanım, keşke yapmasaydım.
2: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
1: Zala Tuğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
5: Kağıdı babası öldürdü.
6: Neyi kapatacağım ya?
2: Bir süs vermeye çalışmamış.
7: Elimizde 3 ayrı DNA var.
8: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilecek.
2: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
1: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
9: Kobiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
10: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen Kobiler, Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
11: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
17: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
18: Her şeyine baktım. 20 kalori.
15: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
14: Abi ne oluyor ya?
19: Açlık basıyor, bir şey yok.
15: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
20: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
21: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
3: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Uğraşmayayım ben ya.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
9: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
10: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
11: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
12: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
13: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
14: Budur.
15: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Vay Neyman.
1: Aa, bu senin adına gelmiş. Bağış kutusundaydı. Ama heyecanlanma bence. Pastel boyalı bir manyak olmalı. Anlarsın ya.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Yeni iş mi?
0: Evet. Mevsimlik bir iş. Umarım beni tutarlar ama. Eve yakın olmak güzel.
1: Girmek ister misin?
0: Hayır, hayır, hayır. Beklerim.
2: Baba!
0: Merhaba. Ne haber? Tamamen smaç. Onu ne zaman geri istersin?
1: Senin için ne zaman uygunsa. Buralardayız.
0: Tamamdır.
2: Beni bekleme.
0: Pekala, mini golf oynarız diye düşünmüştüm. Hem yeni go-kart arabaları var.
2: Sonunda gelato yediğimiz sürece olur.
0: Gelato mu?
2: Evet.
0: Şık bir dondurma falan mı? Gösterilerden dolayı dondurma yemediğini sanıyordum.
2: O işleri geçtim artık. Son zamanlarda yemek pişirme sanatına sardım.
0: Yemek ne?
2: Aşçılık işte. Son zamanlarda hep izliyorum.
0: Ciddi misin?
2: Evet, bir sürü şey öğreniyorum. Mesela gelato sadece şık dondurma değil. Dondurmadan daha az karışma derecesi var ve böylece içine daha az hava giriyor. Bu yüzden çok yumuşak bir yapısı var.
0: Karıştırma derecesi ha?
2: Evet, karıştırma derecesi. Makinelerdeki çarkların hareket hızı. Bazen paletlere kürek diyorlar.
0: Evet, ne olduğunu biliyorum. Kürek. Sanki kürek, bel ve çapa gibi yani, değil mi?
2: Hayır baba.
0: Ne? Ne olduğunu biliyorum.
2: Ama evet. Onlar değil.
0: Ren geyiklerinin dondurma yaptığını bilmiyordum ama.
2: Yapmıyorlar zaten. Komiksin.
0: Sensin komik. Ayrıca komik görünüyorsun.
3: Sahilin güvenli olduğunu ve parayı almaya gidebileceğimizi nasıl bildiğini bana hiç söylemedin.
0: Yani telefon şirketleri faturanı ödemen için 60 gün veriyor.
3: Evet.
0: Şey, birkaç gün geç kalırsan hattını kapatıyorlar.
3: Yani?
0: Faturamı neredeyse 6 aydır ödemiyordum ben. Telefonumu dinledikleri sürece onlarda kalabileceğini düşündüm. Bir hafta önce sonunda tamamen kapattım.
3: Gayet iyi.
0: Öyle.
3: Bunu tek başına mı düşündün?
0: Aynen öyle.
3: Bir loguna göre bayağı düşünmüşsün ha.
1: Merhaba canım.
0: Hey.
4: Pekala Meli. Tüm şu Logan laneti hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bu Clyde'ın teorisi. Üzerinde hiç fazla düşünmedim. Sence kaderimizde geçmişi tekrar etmek mi var?
4: Hayır. Ben hep geleceği düşünürüm.
3: Tüh, kusura bakmayın. Hanımefendiye bir tane daha vereyim
1: evet,
3: mi?
1: Evet, boş bardakla kadeh kaldırmanın kötü şans getirdiğini söylerler.
3: Öyle derler, doğru.
1: Tek başına kadeh kaldırmak da kötü şans getirir ama. Yani kendine de bir bardak koy ve bana uğursuzluk getirme.
3: Bu bara daha önce gelmiş olsaydım muhakkak hatırlardım. Buradan mı geçiyordun?
1: Evet, geçiyordum. Ama bir süre kalacağımı sanıyorum.
3: O zaman bir süre kalmana içelim.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
10: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Merhaba patron. Hala burada ne işin var? Erken çıkacaktın.
1: Evet, çıkmaya çalışıyorum. Neden hala beton dökme işlemi başlamadı?
0: İlk kamyonun motoru su kaynattı. Şu an tamir ediyorlar.
1: Zaten hep bir sorun çıkar.
0: Neden çıkmıyorsun? Biz hallederiz.
1: Hayır, biliyorum ama faturayı imzalamam gerekiyor.
0: Hemen imzala o zaman. İşimiz bitene dek ben saklarım.
1: Tamam. Teşekkür ederim Bob. Ama yine de işin bitince beni ara, olur mu?
0: Elbette patron.
1: Tamam.
2: Manşetlerle dolu birçok gazete. Ama emin olun bugün herkesin tek konuşmak isteyeceği şey...
3: Clark.
2: Yıldızlar arası kuyruklu yıldız. Tarihteki en yakın kuyruklu yıldız geçişi olacağını söylüyorlar. Onu parlak gün ışığında bile görebileceğiz.
3: Onu henüz birkaç hafta önce keşfettiler.
2: Evet.
3: NASA başka bir güneş sisteminden ansızın ortaya çıktığını söylüyor. Yalnızca

0: Beni korkuttun, seni duymadım.
1: Özür dilerim.
0: Saat kaç, 7 dedik sanıyordum.
1: İşim erken bitti. İstersen alt katta bekleyebilirim yani.
0: Sorun yok. Bitirdim.
1: Kaç kilometre oldu?
0: 8.
1: 8, güzel. Yarın parti var değil mi?
0: Dalga mı geçiyorsun? Nathan şimdiden komşuların yarısını davet etmiş.
1: O nasıl?
0: İyi.
1: İlişkimiz daha ne kadar böyle olacak?
0: Bilmiyorum, böyle olsun diye özel çaba harcıyor değilim.
1: Eğer bunu sırf Nathan için yapıyorsan...
0: Hayır.
1: Yani ben...
0: Hayır. Hayır.
1: Tamam. Sadece emin olmak için sordum.
0: Sadece biraz zaman alacak. İkimizin de biraz çaba harcaması gerek.
1: Üstesinden gelebiliriz.
0: Tamam, duş alacağım. Debbie'yi arayacağım ve gelmesini söyleyeceğim. Yemekten önce ellerini yıkamasını söyler misin lütfen?
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim.

0: Baba! Evde olmana sevindim.
1: Ben de. Bu çizim masasını hala seviyor musun evlat?
0: Evet, onunla çok iyi çizebiliyorum.
1: Evet, görüyorum. Vay canına. Bunu beğendim, buraya gel. Gerçekten de harika bir ressamsın.
0: Teşekkür ederim baba.
1: Evet. Okul nasıl?
0: İyi.
1: İyi mi? Öğretmenleriniz bu şey hakkında konuşuyor mu?
0: Evet. Bay Williams Clark'ın büyük bir kartopu olduğunu ama gazdan olduğunu söyledi.
1: Vay canına. Asteroidler biraz dandik, tamam. Anladım.
0: Hayır, Clark kuyruklu yıldız, asteroid
1: kuyruklu
0: değil.
1: Kuyruklu yıldızı arasında fark olduğunu bilmiyordum.
0: Kuyruklu yıldızlar daha hızlı hareket eder, çok daha hızlı. Clark'ın farklı bir güneş sisteminden olduğunu biliyor muydun? Bu yüzden onun hakkında pek bir şey bilmiyorlar.
1: Artık iki şeyi biliyorum.
0: Neyi?
1: Sen de kuyruklu yıldız gibi dandiksin.
0: Hayır, sen öylesin.
1: Hayır, sen.
0: Hayır, sen.
1: Sen buraya gel. Bu nasıl gidiyor? İğnelerden daha mı iyi?
0: Çok daha iyi.
1: Öyle mi? Güzel. Sorun ne evlat?
0: Annem yine seni gönderecek mi?
1: Annen ve benim çözmemiz gereken sorunlarımız var. Ama ne olursa olsun bana bak evlat. Her zaman baban olacağım, tamam mı? Seni asla terk etmeyeceğim. Seni seviyorum evlat.
2: Bilim insanları sadece haftalar önce keşfedilen yıldızlar arası kuyruklu yıldız Clark'ı incelemeye devam ediyor. Çok daha yavaş hareket eden ve takibi daha kolay olan çoğu kuyruklu yıldızın ve hatta asteroidin aksine bu kuyruklu yıldız tek bir kütle değil. Milyonlarca yıl içinde parçalanan yüzlerce kaya ve buz parçasından oluşuyor. Gerçekte Clark'ın parçalarının izi çok uzun.
1: Nathan, hadi ödevini yap.
2: Çok daha ötede. Öte yandan
0: bana yardım eder misin?
1: Tamam, ne çalışıyoruz?
0: Kesirler.
1: Hani matematikte iyiydin?
0: Kesirleri sevmiyorum. Zor bir konu.
1: Tamam, zor olması sorun değil. Çünkü kesirler ve matematik önemli. Babanın matematikte iyi olmadan gökdelen inşa edebileceğini mi sanıyorsun? Sen de gökdelen inşa etmek ister misin?
0: Evet.
1: Tamam. Sana yardım edeceğim. Tamam. Hangi rakamlar eşit bölünür? Önce bunu yapacağız. Tamam mı?

0: Güzel dürbün evlat.
1: Clark'ı görmüyorum.
0: Belki hala uyuyordur.
1: Baba.
2: Bir gecede yaşanan gelişmeler. Clark'ın büyük parçalarından bazılarının atmosferimize girmesi bekleniyor. Bilim insanlarına göre en büyük parçalar güneşe yaklaşınca ısınıyor ve gaz püskürtüyor, yörüngeleri değişiyor.
3: Evet, ama endişe etmeyin. Bu parçalar çarpmayacak diyorlar. Atmosferden geçerken gökyüzünde yanacaklar. Ama emin olun acayip bir gösteri olacak.
4: Hey John! Tekrar hoş geldin amigo.
0: Merhaba Ed, nasılsın?
4: İyiyim. Nasıl gidiyor?
0: İyi. Geleceksin değil mi?
4: Bedava yemeği kaçırmam, bilirsin.
0: Biliyorum.
4: Birazdan görüşürüz.
5: Hey, biraz daha içecek bir şeyler lazım. Markete gidebilir misin? Misafirler bir saate burada olur.
0: Şimdi mi? Izgaraya başlamak üzereydi.
5: Hazırlanmam gerek. Misafirler birazdan gelir.
0: Tamam. Peki. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bileyim.
5: Hayır.
0: Tamam.
5: Aslında biraz daha sosisli çörek al. Bir de hardal. Sadece baharatlı olandan var. Teşekkür ederim.

0: Sen ve acele edersen.
1: Vay canına. Nereye gidiyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Bak, işte Clark.
0: Aa, çok havalı görünüyor. Pekala, acele edelim. Hey, Nathan, hadi. Pekala, kutu içecek.
1: Kutu meyve suyu da alabilir miyiz?
0: Tamam. Meyve suyu. Hangisinden istiyorsun?
1: Oh, bunları seviyorum.
0: Tamam, öyleyse onlardan.
1: Çok gürültülü baba. Bu ne?
0: Kayıp çocuk uyarısı olmalı. Başkanlık uyarısı mı?
2: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Departmanı.
0: Alo?
3: Bu başkanlıktan bir uyarıdır. Test değildir.
4: John, Alan, Geraldine.
3: Acil durum sığınma evine yerleşmek üzere seçildiniz.
4: Allison, Rose, Geraldine ve Nathan Beckett Geraldine ile.
3: Özel eşyalarınız için bir çanta alabilirsiniz. İstisnası yoktur. Lütfen.
4: Allison, Rose, Geraldine. Nathan Beckett Geraldine.
3: Yeni bilgiler için beklemede kalın. Bu bir test değildir.
0: Tamam Nathan, hadi gitmeliyiz.
1: Bir
0: dahaki sefere alırız, hadi.
2: Başkanlık uyarısı. Lütfen beklemede kalın.
5: Doğru. Bu değerli bir deneyim.

0: Şu an
1: herkese merhaba.
2: Buraya otur.
3: Merhaba.
2: Merhaba.
4: Hey, bir John. Olursa, seni görmek güzel.
1: Seni de Kenan. Merhaba de.
3: Şimdilik beklemeye devam ediyoruz.
5: Merhaba
3: evet,
5: dostum.
3: Evet, birazdan canlı bağlantılarda yeni bilgiler
5: tam zamanında
3: alacağız.
5: İlk parçalardan yeni biri çarpmak üzere.
2: Kulak mı çarpacağım?
5: Sadece bir parçası, endişe etme. Okyanusa düşecek.
2: Baba gel ve benimle otur.
1: Annenle biraz konuşmam lazım. Sizlerle paylaşacağım. Merhaba.
6: İçecekler nerede?
1: Arabada, dinle. Başkanlık uyarısı geldi. Sana da geldi mi?
6: Hayır. Test içindir. Arabaya gidip eşyaları alır mısın?
1: Hayır. Test olduğunu sanmıyorum. Ailemizin sığınak için seçildiğinizi söylediler. Bence bu kuyruklu yıldızla ilgili garip bir şeyler oluyor.
6: Haberlerde parçasının Bermuda yakınlarında bir yere düşeceğini söylediler.
1: O halde
6: bize yakın
1: neden
6: değil?
1: Ordunun yarısı gökyüzünde bir ton uçakla dolaşıyor, söyler misin?
5: John işte geliyor.
3: Birkaç
5: buraya gelin.
3: İçinde Bermuda kıyısı açığına düşmesi bekleniyor. Bazı bilim insanları dalgaların
6: tamamdır.
3: Dağılma mesafesinin tsunami
6: patlamış mısır için insülin aldın mı? Yap hadi.
3: Ancak 1908'deki Tunguska olayından bu yana en bakın, büyük patlama
2: işte
3: olacağı
2: Clark.
3: Söyleniyor.
1: O tarihte şuna baksanıza. Meteor
3: düşmüştü. Bunlar canlı görüntüler. Bu parça aslında alt atmosfere giriyor.
7: 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve çarpışma.
5: Durun, patlama nerede oldu?
4: O bir kaya parçası. Kayalar patlamaz.
6: Sen onun dinozorları anlat.
3: Atlas Okyanusu'nda beklenen asıl su sıçramasının ilk görüntülerini bekliyoruz.
5: O da neydi?
3: Bize ulaşır ulaşmaz

0: Nate, buraya gel. Nate o.
1: Herkes iyi.
2: Şimdi parçanın
1: Florida'ya sanırım bir şok dalgası.
2: Florida'nın merkezini vurduğu haberi geliyor. Çarpmanın

0: Aman
1: merkez üssünün Tampa'nın hemen dışı Orlando'ya kadar uzanan alan olduğu söyleniyor. Bilim insanlarının bir futbol stadyumu büyüklüğünde olduğunu tahmin ettiği bu parça 2500 kilometreye kadar şok dalgası yaydı. Sizi uyarmalıyım. Görmek üzere olduğunuz şeyi kelimelerle anlatmak imkansız. Bunlar rahatsız edici görüntüler. Tampa'daki yerel haber helikopterinden ve hava durumu uydusundan bize gelen görüntüler bu şekilde. Sizlerle paylaşıyoruz.
2: Vay canına. Bu da ne? Mike geri dön. Mike dön.
3: Aman Tanrım.
4: Başka parçalar da mı düşecek?
1: Biraz sabredin. Bu görüntüler dışında elimizde fazla bir bilgi şu anda mevcut bulunmuyor. Maalesef
5: ne oldu
1: bölgedeki temsilcilerimizle
5: bağlantıyı kaybettik. Başkanlık uyarısı.
1: Yörünge tahminleri belli ki hiç tutmadı.
4: Neden senin telefonuna geldi ama bize
1: evet,
4: gelmedi?
1: Evet, halkımız bu felakete hazırlıksız yakalandı.
6: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik
1: Departmanı. Ve uyarıları dikkate almadılar.
7: Bu uyarı... John, Alan, Gerdi. İçindir. Acil durum sığınağı için seçildiniz.
8: Baba.
7: Allison.
8: İsmin Rose, televizyonda.
7: Gerdi. Nathan, Beckett, Gerdi.
9: Birlikte. Başka kimseyi alamazsınız. Hiçbir istisna kabul edilmiyor. Tek bir çantayla Doğu Standart saatiyle 21.45'te Georgia Warner Robins'teki Robins Hava Kuvvetleri üssünde
7: tanımlama oldu. İçin kare kodunuz size kısa mesajla gönderildi. Lütfen 1'e basarak size ulaştığını onaylayın.
10: Belki aynı mesaj bizim eve de gelmişti.
4: Ama neden sadece John'un telefonuna geldi?
9: Robins Hava Kuvvetleri üssünde kare kodunu gösterin. Uçak 21.45'te kalkacaktır.
3: Biri daha çarpacak. Biliyorum.
1: Ki...
3: Hadi gidelim. Hadi gidelim Eli.
8: Nathan'la kalmak istiyorum.
10: Hadi çabuk çıkalım. Hadi.
8: Anne.
1: Ve çalışanlarımıza ulaşamıyoruz. O yüzden son görüntüler bunlar. Valilikten insanların dikkatli olması...
0: Kişi için bir çanta dediler ama niçin topladığımı bile bilmiyorum. Sıcak mı soğuk?
5: Bilmiyorum. Sıcak soğuk. İkisi de sanırım. İnsülin malzemelerini...
0: Aa, dolapta sol üst köşede. Buzdolabından kartuşları almayı unutma.
5: Bu bir ay için yeterli olacak.
0: Bir ay mı?
5: Bir ay, bir yıl. Hazırlıklı olmalıyız.
0: Oh tatlım. Bak bana bak. Her şey yolunda. O uçağı kaçırmak istemediğimiz için acele ediyoruz, tamam mı?
5: Hep birlikte geziye çıkacağız. Birlikte olacağız, tamam mı evlat?
8: Ya büyük baba?
5: Oh, onu yola çıkınca arayacağız, oldu mu?
1: Tampa'ya çarpmasının ardından Tampa nüfusu 400 binden az bir şehir haline geldi. Yukarıdan görünen
5: üst katta
1: bu,
5: bir şey kalmadı. Hey, hazır mısın? Yolumuz uzun.
0: İnsülin çantasını lütfen bana ver.
1: Beraber çalıştığımız
0: çanta.
5: Evet, tamam.
1: Arkadaşlarımıza henüz ulaşmış durumda değil.
5: Nathan nerede?
0: Seninle olduğunu sanıyordum.
1: Dolayısıyla ölü ve yaralı hakkında bir malumat...
5: Nathan! Hadi gidelim, hadi.
8: Bak, gökyüzü yanıyor.
5: Gidelim evlat, hadi. Tamam, hazır mıyız?
0: Hazırız. Buradan görebilir miyiz?
2: John! John! Bekle!
0: Aman Tanrım! Hiçbirini arayan olmamış.
2: İki gün. Tamamen yanılmışlar. O şeyin tonlarca parçası var. Birinin gezegen katili olduğunu söylüyorlar. Şimdi de askeri olmayan uçuşları iptal ettiler. Ne yapacağız?
5: Bilmiyorum Matt.
2: Hayır,
5: bu sığınak yer değişikliğinin gerçek olup olmadığını bile bilmiyorum.
2: Bu çok saçma. Bunun farkındasın. Üzgünüm. Tamam mı? Üzgünüm. Lütfen oraya varınca bir şey öğrenirseniz bizi arayın. Güvende olmak için nereye gidebileceğimiz gibi.
5: Arayacağımı biliyorsun Matt.
2: Bol şanslar. Bol şanslar.
3: Bekle! Dur!
0: Aman Tanrım!
3: Dur! Bekle!
0: Lütfen dur!
3: Bekle! Eli'yi alabilirsin lütfen!
5: Onu alamayız Deb!
3: Eli'yi alabilirsin lütfen!
0: Belki de almalıyız.
5: Hayır Ali, onu alamayız.
8: Eli!
5: Deb üzgünüm, onu alamayız.
3: Sana yalvarıyorum!
5: Deb, Tanrı aşkına yoldan çekil. Alın.
3: Lütfen.
5: Alamayız.

0: hep üzgünüm.
1: Hayır.
2: Olamaz.
1: Hayır, gitmez. Evet,
0: hayır. Üzgünüm de, hayır.
1: Hayır,
2: hayır. O ya Nathan olsaydı.
1: Hayır.
0: Üzgünüm Kenny.
1: Hayır.
2: Bekle, lütfen geri dönmeliyiz.
0: Ali, onu alamayız.
2: Ama neden?
0: Ne? Onu hava üstüne götüreceğiz, sonra onu geri çevirdiklerinde onu orada yalnız mı bırakacağız?

0: Dünyanın çeşitli yerlerine başka parçaların düşmesi beklenirken, dünyanın
1: olamaz, bir türlü bağlanmıyor. Umarım babam iyidir.
0: Bu noktaları değiştirdi. Milyonlarca kişi telefonla aradı. Zaten çaresizliğe kapılan insanlar saatlerce...
2: Hey, ne yapıyorsun?
0: Ülke genelinde insanlar malzemeleri boşaltıyor, malzeme
3: satıyor. Her şey bir anda olmadı aslında.
0: Bazı vatandaşlara başkanlık uyarısı geldiğine dair doğrulanmamış haberler geliyor. Bu kişilerin ülkenin çeşitli yerlerindeki askeri üslere gitmeleri gerektiği, gizli tutulan acil durum sığınakları için seçildikleri söyleniyor.
3: Bizi nereye götürdükleri yazıyor mu?
1: Hayır, sadece sığınakların gizli
0: hala
1: olduğu söyleniyor. Bilgi yok.
3: Neden seçildiğimizi anlamıyorum.
0: Birçok kişi kitlesel bir histeriye neden olmamak için...
1: Ne oluyor?
0: ...bilgi sakladıklarını, böylece ülkenin kaçınılmaz sonundan önce sığınaklara seçilen kişileri yerleştirebileceklerini söylüyor. Gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız.
1: Olamaz.
3: Harika. Otoyola bak.
1: Aman Tanrım. Dikkat et. Bekle, ne yapıyorsun?
3: Başka bir yoldan gideceğim.
1: Dikkat et. Lanet olsun.
3: Üzgünüm Elif.

0: Clark'ın parçalarının şimdi binlerce olduğu tahmin ediliyor ve hiçbir uyarı işareti vermeden dünyanın farklı bölgelerine düşmeye devam ediyor. Birçoğu daha küçük olsa ve minimum hasara neden olsa da bazı parçalar büyük şehirleri yok edecek kadar büyük. Birkaç dakika önce Kolombiya'nın Bogota kentinde olduğu gibi. Ama uzay ajanslarının endişesi daha fazla veri toplamaya çalışırken bir parçasının gezegeni ortadan kaldıracak kadar büyük olduğu saptandı. Bu parçanın 48 saat içinde dünyaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Böyle bir şey olursa dünyada bir felaket.
1: Bölge kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale ekibi...
2: Sence bütün bu insanlar seçilenler mi?
3: Bilmiyorum.
2: İnsanları ya herkes için yeterli yer olmazsa?
3: Önce bir oraya girelim.
1: Ortalık gerçekten karmaşa halinde.
4: Hadi tatlım, bu tarafa doğru.
3: Pekala, gitmeliyiz.
4: Biraz daha yürüyeceğiz.
5: Ama uçaklardan nefret edersin.
3: Evlat, biliyorum. Ama bazen cesur olmak gerekir. Kendini zorla. Çok korktuğunda bile. Benimle bunu yapabilir misin? Olur mu? Tamam, hadi gidelim. Hadi, gidelim.
4: Ne olur bizi de içeri alın. Bakın, bilekliğim var. Çocuğuma
6: kare kodlarınızı hazırlayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
4: Çocuğuma alın, olur mu?
7: Kapı kapalı.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak. Kare kodlarınızı hazırlayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
3: Bir şey yok
6: Ezra. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
4: Bayım, bayım işte bilekliğim.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
4: Lütfen.
6: Tekrar ediyorum.
3: Biz seçildik.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
3: Biz seçildik.
4: Bayım lütfen beni içeri alın. Aman Tanrım, ne oluyor? Niye elektrikler gitti? Işıklar neden gitti?
3: Oraya çıkmalıyız. Aralarından geçelim. Hey, biz seçildik. Affedersiniz. Çekin, lütfen.
4: Lütfen.
3: Affedersiniz.
8: Hadi. Şu tarafa geçin.
4: Lütfen bayım.
8: Hadi.
4: Yalvarıyorum.
3: Bu taraftan.
4: Lütfen, en azından çocuğumu alın.
3: Biz seçildik.
9: Sadece seçilenler.
3: Hey, biz seçildik.
9: Kimliğinize ve kare kodunuza ihtiyacım var.
3: İşte.
9: Doğrulamak için hangar 33'e gidin.
3: Kolumu tut. Hadi gidelim. Affedersiniz.
4: Bayım, bayım biz de seçildik. Lütfen bizi de içeri alın bayım. Size yalvarıyorum.
10: C4 grubu 56 numaralı uçağa gidin.
7: Pekala, devam
3: hadi
7: edin.
3: Gidelim.
7: Kimliklerinizi ve kare kodlarınızı hazır bulundurun.
11: Bilekliğiniz kimlik yerine geçer. Lütfen çıkarmayın.
3: İşte.
11: O olmadan biniş yapamazsınız.
9: Hadi hadi, acele edin, hadi. Acele edin, sıra ilerlesin.
3: Tamam.
9: Hadi.
11: Tamam. Bu teşekkür koluna. Ederiz.
9: Devam et, devam et.
3: İşte oldu.
5: Teşekkür ederim.
3: Tamam. Tamamız. Çocuklar.
12: Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız.
3: Affedersiniz.
12: İstisna
3: bir
12: yok.
3: Çanta mı? Üç çantamız var
13: her
3: bizim.
13: Her aile için bir çanta. Devam edin. Devam edin.
3: Tamam. Üzgünüm. Tamam, olabildiğince çok eşya koyalım.
11: Tamam, evet. Evet, herkes için pantolon
3: evet.
11: Ve tişört.
3: Nathan'ın eşyalarını sırt çantasına koyalım.
11: Battaniyeni aldım, tamam mı? Onu buraya koyacağız.
3: Pantolonu oraya koy. Bana bir gömlek.
11: Hey!
3: Evet.
11: İlacı nerede? Onu buraya koymuştum ama
3: ne
11: yok.
3: Ne demek yok? Orada.
11: Yok işte, sen burada oraya... değil. Nathan, sırt çantanı mı karıştırdın?
5: Battaniyemi almak istedim.
11: Aman Tanrım.
3: Arabada düşürmüş olmalı. Lanet olsun.
11: Ne olacak? Ne yapacağız?
3: Bekle. Bekle.
11: Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
3: Affedersiniz, affedersiniz. Uçağımızın kalkmasına ne kadar var?
13: 15 dakika. En fazla 20.
3: Tamam. Tamam. Gidip alacağım. Tamam.
11: Dur, ne?
3: Ne, insülinli bırakacak mıyız? Bilekliğim var.
11: Lütfen.
3: Bak, uçakta buluşuruz. Hangi uçak olduğunu bana mesaj at.
6: Devam edin, hadi.
11: Hemen geri dönecek, tamam mı? Bunu buraya koyacağız.
9: Evet, devam et.
3: Bakar mısın, arabadan bir şey almam gerekiyor. Bilekliğim var, tekrar girebilir miyim ha?
9: Evet, devam et, git.
3: Tamam.
11: Yanımdan ayrılma. Hey! Affedersiniz. Kocamın az önce sizinle konuştuğunu biliyorum. Oğlumun ilaçlarını almak için arabaya dönüyor. Uçağımıza binmesini sağlar mısınız?
13: İlaç mı?
11: Evet, sadece insülin.
13: Çavuş Ruiz.
11: Sorun ne?
7: Ne oldu?
11: Sorun yok. Ona şimdi açıkladım. Sadece insülin pompası. Çok önemli değil. Unutun gitsin. Sorun yok. Ona ihtiyacımız yok.
7: Sorun o değil.
11: Hayır hayır, dert etmeyin. Bakın. İğnelerini kullanacağız. Çok önemli değil.
7: Birinci at. Refakatçi
11: ne?
7: Lazım.
11: Bakın, bilekliklerimiz var. Biz seçildik.
7: Lütfen beni takip edin.
11: Hayır hayır. Neden?
7: Hanımefendi, rica etmiyorum. Gidelim. Acele edin. Buraya, buraya.
14: Hayır yüzbaşı, öyle bir emir verdiğimi hatırlamıyorum. Hayır, bana şunu söyle. O listeyle ilgili nasıl bir sorun var? Kendimi imzaladım. O halde oraya gelip kontrol edeceğim. 5 dakika sonra oradayım.
6: Çocuk şeker hastası.
11: Ona dokunmayın.
14: Üzgünüm, size bilgi verilmeliydi. Kronik rahatsızlığı olan hiç kimse uçağa binemez.
11: Sadece diyabet.
14: Sağlık sorununun belirtilmesi gerekirdi.
11: Üzgünüm. Bakın, dışarıdaki görevliye bir şey söylemeseydim pompası olduğundan haberi olmayacaktı.
14: Elimden bir şey gelmez hanımefendi.
11: Onu görmemiş gibi davranabilirsiniz.
14: Hanımefendi, kuralı ben
11: kullanmadım. O halde görmezden gelin. Ya sizin aileniz olsaydı?
14: Ailem seçilmedi hanımefendi. Silahlı kuvvetlerin %99'u da. Hepimiz burada gönüllüyüz. Sadece işimizi yapıyoruz.
11: Üzgünüm. Gerçekten. Ama lütfen. Babası, yani kocam, şu anda bu uçaklardan birinde. Ben ne yapacağım?
9: Geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
15: Sakin olun. İşimizi zor.
9: Ben geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
15: Tamam.
9: Lütfen geçmemize izin verin. Eşimin de bilekliği var. Biz geçebilir miyiz?
15: Bilekliği olan herkes.
9: Lütfen izin verir misiniz?
15: Sıra bizdeydi. Sakin olun. Biz geri çekiliriz. Hey, salın burada. Geri çekil. Ne yapıyorsun?

0: Ben Brain.
1: Evet, bir yolcuyu arıyorum. Hanımefendi adı ne?
0: John Allen Garrity.
1: John Allen Garrity. Numarayı kontrol edin. Evet, oğlu işaretlendi. Teşekkür ederim, onu arıyorlar.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Allison! Nathan! Allison!
3: Koşmayın! Uçağınıza düzenli bir şekilde
4: ilerleyin. Bir çocuk gördünüz mü?
3: Lütfen.
4: 7 yaşında. Gri kapüşonlu eşofman üstü var. Annesi koyu saçlı. Yaklaşık 1.70 boyunda.
3: Birden fazla çocuk gördüm. Lütfen devam
4: edin. Önce binip binmediklerini bilmem gerekiyor.
3: Bileklikleri var mı?
4: Hepimizde var, evet.
3: Bu uçaklardan birindedirler.
4: Durun, hepsinin aynı yere gittiğinden emin misiniz?
3: Evet, hadi gidin. Herkes düzenli bir şekilde hareket etsin lütfen.
2: Allison!
3: Koşmayın!
1: Tamam Teğmen, teşekkür ederim. Hanımefendi, uçağa biniyorlar. Sizin için yapabileceğim
5: şey. Hayır. O uçaklardan birine binip onu arayabilirsiniz lütfen.
1: Onlarca uçak var. 2000'den fazla yolcuyla dolu. Onları bunun için bekletemem.
5: Orada telefon var mı? Onu arayabilir miyim?
1: Orada telefon var mı bilmiyorum.
5: Yapmayın. Bu uçaklar nereye gidiyor?
1: Sığınak yerleri gizli bilgi. Bakın hanımefendi, bu bir acil durum operasyonu. Birçok kişi hareket halinde. Ben sadece nakille ilgileniyorum. Başka cevabım yok.
5: Lütfen, ne yapmam gerekiyor?
1: Çok üzgünüm.
5: Durun. Hayır.
6: Hanımefendi, bu tarafa gelmeniz gerekiyor.
3: Hadi acele et. Fazla zamanımız yok.
2: Allison! Nathan!
3: Tamam. Herkes burada değil mi?
2: Allison!
3: Tamam, haber alalım.
2: Nathan!
3: Aradın mı?
2: Nathan! Allison!
7: Herkes otursun. Hadi gidelim. Gidelim. Herkes otursun. Herkes koltuk bulsun. Bayım, bir koltuğu
4: karımı ve çocuğumu bulmaya çalışıyorum. Bu uçaktalar.
7: Efendim, oturmanız gerekiyor. Kalkmamız gerekiyor. Hadi. Herkes bir koltuk bulsun. Oturun bayım. Bir koltuk bulun.
0: Sakin ol.
8: Lanet olsun.

0: Hey, hey, uçağa nasıl bindin?
1: Ne demek istiyorsun? Seçildim.
0: Evet, biliyorum. Bunlarla.
1: Hayır oğlum. Şeker hastası.
0: Evet, kız kardeşimin çocuğu da öyle. Onu geri çevirdiler. Hastalığı olanlar bilemez dendi. Bize yardım edebilecek birini tanıyor musun?
1: Hey hey, hayır. Bekle bekle bekle. Hayır hayır, kapıyı aç. Kapıyı açın. Hayır, kapıyı açın.
2: Dur, kapıyı açın. Ne yapıyorsunuz bayım? Koltuğunuza geri dönün.
1: Hayır, beni indirmelisiniz. Çocuğuma ulaşmalıyım lütfen, yalvarıyorum
2: bu
1: size.
2: Bu uçaktan
1: çocuğuma
2: inersiniz, sizi almadan gideriz.
1: Sorun değil. Uçaktan indirin yeter.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Tüm köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa Hasan Hanım, Ali Bey hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi Dana Kasap Sucuk, KOP'ta sadece 299 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
11: İki Bellona, Bellona.
12: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
13: Sarı kola.
14: Fanta sarı kola canım o.
12: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
15: Otomobil piyasası durgun.
16: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
17: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Anın

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Bakın.
4: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
3: Tam da leyslik.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Boy, boy, boy, boy,
1: boy, boy. 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan. Domino's'um hoş geldin.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyemiyorum.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
13: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
14: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
13: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
14: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
13: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
14: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
13: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Net! Kazancım net, sigortam net.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
19: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
18: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
19: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
20: Siparişiniz
21: ve Pepsi'niz.
22: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Hemen geri arıyorum.
2: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
5: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
3: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
7: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
0: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
4: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hey, hey, uçağa nasıl bindin?
1: Ne demek istiyorsun? Seçildim.
0: Evet, biliyorum. Bunlarla.
1: Hayır oğlum, şeker hastası.
0: Evet, kız kardeşimin çocuğu da öyle. Onu geri çevirdiler. Hastalığı olanlar bilemez dendi. Bize yardım edebilecek birini tanıyor musun?
1: Hey hey, hayır. Bekle bekle bekle. Hayır hayır, kapıyı aç. Kapıyı açın. Hayır, kapıyı açın.
2: Dur dur dur.
1: Hayır,
2: dur,
1: hayır,
2: dur,
1: kapıyı
2: dur.
1: Açın.
2: Ne yapıyorsunuz bayım? Koltuğunuza geri dönün.
1: Hayır,
2: koltuğunuza
1: beni indirmelisiniz.
2: Geri dönün.
1: Çocuğuma ulaşmalıyım lütfen, yalvarıyorum
2: bu
1: size.
2: Bu uçaktan
1: çocuğuma
2: inersiniz, sizi almadan gideriz.
1: Sorun değil. Uçaktan indirin yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür dilerim.
3: Sınır ihlali. Sınır ihlali.
4: Hanımefendi, bu tarafa gelin. Biri ona yardım etsin.
3: Sınır ihlali.
4: Çekilin, çekilin hadi. Çabuk.
3: Güvenlik ihlali.
5: Hadi,
4: acele
5: hadi.
4: Edin.
5: Hadi.
0: Sınır ihlali. Sınır ihlali. 33 numaralı pist. Tüm güvenlik güçleri 33'e. Hadi 33 numaralı piste. Sınırı koruyun. 33 numaralı piste destek gerekiyor. Herkes
5: İzin
0: 33
5: verin,
0: numaralı
5: verin.
0: Piste desteğe
5: lütfen,
0: gitsin
5: bizi
0: hemen.
5: Bizi de alın. Durun. Durun. Bizi de alın.
2: Silahlarınızı
5: hiçbir
2: bırakın. Silahlarınızı
5: durun.
2: Bırakın.
5: Durun diyorum.
2: Bırakın diyorum.
5: Aman tanrım.
4: Orada dur. Geri at.
5: Bizi de alacaksınız.
4: Silahlarınızı
5: hiçbir yere
4: bırakın.
5: Gidemezsiniz. Çekin.
1: Hey, herkes dışarı çıksın. Yakıt sızıyor.
5: Aman
1: güvenli
5: tanrım,
1: değil hadi.
5: Hadi. Hadi
1: hadi. Hadi.
5: Aman.

0: uçağı mı?
1: Hayır tatlım, bak başka uçaklar da var. Onda değil, tamam mı? Onu bulacağız, hadi. Hadi elimi tut.
2: Kaçın. Acele edin, hadi. Durmayın. Hadi gidelim. Geri çekilin. Geri çekilin, hadi. Hadi. Durmayın beyefendi, geri çekilin. Geri çekilin. Burada durmayın, hadi, hadi lütfen, lütfen.
3: Dur ve dinle, tamam. Karımı ve çocuğumu bulmalıyım. Buradan mı geri döndüler?
4: Bayım, sizi hatırlıyorum. Oğlunuzu reddettiler. Aileniz orada değil. Geri çekilmeye devam edin. Geri çekilin.
1: Ah, olamaz. Dikkat et. Burada dur. Camdan uzak dur.
2: Hadi. Hadi buraya.
1: İyi misin? Bir bakayım. Bana bak. Azaldı mı? Boş. Dur, ilaçlarını bulayım. Babanda olmalı. Tamam, bana bak. Bir eczane bulmalıyız, tamam mı? Al. Al şunu. Babanı bulamazsak büyük babanın evine gideceğiz, tamam mı? Ona mesaj göndereceğim.
0: Bizi de alın! Neden geçemiyoruz he?
5: Geri de durun, geri de durun!
0: Hayırsınız!
5: Geri çekin!
0: Çekilin! Bizi de alacaksınız, anladın mı? Burada kalamayız, çocuğum var benim. Lütfen çekilin bayım.
3: Lanet olsun. Babamın evine gidiyoruz. Bizimle orada buluş, Ali.

0: Tamam, işte orada. Tamam, yanımda durmalısın, tamam mı? Yanımda dur.
1: Eczane.
0: İhtiyacımız olanı alıp hemen gideceğiz. Affedersiniz.
1: Sadece bir kadın, bir şey yok.
0: Gel. Tamam. Hadi. Benimle diz çök. Tamam. Parmağını uzat. Çok cesursun. Bunu biliyor musun? Tanrım. 300 olmuş. Hadi seni iyileştirelim ha. Tamam. Tamam. Hangisi?

0: Tamam.
1: Aman tanrım!
2: Herkes hemen dışarı! Yürüyün! Kımıldayın! Yürüyün hadi! Hadi hadi! Hadi bu tarafa!
1: Yere yat!
2: Beni izleyin! Arka taraflara doğru hadi! Dağıtın şurayı! Sen ne yapıyorsun ha?
3: Hadi!
2: Lanet olasın!
0: Olabildiğince hızlı gideceğiz, tamam mı? İyi, yanımda kal. Hadi!
2: Hadi gidelim! Hadi! Hadi! Hadi!
3: Hadi!
2: Hadi! Devam et! Hadi! Hadi! Hadi!
3: Hadi yürü!
2: Doldurun! Şuraya dalın hadi! İlaç malzemelerini unutmayın!
3: Hayır! Hadi acele edin!
2: Yiyeceklerin hepsini alın!
4: Hayır! Aman tanrım! Aman tanrım!
0: Hayır! Bakma! Bakma! Aman tanrım!
4: Olamaz.
0: Burada benimle kal. Benimle kal. Yanımda dur lütfen. Hadi oğlum. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Oğlum sadece 7 yaşında lütfen.
4: Gidin.
0: Teşekkür ederim. Hadi. Hadi.
1: Gidiyorsun. Lütfen bizi de götürün. Lütfen. Kuzeye mi gidiyorsun?
5: Arabaya
6: binin. Hayır, hayır, hayır.
1: Lütfen. Lexington yakınlarına gitmemiz gerekiyor.
5: Arabaya binin.
7: Sizi ancak Knoxville'e kadar götürürüm.
1: Teşekkür ederiz. Bin hadi, bin.
7: Hadi bin evlat.
1: Tamam. Tanrım.
0: Silah sesini duyabiliyor musun?
7: Evet.
5: Koşmaya yeni başlamıştım. Döndüm, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın vardı. Onu öldürdüler.
7: Ah tanrım.
5: Beni de vuracaklarını sandım.
7: Ah üzgünüm
5: tatlım. Çok kötüydü. Kabus gibiydi.
0: Tamam. Tamam tatlım, iyisin tamam mı?
5: Orada iyi misiniz?
0: Evet. Çok teşekkür ederiz.
7: Emir komuta zinciri yokmuş gibi. Yetkili kimse yok. Herkes kafası kesik tavuklar gibi koşturuyor.
0: Olamaz.
5: Knoxville'e gidip bir uçağa bineceğiz.
7: Evet. Uçak kalkmadan oraya varabilirsek. Ve eğer geçmemize izin verirlerse. Ah. Piyango. Hükümet neler olacağını biliyormuş. Tek yaptıkları zengin ve güçlüleri seçmek oldu. Lanet olsun. Hey, oğlun acıkmış mıdır acaba? Burada bir sandviçimiz var.
0: Bir şeyler yemesi gerçekten çok iyi olur.
7: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
5: Hindili sandviçimiz var tatlım. İster misin?
0: Hı-hı. Teşekkür ederim. Ne diyoruz? Ne diyorsun tatlım?
8: Teşekkür ederim.
7: Rica ederim evlat.
5: İkiniz yalnız mısınız peki?
0: Hayır, kocam, onunla ayrıldık.
8: Uçakta.
5: Uçakta mı? Ralph, haberlerde gördüğümüz o bilekliklerden takmışlar.
7: Seçildiniz mi?
5: Niye onunla uçakta değilsiniz?
0: Oğlumun sağlık sorunu var. Bizi uçağa almadılar ne yazık ki.
5: Çok üzücü. Bu çok utanç verici.

0: New Hope Rob Baptist Kilisesi.
1: Hey! Hey! Hayır bekle! Bekle! Lanet olsun! Çalış beş para etmez şey.

Nihayet.

0: John, beni duyabiliyor musun? Ha,
1: Tanrı'ya şükür, Ellie iyi misin? Ellie, seni duyamıyorum. Neredesiniz?
0: John, beni duyuyorsan lütfen bizimle babamda buluş, oraya gidiyoruz.
2: Babam mı?
0: Evet, oydu.
2: Neredeymiş?
0: Bilmiyorum tatlım, telefon çalışmıyor.
2: Onu görmek istiyorum.
0: Biliyorum, büyük babanın orada buluşacağız. Bir şey yok, bizimle orada buluşacak.
3: Hadi millet, herkes binsin. Yola koyulmalıyız.
1: Hey, hey. Affedersiniz. Nereye gidiyoruz?
3: Kuzeye.
1: Ne kadar uzağa?
3: Kanada'ya.
1: Tam. Beni kentteki Lexington'a götürür müsün, yolunun üstünde?
3: Tamam ama hemen binmelisin.
1: Tamam, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.

0: Ne iş yapıyorsun?
1: Ne? Ne iş mi yapıyorum?
0: Mesleklere göre seçiyorlar. Annem gibi. Doktor olduğu için seçildi.
1: Ben yapı mühendisiyim. Ben bina inşa ediyorum.
0: Onlara kesinlikle ihtiyacımız var.
1: Merhaba, ben John.
0: Colin.
1: Memnun oldum.
0: Ben de öyle. Ben de öyle.
1: Annen kabul edildiyse neden ailenle değilsin?
0: Ailemle 7 yıldır konuşmuyorum. Tüm bunları kız kardeşimden öğrendim. Evet, annemle sorunlarımız vardı. Kin tutmakta buraya kadarmış ha. Ya sen?
1: Uçmayı sevmiyorum. Yürürüm dedim. Karımı ve oğlumu askeri üste kaybettim. Şimdi onlarla buluşmaya çalışıyorum.
0: Pekala bak. Aracı kullanan Manny'nin Kanada'da tanıdığı pilotlar var. Hepimiz oraya gidiyoruz. Bazı kişileri sığınaklara götürüyorlarmış.
1: Ama sığınaklar gizli. Nereye gittiklerini nasıl biliyorlar?
0: Grönland'a giden askeri uçakları takip ediyorlar.
1: Grönland mı?
0: Bizimle gelmelisin.
1: Hayır, teşekkür ederim. Kentucky'de eşimle ailemi bulmalıyım.
0: Öyleyse onları bul, sonra bizimle buluş. Oscoot'tan kalkacağız. Sınırın hemen ötesinde küçük bir şehir.
1: İçeri gireceğini nereden biliyorsun?
0: Öğrenmenin tek bir yolu var, değil mi?

0: Biliyorsun o kadar... Kuzeye gitmek zor olacak. Ta Lexington'a kadar. Dışarıda çılgınlık hakim. Bizimle gelmek istemediğinden emin misin? Yani uçağa binmeye demek istedim.
1: Onu zaten denedim, işe yaramadı. Babamın evine gitmeliyim.
0: Oh, tamam.

0: Ralph, ne var?
1: Ben sadece buna... Havaalanındaki askerlere, çocuğu... geri çevirdiklerine inanamıyorum. Böyle bir suratı üstelik.
0: Sana olanları anlattı işte.
1: Evet, ama belki... farklı bir aileye sahip olsaydı...
0: Ne yapıyorsun?
2: Bekle bekle, ne yapıyorsun? Neden arabayı durduruyorsun?
0: Ralph!
1: Bak kocan... seni terk etmiş. Ama endişe etmemelisin. Oğlunu güvenli bir yere götüreceğim. Sana söz veriyorum. Onu o uçağa
2: bindireceğim.
1: Hayır,
2: hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Nereye gidiyorsun? Aman Tanrım! Çabuk arabadan in, çabuk!
0: Ralph, hayır!
2: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır!
1: Kilidi aç Judy.
0: Hayır!
1: Judy, kapıyı aç!
0: Hayır!
2: Yapma, açma!
1: Lanet olsun Judy! Karnın üstü kapının kilidini aç!
2: Hayır, yapma, açma! Hayır, gelmiyorum! Hayır.
1: Buraya gel! Sana zarar vermek istemiyorum! Arabadan çık! Buraya gel! Çık! Buraya gel! Seni incitmek istemiyorum!
0: Ralph!
1: Arabadan çık!
2: Hayır,
1: buraya
2: anne,
1: gel!
2: Hayır.
1: Arabadan çık!
2: Abla, abla,
1: evlat, kes şunu! Dur!
2: Lütfen! Hayır!
1: Dur dedim! Seni incitmek istemiyorum,
2: hayır,
1: tamam mı?
2: Tanrım, çok üzgünüm!
1: Seni incitmek istemiyorum! Hayır. Oğluna ben bakacağım, söz veriyorum! Kapıyı kilitle
2: onu
1: Judy!
2: Onu alma, hayır! Ne yapıyorsun? Aç kapıyı! Neyden kapıyı aç?
3: Anne.
2: Kapıyı aç dedim!
3: Anne!
2: Hayır! Dur, dur, dur, dur, dur, dur! Hayır!
3: Anne.
2: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Dur! Dur! Dur! Dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur! Dur! Dur! Ben ne yapacağım?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nerelisin?
1: Atlantalıyım.
0: Hayır. Sorduğum o değil. Nerede doğdun?
1: Ne önemi var?
0: O bilekliği hak etmiyor olman önemli.
1: Pekala, dinle.
0: Onu bana vereceksin.
1: Sana faydası olmaz. Üzerinde benim adım var. Alsan da işe yaramaz.
0: Bana ehliyetini de vereceksin.
1: Bak, sorun istemiyorum. Sadece... Tamam, dinle.
0: Şu lanet bilekliği ver bana.
1: Sana bilekliği vermiyorum.
2: Yapmayın çocuklar. İşe yaramayacağını söyledi.
0: Sen karışma! Gel buraya!
3: Ne oluyor?
4: Aman tanrım, kavga ediyorlar. Kenara çek.
3: Deniyorum.
5: Ha!

0: Bırakmamızı ister misin?
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Aeropuerto.
1: Yani Knoxville'dekine mi?
2: Si, Knoxville. Tamam mı?
1: Tamam. Gracias.
3: Bu bileklik kırılmış. Takılmıyor.
4: Bir şey bul. Lastik bant veya bir şey bul. Hallet işte.
3: Endişelenme, her şey iyi olacak. Anneni tekrar göreceksin. Ne yaptın sen?
4: Ne mi yaptım? Bize bir şans kazandırdım. O çocuğa bir şans kazandırdım. Kahretsin. Tamam. Tamam.
3: Dur, şunu alayım. Dur. Bir yara bandı yapıştır.
4: Şimdi beni dinle. Anneni bir daha görmek istiyorsan ne diyorsam onu yap. Askerler sana kim olduğumuzu sorunca ailen olduğumuzu söyleyeceksin, anlıyor musun? Anlıyor musun?
3: Ne diyorsa onu yap canım, her şey yoluna girecek.
4: Tamam, hadi. Yapalım şunu.
5: Sadece seçilenler, karakodlar ve bileklikler.
6: Lütfen bir yere gitmeyin.
4: Tamam, oraya vardığımızda bilekliğini görsen. Onlara bileklerini söyle ve

0: etmiyorum. Bizi de alacaksınız.
1: Tek kelime
2: tamam,
1: bile etme.
2: Tamam, sakin ol Ralph.
0: Bizi de alın, hadi.
3: Geri çekilin, geri çekilin.
4: Hadi gidelim, hadi gidelim.
0: Bizi de alacaksınız. Çekilmeyeceğiz. Bayım işte, işte bilekliğim burada.
1: Çekilin, bilekliğimiz var. Bilekliğimiz var.
0: Lütfen geçeyim, bakın bilekliğim.
1: Çekilin.
0: Burada işte.
1: Bilekliğimiz var, bilekliğimiz var. Yol
0: lütfen
1: açın lütfen.
0: Geçelim, hadi.
1: Bilekliğimiz var. Çekilin.
0: Bilekliğimiz
1: var.
5: İçeri giremezsiniz.
1: Bilekliğimiz var.
5: Yalnızca seçilenler girebilir. Sadece seçilenler. Durun. Sadece seçilenler.
1: Bilekliğini göster. Bayım. Ona bilekliğini göster.
5: Tamam. Tamam bir bakayım.
1: Burada.
5: Tamam bir bakayım.
1: O benim oğlum. Bu da eşim. Bilekliğini
5: tamam,
1: gösterin.
5: Tamam geçin. Hadi hadi.
1: Evet.
5: Tamam. Hadi.
1: Hadi Judy gidelim.
5: Hey durun. Ya sizinki? Üçünü de görmem gerek.
1: Evet bak onlar oğlum ve
5: hayır
1: karım.
5: Efendim, hayır.
1: Biraz önce maalesef benimkini çaldı. Gerçeği söylüyorum beyefendi. Biri demin bilekliğimi çaldı. O benim oğlum ve bu da karım. Lütfen. Lütfen.
5: Tamam. Komutanımla konuşayım.
6: Onlar benim ailem değil.
1: Hayır hayır hayır. O benim
6: beni
1: oğlum. İnan bana. Hayır sadece çok korkuyor. O benim oğlum.
2: Ben
1: şu anda
2: senin
1: çok
2: annenim.
6: Hayır
2: aman tanrım.
1: Yapmayın. Şu anda çok korkuyor tanrım. Ve çok korktu ve.
5: Bilekliğiniz uzun.
1: Hayır hayır. O benim.
2: Bu ailenin bilekliği.
1: Bayım.
5: İnzibat.
2: Hayır. Dinleyin.
5: Sizin çocuğunuz
6: onlar
5: değil.
6: Hayır.
1: Lütfen.
6: Değil.
5: Güvenlik.
2: Onu uçağa
1: güvenelim.
2: Hayır,
1: benim oğlum diyorum.
2: Onu uçağa bindirelim.
1: Bırak beni.
2: Tamam, durun.
1: Tamam.
2: Daha 7 yaşında.
1: Tamam. Bak.
2: Lütfen.
5: Bilekliğine bak. Evlat. Tamam, bunu çözeceğiz. Sorun yok. Bilekliğine bir bakayım evlat. Reddedildiğini söylüyor. Peki iyi görünmüyorsun delikanlı. Hasta mısın? Her şey yoluna girecek, tamam mı? Ağlama, hadi. Gidip bunu çözelim, hadi.

0: Neler oluyor?
1: Nose. Aeropuerto'ya daha çok var. Hayır, Mija.
0: Gitmem gerek.
1: Aeropuerto çok uzakta.

0: Gelelim. Kaçalım hadi.
1: Affedersiniz. Çekilin. Yolu açın, affedersiniz. Özür dilerim. Çekilin. Affedersiniz.
2: Yalnızca oğlum, seçilenler.
1: Bir erkekle bir kadın onu aldı. Buraya uçağın bitmeye geleceklerini söylediler.
2: Hanımefendi, sizi duyamıyorum.
1: Muhtemelen tanıdınız. Nathan Gerrit'i. Evet, Nathan Gerrit'i.
2: Yüzlerce çocuk geçti. Sokağın karşısındaki FEMA kampına bakın.
3: Olay formunu doldurmanız gerekiyor.
1: Kontrol noktasındaki askerin burada olabileceğini
3: sırada
1: söyledi. Sırada bekleyemem, hayır.
3: Elimizden geleni yapıyoruz.
1: 7 yaşında onu kaçırdılar. Dedim. Biri beni dinlesin, onu kaçırdılar.
4: Hanımefendi, lütfen. Hanımefendi lütfen buraya gelin. Bana anlatın. Neler oluyor?
1: Oğlumu bulmaya çalışıyorum, 7 yaşında. Şeker hastası. Onu kaçırdılar. Biri burada olabileceğini
4: oğlunuzu
1: söyledi.
4: Oğlunuzu bulmanıza yardım edeceğim ama sakinleşmeniz lazım. Pediatri çadırını kontrol edin.
1: Nerede?
4: Tam burada.
1: Bu mu?
4: Evet. Onu görüyor musunuz?
1: Hayır, hayır, hayır, burada değil. Hayır.
4: Burayı deneyelim. Onu görüyor musunuz?
1: Hayır, burada değil.
4: Burada var mı?
1: Hayır, burada da değil.
4: Sorun değil, onu bulacağız. Buraya bakalım.

0: üzgünüm, çok üzgünüm. Bir tanem çok üzgünüm. Bir daha böyle bir şeye göz yummayacağım bir tanem.
1: Sorun değil anne.
2: O olağanüstü bir delikanlı. Allison mısınız?
3: Evet. Birinci tip diyabeti var. İnsülin seviyesine bakmalıyım.
2: Bize söyledi. İki kez kontrol ettik. Ona biraz insülin verdik yeni pompayla. Bu formu imzalayabilirseniz sizi bir aile çadırına taşıyabilirim.
3: Hayır, hayır. Biz babamın yanına gidiyoruz. Ben kaybettim. Kocamı kaybettim. Onu bulacağız.
2: Çok üzüldüm. Babanız nerede yaşıyor?
3: Lexington yakınlarında.
2: Tamam, belki size o tarafa giden askeri bir otobüse bindirebilirim. Ayrıca bir haftalık glikoz tableti, insülin ve test şeritleri koydum. Keşke daha fazla verebilseydim ama elimizde daha fazlası yok. Çok üzgünüm.
3: Teşekkür ederim.

0: Şu anda gördüğünüz gibi şehrin büyük bölümü yanıyor.
1: Hükümetler toplumsal kaosu zapt etmek için mücadele ediyor.
2: Tekrar, bu canlı yayın videosu çok hızlı yayıldı. Görüntülerin rahatsız edici olduğu
3: tüm
2: konusunda
3: şehir
2: uyarım.
3: Yanıyor dostum. Şuna bakın. Bir tane daha. Dur. Bize doğru mu geliyor?
4: Hayır, olamaz. Dur, koşun.
3: Olamaz. Koşun. Lanet olsun.
2: Bir başka şoke edici görüntü.
0: Bazen aşağı düşüyor ve ansızın ortaya çıkıyorlar. Hiçbir uyarı yok.
4: Vay canına.
0: Ayak uydurmaya çalışıyoruz.
4: Evet.
0: Bu hafızamıza kazınmışken yarın hepsi boşuna olacak. Durumu biliyorsunuz.

0: Adım John Gary'di. Arabanı aldım. Hayatta kalırsam söz veriyorum geri getireceğim.
1: Babamın evine gidiyoruz, bizimle orada buluş. Daha şimdi geliyorum.

0: Ne saçmalık.
1: Anlaşılan bir sonraki elde birikimlerimden kullanmam gerekecek.
0: Yalnızsın. Alison nerede? Nerede o?
2: Burada olmasını umuyordum.
1: Arkadaşlarım burada bana bakıcılık yapıyor. Kızım ve torunumsa dışarıda bir yerde yalnız ve onları bulmamın bir yolu yok, öyle mi?
2: Havaalanında birbirimizi kaybettik ve burada buluşmamız için mesaj bırakmış.
0: Lanet olsun.
3: Belki de gitmeliyiz.
1: Tekrar taşınacağını söylemişti, tahmin edeyim. Yine mi kavga ettiniz yoksa?
2: İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Buraya güvenle gelmelerini. Neden işbirliği yapmıyoruz ha?
1: Tamam.
2: Tamam. Sabit attı denedin mi?
1: Dene. Bir saat kadar önce tekrar denedim. Doğruca sesli mesaja yönlendiriyor. Ya da o saçma hükümet mesajı çıkıyor.
2: Ah, tanrım, teknolojinin acil durumlarda işe yaradığını sanırsın.
1: Hey. Ne oldu sana?
2: Hiçbir şey.
1: Yapma.
2: Uzun bir gün oldu. Sadece onları istiyorum. Sadece.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
7: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
6: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
8: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
6: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
7: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
6: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
7: Pet otel var.
6: Daha bir sürü şey var ama yani.
7: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
6: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
9: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
7: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
6: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
7: Çok isteriz.
6: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
10: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
11: Rams. Obseso. Silver moon,
12: got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Bu cumartesi 400 gram tarım kredi dana kasap sucuk. Kop'ta sadece 299 lira.
15: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
16: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi. Diyemiyorsan

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
5: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
4: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuk gibi ton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
2: Hasret bitiyor.
3: Doğrunun bulunması tarafındayız.
2: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
4: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
5: Abla ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
6: Çok korkunç bir ifade bu.
7: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
8: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
2: Çağla Kualtay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
9: Çağla'yı babası öldürdü.
10: Neyi kapatacağım ya?
11: Bir süs vermeye çalışmamış.
12: Elimizde 3 ayrı DNA var.
13: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilecek.
14: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
2: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder.

0: hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: de gitsin.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Anın

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu

0: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta. Sadece
1: duruladım. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay, baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
15: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
16: Uğraşmayayım ben ya.
15: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
17: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
18: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Ne saçmalık. Anlaşılan bir sonraki elde birikimlerimden kullanmam gerekecek. Yalnızsın. Alice'ın nerede? Nerede o?
1: Burada olmasını umuyordum.
0: Arkadaşlarım burada bana bakıcılık yapıyor. Kızım ve torunumsa dışarıda bir yerde yalnız ve onları bulmamın bir yolu yok, öyle mi?
1: Havaalanında birbirimizi kaybettik ve burada buluşmamız için mesaj bırakmış.
0: Lanet olsun.
2: Belki de gitmeliyiz.
0: Tekrar taşınacağını söylemişti tahmin ettiğim. Yine mi kavga ettiniz yoksa?
1: İkimiz de aynı şeyi istiyoruz. Buraya güvenle gelmelerini. Neden işbirliği yapmıyoruz ha?
0: Tamam.
1: Tamam. Sabit attı denedin mi?
0: Dene. Bir saat kadar önce tekrar denedim. Doğruca sesli mesaja yönlendiriyor. Ya da o saçma hükümet mesajı çıkıyor.
1: Ah, tanrım, teknolojinin acil durumlarda işe yaradığını sanırsın.
0: Hey. Ne oldu sana?
1: Hiçbir şey.
0: Yapma.
1: Uzun bir gün oldu. Sadece onları istiyorum. Sadece.

0: Tamam, orada bir ankesörlü telefon var. Hadi bir deneyelim. Evet.
1: Alo,
2: nerede?
1: Orada durun, oradan ayrılmayın.
2: Neredeler?
1: Yolun aşağısında, gidelim.

0: Özür dilerim. Özür dilerim tatlım.
1: Biliyorum, sorun değil.
0: Evlat, nasılsın?
2: İyiyim. Ha?
0: Gel buraya. Nasılsın, iyi misin? Ha? Annene baktığın için teşekkürler evlat.
1: Merhaba baba.
3: Merhaba canım. Tamam tatlım, hadi eve götürelim sizi.
1: Tamam.
3: Evet, hoş geldin. Aç mısın? Ne yemek istiyorsun?
2: Krep istiyorum.
3: Krep. Şurup da mı?
2: Evet.
3: Evet.
4: Hayır.
3: Hayır, unuttum.
1: Zaten yeterince insülin yok.
2: Anne.
0: İlaçları burada.
1: Öyle mi?
0: Evet. Epeydir buzdolabında değil ama yine de iyi olmalı.
1: Ah, teşekkür ederim.
0: Ne istiyorsun, su mu?
1: Biraz su, evet.
0: Evet.
3: İşte bu. Tamam.
2: İyi mi?
3: Evet, mükemmel.
1: Haberlere bakmalıyız.
3: Tamam.
5: Yarın doğu standart saatiyle 8.47'de Clark'ın en büyük parçasının Kuzey Afrika ile Avrupa arasında bir yere düşmesi bekleniyor. Uzay ajansları bu parçayı takip ediyor ve dünyadaki yaşamı yok edecek ölçüde olacağını tahmin ediyorlar. Yeteneklerine göre seçilmiş, sınırlı sayıda insana en fazla hayatta kalma şansı verildi. Bugün ele geçirilen gizli görüntüler, Grönland'daki Tuhul Hava Kuvvetleri üssü yakınlarındaki 5 sığınaktaki karmaşayı
0: yani
5: gözlerinde serdi. Soğuk savaş sırasında
0: haklıydı.
5: Nükleer serpinti riskine karşın inşa edilen sığınaklar, kendi çok kendine yeterli yeraltı su depoları, topraksız çiftlikler, tıbbi malzeme ve oksijen
1: sanki bize bir yararı olacak.
3: Görüntüler benden daha eski.

0: Ne durumda olduğunu kim bilebilir?
1: En azından burada birlikte olacağız. Ne yapıyorsun?
2: Oraya gitmenin başka bir yolu var.
1: Nereye?
2: Grönland'e. Kanada'da oraya giden pilotlar var. İnsanları alıyorlar, asker değiller. Bak, Osgood'a varmak 12 saatten biraz fazla sürer. Ama 9 saatte varabiliriz. Uçuş da 6 ila 8 saat sürer. Yetişebiliriz.
1: Bilekliğim yok ya, içeri girmemize izin vermezlerse hem Nathan'ı biliyorlar.
2: Hayır, bu bizim tek şansımız. Şimdi dinle. Burada kalırız ya da şansımızı deneriz. Şansımızı denersek yemin ederim sığınağa girmemizi sağlayacağım. Ama gideceksek hemen yola çıkmalıyız.
1: Tamam.
2: Tamam.
1: Tamam, hadi gidelim. Nathan, hadi. Hadi hazırlanalım. Misafir odasına birkaç kıyafet bıraktık.
3: Krep ne olacak peki?
0: Yapacağım. Merak etme, birazdan hazır olur.
1: Tamam Nathan. Giysilerini çıkar. İşte oldu. Duşa gir. Şampuan orada. Yakala, tamam mı? Hadi. Hadi yıka. Aferin sana. Hadi bakalım. İşte böyle.

0: Yanına biraz giysi almalısın değil. Fazla zamanımız yok.
1: Birinin kalıp Beck'e bakması lazım. Onu terk etsem Mary beni öldürürdü. Burada ne çok zaman geçirirdi. Artık onun kokusuyla buranın kokusu benim için bir oldu. Tanrım. Saman ve at pisliği.
0: Dale. Bu atlatabileceğin bir fırtına değil.
1: Bak. İşler zorlaşınca pes etmem, tamam mı? Evliliğinizin sıkıntıda olduğunu biliyorum. Her evlilikte sıkıntı olur. Her evlilikte olur. Bu başka bir kadının yatağına atlamak anlamına gelmez tabii ki.
0: Haklısın, öyle yaptım. Ve ömür boyu bununla yaşamak zorunda kalacağım. Bağışlamanı beklemiyorum Dale. Ama bir şeyi doğru yapacaksam o da oğlumu ve eşimi o sığınağa sokmak olacak.

0: Lütfen bizimle gel.
1: Hayır.
0: Neden bu kadar inatçısın? Gel işte.
2: Burada öleceksin diye.
1: Elbette öleceğim. Bugün, yarın, bundan 10 yıl sonra benim için hiç fark yok. Eşim Mary burada cennete gitti. Tanrı beni onun yanına almaya hazır olduğunda ben de burada olacağım. Hazır ve nazır.

0: Nathan!
1: Olamaz!
0: Nathan! Nathan!
1: Nathan!
2: Oğlum!
1: Sence ne kadar yakına düştü?
2: Evet, yakındı. Hemen buradan gitmeliyiz.
3: Benim aracımı al. Deposu ağzına kadar dolu.
1: Dur, çocuk koltuğuna geç. Hadi bakalım.
3: Onlara iyi bak.
2: Hoşça kal.
3: Biliyorum oğlum, biliyorum.

0: Seni bir daha ne zaman göreceğim büyük baba?
1: Evet. Evet, çok yakında. Tüm bunlar bitince sizi ve kutup ayılarını ziyarete geleceğim.
0: Kutup ayıları mı?
1: Evet. Kuzey kutbuna gidiyorsunuz, öyle değil mi? Noel babaya benden selam söyle. Ona söyle, hala kömür için kızgınım.

0: Seni çok seviyorum hayatım.
1: Ben de seni seviyorum baba. Annem gurur duyardı.
0: Neyle?
1: Evi bitirdin.

0: Arkadaşım Teddy ölürken hayatının gözlerinin önünden geçtiğini söylüyor. Bu yaşarken olsa bence daha iyi olurdu. O zaman tüm güzel anılarını görüp mutlu olabilirsin.
1: Bu fikri çok sevdim tatlım.
2: Ben de. Nasıl bu kadar zeki oldun?

0: Gezegen katili sayılan Clark'ın en büyük parçasının 15 saatten kısa bir süre içinde dünyaya çarpması beklenirken, dünya liderleri derme çatma sığınaklar oluşturmak için mücadele ediyor.
1: Dün Tokyo'ya düşen parçadan sonra kayıp sayısı 1 milyonu buldu.
2: Tanrım.
3: Nihayet.
2: En azından en iyi grup çalarken öldüler.
3: Doğru.
2: Ne oldu?
3: Annemle tanıştığın zamanı hatırlıyor musun? Kilt giymişti.
2: Kilt. Nasıl unutabilirim?
3: Kendini rahat hissetmeni istedi.
2: Rahat hissettirdiğine hiç şüphe yok. İskoç dağ dansı yapmam için uğraştığını hatırlıyor musun? Sanki İskoç dağ dansını biliyorum. Annen iyi bir kadındı.
3: Ahırda babamla konuştuğunu duydum. John. İlişkimizle ilgili ben de senin kadar suçluyum.
2: Hayır, hayır, Ellie. Hayır. Ne kadar kötü olursa olsun, çizgiyi aştım. Sen aşmadın.
3: Dinle. Olmak istediğim yerdeyim. Seninle ve Nathan'la.
2: Tamam. Harika. 80 kilometre boyunca kuzeye giden tek otoban bu.
4: Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Lütfen sakin olun ve aracınızda kalın. Otoyolu temizlemek için olabildiğince hızlı çalışıyoruz.
2: Evet, kaza var.
3: Neler oluyor ha?
2: Tren otoyolda raydan çıkmış.
5: Bu bir acil durum uyarısıdır. New York'un dışına küçük erimiş döküntülerin

0: düşmesi bekleniyor.
1: Bizim bulunduğumuz yer değil mi?
0: Derhal sığınak arayın. Açık alanda durmayın. Derhal sığınak arayın.
2: Aman Tanrım.
1: Aman Tanrım, hadi.
2: Buradan gidiyoruz.
1: Eğil!

0: Eğilin, bir köprü var. Hemen gitmeliyiz. Hadi çabuk, hadi. Hadi. Hadi gidelim, hadi çabuk çabuk. Hadi. Tamam, hadi girişlerin altına, hadi. Hadi.
1: Tamam, hadi, hadi. Yukarı. Hadi. Hadi, nereye gidiyorsun?
0: Hey, hey.
1: John. Ah. Geçti, geçti oğlum.
0: Hey, hey, hadi dost, uyan, hadi, hadi. Hadi. Hadi seni çıkaralım, hadi. İyi misin?
2: Evet.

hazırlanıyor. Konumunuzun güneyindeki her şey yanıyor. Orada kimse var mı? Kurtulan oldu mu? Dinleyen varsa üçüncü melek borazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan bir yıldız düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Düşüncelerim ve dualarım sizlerle.

0: Yuri Lenov'la canlı bağlantımız var şimdi. NASA adına resmi açıklama yapacak.
1: İyi akşamlar. Doğu standart saatiyle 08.47'de Clark'ın en büyük parçası Batı Avrupa yakınlarına düşecek.
2: Yeterli zaman var mı?
1: Bir dizi olayı tetikleyecek.
3: Bilmiyorum, 6 saatten fazla zamanımız var. Evet, hala başarabiliriz.
1: 14 kilometre genişliğindeki parça dinozorları öldüren asteroitten daha büyük. Çarpmasıyla birlikte Avrupa'nın çoğunu yok edecek. Sismik olaylara neden olacak. 300 metrelik tsunamiler üretecek ve 480 santigrat derecelik yüzey rüzgarlarına yol açacak. Bu da sesten daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Saatler için

0: içerisinde çarpmayla ortaya çıkan erimiş döküntülerin üst atmosferden yağmasıyla tüm kıtalar alevler içinde kalacak. Önceki yeryüzünden silinme olaylarındaki
1: kapat
0: gibi...
1: şunu.
2: Bu havaalanı hangi cehennemde? O da ne? Yoksa oradaki mi? Oradaki mi? Kalkıyorlar.
1: Hayır. Daha fazlası olmalı. Hadi gidelim. Sıkı tutun Nathan.
2: Orada. Orada.
1: Lanet olsun. Bu uçağı yakalıyoruz.
2: Biz de mi giriyorsun?
1: Tutunun. Tutunun.
2: Dönüyor John.
1: Sorun
2: John.
1: Değil.
2: Bize doğru geliyor.
1: Ne yaptığımı biliyorum. Dur. Dur. Hadi. Hadi. Sana söyledim.
2: Sinirli görünüyor.
1: Sen sinirlenmez miydin?
3: Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun
1: dinle.
3: Dostum?
1: Karım ve çocuğumla Grönland'a gitmeye çalışıyoruz. Oraya gidiyorsun. Seçilmiştik.
3: Bak kapasitemizi doldurduk tamam mı? Yarın başka uçaklar
1: kalmayacak. Hayır yarın diye bir şey yok.
3: Seni alırsam herkesi tehlikeye atarım.
1: O zaman karımı ve oğlumu al.
3: Hayır bu riski alamam.
1: O zaman hareket etmiyoruz, tamam mı? Orada kalıyoruz ve hiçbir yere gitmiyorsun.
3: Tamam, çocuğu alabilirim. Belki karını
2: da. Hayır, hepimiz gidiyoruz, hepimizi almalısın.
3: Kaç kilosun?
1: 81-82 kiloyum.
3: Hadi ama.
1: 93, belki 94.
3: Bu gidişte Grönland'a arabayla gideceğim. Binin hadi, bagaj yok. Lanet aracını
1: çekiyorum. Çekiyorum. Tamam.
2: Teşekkür ederiz.
1: Gidin. Geliyorum.
2: Tamam. Boş yer bulmaya çalış. Affedersiniz. Affedersiniz.
1: Herkesten özür dilerim.
4: Çocukları işte. Kucağımıza alabiliriz. Size yer açalım.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Sorun değil.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
4: Tamam. Güzel.
2: Evet.
5: Bandajını değiştirmelisin. Kötü görünüyor. Burada merhem var. Gazlı bez, peroksit, birkaç ağrı kesici de.
1: Teşekkür ederim.

0: Ne görüyorsun?
1: Baba.
0: Ya,
2: Tatlım, hala biraz canı acıyor.
0: Sorun değil. Ben de seni seviyorum evlat.
2: Nasıl hissediyorsun?
0: Korkunç. Ama başardık.

0: İyi misin?
1: Evet.
0: Bir şey yok tatlım. Sadece türbülanstı, o kadar.
1: Nathan, buraya gel. Gelme. Her şey düzelecek.
2: Basınç ikazı yandı. Güç kaybediyoruz.
3: Her iki motorda arıza. Tekrar çalıştırmayı dene. Gaz kolu havada, rölantide. Pervane tamam. Hat ve kolları kılıçlamadan. Sürat tamam. Artırmak için dalıyorum. Jeneratörler kapalı.
4: Tüm uçaklar.
2: Tamam.
4: Clark'ın en büyük parçası atmosfere girmeye yakın.
3: Hat ve kolu açık.
4: Tüm hava sahası kapanmıştır. Tamam. Derhal inişe geçin.
3: Tekrar dene. Sağ motor çalıştırma. Başla.
2: Başladı.
3: Evet. Lanet olsun. Hala yeterince yükselemiyorum. Sol motor çalıştırma. Başla.
2: Hiçbir şey yok.
3: Kontrolü sağlayamıyoruz. Motoru sustur. Yakıt akışını kes.
1: Siz gidin, onu al, pilota bakmaya gidin.
0: Tamam.
1: Affedersiniz.
0: Tamam. Hadi bakalım. Hadi atla.
5: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe geçin.
4: Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığınak arayın. Bu kaydedilmiş bir
1: tamam,
4: mesajdır.
1: Tamam, bekle. Seni buradan çıkaralım.
4: Tüm hava sahası kapanmıştır. Derhal inişe geçin. Nerede olursanız olun sığınak arayın. Tüm hava sahası kapanmıştır. Clark'ın en büyük parçasının Batı Avrupa'ya birkaç dakika içinde düşeceği belirlendi. Nerede olursanız olun sığınak arayın. Bu kaydedilmiş bir mesajdır. Herkese iyi şanslar.
0: Pilotlar nerede?
6: Bakın. Kar yağıyor.
1: Bu kar değil, kül.
7: Tamam, herkes dinlesin. Hemen şuraya inen askeri bir uçak gördüm. En az 1 kilometre uzakta, gitmeliyiz. Hadi acele edelim. Hadi gidelim. Hadi.

0: beni. Hadi.
1: Hadi gidelim. Büyük olan her an çarpacak.

0: Hadi hadi. Seni tuttum. İşte oldu. Hadi. Hadi evlat.
1: Aman Tanrım.
0: Tamam. Hadi. Hadi gidelim. Devam edelim.
2: Hadi gidelim.
0: Hadi hadi hadi hadi.
2: Hadi hadi. Çabuk çabuk çabuk. Hadi.
3: Balistik kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor.
2: Çabuk çabuk.
3: Balistik kapılar kapanıyor.
0: Hadi.
2: Yürü yürü yürü.
0: Hadi gidelim hadi.
3: Balistik kapılar kapanıyor.
0: Hadi yürü.
2: Devam et.
0: Hadi.
2: Hadi yürü.
3: Balistik kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor.
2: Hadi.
4: Evet efendim. Eydar Bey'in şok dalgası 1 dakika 20 saniye içinde bize ulaşacak.
2: Devam et hadi hadi. Çabuk. Hadi devam edin. Yürü. Hadi yürü. Yürü. Yürü. Hadi. Hadi. Hadi. Devam et. Yürü. Acele et hadi.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
8: Ben Feyyaz.
9: Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
10: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok.
9: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
11: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
12: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve

0: hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
2: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız True Love.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsan.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Çarşamba fırsatları başladı. Ömür kaşar peyniri 600 gram 265 lira yerine 249 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
3: Truval. Kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boy,

0: lezzetiyle öne çıkan, ödülleriyle fark yaratan ürünler Şok'ta.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Wow, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Hadi hadi. Seni tuttum, işte oldu. Hadi, hadi evlat.
8: Aman Tanrım.
7: Tamam, hadi. Hadi gidelim, devam edelim.
9: Hadi gidelim.
7: Hadi, hadi, hadi, hadi.
9: Hadi, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi.
10: Balistik kapılar kapanıyor.
9: Balistik kapılar kapanıyor. Çabuk, çabuk.
10: Balistik.

0: hadi, hadi.
1: Yürü, yürü, yürü.
0: Hadi gidelim, hadi.
2: Balistik kapılar
1: devam
2: kapanıyor.
1: Et,
0: hadi yürü.
1: Devam et.
0: Hadi.
1: Hadi yürü.
2: Balistik
1: yürü.
2: Kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor. Balistik kapılar kapanıyor.
1: Hadi.
3: Evet efendim. Darbenin şok dalgası 1 dakika 20 saniye içinde bize ulaşacak.
1: Devam et, hadi hadi. Çabuk. Hadi devam edin. Yürü. Hadi yürü. Yürü. Yürü. Hadi. Hadi. Hadi. Devam et. Yürü. Hadi. Hadi. Yürü. Hadi.
0: Yürü. Hadi. Yürü. Hadi. Yürü. Hadi. Yürü. Yürü. Hadi. Yürü. Yürü. Hadi. Yürü. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Çabuk olun. Çabuk olun. Hadi. Acele edin. Devam edin. Çarpmış.
4: Devam et.
5: Ani ışık nerede?
6: Ne ani ışık?
5: Ölmeden önce gördüğümüz ışık.
0: Beni dinle oğlum. Atlatacağız. Annemle ben seni çok seviyoruz. Tamam? Şu anda yanındayız. Yani ne olacağı önemli değil. Tamam mı? Çünkü birlikteyiz. Beni anlıyor musun?
5: Ve evet.
0: Ve her zaman birlikte olacağız. Yani korkmaya hiç gerek yok.
6: Burada tamam. Birlikteyiz, tamam mı?
2: 30 saniye.
6: Eğil hadi, eğil. Seni seviyorum.
0: Benim hayatım sensin.
2: On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş,

0: Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı? Genel çağrı. Burası Grönland istasyonu. Duyan var mı? Duyan var mı?
1: Grönland istasyonu. Burası Helsinki 19. Sinyal zayıf ama sizi duyuyoruz.
0: Duyuyoruz Helsinki. Sesinizi duymak çok güzel. Genel çağrı. Burası Sydney istasyonu. Biz de sizi duyabiliyoruz. Burada küller nihayet yere çöküyor diyebilirim. Neredeyse güneşi görebiliyoruz. Duyuyoruz Sydney istasyonu. Burada kül kalmadı. Hala radyasyon belirtisi yok. Az önce balistik kapılardan birini açtık. Yer altında geçen uzun bir 9 ay oldu.

0: olacak?
1: Bu bir kuş mu?
2: Bilmiyorum.
3: Bakın.
4: Temiz. Grönland istasyonu. Burası Fairbanks istasyonu. Orada hava nasıl? Orada hava nasıl?
5: Genel çağrı. Burası Yeni Delhi. Hindistan, biz buradayız.
6: 5-9, burası Sao Paulo.
7: 5-9, tamam. Burası Moskova istasyonu. Zdras buite.
8: Burası Buenos Aires. Hayatta olmak güzel.
9: Burası Beyrut. Merhaba, duyabiliyor musunuz?
10: Grönland istasyonu. Burası Katmandu, Nepal. Sizi duyuyoruz.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
12: Hikayemiz John Denver'ın Washington DC'deki Kiler Kapısı adı verilen küçük bir yerdeki oyununa kadar uzanıyor. 1970'in Noel zamanları. Açılış rolü Bill Denoff ve Teffy Navert adında bir karı kocaydı. Kendilerine Tombul Şehir diyorlar.
3: Ne tuhaf bir isim.
12: Evet, aslında tuhaf bir isim. Anahtar 5-8.
13: Bon eyaleti, Batı Virginia.
12: Şimdi bir gece evde müzik gösterisine karar verdiler. Yolda bir kazaya karıştılar. Ve John Denver baş parmağını kırmış oldu. Sonunda eve döndüklerinde Bill ve Teffy John Denver'a üstünde çalıştıkları şarkıyı çaldı. Çok hoşuna gitmişti. Güneş doğana dek onu çalıştılar. Tornavida.
3: Düz mü yıldız mı?
12: Düz.
3: Bu yüzden mi şarkıyı seviyorsun?
12: Şarkıyı şarkıdan dolayı seviyorum. Sanırım arkasında bir hikaye olması da etkili, biliyor musun? Bill Denoff sonra hiç Batı Virginia'ya gitmediğini söyledi.
3: Evet, ben de şarkıyı seviyorum ama sanırım geçit törenine uymayacak.
12: Bense?
3: Normal mi karga burun mu?
12: Normal.
3: Provama girecek misin?
12: Evet, işten hemen sonra seni alacağım.
3: Anneme Moody ile telefonunu ödeyebilirler mi diye sordum. Ödeseler bile kabul etmeyeceğini söyledi.
12: Sadie böceğim, annen haklı. Tek şey... Telefon senin fotoğraflarını çekmek için lazım. Kasları göster.
3: Hop, hey hop. Baba.
12: Hayır.
13: Charlotte, Kuzey Carolina.

0: Nasılsın Kel?
1: Merhaba Cemi. İçeri gel. Şu kapıyı kapat olur mu? Evet. Otursana.
0: Tamam.
1: Cemi, doğrudan söyleyeceğim. Seni kovmak zorundayım.
0: Kel bak ben... Kel ben bir şey yapmadım.
1: Bir şey yapmadığını dostum. Biliyorum. Ama geçen hafta insan kaynaklarından biri kamyonetinden inerken sendelediğini görmüş.
0: Yani bacağımın o şeyi sürmemle bir ilgisi yok.
1: Bunu biliyorum, biliyorum ama büyük ofistekiler farklı düşünüyor ve başlangıçtan beri listelemediğini söylediler.
0: Olamaz.
1: Ve buna da önceden bilinen durum adını veriyorlar, anladın mı?
2: Tamam, o zaman bu büyüklükte, öyle değil mi?
3: Tamam, bu kadar. Öyleyse kamyonetini sürmeme izin vereceksin. Dört

0: ben LSU takımına bayılırdı. Ne zaman buraya gelseler izlemeye giderdik. Tabii ki benim için tek şey formalardı. Hmm. Formalardaki en çarpıcı renk mordu. Mor, evet. Altın sarısı. Hmm. Asil renkler.
1: Erken çıktım. SAD'yi dansa götürmekle uğraşma diye almaya geldim işte.
2: Şey, bu harika. Tabii ki kızın dansını görmek istiyorsan ama o dündü.
1: Yapma.
0: Seni affettik.
2: Bu arada onu ben götürdüm, evet. Birçok insan Charleston'a gideceksen önce 85. otoyoldan Denville'e, sonra I-19'dan Charleston'a varılacağını bilir. Ama akşam 4 yollarda olmak için iyi bir zaman değil aslında. Ve I-19'da hala yol çalışması var. Bir de Julian'ın oralara varınca güneş durmadan gözlerini alıyor sadece. Yani evet, 85. otoyoldan Denville'e gittim ama oradan 3. otoyola geçtim. Yani yukarıdan geçip dolaşacağıma önce dolaştım. Marmet'teki Daniel Boone'un otoparkında ancak bu şekilde yer bulursun.
0: Araba sürmeyi seviyor gibisin.
2: Sadece provaydı, gerçek tören değildi. Ama Bobby Joe mutlu değil tabii.
1: Neden beni aramadın peki?
2: Denedim ama telefonun kapalıydı.
0: Faturalarını ödemelisin. Herkesin telefona ihtiyacı
1: onlardan
0: vardır.
1: Onlardan hiç hoşlanmıyorum.
0: Sen de mi o tiplerdensin?
1: Evet. Unabomber tiplerindenim, evet. İnsanların telefonunu cevapla gibi şeyleri söylemesini sevmem. Merhaba.
3: Aa, bu çok güzel olacak.
1: Üzgünüm. Tamam mı? Özür dilerim. Şey, 4'te olduğunu biliyordum ama bugün 4'te sanıyordum.
3: Hayret, bu bahaneyi ilk defa kullanıyorsun.
1: Bak, özür dilerim. Tamam mı? Meli bir şekilde hallettiğini söyledi.
3: Kızım arabanın içindeyken hız limitini 30 mil aştığı için kenara çekildiğini de söyledi
1: o
3: mi?
1: O bizim kızımız.
3: Seydi, Meli halasının büyü yaparak polisleri ceza yazmamaları için ikna ettiğini söyledi. Kızımızın karakter oluşturmasını çok güzel etkileyecek bir tecrübe.
1: Evet.
3: Bana öyle gülme.
1: Neyse, ne unut gitsin. Dışarıdaki satılık tabelası ne? Moody ile yine ev mi alıyorsunuz?
4: Baba!
1: Merhaba. Ne yapıyorsun?
4: Hiçbir şey.
1: Ya, vay be. Şuraya bak. Hey, annen ve ben seninle dondurma almaya gidebilir miyiz diye konuşuyorduk.
4: Artık dondurma yeme iznim yok.
1: Kim demiş?
4: Annem. Çok kaloriliymiş ve kimse şişman kızları sevmezmiş.
1: Sen şişman? Sanırım bu biraz sert olmuş. Galiba konuşmamız gereken birkaç ebeveynlik dersi var. Doktor Phil'in derslerinden.
5: Hey, merhaba Jimmy.
1: Hey, merhaba. Merhaba Moody.
5: İşte alt.
4: Baba, sen de gelir misin?
5: Seydi ve olanları yeni Hızlı ve Öfkeli filmine götürüyordum. Gelmek ister misin ha?
1: O film çocuklar için biraz aşırı değil mi?
5: Hayır, bayılıyorlar. Seslerini kesiyor. Ödleri koparken sessizce ekrana bakıyorlar. Gelmek ister misin?
1: İşime dönmem gerekiyor. Üzgünüm. Şey, biliyorsun. Hı. Bütün filmi izleyecek vaktim yok. Ama sen eğlenmene bak. Sarıl bakalım. Evet, sırtıma değil. Ama dondurma yeriz, söz mü?
4: Tamam, ama yoğurtlu olmalı çünkü gösterim yaklaşıyor. Yarışmada hangi şarkıyı söyleyeceğimi buldum.
1: Hangi şarkı?
4: Rihanna'dan Şemsiye. Rihanna Şemsiye dediğinde yağmur şemsiyelerinden bahsetmiyor. Aslında bahsediyor, şifreli şarkı.
1: Kim söyledi bunu?
4: Herkes.
5: Hadi gidelim, beraber sefere çıkıyoruz. Hey, çıkarken
3: evet,
5: annenizi
3: evet.
5: öpün.
3: Evet, evet. Teşekkür.
5: Görüşürüz tatlım.
3: Güle güle. Hey.
1: Evet.
3: Konuşmamız daha bitmedi.
1: Peki. Bu sefer başım neden
3: yasal
1: belada?
3: Yasal şeyleri konuşmamız gerek.
5: Hey Jimmy, ay, evet. Araban...
3: Moody, biraz izin verir misin?
5: Tamam.
1: Yasal şeyler mi?
3: Satılık tabelasını sordun.
1: Evet.
3: Moody büyümeye gidiyor. Ailesi Lynchburg'da yeni bir bayi açıyor.
1: Orası eyaletin diğer ucu. Hayatta olmaz. Bir şey söylemeye hakkım yokmuş gibi öylece gidemez.
3: Günlerin sende kalacak. Sadece Lynchburg'da olacağız. Arabayla gelip onu alabilirsin. Hayır. Tam vesayetim var benim.
1: Bu olmayacak. Avukat bulacağım.
3: Hangi parayla?
1: Ne haber Arn?
6: Merhaba Jimmy. Biliyor musun? Mesela Maggie teyzemin 1983'te piyangoyu kazandığını ama sonra bileti kaybettiğini...
1: Efsaneler ve halk söylentileri o kadar.
6: Böyle şeylerin normal insanların başına gelmediğini kabul et.
1: Bu gece olmaz Claire.
6: Sanki bir döngü var. Hayır. Dedemin elması, Stickli amcamın elektrikle idamı, babamın emekliliğinden sonra annemin hastalanması, çatının çökmesi, senin dizini patlatması...

0: Batman yol kenarındaki madenden çıkarken benim kolumun kopması havaalanına varmak üzereyken hem de.
1: Peki ya Millie? Millie'ye kötü bir şey olmadı. Hı? Ne?
0: Açtın şu mağazını yine. Dediğini geri al hemen.
1: Bak bunları niye konuştuğum... Uydu ofisime geçeceğim, tamam mı? Bunları sonra konuşuruz.
2: Asıl büyük kirli sır bu senaryonun değeri olan benim. Dayton White değil, tamam mı? Basit gerçek şu ki günlük işimden milyar dolarlar kazansaydım arabamı kendim sürerdim. Bu arada anladığım kadarıyla burası Amerika çocuklar. Yani Amerika'da kurduğum şirketi susturmaya çalışıyorlar ki bu ifade özgürlüğümün ihlalidir. Artı artı o çocuklardan ikisinin zaten tek böbreği vardı. Niye bunu kimse yazmıyor peki?
3: Evet, tam bir saçmalık.
0: Ne istiyorsunuz?
2: Aklıma harika bir şarkı ismi geldi. Tek kollu barmenin nezaketi.
0: Bak, benim iki kolum var gibi görünse de buradan sonrası, yani dirsekten buraya kadar aslında yok.
2: Benim hatam.
0: Yine de şanslıyım.
2: Sanırım sert ve iki zeytinli içki beni çözer. Bunu halledebilir misin?
0: Olur. Sade mi, buzlu mu?
2: Sade.

0: Ha, gayet güzel. Biraz daha soğuk olabilirdi.
1: Bu sıralar biraz buz kıtlığı çekiyoruz çünkü kimyasal atıklar su sistemini kirletti maalesef.
0: Sorun olmazsa içki şeyini bir daha yapar mısın? Gönderip paylaşacağım. 1.2 milyon takipçim var. Ünlü olabilirsin.
2: Eğitimli foklar gibi burnunda top zıplatmasına ne dersin peki?
0: Affedersin. Bir sorun mu var?
2: Evet, bir sorun var. Kardeşimle dalga geçenleri hiç sevmem. Irak'a iki kez gitti. Diğerleri geri dönerken o saldırıyordu. Yani biraz saygı göster.
0: Hizmetin için sağ ol. Şerefe. Kardeşsiniz demek ha? Bu garip. Senin bacağın sakat, onun da kolu. Affedersin, eli. Sanki ikinizi toplayınca bir normal insan oluyormuş gibi.
2: Oh dostum, kim olduğunu biliyorum. Sen televizyondaki içkili adamsın. Ünlüsün sen.
0: İkisi de doğru. Televizyondaki içkili adamım ve evet, ünlüyüm. Çok çok ünlüyüm.
2: Hey, seninle bir fotoğraf çekelim tabii, mi? Tabii. Olur mu? Tamam mı? Garajdaki çocuklar inanmayacak.
0: Tamam, çabuk ol.
2: Hadi.
0: Dur biraz.
2: Evet, işte böyle.
0: Dur, tamam. Bir saniye. İşte değil böyle.
3: Hey, ne oluyor? Hey! Hey, buraya gel. Hey! Dikkat et.
1: Ne haber Earl? Ateşin var mı?
4: Her zaman. Aa işte.
1: Eyvallah, sağ ol.
0: Yerde
4: yangın,
0: kal.
4: Yangın.
0: Yerde kal.
4: Yangın, yangın.
0: Bu çok saçma. Ne kadar da aptalca. Bu 85 bin dolarlık bir araçtı.
1: Şey, saldırıya uğradı.
0: O bana saldırmaya çalıştı. Ben bakmayın öyle, telefonları çıkarın.

0: Karnabahar.
1: Ben Max, bana Mike'ı bağla.
2: Ne dedi o?
1: Öylece gidemez. Burası suç mahalli.
2: Sen az önce bana karnabahar mı dedin ha?

0: Banka soymanın en iyi 10 kuralı. 1. Banka soymaya karar verin. 2. Bir planınız olsun. 3. Yedek planınız olsun. 4. Açık iletişim kurun. 5. Ortaklarınızı dikkatlice seçin. 6. Beklenmeyeni bekleyin. 7. Aksilikler olur.
1: Yanlış hatırlamıyorsam sen dün bardan çıkarken bana karnabahar kelimesini kullandın.
2: Aynen öyle. Kullandım.
1: Bu kelimeyi bana son söylediğinde 6 ay ceza yemiştim biliyorsun.
2: Islah eviydi o.
1: 13 yaşındaydım çünkü.
2: Gözcü olman gerekiyordu değil mi?
1: Küçük kardeşin olduğum için beni her tür delice karnabahar planlarında belaya bulaştırmana izin verdim. Ama suç hayatım bitti artık. Bu sabah kahvaltı hazırlamışsın görüyorum. Hatta pastırmayı benim sevdiğim gibi yakmışsın. Hırsızlıkta yapılacak şeyleri listelediğini de gördüm. Bu kadar titizlendiğine göre bir şeylere hazırlandığını düşünüyorum.
2: Charlotte, yarış pisti.
1: Yarış pisti mi?
3: Geçen sene 300'den fazla etkinlik gerçekleşti. Tabii ki resmi ev sahipliğini NASCAR yapıyor. Ana saha onlara ayrılmış ama orası sadece yarışla ilgili değil, o yer bir şehir gibi. Birkaç sene önce hep pistin yanında yaşamak isteyenler için daire bile yaptılar. 24 saatten az sürede hepsi satıldı. Zorluk çıkaran ve bela yaratanlar için kendi güvenlik güçleri var.
1: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ha? Kendi güvenlik güçleri var onların biliyor musun?
2: Sunumumun daha ortasındayım ben. Yani sen lafımı kesmeyip bitirmemi bekleyebilirsin. Logan ailesi laneti şeyini ben kaç kere dinledim sence? Teşekkür ederim. Şimdi, senin de iyi bildiğin gibi yarış pistlerinin şu an epey büyük sorunları var. 40 senelik bir boru patlarsa doldurma arazinin her yanı dolar ve obruklar
1: oluşur. Obruklar.
2: Aynen öyle. Sahanın ortasında obruklar. Şimdi bu şeyi düzeltmeye çalışacaklar. Peki ne yapacaklar? Bizim gibi madenlerde çalışan adamları çağıracaklar. Çünkü bu işi biliyoruz.
1: Ve işini harbiden iyi yapıyorsun.
2: İşimizi iyi yapıyoruz.
1: Ama daha yeni kovuldun.
2: Sigortaya dahil olan sorunlardan dolayı kovuldum ben.
1: Sen bunlarla ne yapacağını bana anlatır mısın artık?
2: Parayı nasıl taşıdıklarını biliyorum. Hadi.
4: Şifre kimde? İçeri giremiyorlar.
5: Tamam, tamam, Noel 1225. Bunu girsinler.
2: Tamam. Hadi. Evet, evet. Bacağı tamam, buldum. Tamam, bacağı tamam, buldum.
6: Hadi hadi.
2: Tamam.
6: Tamam hadi.
5: Hadi hadi.
2: Evet.
6: Hadi bakalım.
5: Devam.
2: Hey Bobo. Bu şeyler de ne?
5: Burası BBT attı.
2: Ne yani? Gaz attı mı?
5: Basınçlı boru taşıması. Her bayinin kendi ağı var. Kayıtlar dolduğunda parayı BBT ile taşıyorlar.
2: Yani?
5: Yapması kolay. Ve hiçbir müdahale yok. Ayrıca yarış sırasında parayı taşımaya çalışmaktan çok daha güvenli.
2: Bütün bu borular nereye çıkıyor peki, söyler
5: misin? Ana kasaya. Bu şey nakit otobanı gibi.
2: Bak ne zaman yapacağımızı biliyorum. 4 Haziran Grosseri Kassel Otomobil Fuarı mezuniyet haftasındayız. Yazın en az katılım olacak. Basit güvenlik önlemleri olacak orada.
1: Gerçek banka kasası mı?
2: Evet, hem de zor bir kasa. İnternetten araştırdım.
1: Gerçek banka kasalarını patlatmayı bilen bir tek adam var. O da Joe Bank. Başkası yapamaz.
2: Joe Bank, o adam bir efsane. Yerini biliyorsun.
1: Yerini biliyorum tabii ki. Onsuz yapamayız, mümkün değil.
7: Bu ne sürpriz?
2: Niye öyle söyledin Joe Bank? Uzun süredir görüşmüyoruz. Nasıl gidiyor?
7: Tulum giymiş masanın bu tarafında oturuyorum. Nasıl gidiyor dersin sence?
1: İyi gördüm seni.
2: Gerçekten öyle. Fitsin.
7: Çeyrekliğiniz var mı?
1: Benim yanımda var bir tane.
2: Çeyreklik olmak zorunda mı?
7: Evet. Hadi artık.
1: Buldum, evet buldum.
7: Neden şu makineye gidip J7'ye basıp alıp sonra buraya getirmiyorsunuz hadi?

0: Doktorlar tansiyonum yüksek diyor, ben de bu düşük sodyumlu tuzları alıyorum. Sahte. Bunlar sahte. İnanabiliyor musunuz? Biri bunu yapmayı düşünmüş. Sahte tuz yapıyorlar. İş mi konuşmak istiyorsunuz?
1: Şey, sana göre bir işimiz var. Bir kasa.
0: Etrafınıza bakın dostum. Banka patlatma günlerim sona erdi. Hem çıktığımda beni bekleyen biraz kara gün param da var.
2: Zulaladığın 97 bin doları mı diyorsun? Evinin yakınındaki meşe ağacının dibine gömdüğün.
0: Olabilir.
1: Anlaşılan kardeşin Fish karısına Zulan'dan söz etmiş dostum.
0: Fish Misty'ye mi söylemiş?
2: Aynen. Sonraki gün Misty orayı kazmış ve Florida'dan bir tırcıyla kaçıp gitmiş maalesef.
0: Florida'nın neresine?
2: Clearwater. Kasamız Carbon Hill. Yani Parkersburg'da patlattığının aynısı.
0: Çelik kaplı beton mu?
1: Evet. Duvar 20 santim kalınlıkta.
0: Alarmlar. Carbon Hill'in bir kasasının 10 metre yakını hapşırırsanız sismik sensörler daha ne olduğunu anlamadan size bu tulumlardan birini giydir.
1: Bak, şu an bir inşaat yapılıyor ve sismik sensörler kapalı durumda, tamam mı? Yani sadece kasayı açmanı istiyoruz.
0: Ya, daha 5 ayım var. İşi yapmadan önce dikkat çekmesem iyi olur bence.
1: 5 hafta içinde olmak zorunda.
0: Şu anda hapishanedeyim.
1: Seni çıkarmak için bizim bir planımız var.
0: Hapisten kaçırmak gibi mi?
1: Evet.
0: Gece yarısı mı?
1: Hayır. Öğleden sonra.
0: Beni gün ışığında buradan çıkaracak, işi halledecek, sonra da kimse fark ettirmeden tekrar buraya mı getireceksiniz?
1: Evet.
0: Siz Logan'lar dedikleri gibi geri zekalı olmalısınız.
2: Öyle mi diyorlar?
1: Kim?
0: Pekala. Ne alacağız?
1: Meşe ağacının altına gömebileceğinden fazla.
0: Nasıl paylaşacağız?
2: Eşit paylaşacağız.
0: Yok, hayatta olmaz.
2: İyi de neden?
0: Bir kardeşim var, hatta 2 tane. Karımı korumaları için onları da istiyorum.

0: Seydi, neden şunları annene götürmüyorsun? Kalanı ben getiririm.
1: O hurdadan ne zaman kurtulacaksın ha? Sana sürekli söylüyorum. Gel bayiye, sana yardımcı olayım. Biliyorsun biz aileyiz.
0: Biz aile falan değiliz.
1: Yani şu son model klasik arabalar ilgini çekmez mi? 3.7 litre.

0: Elektrikli motoru var. Saf güç. Hadi ama. Hadi. Yani sen şimdi şu bebeği sürmek istemediğini söyleyemezsin. Hadi atla. Biraz gezersin.
1: Ha, süslü bir şeye ihtiyacım yok.
0: Bu Nova modeli çok pahalıya patladı biliyor musun? Meksika'da hiç satamadılar. Meksika'da Nova olanaksız demek. Satın alacak kimseyi bulamadılar. Çünkü bunu almanın olanaksız olduğunu düşündüler. Hayır, bu doğru.
1: Doğru değil.
0: Araştır istersen.
1: V6 otomatik araba almana şaşırdım aslında. V8'ler daha hızlı ve yolu hissedebiliyorsun onunla. Düz vites kullanmayı bilmediğini unutuyorum.
0: Hayır, düz vites kullanıyorum.
1: Hiç sanmıyorum. Eve getirdiğin tüm arabalar otomatik vitesti.
0: Vitesi severim. Ben vites hayranıyım.

0: kızım, bas gaza. Kurdele almışsın bebeğim. Buraya
1: benim
0: gel, ne yazıyor?
1: Ben sırada değilim. Kazanamayınca bir anlamı yok.
0: Ne? Bu hiç doğru değil. Diğer oğlanlar neredeyse 14 yaşındaydı. Hadi gülümse biraz, git. Hadi git annene göster.
2: Aferin bebeğim, gel bakalım.
3: Annene gel.
1: Teşekkürler.
2: Gayet iyiydin.
4: Buldum onları.
0: Nerede?
4: Görsen iyi olur.
0: Bilmelerini istediğimiz şeyi bilecekler.
5: Hadi güzelim.
6: Ben kardeşler için tezahüratlar. Millet.
4: Konuşabilir miyiz?
7: Hey, dur bakalım. Kazanıyorum. Tamam mı? Durmak yok. Sakın Logan büyüsü falan yapmayın ha.
0: Abinizi görmeye gittik. Sizinle konuşacağımızı söylemedim mi?
8: Joe bir kasayı açmak için ona ihtiyacınız olduğunu söyledi.
0: Öyle de denebilir.
4: Joe bilgisayarlardan anladığını söyledi.
7: Evet. Üniversiteye gittim. Teknik üniversite.
0: Yapacağımız iş bundan daha karmaşık. Bilgisayar manyağı adamlar gerek. Şu hackerlar gibi hani.
7: Bilgisayarlar hakkında bilinecek her şeyi biliyorum, tamam mı?
0: Öyle mi?
7: Kuşlar falan, hepsini biliyorum. Ama yardım edebileceğimizden emin değilim.
0: Edemez misiniz?
7: Evet.
8: Biz artık Tanrı'nın yolunda yaşıyoruz. Bu aydınlık taraftayız demek yani.
0: Bu işe girmeyecekseniz Joe ne diye size gelmemizi söyledi?
8: Yasaları çiğnemek için iyi bir neden gerekiyor. Hırsızlık gibi bir şey mesela. Ahlaki bir neden gerekiyor.
0: Groseri kasalı otoyu soyuyor olabiliriz. Groseri kasalı hırsızlık yapmadığınızı söyleyemezsiniz.
7: Tabii ya. Eskiden orada hep hırsızlık yapardık ama bu eskidendi.
4: Bizim kız kardeşimiz Mel var ya, eskiden Grocery Castle'ın dışındaki Manila'da çalışırdı. Ve bir ay sonra onu orada denetçiliğe terfi ettirdiler. Sonra müdür yardımcısıyla fazla elleşmeye başlıyor. Yani anlayacağınız, ailemiz Grocery Castle'ı pek sevmiyor.
8: Evet, bu hissi anlayabiliyorum.
0: Otomobil fuarı büyük etkinliklerdir. Yani yaparsak çok da kötü hissetmeyeceğiz.
4: Aynen.
7: Gel buraya. Ne düşünüyorsun?
8: Evet.
7: Tamam. Bize uyar, tamam.
8: Şu ahlak şeysi yüzünden yani.
7: Ha.

ormandaki ayıyı ziyarete gitmenizi istiyorum. Benim için sakladığı çantayı almaya geldiğinizi söyleyin.

Araçta hasar, dikkatsiz sürüş, özel mülke zarar. Ehliyetini alırdım Clyde ama 2 yıl önce el konulmuş. Ayağının kaydığı ve kaza olduğu iddiasına karşı bunlar ciddi suçlamalar. Yasalarla son sıkıntın çocuk sayılırken yaşanmış ve tabii ki cezanı belirlerken verdiğin hizmetleri ve ülkemiz için yaptığın fedakarlıkları hesaba katacağım. Sana 90 gün ceza veriyorum.

0: bu ölçülerin doğruluğuna emin misin?
1: Ölçüleri Meli verdi. Meli kamyonetlerden iyi anlar.
2: Gri boya.
3: Seydi'nin yapılacaklar listesi tamamlandığından emin ol.
4: Hadi, hadi.
3: Dikkat
4: hadi
3: et.
4: Bakalım işte. Evet.
2: Solaryum mu?
3: Hı hı.
2: Anında bronzlaştırıcı çözüm.
4: Tanrım. Evet, görelim bakalım. Güvenilir olması gerekiyor. Kırma işini şansa bırakamam, değil mi?
5: Kamyonetin arka tarafına kamçı kılıf ister misin? Yoksa boş
4: kılıf
5: mu kalsın?
4: Kılıf iyi fikir çünkü o kamçılar biraz ürkütücü oluyor. Bence polisler kamçı kamyonetine ikinci kere bakıyor. Tamam, Seydi böceğim gözlüklerini tak. Bunun gözlerine kaçmasını hiç istemem, emin misin?
6: Hazırım.
4: Tamam. Kapa gözlerini. Nasıl hissediyorsun bakalım?
6: Hayır, ben iyiyim.
4: Tamam, yavaş dur, çek ellerini.
7: Merhaba. Heyecanlı mısın?
6: Evet. Kaynak.
7: Bu sefer çok uzun olacak ama.
4: Rihanna olacağını sanıyordum.
6: Baba, cadılar bayramında değiliz. Rihanna olarak gitmeyeceğim. Yarışmam için sadece bir şarkı söyleyeceğim. Yarışacağım iki farklı kategori daha var. Kot giyimi ve şatafat. Şatafat için bu saç lazım.
4: Peki.
8: Acıtmış olmalı.
4: Ne? Acıttı. Gerçi gayet güzel iyileşiyor.
8: Birkaç dikiş iyi olurmuş gibi.
4: Sanırım dikiş için biraz geç.
8: En son ne zaman tetanos oldun?
4: Hiç. Yanlış cevap mıydı?
8: Bir sağlık uzmanıyla konuşurken yanlış cevap yoktur. İster misin?
4: Bu ne şimdi, hayır işi falan mı yoksa?
8: Jimmy Logan, buradaki insanların hayır işini sevmediğini bilirsin. Batı Virginyalılar gururludur.
6: Yani biraz hibe geliyor ama
8: genelde bağışla ayakta duruyoruz. İşimizi yapınca insanlar mutlu oluyor. Şehirleri gezip doktora gidemeyen insanlara yardım ediyoruz.
4: 3, 2, 1 yok mu? Yani beni tanıyorsun. Tanışmış mıydık?
8: Valleyview'da okudum. Birkaç sınıf altındaydım. O zamanlar Jimmy Logan, sen oyun kurucu, yuvaya dönen kraldın. Doğru hatırlıyorsam sadece Bobby Joe Campbell'a bakıyordun. Biraz tut. Bence bundan hoşlanacaksın. İşte oldu, ben alırım.
4: Peki Silvia. Sana hiç Silvi diyen olmadı mı?
8: Bana hiçbir zaman hiç kimse Silvi demedi.
4: Garipmiş.
8: Adım mı?
4: Bilirsin, sanki biraz yaşlı kadın ismi gibi. Bana göre. Senin gibi birine gitmeyen bir isim gibi, ne bileyim. Senin gibi birine işte, bilirsin. Büyükannemin adı Silvia'ydı. Yani bu isim aklıma gelince onu düşünmeye başlıyorum birden.
3: Kahve almaya gittin sanıyordum. Hasta görmeye başladığımızı bilmiyordum.
8: Kahvemi bir de hastamı getirdim. Ama yola koyulsak iyi olur.
4: Şarj dinamosunun da tetanosa ihtiyacı var.
8: Şarj dinamoları parayla alınıyor ama tetanoslar beleş.
4: Anladım. Bluefield Kanyonu yolunda bir garaj var. Early bulun. Beleş olmayabilir ama bir şeyler yapar.
8: Sağ ol.
4: Rica ederim. Hey, dur. Biz öpüştük mü? Biz lisede öpüştük, değil mi?
8: Doğrusu bu birinin bana söylediği en kötü şey olmalı.
4: Dur, bekle, hatırladığımı söylüyorum, hatırlıyorum. Gerçekten. Hatırlıyorum.
7: Bakıyorum hala bir sürü kuralın var.
4: Ne olmuş?
7: Yedek bir plan yapmayı düşündün mü? Yoksa ilk defa kötü bir şey olursa ikincisine izin mi vereceğiz? Bir düşüncen var mı?
4: Sen hamam böceklerini düşünmelisin. Bırak kuralları ben düşüneyim.
7: Tamam.

0: Hiposeptik çukuru.
1: Cemil.
0: Hey. Ne haber ki?
1: Hey. Nasılsın?
0: Nasıl gidiyor? Aa, bilirsin. Yuvarlanıp
1: iyi,
0: gidiyoruz.
1: İyi. İş işte. Buldun mu?
0: Evet, birkaç iş var.
1: Buralarda mı yoksa buğunda mı?
0: Memlekette.
1: Aa, iyi iyi, bunu duyduğuma sevindim. Seni kovduğumda kötü hissetmiştim, biliyorsun.
0: Yapma dostum, takma kafana, onların yaptığını
1: evet.
0: Biliyorum.
1: Her şey farklı olsaydı bile işten çekildiğimiz için seni yine kovmak zorunda kalacaktım.
0: Ne, çalışmalar tamamlandı mı? İşiniz bitti
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bitti sayılır. Evet, evet.
0: Evet.
1: Belirlenen tarihten erken bitirdik.
0: Aa, bütün obrukları düzelttiniz
1: evet,
0: mi?
1: Neredeyse. Evet, aa. Ayın başında aletleri de alacağız.
2: Konuştuğumuz şey vardı ya, bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Ne oldu ki?
2: Fırsat elden kaçmak üzere. Her şey aynı olacak ama bir hafta önce yapmamız gerekecek.
3: Bir saniye, bir hafta önce mi ama...
2: Biliyorum.
4: Sanırım bu da kötü şeyler olurdan.
0: Öyle.
4: İptal mi edelim?
0: Farklı bir şey olmayacak.
4: Bu 600 yılın en büyük yarışı, yani bir fark olacak.
0: İşimizi değiştirmeyecek ama.
4: Baker'ı arayayım mı?
0: Baker'ı ara.
5: Ben Glima.

0: Glimapurdu?
1: Evet.
0: Burayı imzalar mısınız lütfen? Tam şurayı.
2: Doğum günün kutlu olsun.
1: Kimden gelmiş?
0: Bilmiyorum efendim. Kart yok. Belgelerde isim yok. Sadece teslim ediyoruz.
1: Biri benim doğum günüm olduğunu düşünmüş dedi. Yani bilmiyorum. Bundan daha güzel pasta da görmedim.
3: Belki de biri sana tutulmuştur.
1: Of, kim olabilir bilmiyorum. Bir sürü balıktaki... Son tecrübemden sonra internet buluşma olayından uzak duruyorum aslında.
4: Glima. Yine ön tarafa gelsen iyi olacak.
1: Ne? Yine mi bana?
4: Pek sayılmaz.
5: Biri vurup kaçmış hanımefendi. Kameralara bakacağız. Bu arada birkaç evrak doldurmanızı isteyeceğiz.
1: Ulan mağaza arabam.

0: Arabanız için üzgünüm ama gerçekten bunları doldurmanız gerekiyor.
1: Saat 5:30 mu?
2: Bunu otomatik kapıyla tartışmayacağım. İyi misin?
1: Pastamı bitiremedim bile.

Merhaba millet. Ben şuraya bir sıkışayım. Evet. Pekala Neyman. Sana küçük bir teklifim var.

0: 1, 2, 3 ve 8.
1: Hadi uyan uyan. Tanrım şu hale bak. Bir türlü uyanamadım.
2: Merhaba Cemi.
3: İsim yok. Güvenli bir yerden mi arıyorsun?
2: Neden?
3: Güvenli bölgeden mi arıyorsun?
2: Lobs'un oradayım.
3: Sabit hattan mı, cep telefonundan mı arıyorsun?
2: Telefondan arıyorum. Yani gerçek telefon.
3: Söyle.
2: Pembe kod durumu var. Tekrar
3: ediyorum. Pembe kod durumu var.
4: Mel, pembe kod durumu. Yarış günü.

0: sardalya ve pastırmaların şok ve dehşet kampanyası işe yaradı. Bu kampanya sayesinde satışlar yaklaşık...
1: Ne oluyor böyle?
2: Biş!
1: Tanrım!
2: Sam!
0: Ki bu piyasa için oldukça önemli bir...
1: Bekle!
2: Kalkın
1: bekle.
2: Lanet
1: olsun! Lanet olsun! Hey hey hey, bizi korkutmana gerek yok.
3: Polis olduğunu sandık.
4: Aa, bunu düşünme fırsatını ne zaman buldunuz? Bir saniye önce ölü gibi uyuyordunuz. Sözde köşede buluşacaktık. Şimdi geri düştük.
3: Anladık.
4: Anladınız mı? Hala yarı uykulu görünüyorsunuz.
1: Halledeceğiz, tamam mı? Nerede olacağımızı biliyoruz. Yarışı izle.
4: Aynen öyle. Yarışın saati unutmayın. Sakın ha.
1: Biliyoruz dedik ya.
5: Geç kaldım.
6: Tamam tatlım. Şunu belirtmek isterim ki V8 düz vites kullanıyorum.
5: Güzel araba. Umarım birinci vitese takarken şansın yaver gider.
6: Ha. Birinci viteste bile senin hurdaya toz yutturur ha.
5: Sen sürerken geçemez.
6: Oo.
7: Nasılsın Cesco?
8: İdare ediyoruz.
7: İdare et bakalım. Hala merkeze yemekle ilgili şikayet yazıyor mu?
8: Hayır efendim, onu hallettik.
7: İyi, çünkü buralarda yemek sorunu yok değil mi Monroe?
9: İyi misin Jordan?
8: Boğuluyorsun. Heimlich bilen var mı?
9: Islak bir şeyden boğuluyor. Balgam gibi.
10: İyi hissetmiyorum.
7: Hey, lanet olsun. Şu mahkumu benden uzak tutun. Aman yürü. Tanrım.
8: Yürü hadi. Hadi hadi.
7: Gardiyanlar biraz saldırı getirin bana.
8: Yürü,
7: hadi.
8: Yürü dedim.
11: Nereye gidiyorsun? Hani hep yanımda olacaktın?
5: Salona gidip birkaç müşteriye bakmam gerekiyor. Hemen döneceğim. Saçlarını tarayıp sprey sıkacağım onlara, tamam mı?
11: Söz mü?
5: Söz.
12: Bu su ihtiyacını giderip bulantını geçirecek. Birçoğunuz bu şekilde geliyorsunuz. Suyla alakalı. İçemiyorsun ama duş alabiliyorsun. Bence tamamen saçmalık. Her yerin karıştığı son şükran günündeki kusmaları bile geçtik. Bu kız sonsuza kadar indi yiyemeyecek.

0: Hemşire. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi.
1: Evet.
0: Verdiğin onca sıvı, kusura bakma hemşire ama klozeti kullanabilir miyim müsaitse?
1: Bence olduğun yerde kalman daha iyi. Başının dönmesini istemeyiz.
0: Lütfen, lütfen hanımefendi. Bana o şeyi kullandırtma.
1: Bir saniye önce bayandım, şimdi hanımefendi oldum.
0: Lütfen hemşire hanım. Yavaş yürürüm.
2: Hemşire, ben onu götürebilirim. Zaten burada yerleri silmeyi bitirdim.
1: Tamam. Ama yavaş ol. Yere düşer ve kafasına vurursa suç senin.
2: Tabii tabii.
0: Biraz yardım gerekebilir.

0: Ne oluyor burada?
1: Ne? Beyaz olmanın nasıl olduğunu hiç merak etmedim ha?
2: Çekilin, yol verin. Ben müdür Burns. Cezaevi için kırmızı kod veriyorum. Bu bir tatbikat değildir. Bütün gardiyanlar ve çalışanlar kod 14 tecridine gidecek. Tekrar ediyorum. Bu bir tatbikat değildir. Ne yapıyorsun?
3: Rapor ediyorum. İsyana dönüşebilir.
2: Koy şunu yerine. Kapat telefonu. Monroe'da isyan olmaz.
4: Biri ikiye dök.
5: Tamam.
4: İkiyi üçe dök.
5: Evet.
4: Üçü dörde dök. Ve kaç.
5: Ne?
4: Kaç!
6: Ne oluyor burada?
7: Seninki de mi çalışmıyor?
6: Evet.
7: Ara kattaki tüm postlar çalışmıyor. Hiçbir kart çalışmıyor.

0: Melih, ne yaptın sen?
1: Evet. Merhaba. Sanırım birileri büyümüş. Adın neydi minik Logan?
2: Melih.
1: Melih. Melih, Melih, Melih. Kedi ile uyaklı. Güzel.
0: Susar mısın?
2: Çantada ikiniz için de kıyafet var. Clyde, senin için özel bir şey koydum.
0: Teşekkür ederim Mel. Bayağı hızlı sürüyorsun arabayı.
2: Gidecek daha çok yol var, yani hız yapacağız demek bu.
0: Daha satılmamış bir arabayla 100 kilometreden fazla hız yapmak mı? Acaba sen kenara çekilmek için davetiye mi çıkarıyorsun? Kaşınıyor olabilir misin?
2: Pazar günleri herkesin tatili. Polislerin bütçeleri kısıldı. Önümüzdeki 40 kilometre boyunca sadece bir devre olacak.
0: Ama yine de olur, tamam mı?
2: Halledildi.
1: Melih, burada

0: çıplak olmak üzereyim. Yani dikizlemek yok. Dikizlemek yok dedim.
1: Kolumu verir misin lütfen?
0: Bunu mu?
2: Evet efendim. Ben ne gördüğüme %100 eminim efendim. Mor 77 model bir klasik. Evet efendim.
3: Ehliyet ve ruhsat hanımefendi.
4: Affedersiniz ama kiliseye gidiyorum ve bunun için zamanım yok.
3: Araçtan çıkın hanımefendi, bir daha söylemeyeceğim.
4: Bu ne saçmalık böyle? Ben ne yaptım ki?
3: İşbirliği yapmanız gerekiyor hanımefendi. Ehliyet ve ruhsatınızı...
5: Şunu gördün mü?
3: Neyi göreyim? Buraya odaklanmam gerekiyor. Bu kadını içeri almalıyız.
6: Queen'de yarış için güzel bir gün.
7: Kuzey Carolina'ya hoş geldiniz. Sur eyaleti.
6: En büyük ve en uzun süren yarışı. 600 kilometreyi tamamlamak için tam 400 tur sürecek.
8: Mike, izleyicimiz hikayelerden biri de 2 yıllık aradan sonra yarışlara geri dönen Dayton. Jeff, bir süre sonra direksiyonun başına geçmek nasıldır biliyorsun. Bu adamın yarışı önlerde bitirmesini gerçekten bekleyebilir
9: miyiz? Asıl soru da bu zaten DW. Evet, aşırı derecede zor bir durum. Son arabaya binişinden beri çok şey değişti. Arabalar, motorlar ve rekabet değişti. Bu kadar uzun süreden sonra direksiyonun başına geçmek için zihinsel ve fiziksel olarak odaklanmak gerekir ki bu çok önemli.
6: Odak, dayanıklılık ve disiplin. Dayton'un yoldan çıkmış rutinini çok iyi açıklıyor. Yarışa dönmesini beklerken onunla biraz konuştuk. Şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
10: Aracıma iyi bakan bir takım var. Her şeyin tam kapasiteyle çalıştığından emin oluyorlar. Bu yüzden kendime bakmam da gerekiyor. Çünkü sadece bir sürücü değil, atletim de. Gerçekten temiz yazılıma başlayınca zihnimde ve performansımda büyük bir farklılık hissetmeye başladım. Yiyeceklerim için yazılım diyorum. Çünkü düşünürseniz bedeniniz sizin işletim sisteminiz. İşletim sisteminiz iyi çalışıyor gibi hissettirse de yanlış yazılımlar bilgisayarınızdan tam performans almanızı engelleyebilir. Hatta çökertir. Yani sadece temiz yazılımlar diyorum ki işletim sistemim tam performans veriyor ve tüm bunlar da yarışları kazanmama yardımcı oluyor.
7: Teslimatları hızlandırın. Kartları sonra hallederiz.

0: Pazarda hiçbir enerji içeceği normal boyutta değil, tamam mı? Sadece bugün için bu bebeklerden 10 kasa yaptırdım. Biraz yarıştan önce, bazılarını yarış sırasında içeceğim. 400 tur bittikten ve damalı bayrağı gördükten sonra Zafer'le beraber bu bebekleri yuvarlayacağız ha? Hepimizi aldın mı? Beni ve arabayı. Yarış üniformam var ama kask takmıyorum. Bunu görmelerini istedim ha?
1: Rico seviyemi çok yakından takip ediyorum ve şu an sahip olduğum enerjim bana yetiyor dostum.
0: Sen Max sürücüsü olacaksan içmem gerek. Belki de bu içkinin 4 senelik vergi borcunu ödeyeceğini düşünmelisin ha?
1: Peki abi.
0: Hadi.
2: Hadi Dayton, hadi.
0: İçsene.
1: Hadi dostum. Tamam.
0: Hadi.
1: Merak evet. etmeyin.
2: Hadi bakalım. Yapabilirsin.
0: İç. Hadi, evet.
1: Hadi.
2: İç.
0: Evet.
3: Pekala, bana biraz nakit gerekecek.
4: Ne için?
3: Erzak, iş için.
4: Jimmy ve kardeşlerine ihtiyacın varsa getirmeyecek miydi?
3: Jimmy'i getiriyorlar ama beklenmedik bir şey çıktı. Anlaşılan kardeşlerin başarılı olmuş. Susadın mı?
4: Hayır, olmaz.
3: Sadece bir tane.
4: Olmaz
3: hadi,
4: dedim.
3: Vaktimiz
4: hayır.
3: var. Hadi, hayır. Merhaba güzellik. Bir tane şunlardan verir misin?
5: $10 bir tane daha ister misiniz?
3: Şey ya, elbette isterim. Barbie bebek. 2 paket de şu jelibonlardan alayım.
6: Müdüriyet konuşuyor. Tamam mı?
7: Gardiyanlarımı serbest bırakıp barışçıl şekilde teslim olmak için...
6: Peçete talebinde bulunduğunuzu görüyorum, öyle değil mi? Müdür olarak... Hapishane kütüphanesi için taht oyunları rafına ejderhalarla dans kopyası koyabilirim.
2: Evet.
6: Ama tek sorun şu. Kış rüzgarları ve bir bahar rüyası daha basılmadı. Onları bulamayız. Anlatabiliyor muyum?
2: Hayır.
8: Olamaz.
6: Kontrol edemeyeceğim.

0: şeyler için bir şey yapamam.
1: Bu tamamen saçmalık. George R. Martin kış rüzgarlarını 2 sene önce yayın evine verecekti.
0: Gerçek teslim tarihi buydu. Biliyorum ama burada öyle yazıyor. Bunları size okuyorum ve aynı zamanda Martin'in terfi gibi bir şeyden dolayı yazma takviminin aksadığı da yazıyor. Yani kış rüzgarlarını tamamlayamamış. Anlatabildim mi?
1: Hiç mantıklı değil. Geçen ay federal hapishaneden gelen 2 adam güzel kadın ve ejderhaları hakkında bir sürü yeni şey biliyordu.
0: Şimdi sanırım o 2 mahkum bunları muhtemelen diziyi izleyerek öğrenmiştir. Tekrar size söylüyorum. Dizi öne geçti. Artık kitapları takip etmiyor.

0: Hadi şu şeyi patlatalım.
1: Araçlar yerinde ve yarışa hazır. Mike, anma gününde 600 kilometrelik bu yarışı izlemek bir şereftir. Uç uç uç uç uç uç. Canlarınızı feda edenler için yarışalım çocuklar, evet.
0: DW senden bahsediyor. Ne o? Jimmy'yi kapı anahtarına falan mı bıraktın?
2: Evet.
0: Buluşmamız için.
2: Öyle bir şey. Bak şunu unutma, tamam mı? Yuvarlanacaksın. Tereddüt etmeden. Yuvarlan gitsin.
0: Neden bahsediyorsun sen? He? Orada ne var?
2: Dediğimi unutma, yuvarlan.
0: Hadi ama. Yuvarlan, yuvarlan. Ya. Çok kanalından bahsetmemiştin.
2: Haklısın.

0: Hey, hey, vakit geldi.
1: Ha, gelin. Ne demezsin?
0: Hadi amaco, sana her şeyi söyleyemezdim.
1: Hayır, hayır, hayır. İkinizin de canı cehenneme. Çöp kanalı mı? Birkaç şanssız logunla iş yapınca böyle oluyor işte. Bunlar beyazlatıcı kalemlerin
0: mi? İki beyazlatıcı kalem, bir plastik torba, istediğin gibi.

0: Bana tüpü ver.
1: Bekle, bu kadar mı?
2: Bunun önemli bir şey olduğuna inanmamız mı gerekiyor?
0: Şimdi hazır mısınız?
1: Hayır. Dur, bekle. Bu kadar mı? Bir plastik torba, beyazlatıcı kalem, sahte tuz ve jelibon var. Bombamız bu mu?
0: Ona bomba deme. Kasa ne kadar uzakta?
1: Ya 20 metre kadar, bilmiyorum, belki 30.
0: 20 mi 30 mu? Burada bilimle uğraşıyoruz, anladın mı?
1: Gizli içeriğimizin jelibon olduğunu görünce bombamız, patlayıcı aletimizden bilim çıkacağını düşünemedim.

0: Birden işte ne bileyim
1: bak,
0: ben ya.
1: Kendin söyledin. Güvenlik yüzünden patlayıcı geçirmedik. Şimdi patlamayı yaratmak için potasyum klorat gerekiyor, anladın mı? Beyazlatıcı kalemlerle saf sodyum klorat var. Potasyum klorat ve çakma tuz olunca iyonları eşit derecede dağıtmaya başladık. Şeker artı potasyum klorat eşittir

0: Mavi ışık, patlama ya da benim sevdiğim kelime Joe Bang. Ne o? Dinamit falan kullanacağımı mı sandınız yoksa ha?
1: Şey, evet birazcık öyle
2: evet,
1: sandım.
2: Ben de kalın çelik duvarları geçmek için bolca dinamit kullanacağını zannetmiştim.
0: Duvarı patlatmaya gerek yok. İçeri giriş yolumuz teslimat sistemindeki tüpler. Bakın baylar, daha önce söylediğim gibi. Hazır mısınız?

0: Geri geliyor.
1: Yatın.
2: Kıpırdama.
3: Kıpırdamıyorum.
2: Nefes de alma.
3: Almıyorum.

Keselowski dıştan geliyor. Arkasında başka kimler var peki? Gerçi o kadar kolay vazgeçmeyecek bence. Oldukça sakin gibi.

0: Haber ver.
1: Merkez? Ne çeşit bir duman? Buradan her şey yolunda görünüyor. Çalışan alarm da yok.
2: Neler oluyor?
1: Bayilerden biri teslimat borosundan duman geldiğini söylüyor.
2: Yangın yoksa neden duman olsun? Birkaç adamı gönder de ne olduğuna baksınlar.
1: Peki efendim.

0: Ben de Oya, sen Batı'ya.
1: Tamam. Evet. Geliyor. Duyabiliyorum.
2: Pekala, hadi.
3: Hadi. Hadi. Hadi. İşte bu bebeğim. İşte bu. Hadi Cimi. Hızlandır. Evet. Hızlandır şunu. Hadi.
2: Çıkmadık bile.
3: Hadi Cimi. Hızlandırsana şunu biraz daha.
4: Hadi dur, hadi dur.
3: Yavaş.
2: Buradan çıkmadık bile. Ne yapıyorsun?
4: Yeter.
3: Geri al şunu.
2: Şu hale bak. Basınç. Nöt. Bak.

0: Kolumu çektin ama.
1: Benim değil, senin suçun bu.
2: Çalıştırmamı sen
1: bir
2: söyledin.
1: Bir makineyi bile nasıl kullanacağını
2: bilmiyorsun. Kiri aldığımı sen söyledin.
1: Senin
2: adamın
1: suçun.
2: Adamın kolu tamam gitti be.
1: Senin. Bu senin suçun.
2: Bir dakika, içinde bir yerde sonuna kadar gitti mi?
0: Hayır. İçine girip bakmam lazım. Jimmy, hortumu çıkarmama yardım et.
3: Hayır. O senin kolun değil. Sen kolunu Irak'ta kaybettin, tamam mı? O şey sadece plastik bir parça. Yani kolunu artık geri alamazsın,
4: evet,
3: biliyorsun.
4: Evet, kolunu geri alamazsın, doğru. Ama kol olarak kullandığın plastik bir parçanın yenisini bulabiliriz.
1: Clyde. Buradan bir sürü para çıkarabiliriz, anladın mı? Bu işi bitirmemiz gerek, hadi.
0: Onlarla mısın sen?
4: Tabii ki bizimle. Bunların hepsi onun fikriydi. Evet. Tabii bunu sesli olarak söylemeyiz çünkü Irak'ta kolunu kaybetmenin onun suçu olduğunu biliyor.
3: Abinin futbol yıldızı olmasaydı gidip askere yazılmayacağını herkes biliyor.
1: Bu doğru, evet.
3: Ağır abi olacaktı yani. De oynayacaktı. Buralarda böyle bir şeyi başarabilen hiç kimse yok. Sen de diğer beyaz işe yaramaz kömür madencilerinden bir
4: Logan
3: olacaktın.
4: Logan
3: aile
4: laneti.
3: Tamam mı?
2: Kesin sesinizi. İkiniz de.
3: Biz bu hırsızlığa eklenen değerleriz, no, tamam mı? Böyle davranma hakkı olan biri varsa o da biziz.
2: Evet, ben kardeşler işi beğenmedi mi? Hı? Bir sorun mu var?
3: Evet. Tarihi değiştirdin, her şeyi taşıdın. Bütün iş kökünden değişti.
2: Çünkü tarihi değiştirmek zorundaydık.
3: Katılımımız için gereken şartları biliyordun. Hı-hı. Bu işi seninle birlikte yapmak için ahlaki bir neden gerekiyordu. Kız kardeşinle uğraşmak için o mağazaya dönmek bize uyardı, tamam mı? Ama tarihi değiştirdiğinde her şey tam tersine döndü.
4: Ve kimseye zararı olmadı. Güzel bir şey. Amerika
3: sanki,
4: gibi.
3: Sanki bize Amerika'yı incitiyor gibi hissettiriyorsun. Yani tarihi değiştirmen ahlaki koşulumuza göre gereksiz bir ihlal.
2: Sana gereksiz ihlal neymiş göreceğiz.
1: Sorun yok, tamam mı? Çeneni. Bak, bu işi bitirmemiz gerek. Şimdi git kardeşinle konuş, hadi.
2: Bırak. Dur dostum. Hey. Ben senin abinim. Tamam mı? Ve her zaman yanındayım. Sana 20 tane yeni kol alacağım. İstersen 100 tane. Kimse fark etmeden işe dönmeliyiz şimdi. Tamam mı? Hadi bunu bitirelim. Oldu mu?
0: Kolu bulacaklar ve gardiyanlar kahvaltıda hücreme
2: Hayır,
0: gelecek.
2: Hayır, bulamayacaklar çünkü ben bulacağım. Ben bulacağım, söz veriyorum. İnan bana.
5: Müsait miyim? Bu palyaçoların önüne geçmesine izin ver. Bir delik var. Geçebilirim. Geride dur. Orası çok sıkışık. Arada kalacaksın. Ya noktalar görüyorum.
6: Kayıyorsun.
5: Sanırım işletim sistemim çöküyor.
6: Çarpacaktın.

0: Bekle, dur. Nereye gidiyorsunuz?
1: Çöp turu.
2: Aşağıda duman kokusu aldınız mı?
3: Hayır. Çünkü küçükken ikimiz de koku duyumuzu yitirdik.
1: Kızıl hastalığı geçirdik. Yansak bile haberimiz olmaz yani.
0: Götürün şu arabayı.
3: Tamam, teşekkürler. Tamam. Pekala.
0: Bir sorun var.

0: Dur dur. Bu nedir?
1: PTT havalandırma sistemi. Sigara içmek yasaktır. Hey! Kardeşlerin şimdiye dönmeliydi. Niye gidip bakmıyorsun?
2: CMC mülkünde sigara içilmez.
3: Aa tabii ya. Ondan mı buraya koymuşlar sence?
0: Yine de onu söndürüp işine dönmen gerekiyor.
3: Dışarıya çıkmak için 1200 metre yürümem.
0: Sana mola bitti dedim dumanlı.
3: Her pakete 4 koymanın bir nedeni var. Her biri 4 dakika sürüyor.
4: Aça basıyor musunuz?
5: Aç yazmıyor. Başlat yazıyor ama açılmıyor.
4: Durdurun şunu.
5: Ne?
4: Durdur şunu.
5: Başlamasını istediğimizi sanıyordum.
4: Öyle ama durması gerekiyor.
6: Yani başlamamalı mı?
4: Başlatmamız gerek ama neden açılmadığını bulana dek durdurmamız gerekiyor.

0: olmaz.
1: Hey hey hey.
0: Hı.
1: Duman kokusu aldın mı?
0: Duman mı? Yok. Tek aldığım koku tekerlek yanıkları.
1: Tamam, teşekkürler. Devam et.
0: Tamam. Boş ver seni.
2: 3, 2, evet. Bekle. Tamam. Dur dur dur. Bir deyince mi yoksa şimdi deyince miydi?
3: 3.
4: Şimdi deyince.
3: Durun.
4: Hadi. 3, 2.
3: Tamam.
0: Aydan çıkaracaksınız. Zincir sıkışmış.
2: Oh.
0: Tamam. Hadi şimdi dene.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen programı Beyaz Futbol ve cumartesi günlerinin en önemli ismi sevgili Sinan abimle karşınızdayız.
7: Ama ben objektif bir insanım. Adama haksızlık yaptınız. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an.
6: Şampiyon yapamam diye yönetime söylemem lazım.
7: Sen de vur kafana, vur kafana, vur. Yapmış olduğunuz hataları görmezden gelirsiniz.
6: Bu saydıkların isimler önümüzdeki sene kalmalı mı?
7: Delikanlı adam olduğunu Türkiye'ye gösterdi.
6: Hiç kimsenin ismini duymadığı bir 9 numarayla görüşme halinde olduğu da belirtiliyor.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Evet, gidiyoruz.
2: Ah,
1: gidelim. Daha geri döneceğiz. Hey, in oradan, in oradan. Sana bulacağım.
3: Hadi gidelim.
1: Ya.
4: Bulacak mısın?
1: Bulacağım, inan bana. Hadi, başlamalıyız. Hadi.
3: Hadi koca adam. Hadi.
1: Hadi.
5: Hey, öyle çekip gidemezsin. Bana borçlusun.
6: Direksiyon başındayken değil.
5: Sözleşmen diyor ki...
6: Sözleşmem diyor ki... Aşk simidi şirketi ki bu sensin... Anlar, bilir ve kabul eder. Ki iki sevgili... Ki bu benim onun ortağı çalışanı... Ya da ortak girişimcisi değildir. Arabalardaki sürücüler yarışları kazanır Max. Kimse bitiş çizgisinden geç diye sana içki vermez. Yani çeneni kapat yoksa ben kapatırım.
5: Ödemeyi durdur kelimesinin anlamını biliyor musun? Hey! Sen o adamsın.
7: Melih şimdiye dek dönmeliydi.
8: Şey, Melih halan genelde söylediğini yapar tatlım. Birkaç dakika daha bekleyelim. Ve umalım ki Logan gibi davranıp diğerleri gibi sorumsuz biri olmaz. Güzel.
9: Her şey tamam mı?
4: Çıkarken biraz tümsek vardı ama sıkıntı yok.
9: Kolun yani elin nereye gitti?
2: Gidebilir miyiz artık?

0: Yemekhanedeki yangın alarmı devreye girdi.
1: Müdürüm, bunu ihbar etmeliyiz.
2: Monroe'da asla yangın çıkmaz.
3: Efendim, o muhafızların ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Ölmüş ya da kötü durumda olabilirler.
2: Ölümden daha kötü ne olabilir sence? Boş ver, ihbar et.
1: Monroe hapishanesinde 3 yangın alarmı var. Lütfen hemen yola çıkın. Yemekhanede
4: yangın olduğu ihbarını verdiler. Tekrar ediyorum. Monroe hapishanesi yemekhanesi.

0: Saçına spreyi bununla yaptığını söyleme bana. Bu onun saçını imdat yastığına çevirir.
1: Ben elimden geleni yaptım. Sen geç kaldın.
0: Sanki kızının saçını daha önce hiç taramadın.
2: Keşke kavga etmeseniz. Beni geriyorsunuz.
0: Haklısın bebeğim.
2: Babam burada mı?
0: Onu görmedim. Aceleyle çıktım. Baban geleceğini söyledi mi?
2: Evet. Neden?
0: Bilmiyorum. Çalışacağını falan düşündüm.
1: Affedersen otoyoldaki iş mi?
3: Kovulduğunu duymuştum. Bu konuyu açmaması garip.
0: Prenses gibisin. Harika olacak.

0: kaçmışsındır sanıyordum.
1: Seni yalnız mı bırakacaktım güzelim? Asla. Tecrit başladığında kapının diğer tarafında kaldık. Gerçekten korkunçtu.
2: Yetenek yarışmasında Sadie Logan Rihanna'dan şemsiyeyi söyleyecek.

0: Onu nereye koyacaksın?
1: Ödül kasası yapabilirim.
0: İhtiyacın olacak. Peki, bir sürü ödülün var.
2: Sarıl bakalım.
1: Seni seviyorum
2: ben
1: baba.
2: Ben de seni seviyorum. Kasları göreyim. Evet.
0: Seni seviyorum.
1: Görüşürüz. Seni seviyorum.
2: İyi geceler Joe.
3: Evde görüşürüz Bobby.
4: Tamam.
3: Bu da ne? Arabama ne oldu? Şaka mı bu?

Ortak, nereye böyle? Onca yolu tek başına mı gidiyorsun? Seninle gelsem olur mu? Aa, olur mu? Tamam.

0: Yetkililer çalınan paranın Charlotte otoyolunda bulunduğunu doğruladı. Bazıları buna çiftçi soygunu diyor. Kaynaklara göre isimsiz bir ihbar polisleri benzin istasyonuna yönlendirdi ve hafta sonu yaşanan hırsızlıkla bağlantılı terk edilmiş bir kamyonet ve para buldular.
1: Kamyonet geçen hafta çalıntı olarak bildirilmişti. Adli tıp ekibimiz olay mahallinde. Olay yerinde birçok...
2: Kendinize güvenmiyorsanız neden o kadar parayı çalma zahmetine girersiniz ki?
3: Korkmuş olmalı.
4: Şu anda hırsızların kim olduğu belli değil. Ancak ekibimiz olay mahallinde. Kamyonet çiftçilerin kullandığı bir tip kamyonet olduğu için buna çiftçi soygunu deniyor. İçinde birkaç parmak izi bulundu ve bu adliyeye gönderildi. İhbarlar gelmeye devam ediyor.

0: Herkesi sabah 6'da çağırdık. Hafta sonu boyunca yarış yüzünden çalışamadık ama her şey cuma günü bıraktığımız gibi.
1: Bugün kaç kişi çalışıyor?
0: 40'a yakın ve biraz zaman sıkıntımız var. Çünkü sezon başladığı için her şeyi toparlamamız gerekiyor. Bu hafta buradan çıkacağız.
1: Tüm adamlarından parmak izi istiyorum.
0: Tabii. Ama bütün işçilerin her zaman koruyucu eldiven giymesi gerekiyor. Sendika kuralı.
1: Sendika kuralı mı?
0: Evet.
2: Harika. Ajan Grayson, çok iyi bir tanığımız var artık. Hırsızları gördüğüne ve teşhis edebileceğine dair yemin etmiş.
3: Evet, onları gördüm. Kim olduklarını da biliyorum.
1: Baştan bak.

0: Başlayalım. Onları nerede gördün?
1: Tünelde. Yarıştan sonra duş ve dolaplara gidiyordum.
2: Bir laf vardır. Ya kur ya da çeneni kapa. Ben çenemi kapıyorum. Evet, kapıyorum.
3: Bu da neydi böyle? Sen kendine sürücü mü diyorsun? Daha önce hiç dönüşte sıkışmadın mı?
4: Zehrinden içmek istemediğimi söylemiştim. Kalp krizi geçirdiğimi sandım.
3: O zehir senin...
1: Hey! Sessize alır mısın lütfen? FBI'ye ifade vermeye çalışıyorum.
3: Dediğim şeyi içersin, dediğim şekilde
1: İki sürerdi. Kişiydiler. Bir tanesi İ-17 otoyolu kıyısında bir mekanda barmen. Tek kolu var. Yanındaki adamı tanımıyorum.
0: Barmeni nereden tanıyorsun?
1: Bir süre önce barda kavgaya karıştım.
0: Barmenle mi?
1: Hayır, abisiyle.
5: Abin bir mi iki mi kolu var?
1: Abisinde ikisi de var.
0: Neden kavga ettiniz?
1: Hatırlayamıyorum.
0: Bardaki kavgayı kazandın mı peki?
1: Tabii ki kazandım.
0: Yani yarış sırasında tünelde tek kollu bir barmen ve kimliği belirsiz bir erkek gördün. Ne yapıyorlardı peki?
1: Sadece yürüyorlardı. Ama şüpheli şekilde tabii.
0: Şüpheli derken?
1: Orada olmamaları gerekirdi. Bu bile yeterli.
0: Televizyonda hırsızlık haberlerini görene kadar bundan kimseye bahsetmedin mi?
1: Doktorlar burnumu düzeltiyordu, tamam mı? İyileşme sürecindeyim.
5: Yani bu yaraların hepsi kardeşlerle yaptığın son kavgadan mı?
1: Barmen kardeş. Tünelde bana yumruk atan oydu.
5: Tek kollu.
1: Sürücüm Dayton White'a sorun. Bunlar olurken o da oradaydı. Beni destekleyecektir.
5: Evet, ihbarında onun ifadesini destekleyeceğinden bahsetmişsin değil mi?
0: Bugün Dayton White'la görüştük. Yarış sırasında seninle tünelde bulunmadığını söyledi. İki şüpheli adam görmemiş ve neden söz ettiğine dair hiçbir fikri yok.

0: Konuştun mu onunla?
1: Bence o iyisini bilir. Evde değilken karavanın yanında durdum.
2: Hoş geldiniz.
1: Sanırım çoğu eşyanı aldım. Kitaplarını sevdiğin kesin. Biraz posta da var orada.

0: Ziyaret kayıtlarına göre Jimmy Logan, ki kendisi otoyol işletmesinden yeni kovulmuş, kardeşi Clyde'la birlikte buraya Joseph Bang'i 15 Nisan'da görmeye gelmiş. İkinci bir ziyaret için 2 gün sonra bir daha gelmiş. Şimdi görüşmenin sadece görüntü kayıtları var. Yani ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ama sonraki hafta Clyde Logan bir marketin içine dalmış ve 90 gün hapis cezası almış.
1: FBI dosyanızda oldukça bilgi var gibi yani. Ben size...
0: Bunun rastlantı olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi?
1: Hayır, pek sayılmaz. Buraya gelen suçluların diğer suçlularla arkadaş olmasına şaşırıp şaşırmadığımı soruyorsanız, hayır şaşırmadım.
2: Clyde Logan ve Joseph Bang 28 Mayıs günü buradalardı. O gün hapishanede hiçbir türlü sorun yaşanmadı mı? Ne diyorsun?
1: Hayır, sorunumuz olmadı.
2: Tabii, çünkü Monroe itfaiyesinden o gün 20.30'da birden fazla araç gönderdikleri söylendi.
1: Mutfakta küçük bir yangın çıkmıştı. Ama hapishanelerde böyle şeyler sorun sayılmaz. Hapishanelerde yangın çıkarsa birden fazla araç göndermeleri onların kurallarından biri. Büyütecek bir şey yok. Çünkü birkaç dakika içinde söndürüldü.
0: Bu iki mahkumun buradan kaçıp soygunu yaptıktan sonra hapishaneye geri dönmediğine emin misiniz acaba?
1: Vay canına. Hayır. Hayır Ajan Grayson, burada 9 senedir müdürüm. Ve tek bir şey söyleyeyim, Monroe'da kaçma sorunu...

0: konusunda ne düşünüyorsun?
1: Ona Ocean's 11 dediklerini duydum. Çünkü kamyoneti marketin arkasında buldular.
2: Onlara taşralı hırsızlar diyorlarmış. Çünkü soygunu yapanların buralardan olduğunu düşünüyorlar. Umarım onları asla yakalayamazlar.
0: Peki araştırma ne durumda?
3: Bir şey söylemek istiyorum. Bakın, suç Charlotte'da yapılmış olsa bile paranın burada bulunması durumun ciddiyetini arttırıyor. Tüm yerel ve federal görevliler bu işe bakıyor.
4: Yemekle ilgili sorun var mı Mark?
5: Hayır, yok yani müdürüm. Sorun yok, hayır.
4: Miden rahatsız etmiyor yani.
5: Hayır müdürüm, etmiyor. Sorduğunuz için teşekkür ederim.
6: Pisliğini temizlesen iyi olacak.
7: Hemen.
5: Tabii.
4: Ha? Sen bana ne dedin mahkum?
6: Yürü.
5: Teşekkürler.
8: Peki ya şikayetçi olan kovulan işçi? Tek kollu barmenin abiyi?
9: Jimmy Logan soygundan 6 hafta önce kovulmuş. Max Chipley'nin yarış sırasında gördüğünü iddia ettiği kişi tek kollu kardeşi Clyde. Ama Clyde Logan'ın orada olma ihtimali yok. Çünkü soygun günü Monroe hapishanesinde yatıyordu. Yani o gün orada değildi.
8: Kusursuz mazeretleri sevmem. Jimmy Logan'ın telefonuna göre yarış sırasında neredeymiş?
9: Jimmy Logan'ın cep telefonu yok. Faturayı ödeyemediği için 3 ay önce kapatılmış. Ayrıca 1983 model F-150 sürüyor. Yani GPS de yok. E-posta yok. Sosyal medyası yok. Çevresindekilerin sosyal medya hesaplarında birkaç şey bulduk. Ve yarış sırasında Vali Viv listesindeymiş. Kızı Batı Virginia Güzellik Yarışması'ndaymış. Ve anlaşılan kazanmıştı.

0: Abin nasıl?
1: Bilemiyorum.
0: Onunla konuşmadın mı?
1: Hayır.
0: Bir kere bile mi?
1: Hayır.
0: Çok garip bu. Çünkü hep acayip yakındınız.
1: Son duyduğuma göre kızına yakın olmak için güneye taşınmış.
0: Ne kadar güneye?
1: Lynchburg. Kocası yeni galeri açınca eski karısı oraya taşınmış. Taşındılar mı?
0: Pekala. Onunla konuşursan eğer... Konuşmak istediğimi söyle.
1: Konuşacağını sanmıyorum.
0: Bütün parayı neden geriye verdiğini söyledim sana.
1: İkramımız olsun.
0: Çok cömertsin.
2: 6 ay geçti ve tutuklama yapmadınız. Bu arada yerel halk hırsızlardan kahramanmış gibi bahsediyor. Yani devam edip bu olayı arkamızda bırakmak istiyoruz. Hepsi bu. Size de uyarsa. Tamam mı? O zaman... Tekrar teşekkür ederim.
3: Son bir soru.
2: Buyurun.
3: Dönmeyen para için sigorta şirketinden para aldığınızı

0: Söylediniz.
1: Evet, doğrudur.
0: Haftalardır muhasebecilerle burada kayıtları ve fişleri inceliyoruz biz. Ama kimse tam olarak ne kadar paranın çalındığına dair bilgi vermemişti.
1: Evet, şimdi çok karmaşık bir durum. Belirli bir
0: Evet,
1: algoritması
0: karmaşık
1: var ve...
0: algoritmaları biliyoruz. Ne kadar çalındığını bilmiyorsanız, alacağınız parayı nasıl hesapladınız?
1: Ben muhasebeci değilim ve bu konuşmalar yapılırken orada da değildim. Ama Charlotte Otoyolu'nun tek umrunda olan şey durumun istediğimiz şekilde çözüldüğünü bilmek diyebilirim.

0: Vay Neyman.
1: Aa, bu senin adına gelmiş. Bağış kutusundaydı. Ah, ama heyecanlanma bence. Pastel boyalı bir manyak olmalı. Anlarsın.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Yeni iş mi?
0: Evet. Mevsimlik bir iş. Umarım beni tutarlar ama. Eve yakın olmak güzel.
1: Girmek ister misin?
0: Hayır, beklerim.
2: Baba!
0: Merhaba, ne haber? Tamamen smaç. Onu ne zaman geri istersin?
1: Senin için ne zaman uygunsa. Buralardayız.
0: Tamamdır.
2: Beni bekleme.
0: Pekala, mini golf oynarız diye düşünmüştüm. Hem yeni go-kart arabaları var.
2: Sonunda gelato yediğimiz sürece olur.
0: Gelato mu?
2: Evet.
0: Şık bir dondurma falan mı o? Gösterilerden dolayı dondurma yemediğini sanıyordum.
2: O işleri geçtim artık. Son zamanlarda yemek pişirme sanatına sardım.
0: Yemek ne?
2: Aşçılık işte. Son zamanlarda hep izliyorum.
0: Ciddi misin?
2: Evet, bir sürü şey öğreniyorum. Mesela gelato sadece şık dondurma değil. Dondurmadan daha az karışma derecesi var ve böylece içine daha az hava giriyor. Bu yüzden çok yumuşak bir yapısı var.
0: Karıştırma derecesi ha?
2: Evet, karıştırma derecesi. Makinelerdeki çarkların hareket hızı. Bazen paletlere kürek diyorlar.
0: Evet, ne olduğunu biliyorum. Kürek. Sanki kürek, bel ve çapa gibi yani, değil mi?
2: Hayır baba.
0: Ne? Ne olduğunu biliyorum.
2: Ama evet. Onlar değildi.
0: Ren geyiklerinin dondurma yaptığını bilmiyordum ama.
2: Yapmıyorlar zaten. Komiksin.
0: Sensin komik. Ayrıca komik görünüyorsun.
3: Sahilin güvenli olduğunu ve parayı almaya gidebileceğimizi nasıl bildiğini bana hiç söylemedin.
0: Yani telefon şirketleri faturanı ödemen için 60 gün veriyor.
3: Evet.
0: Şey, birkaç gün geç kalırsan hattını kapatıyorlar.
3: Yani?
0: Faturamı neredeyse 6 aydır ödemiyordum ben. Telefonumu dinledikleri sürece onlarda kalabileceğini düşündüm. Bir hafta önce sonunda tamamen kapattılar.
3: Gayet iyi.
0: Öyle.
3: Bunu tek başına mı düşündün?
0: Aynen öyle.
3: Bir loguna göre bayağı düşünmüşsün ha.
1: Merhaba Cem.
0: Hey.
4: Pekala Meli. Tüm şu Logan laneti hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bu Clyde'ın teorisi. Üzerinde hiç fazla düşünmedim. Sence kaderimizde geçmişi tekrar etmek mi var?
4: Hayır. Ben hep geleceği düşünürüm.
3: Tüh, kusura bakmayın. Hanımefendiye bir tane daha vereyim
1: evet,
3: mi?
1: Evet, boş bardakla kadeh kaldırmanın kötü şans getirdiğini söylerler.
3: Öyle derler, doğru.
1: Tek başına kadeh kaldırmak da kötü şans getirir ama. Yani kendine de bir bardak koy ve bana uğursuzluk getirme.
3: Bu bara daha önce gelmiş olsaydı muhakkak hatırlardım. Buradan mı geçiyordun?
1: Evet, geçiyordum. Ama bir süre kalacağımı sanıyorum.
3: O zaman bir süre kalmana içelim.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Merhaba patron. Hala burada ne işin var? Erken çıkacaktın.
1: Evet, çıkmaya çalışıyorum. Neden hala beton dökme işlemi başlamadı?
0: İlk kamyonun motoru su kaynattı. Şu an tamir ediyorlar.
1: Zaten hep bir sorun çıkar.
0: Neden çıkmıyorsun? Biz hallederiz.
1: Hayır, biliyorum ama faturayı imzalamam gerekiyor.
0: Hemen imzala o zaman. İşimiz bitene dek ben saklarım.
1: Tamam. Teşekkür ederim Bob. Ama yine de işin bitince beni ara, olur mu?
0: Elbette patron.
1: Tamam.
2: Manşetlerle dolu birçok gazete. Ama emin olun bugün herkesin tek konuşmak isteyeceği şey...
3: Clark.
2: Yıldızlar arası kuyruklu yıldız. Tarihteki en yakın kuyruklu yıldız geçişi olacağını söylüyorlar. Onu parlak gün ışığında bile görebileceğiz.
3: Onu henüz birkaç hafta önce keşfettiler.
2: Evet.
3: NASA başka bir güneş sisteminden ansızın ortaya çıktığını söylüyor. Yalnızca

0: Beni korkuttun, seni duymadım.
1: Özür dilerim.
0: Saat kaç, 7 dedik sanıyordum.
1: İşim erken bitti. İstersen alt katta bekleyebilirim yani.
0: Sorun yok. Bitirdim.
1: Kaç kilometre oldu?
0: 8.
1: 8, güzel. Yarın parti var değil mi?
0: Dalga mı geçiyorsun? Nathan şimdiden komşuların yarısını davet etmiş.
1: O nasıl?
0: İyi.
1: İlişkimiz daha ne kadar böyle olacak?
0: Bilmiyorum, böyle olsun diye özel çaba harcıyor değilim.
1: Eğer bunu sırf Nathan için yapıyorsan...
0: Hayır.
1: Yani ben...
0: Hayır. Hayır.
1: Tamam. Sadece emin olmak için sordum.
0: Sadece biraz zaman alacak. İkimizin de biraz çaba harcaması gerek.
1: Üstesinden gelebiliriz.
0: Tamam, duş alacağım. Debbie arayacağım ve gelmesini söyleyeceğim. Yemekten önce ellerini yıkamasını söyler misin lütfen?
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim.

0: Baba. Evde olmana sevindim.
1: Ben de. Bu çizim masasını hala seviyor musun evlat?
0: Evet, onunla çok iyi.

0: biliyorum.
1: Evet, görüyorum. Vay canına. Bunu beğendim. Buraya gel. Gerçekten de harika bir ressamsın.
0: Teşekkür ederim baba.
1: Evet. Okul nasıl?
0: İyi.
1: İyi mi? Öğretmenleriniz bu şey hakkında konuşuyor mu?
0: Evet. Bay Williams Clark'ın büyük bir kartopu olduğunu ama gazdan olduğunu söyledi.
1: Vay canına. Asteroidler biraz dandik, tamam. Anladım.
0: Hayır, Clark kuyruklu yıldız, asteroid
1: kuyruklu
0: değil.
1: Kuyruklu yıldızı arasında fark olduğunu bilmiyordum.
0: Kuyruklu yıldızlar daha hızlı hareket eder, çok daha hızlı. Clark'ın farklı bir güneş sisteminden olduğunu biliyor muydun? Bu yüzden onun hakkında pek bir şey bilmiyorlar.
1: Artık iki şeyi biliyorum.
0: Neyi?
1: Sen de kuyruklu yıldız gibi dandiksin.
0: Hayır, sen öylesin.
1: Hayır, sen.
0: Hayır, sen.
1: Sen buraya gel. Bu nasıl gidiyor? İğnelerden daha mı iyi?
0: Çok daha iyi.
1: Öyle mi? Güzel. Sorun ne evlat?
0: Annem yine seni gönderecek mi?
1: Annen ve benim çözmemiz gereken sorunlarımız var. Ama ne olursa olsun bana bak evlat. Her zaman baban olacağım, tamam mı? Seni asla terk etmeyeceğim. Seni seviyorum evlat.
2: Bilim insanları sadece haftalar önce keşfedilen yıldızlar arası kuyruklu yıldız Clark'ı incelemeye devam ediyor. Çok daha yavaş hareket eden ve takibi daha kolay olan çoğu kuyruklu yıldızın ve hatta asteroidin aksine bu kuyruklu yıldız tek bir kütle değil. Milyonlarca yıl içinde parçalanan yüzlerce kaya ve buz parçasından oluşuyor. Gerçekte Clark'ın parçalarının izi çok uzun.
1: Metin, hadi ödevini yap.
2: Çok daha ötede. Öte yandan
0: bana yardım eder misin?
1: Tamam, ne çalışıyoruz?
0: Kesirler.
1: Hani matematikte iyiydin?
0: Kesirleri sevmiyorum. Zor bir konu.
1: Tamam, zor olması sorun değil. Çünkü kesirler ve matematik önemli. Babanın matematikte iyi olmadan gökdelen inşa edebileceğini mi sanıyorsun? Sen de gökdelen inşa etmek ister misin?
0: Evet.
1: Tamam. Sana yardım edeceğim. Tamam. Hangi rakamlar eşit bölünür? Önce bunu yapacağız. Tamam mı?

0: Güzel dürbün evlat.
1: Clark'ı görmüyorum.
0: Belki hala uyuyordur.
1: Baba.
2: Bir gecede yaşanan gelişmeler. Clark'ın büyük parçalarından bazılarının atmosferimize girmesi bekleniyor. Bilim insanlarına göre en büyük parçalar güneşe yaklaşınca ısınıyor ve gaz püskürtüyor, yörüngeleri değişiyor.
3: Evet, ama endişe etmeyin, bu parçalar çarpmayacak diyorlar. Atmosferden geçerken gökyüzünde yanacaklar. Ama emin olun acayip bir gösteri olacak.
4: Hey John! Tekrar hoş geldin amigo.
0: Merhaba Ed, nasılsın?
4: İyiyim. Nasıl gidiyor?
0: İyi. Geleceksin değil mi?
4: Bedava yemeği kaçırmam, bilirsin.
0: Biliyorum.
4: Birazdan görüşürüz.
5: Hey, biraz daha içecek bir şeyler lazım. Markete gidebilir misin? Misafirler bir saate burada olur.
0: Şimdi mi? Izgaraya başlamak üzereydim.
5: Hazırlanmam gerek. Misafirler birazdan gelir.
0: Tamam. Peki. Başka bir şeye ihtiyacın var mı? Bileyim.
5: Hayır.
0: Tamam.
5: Aslında biraz daha sosisli çörek al. Bir de hardal. Sadece baharatlı olandan var. Teşekkür ederim.

0: Gel evlat.
1: Oyuncak alabilir miyim?
0: Sözümü dinlersen ve acele edersen.
1: Vay canına. Nereye gidiyorlar?
0: Bilmiyorum.
1: Bak, işte Clark.

Aa, çok havalı görünüyor. Pekala, acele edelim. Hey, Nathan, hadi.

0: Meyve suyu. Hangisinden istiyorsun?
1: Aa, bunları seviyorum.
0: Tamam, öyleyse onlardan.
1: Çok gürültülü baba, bu ne?
0: Kayıp çocuk uyarısı olmalı. Başkanlık uyarısı mı?
2: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Departmanı.
0: Alo?
3: Bu başkanlıktan bir uyarıdır. Test değildir.
4: John, Alan, Geraldi.
3: Acil durum sığınma evine yerleşmek üzere seçildiniz.
4: Allison, Rose, Geraldi ve Nathan Beckett Geraldi ile.
3: Özel eşyalarınız için bir çanta alabilirsiniz. İstisnası yoktur.
4: Allison,
3: lütfen.
4: Rose, Geraldi. Nathan Beckett Geraldi.
3: Yeni bilgiler için beklemede kalın. Bu bir test değildir.
0: Tamam Nathan, hadi gitmeliyiz.
1: Ama oyuncak alabileceğimi
0: söyledin. Bir dahaki sefere alırız, hadi.
2: Başkanlık uyarısı, lütfen beklemede kalın.
5: Doğru, bu değerli bir deneyim.

0: geldiler. İşte geldiler.
1: Herkese merhaba.
0: Buraya otur.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Hey John, olursa, seni görmek güzel.
1: Seni de Kenan. Merhaba dedim.
4: Şimdilik beklemeye devam ediyoruz.
5: Merhaba
4: evet,
5: dostum.
4: Birazdan canlı bağlantılarda yeni bilgiler
5: tam zamanında
4: alacağız.
5: İlk parçalardan yeni biri çarpmak üzere.
0: Kulak mı çarpacak?
5: Sadece bir parçası, endişe etme, okyanusa düşecek.
0: Baba gel ve benimle otur.
1: Annenle biraz konuşmam lazım.
4: Sizlerle paylaşacağım.
1: Merhaba.
2: İçecekler nerede?
1: Arabada, dinle. Başkanlık uyarısı geldi, sana da geldi mi?
2: Hayır, test içindir. Arabaya gidip eşyaları alır mısın?
1: Hayır, test olduğunu sanmıyorum. Ailemizin sığınak için seçildiğinizi söylediler. Bence bu kuyruklu yıldızla ilgili garip bir şeyler oluyor.
2: Haberlerde parçasının Bermuda yakınlarında bir yere düşeceğini söylediler.
1: O halde
2: bize yakın
1: neden
2: değil.
1: Ordunun yarısı gökyüzünde bir ton uçakla dolaşıyor, söyler misin?
5: John işte geliyor.
4: Birkaç
5: buraya gelin.
4: İçinde Bermuda kıyısı açığına düşmesi bekleniyor. Bazı bilim insanları dalgaların
2: tamamdır.
4: Dağılma mesafesinin tsunami
2: patlamış mısır için insülin aldın mı?
4: Görmüyor.
2: Yap hadi.
4: Ancak 1908'deki Tunguska olayından bu yana en
0: bakın,
4: büyük patlama
0: işte
4: olacağı
0: Clark.
4: Söyleniyor.
6: O tarihte şuna baksanıza.
4: Bir meteor düşmüştü. Bunlar canlı görüntüler. Bu parça aslında alt atmosfere giriyor.
7: 6, 5,
0: 4, 3, 2, 1
7: ve çarpışma.
5: Durun, patlama nerede oldu?
6: O bir kaya parçası. Kayalar patlamaz.
8: Sen onu dinozorlara anlat.
4: Atlas Okyanusu'nda beklenen asıl su sıçramasının ilk görüntülerini bekliyoruz.
5: O da neydi?
4: Bize ulaşır ulaşmaz

0: Nathan, buraya gel. Neydi o?
1: Herkes iyiyim.
2: Şimdi parçanın
1: iyiyim. Sanırım bir şok kaldı.
2: Haritanın merkezini vurduğu haberi geliyor. Çarpmanın
0: aman
2: merkez üssünün Tampa'nın hemen dışı Orlando'ya kadar uzanan alan olduğu söyleniyor. Bilim insanlarının bir futbol stadyumu büyüklüğünde olduğunu tahmin ettiği bu parça 2500 kilometreye kadar şok dalgası yaydı. Sizi uyarmalıyım. Görmek üzere olduğunuz şeyi kelimelerle anlatmak imkansız. Bunlar rahatsız edici görüntüler. Tampa'daki yerel haber helikopterinden ve hava durumu uydusundan bize gelen görüntüler bu şekilde. Sizlerle paylaşıyoruz.
3: Vay canına. Bu da ne? Mike, Mike geri dön. Mike dön.
0: Aman Tanrım.
4: Başka parçalar da mı düşecek?
2: Biraz sabredin.

0: görüntüler dışında elimizde fazla bir bilgi şu anda mevcut bulunmuyor. Maalesef bölgedeki temsilcilerimizle bağlantıyı kaybettik.
1: Başkanlık uyarısı.
0: Yörünge tahminleri belli ki hiç tutmadı.
2: Neden senin telefonuna geldi ama bize gelmedi?
0: Evet, halkımız bu felakete hazırlıksız yakalandı.
3: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Departmanı.
0: Ve uyarıları dikkate almadılar.
4: Bu uyarı John, Alan, Gerdy içindir. Acil durum sığınağı için seçildiniz.
5: Baba.
4: Allison.
5: İsmin Rose, televizyonda.
4: Gerdy. Nathan, Beckett, Gerdy. Birlikte. Başka kimseyi alamazsınız. Hiçbir istisna kabul edilmiyor. Tek bir çantayla Doğu Standart saatiyle 21.45'te Georgia, Warner Robins'teki Robins Hava Kuvvetleri üssünde... Tanımlama için kare kodunuz size kısa mesajla gönderildi. Lütfen 1'e basarak size ulaştığını onaylayın.
6: Belki aynı mesaj bizim eve de gelmişti.
2: Ama neden sadece John'un telefonuna geldi?
4: Robins Hava Kuvvetleri üssünde kare kodunu gösterin. Uçak 21.45'te kalkacaktır.
7: Biri daha çarpacak. Biliyorum. Hadi gidelim.
5: Nathan'ın kolunu kestiriyorum. Yürürüm.
6: Hadi çabuk çıkalım.
5: Anne.
0: Ve çalışanlarımıza ulaşamıyoruz. O yüzden son görüntüler bunlar. Valilikten insanların dikkatli olması...
7: Kişi için bir çanta dediler ama niçin topladığımı bile bilmiyorum. Sıcak mı soğuk mu?
8: Bilmiyorum. Sıcak soğuk. İkisi de sanırım. İnsülin malzemelerini...
7: Dolapta sol üst köşede. Buzdolabından kartuşları almayı unutma.
8: Bu bir ay için yeterli olacak.
7: Bir ay mı?
8: Bir ay, bir yıl hazırlıklı olmalıyız.
7: Oh tatlım. Bak bana bak. Her şey yolunda. O uçağı kaçırmak istemediğimiz için acele ediyoruz, tamam mı?
8: Hep birlikte geziye çıkacağız. Birlikte olacağız, tamam mı evlat?
5: Ya büyük baba?
8: Oh, onu yola çıkınca arayacağız, oldu mu?
0: Tampa'ya çarpmasının ardından Tampa nüfusu 400 binden az bir şehir haline geldi. Yukarıdan görünen
8: üst katta
0: bu.
8: Bir şey kalmadı. Hey, hazır mısın? Yolumuz uzun.
7: İnsülin çantasını lütfen bana ver.
0: Beraber çalıştığımız
7: çanta.
8: Evet, tamam.
0: Arkadaşlarımıza henüz ulaşmış durumda değil.
8: Nathan nerede?
7: Senin ne olduğunu sanıyordum.
0: Dolayısıyla ölü ve yaralı hakkında bir malumat.
8: Nathan, hadi gidelim, hadi.
5: Bak, gökyüzü yanıyor.
8: Gidelim evlat, hadi. Tamam, hazır mıyız?
7: Hazırız. Buradan görebilir miyiz?
9: John! Bekle!
7: Aman Tanrım! Hiçbirini arayan olmamış.
9: İki gün. Tamamen yanılmışlar. O şeyin tonlarca parçası var. Birinin gezegen katili olduğunu söylüyorlar. Şimdi de askeri olmayan uçuşları iptal ettiler. Ne yapacağız?
1: Bilmiyorum Ed.
9: Hayır,
1: bu sığınak yer değişikliğinin gerçek olup olmadığını bile bilmiyorum.
9: Bu çok saçma. Bunun farkındasın. Üzgünüm. Tamam mı? Üzgünüm. Lütfen oraya varınca bir şey öğrenirseniz bizi arayın. Güvende olmak için nereye gidebileceğimiz gibi.
1: Arayacağımı biliyorsun Ed.
9: Bol şanslar.
10: Bekle! Dur!
7: Aman Tanrım!
10: Dur! Bekle!
7: Lütfen dur!
10: Bekle! Ellie'yi alabilirsin lütfen!
1: Onu alamayız Deb!
10: Ellie'yi alabilirsin lütfen!
7: Belki de almalıyız.
1: Hayır Ellie, onu alamayız.
5: Ellie!
1: Deb, üzgünüm, onu alamayız.
10: Sana yalvarıyorum!
1: Ve Tanrı aşkına yoldan çekil. Alex. Alamayız.
10: Hayır.
1: Deb, üzgünüm.
10: Hayır.
7: Olamaz.
5: Hayır, git.
1: Üzgünüm Deb, hayır.
10: Hayır.
1: Üzgünüm Kenny.
7: Geri dönmeliyiz.
1: Ellie, onu alamayız.
7: Ama neden?
1: Ne? Onu hava üstüne götüreceğiz, sonra onu geri çevirdiklerinde onu orada yalnız mı bırakacağız?

0: Dünyanın çeşitli yerlerine başka parçaların düşmesi beklenirken, dünyanın
1: olamaz, bir türlü bağlanmıyor. Umarım babam iyidir.
0: Bu noktaları değiştirdi. Milyonlarca kişi telefonla aradı. Zaten çaresizliğe kapılan insanlar saatlerce...
2: Hey, ne yapıyorsun?
0: Ülke
2: kaçın.
0: Ülke genelinde insanlar marketleri boşaltıyor, malzeme satıyorlar.
3: Her şey bir anda olmadı aslında.
0: Bazı vatandaşlara başkanlık uyarısı geldiğine dair doğrulanmamış haberler geliyor. Bu kişilerin ülkenin çeşitli yerlerindeki askeri üslere gitmeleri gerektiği, gizli tutulan acil durum sığınakları için seçildikleri söyleniyor.
3: Bizi nereye götürdükleri yazıyor.
1: Hayır, sadece sığınakların gizli
0: hala
1: olduğu söyleniyor. Bilgi yok.
3: Neden seçildiğimizi anlamıyorum.
0: Birçok kişi kitlesel bir histeriye neden olmamak için...
1: Ne oluyor?
0: ...bilgi sakladıklarını, böylece ülkenin kaçınılmaz sonundan önce sığınaklara seçilen kişileri yerleştirebileceklerini söylüyor. Gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız.
1: Olamaz.
3: Harika. Otoyola bak.
1: Aman Tanrım. Dikkat et. Bekle, ne yapıyorsun?
3: Başka bir yoldan gideceğim.
1: Dikkat et. Lanet olsun.
3: Üzgünüm Ellie.

0: Clark'ın parçalarının şimdi binlerce olduğu tahmin ediliyor ve hiçbir uyarı işareti vermeden dünyanın farklı bölgelerine düşmeye devam ediyor. Birçoğu daha küçük olsa ve minimum hasara neden olsa da bazı parçalar büyük şehirleri yok edecek kadar büyük. Birkaç dakika önce Kolombiya'nın Bogota kentinde olduğu gibi. Ama uzay ajanslarının endişesi daha fazla veri toplamaya çalışırken bir parçasının gezegeni ortadan kaldıracak kadar büyük olduğu saptandı. Bu parçanın 48 saat içinde dünyaya ulaşacağı tahmin ediliyor. Böyle bir şey olursa dünyada bir felaket.
1: Bölge kolluk kuvvetleri ve ilk müdahale ekibi...
2: Sence bütün bu insanlar seçilenler mi?
3: Bilmiyorum.
2: İnsanları ya herkes için yeterli yer olmazsa?
3: Önce bir oraya girelim.
1: Ortalık gerçekten karmaşa halinde.
4: Hadi tatlım, bu tarafa doğru.
3: Pekala, gitmeliyiz.
4: Biraz daha yürüyeceğiz.
5: Ama uçaklardan nefret edersin.
3: Evlat, biliyorum. Ama bazen cesur olmak gerekir. Kendini zorla. Çok korktuğunda bile. Benimle bunu yapabilir misin? Olur mu? Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim.
4: Ne olur bizi de içeri alın. Bakın bilekliğim var. Çocuğuma
6: kare kodlarınızı hazırlayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
4: Çocuğumu alın, olur mu?
7: Kapı kapalı.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak. Kare kodlarınızı hazırlayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
3: Bir şey yok
6: Ezra. Eğer seçilmediyseniz kapıya yaklaşmayın.
4: Bayım, bayım işte bilekliğim.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
4: Lütfen.
6: Tekrar ediyorum.
3: Biz seçildik.
6: Sadece seçilenler giriş hakkı kazanacak.
3: Biz seçildik.
4: Bayım lütfen beni içeri alın. Aman Tanrım, ne oluyor? Niye elektrikler gitti? Işıklar neden gitti?
3: Oraya çıkmalıyız.
4: Lütfen,
3: aralarından lütfen. Geçelim. Hey, biz seçildik.
4: Sizin de çocuğunuz.
3: Affedersiniz.
4: Var, değil mi?
3: Çekin lütfen.
4: Lütfen beni.
3: Affedersiniz.
4: Çocuk,
8: hadi.
4: Beni içeri
8: alın. Şu tarafa geçin.
4: Lütfen bayım.
8: Hadi.
4: Yalvarıyorum.
3: Bu taraftan.
4: Lütfen en azından çocuğumu alın.
3: Biz seçildik.
8: Sadece seçilenler.
3: Hey, biz seçildik.
8: Kimliğinize ve kare kodunuza ihtiyacım var.

0: İşte.
1: Doğrulamak için hangar 32'ye
0: tamam. Gidelim. Tamam, kolumu tut. Hadi gidelim. Affedersiniz.
2: Bayım, biz de seçildik. Lütfen bizi de içeri alın bayım. Size yalvarıyorum.
3: C4 grubu, 56 numaralı uçağa gidin.
4: Pekala, devam hadi edin. Gidelim. Kimliklerinizi ve kare kodlarınızı hazır bulundurun.
5: Bilekleriniz kimlik yerine geçer. Lütfen çıkarmayın.
0: İşte.
5: O olmadan biniş yapamazsınız.
1: Hadi hadi, acele edin, hadi. Acele edin. Sıra ilerlesin, tamam. Hadi.
5: Tamam. Bu teşekkür ederiz.
1: Devam et, devam et.
0: İşte oldu.
2: Teşekkür ederim.
0: Tamam. Tamamız. Çocuklar.
6: Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız. İstisna yok. Atılan eşyaları duvarın kenarına koyun. Kişisel eşyalarınızı alın ve onları bu çantaya koyun. Sığmıyorsa alamazsınız.
0: Affedersiniz.
6: İstisna yok.
0: Bir çanta mı? Üç çantamız var.
7: Her aile
0: bizim
7: için bir çanta. Devam edin. Devam edin.
0: Tamam. Üzgünüm. Tamam, olabildiğince çok eşya koyalım.
5: Tamam, evet. Evet, herkes için evet, pantolon evet ve tişört.
0: Nathan'ın eşyalarını sırt çantasına şey koyalım.
5: Battaniyeni aldım, tamam mı? Onu buraya koyacağız.
0: Pantolonu oraya koy. Bana bir gömlek.
5: Hey!
0: Evet.
5: İlacı nerede? Onu buraya koymuştum ama
0: ne
5: yok.
0: Ne demek yok? Orada.
5: Yok işte, sen burada oraya değil. Nathan, sırt çantanı mı karıştırdın?
2: Battaniyemi almak istedim.
5: Aman tanrım.
0: Arabada düşürmüş olmalı. Lanet olsun. Aa,
5: ne olacak, ne yapacağız?
0: Bekle. Bekle.
5: Lütfen, lütfen, lütfen, lütfen.
0: Affedersiniz, affedersiniz. Uçağımızın kalkmasına ne kadar var?
7: 15 dakika. En fazla 20.
0: Tam. Tam. Gidip alacağım. Tamam.
5: Dur, ne?
0: Ne, insülinli bırakacak mıyız? Bilekliğim var.
5: Lütfen.
0: Bak. Uçakta buluşuruz. Hangi uçak olduğunu bana mesaj at.
8: Devam edin, hadi.
5: Hemen geri dönecek, tamam mı? Bunu buraya koyacağız.
1: Evet, devam et.
0: Bakar mısın, arabadan bir şey almam gerekiyor. Bilekliğim var, tekrar girebilir miyim ha?
1: Evet, devam et, git.
0: Tamam.
5: Yanımdan ayrılma. Hey! Affedersiniz. Kocamın az önce sizinle konuştuğunu biliyorum. Oğlumun ilaçlarını almak için arabaya dönüyor. Uçağımıza binmesini sağlar mısınız?
7: İlaç mı?
5: Evet, sadece insülin.
7: Çavuş Ruiz.
5: Sorun ne?
9: Ne oldu?
5: Sorun yok. Ona şimdi açıkladım. Sadece insülin pompası. Çok önemli değil. Unutun gitsin. Sorun yok. Ona ihtiyacımız yok.
9: Sorun o değil.
5: Hayır hayır, dert etmeyin. Bakın. İğnelerini kullanacağız. Çok önemli değil.
9: Birinci at. Refakatçi
5: ne
9: lazım?
5: Bakın, bilekliklerimiz var. Biz seçildik.
9: Lütfen beni takip edin.
5: Hayır hayır. Neden?
9: Hanımefendi, rica etmiyorum. Gidelim.

0: Hadi acele edin. Buraya, buraya.
1: Hayır yüzbaşı, öyle bir emir verdiğimi hatırlamıyorum. Hayır, bana şunu söyle. O listeyle ilgili nasıl bir sorun var? Kendimi imzaladım. O halde oraya gelip kontrol edeceğim. 5 dakika sonra oradayım.
2: Çocuk şeker hastası.
3: Ona dokunmayın.
1: Üzgünüm, size bilgi verilmeliydi. Kronik rahatsızlığı olan hiç kimse uçağa binemez.
3: Sadece diyabet.
1: Sağlık sorununun belirtilmesi gerekirdi. Üzgünüm.
3: Bakın, dışarıdaki görevliye bir şey söylemeseydim pompası olduğundan haberi olmayacaktı.
1: Elimden bir şey gelmez hanımefendi.
3: Onu görmemiş gibi davranabilirsiniz.
1: Hanımefendi, kuralı ben
3: koymadım. O halde görmezden gelin. Ya sizin aileniz olsaydı?
1: Ailem seçilmedi hanımefendi.

0: silahlı kuvvetlerin %99'udur. Hepimiz burada gönüllüyüz. Sadece işimizi yapıyoruz.
1: Üzgünüm. Gerçekten. Ama lütfen. Babası, yani kocam, şu anda bu uçaklardan birinde. Ben ne yapacağım?
2: Geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
3: Sakin olun. İşimizi zor.
2: Ben geçebilir miyim? Benim bilekliğim var.
3: Tamam,
2: lütfen geçmemize izin verin. Eşimin de bilekliği var. Biz geçebilir miyiz?
3: Bilekliği olan herkes...
2: Lütfen izin verir misiniz? Sıra bizdeydi.
3: Sakin olun. Biz geçebiliriz. Hey, sana diyorum. Geri çekil. Ne yapıyorsun?

0: Ben Brain. Evet, bir yolcuyu arıyorum. Hanımefendi adı ne?
1: John Allen Garrity.
0: John Allen Garrity. Numarayı kontrol edin. Evet, oğlu işaretlendi. Teşekkür ederim, onu arıyorlar.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
2: Allison! Nathan! Allison!
3: Koşmayın! Uçağınıza düzenli bir şekilde
2: ilerleyin lütfen. Bir çocuk gördünüz mü? 7 yaşında. Gri kapüşonlu eşofman üstü var. Annesi koyu saçlı. Yaklaşık 1.70 boyunda.
3: Birden fazla çocuk gördüm. Lütfen devam
2: edin. Önce binip binmediklerini bilmem gerekiyor.
3: Bileklikleri var mı?
2: Hepimizde var, evet.
3: Bu uçaklardan birindedirler.
2: Durun, hepsinin aynı yere gittiğinden emin misiniz?
3: Evet, hadi gidin. Herkes düzenli bir şekilde hareket etsin lütfen.
2: Allison!
3: Koşmayın!
0: Tamam Teğmen, teşekkür ederim. Hanımefendi, uçağa biniyorlar. Sizin için yapabileceğim
4: bir şey. Hayır, hayır, hayır. O uçaklardan birine binip onu arayabilirsiniz lütfen.
0: Onlarca uçak var. 2000'den fazla yolcuyla dolu. Onları bunun için bekletemem.
4: Orada telefon var mı? Onu arayabilir miyim?
0: Orada telefon var mı bilmiyorum.
4: Yapmayın! Bu uçaklar nereye gidiyor?
0: Sığınak yerleri gizli bilgi. Bakın hanımefendi, bu bir acil durum operasyonu. Birçok kişi hareket halinde. Ben sadece nakille ilgileniyorum. Başka cevabım yok.
4: Lütfen, ne yapmam gerekiyor?
0: Çok üzgünüm.
4: Durun, durun. Hayır!
5: Hanımefendi, bu tarafa gelmeniz gerekiyor.
3: Hadi acele et. Fazla zamanımız yok.
2: Allison! Nathan!
3: Tamam. Herkes burada değil mi?
2: Allison!
3: Tamam, haber alayım.
2: Nathan!
3: Aradın mı?
2: Nathan! Allison!
6: Herkes otursun. Hadi gidelim. Gidelim. Herkes otursun. Herkes koltuk bulsun. Bayım, bir koltuk
2: karımı
6: bulun.
2: Ve çocuğumu bulmaya çalışıyorum bu uçaktalar.
6: Efendim, oturmanız gerekiyor. Kalkmamız gerekiyor. Hadi. Herkes bir koltuk bulsun. Oturun bayım, bir koltuk bulun.
3: Tamam, sakin ol.

0: Hey, hey, uçağa nasıl bindin?
1: Ne demek istiyorsun? Seçildim.
0: Evet, biliyorum. Bunlarla.
1: Hayır oğlum. Şeker hastası.
0: Evet, kız kardeşimin çocuğu da öyle. Onu geri çevirdiler. Hastalığı olanlar bilemezlendi. Bize yardım edebilecek birini tanıyor musun?
1: Hey, hey, hayır. Bekle, bekle, bekle. Hayır, hayır, kapıyı aç. Kapıyı açın. Hayır, kapıyı açın.
2: Dur, dur, dur.
1: Hayır,
2: dur,
1: hayır,
2: dur,
1: kapıyı
2: dur,
1: açın.
2: Ne yapıyorsunuz bayım? Koltuğunuza geri dönün.
1: Hayır,
2: koltuğunuza
1: beni indirmelisiniz.
2: Geri dönün.
1: Çocuğuma ulaşmalıyım. Lütfen, yalvarıyorum
2: bu
1: size.
2: Bu uçaktan
1: çocuğuma
2: inersiniz, sizi almadan gideriz.
1: Sorun değil. Uçaktan indirin yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür dilerim.
3: Sınır ihlali. Sınır ihlali.
4: Hanımefendi, bu tarafa gelin. Biri ona yardım etsin.
3: Sınır ihlali.
4: Çekilin, çekilin, hadi. Çabuk.
3: Güvenlik ihlali.
5: Hadi,
4: acele
5: hadi.
4: Edin.
5: Hadi.
0: Sınır ihlali. Sınır ihlali. 33 numaralı pist. Tüm güvenlik güçleri 33'e. Hadi,

0: 33 numaralı pistte sınırı koruyun. 33 numaralı pistte destek gerekiyor. Herkes İzin 33 verin, numaralı verin. Piste desteğe Lütfen. Gitsin
1: bizi
0: hemen.
1: Bizi de alın. Durun. Durun. Bizi de alın.
2: Silahlarınızı
1: Hiçbir
2: bırakın. Silahlarınızı
1: Durun.
2: Bırakın.
1: Durun diyorum.
2: Bırakın diyorum.
1: Aman tanrım.
3: Orada dur. Geriye.
1: Bizi de alacaksınız.
3: Silahlarınızı
1: Hiçbir
3: hemen
1: yere
3: bırakın.
1: Gidemezsiniz. Çekin.
4: Hey, herkes dışarı çıksın. Yakıt sızıyor. Güvenli değil, hadi.
1: Hadi.
4: Hadi.
1: Aman.

0: uçağı mı?
1: Hayır tatlım, bak başka uçaklar da var. Onda değil, tamam mı? Onu bulacağız, hadi. Hadi elimi tut.
2: Kaçın. Acele edin, hadi. Durmayın. Hadi gidelim. Geri çekilin. Geri çekilin, hadi. Hadi. Durmayın beyefendi, geri çekilin. Geri çekilin. Burada durmayın, hadi, hadi lütfen, lütfen.
3: Dur ve dinle, tamam. Karımı ve çocuğumu bulmalıyım, buradan mı geri döndüler?
4: Bayım, sizi hatırlıyorum. Oğlunuzu reddettiler, aileniz orada değil. Geri çekilmeye devam edin. Geri çekilin.
1: Ah, olamaz. Dikkat et. Burada dur, camdan uzak dur.
2: Hadi. Hadi buraya.
1: İyi misin? Bir bakayım. Bana bak. Azaldı mı? Boş. Dur, ilaçlarını bulayım. Babanda olmalı. Tamam, bana bak. Bir eczane bulmalıyız, tamam mı? Al. Al şunu. Babanı bulamazsak büyük babanın evine gideceğiz, tamam mı? Ona mesaj göndereceğim.
0: Bizi de alın! Neden geçemiyoruz, ey?
5: Geri de durun, geri de durun!
0: Hainsiniz!
5: Geri çekin!
0: Çekilin! Bizi de alacaksınız, anladın mı? Burada kalamayız, çocuğum var benim. Lütfen çekilin bayım.
3: Lanet olsun. Babamın evine gidiyoruz. Bizimle orada buluş, Ali.

0: Tamam, işte orada. Tamam, yanımda durmalısın, tamam mı? Yanımda dur.
1: Eczane.
0: İhtiyacımız olanı alıp hemen gideceğiz. Affedersiniz.
2: Sadece bir kadın, bir şey yok.
0: Gel. Tamam. Hadi. Benimle diz çök.

0: Parmağını uzat. Çok cesursun. Bunu biliyor musun? Tanrım, 300 olmuş. Hadi seni iyileştirelim. Ha? Tamam. Tamam. Hangisi? Tamam.
1: Herkes hemen hadi, dışarı. Herkes yürüyün, dışarı. Kımıldayın. Yürüyün hadi. Hadi. Hadi bu tarafa.
2: Yere yat.
1: Arka taraflara doğru hadi. Dağıtın şurayı. Sen ne yapıyorsun ha?
3: Hadi.
1: Lanet olasın.
0: Olabildiğince hızlı gideceğiz. Tamam mı? İyi, yanımda kal. Hadi.
1: Hadi gidelim. Hadi. Hepsini alın.
3: Hadi.
1: Devam et. Hadi.
3: Hadi yürü.
1: Doldurun. İlaç malzemelerini unutmayın.
3: Hayır. Hadi acele edin.
1: Yiyeceklerin hepsini alın. Hayır.
4: Aman Tanrım. Aman Tanrım.
0: Hayır, bakma. Aman Tanrım.
4: Olamaz.
0: Burada benimle kal. Yanımda dur lütfen. Hadi oğlum. Lütfen. Oğlum sadece 7 yaşında lütfen.
5: Gidin.
0: Teşekkür ederim. Hadi.
6: Hey!
0: Kuzeye mi gidiyorsun? Lütfen bizi de götürün. Lütfen. Kuzeye mi gidiyorsun?
6: Arabaya
7: hayır,
6: binin.
7: Hayır.
0: Lütfen Lexington yakınlarına gitmemiz gerekiyor.
6: Arabaya binin.
8: Sizi ancak Knoxville'e kadar götürürüm.
0: Teşekkür ederiz. Bin.
8: Hadi bin evlat.
0: Tamam. Tanrım. Silah sesini duyabiliyor musun?
8: Evet.
6: Koşmaya yeni başlamıştım. Döndüm, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın vardı. Onu öldürdüler.
8: Tanrım.
6: Beni de vuracaklarını sandım.
8: Üzgünüm
6: tatlım. Çok kötüydü. Kabus gibiydi.
0: Tamam tatlım, iyisin tamam mı?
6: Orada iyi misiniz?
0: Evet. Çok teşekkür ederiz.
8: Emir komuta zinciri yokmuş gibi. Yetkili kimse yok. Herkes kafası kesik tavuklar gibi koşturuyor.
0: Olamaz.
6: Knoxville'e gidip bir uçağa bineceğiz.
8: Evet, uçak kalkmadan oraya varabilirsek. Ve eğer geçmemize izin verirlerse. Piyango. Hükümet neler olacağını biliyormuş. Tek yaptıkları zengin ve güçlüleri seçmek oldu. Lanet olsun. Hey, oğlun acıkmış mıdır acaba? Burada bir sandviçimiz var.
0: Bir şeyler yemesi gerçekten çok iyi olur.
8: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
6: Hindili sandviçimiz var tatlım. İster misin?
0: Hı-hı. Teşekkür ederim. Ne diyoruz? Ne diyorsun tatlım?
9: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim evlat.
6: İkiniz yalnız mısınız peki?
0: Hayır, kocam... onunla ayrıldık.
9: Uçakta
6: mı? Ralph, haberlerde gördüğümüz o bilekliklerden takmışlar.
8: Seçildiniz mi?
6: Niye onunla uçakta değilsiniz?
0: Oğlumun sağlık sorunu var. Bizi uçağa almadılar ne yazık ki.
6: Çok üzücü... Bu çok utanç vereceğim.

0: New Hope Prop Baptist Kilisesi.
1: Hey! Hey! Hayır, bekle! Bekle! Lanet olsun! Çalış, beş para etmez şey.